0: Az önce söylediğin Ezgi. Neydi o?
1: Kardeşlerimi kurtarırken pençeyi korusun diye Allah'a dua ettim. Kur'an okudum. İnşirah suresiydi o. Göğsümüz daraldığında okuruz biz. Pençe kurtardı mı kardeşlerimi? Kendi gelimini seni mi gönderdi?
0: Dur dur. Nereden kurtaracakmış kardeşlerini? Hem bence sarayda değil ki. Gitti.
1: Oho, sen daha ayakta uyursun he. Pençe buraya geldi.

0: kurtaracağını biliyordu. Şişt,
1: tamam. Sonra översin beni. Vaktimiz yok. Bak şimdi. Bence anlaşım sırmayı almaya giderim. Dönene kadar bekle. Kaçacağız saraydan.
0: Kaçamam. Balemir denen adam kandaşımla candaşımı karargahında esir tutar. Seni ele vermezsem öldürecekmiş onları. Seni ele verirsem de sen ölürsün. De bana şimdi, hangi kolumu kesip atayım? Hangisinden vazgeçeyim?
1: Ben kardeşlerini kurtarana kadar burada bekleyebilir misin? Dayanabilir misin?
0: Dayanırım. Sen hele onları kurtar. Benim için endişelenme.
1: Ola ki kurtaramazsam, bence olan kolundan vazgeçesin Müslüman bala.
0: Allah'a dua edeceğim senin için.
2: Sonra da gitti.
3: Sen hiç merak etme. Bence kardeşlerini kurtaracak. Hiç merak etme. Ve senin iki kolun da sağlam kalacak. Ama önce seni buradan çıkaralım. Tamam mı?

0: Çocuğun canını acıtmadın değil mi?
1: Şşş. Babam sana ne dedi? Bunlar türlü türlü sorgu bilirler dedi. Değil mi? Çocuğun canı acımadı. Kuzu Bey'in canı acıdı epey.
0: Nasıl?
1: Kuzu Bey'i kırbaçladım. Çocuğa da onun pençenin adamı olduğunu söyledim. Çocuk Kuzu Bey'e üzülecek. Sonra yavaş yavaş güvenmeye başlayacak. Elinde sonunda Kuzu Bey'e öter. Merak etme.
0: Kayhan, çok akıllısın. Çocuğun canı yanmaz. Bize çift başlı kurdun pençesinin kim olduğunu öğreniriz.

0: maskesi bu muymuş? Emin misin? Maskesiz görenler yok zaten de. Maskeli görenler de uzaktan görmüşler. Öyle tarif ettiler.
1: Bunlar ne yavrum?
0: Çift başlı kurduğum pençesinin maskesi. Müslüman çocuğu bulunca yaptırdım.
1: Ne yapacağız bunlarla?
0: Pençe. Tekinleri boğacak ya. Hadi. Taşıyın, kaldırın bunları ortadan.

0: Buradan saklarmış çocukları.
1: Müslüman Bala öyle der. Çatılardan birinde tutuyordur. Ne dururuz? Saldırıp alalım. Öyle hemen saldıramayız. Eğer balaları bizim kaçırdığımız anlaşılırsa... Müslüman Bala'nın çift başlı kurdun pençesini tanıdığı da anlaşılır. Ne yapacağız şimdi? Başka bir çare bulacağız. Batu Gasegin olsaydı bir çare bulurdu. Ne? Ne bakarsın? Tünellerin yerini sana diyen, çolpanağını kurtaran Yaman'ıma yol gösteremedi miydi? Tegin'de ne akıl varmış da biz eksik bilirmişiz.
2: Sırma yeter. Sus. Batuga Tekin'i anlatacağına, çocukları nasıl kurtaracağız onu düşün.

0: Aptal toplanın!
1: Buldum. Temur Tekin'in merhametinden faydalanacağız.

0: Batı Gökkanlı yavgusu Balamır Bek ve tüm atlarının kılıçları teslim alınacaktır. Alpagoa'nın yerlerine uyulmazsa bu bir isyan sayılacaktır. Biline.
1: Töremize göre kılıç almak onur olmaktı. Benim kılıcımı alacak yiğidin ya soyu soyumdan üstün olacak ya kılıcı. Senin soyun Türk oğlu Türk'ün soyundan üstün değil. O nedenle Alpagoa'mdan gayrıya kılıç bırakmam.

0: Şükür. Amca sahtesi yakalandı dediydi. Gerçeği sensin.
1: Şimdi benim dediklerimi iyi anlamanız gerek. Fazla vaktimiz yok. Birazdan bu çadırı ateşe vereceğim. Siz de olan gücünüzle bağıracaksınız. Dışarıda bir yiğit var. O gelip sizi kurtaracak.
0: Sen niye kurtarmazsın bizi?
1: Pençenin sizi kurtardığı anlaşılmasın diye. Yoksa Hamza'nın başı belaya girer. Siz de beni görmediniz. Bilmezsiniz. Tamam mı?

Abdul! Kılıç bırak!

0: Eğer Temur Tekin kurtarmak için girmezse ben gireceğim çadırlara. Beni korumak için hazırlıklı olun.
1: Çocuk sesi mi?
2: Çekilin!
3: Yardım edin! Yardım edin!
1: Tamam, tamam çocuklar çıkıyoruz. Haydi, haydi!

0: Artık çocuklarla mı pusu kurarsın amca?
1: Pusuyu siz kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız.
0: Biz yakmadık.
1: Altlarım otalsız kalsın diye oyun kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız.
0: Oyun kurmak senin işin amca. Otur burada, Alfago Ağa'nın buyruklarını bekle. Gayri ettiklerini hududu aşmıştır.

Bayılmadı mı hani? Bayıldın şuna. Aklın başına geldi mi? Yine bayıltana kadar kırbaç değil mi seni? Demek hala konuşmazsın. Çift başlı kurdun pençesi kim demezsin ha? Konuş pençe kim? Konuş! Konuş! Uğrun taşan vermeye değer mi? Eğer gün karanlığa dönene kadar konuşmazsan, kolların kızı o yana, bacakların karayana bakan atlara bağlanacak. O zaman sana bir kere daha soracağım. Ya bana çift başlı kurdun pençesini verirsin, canını bağışlarım, ya da beni bin parçaya ayırsan da sana pençeyi vermem.

0: da nerede?
1: O da Künesi Akkız'da, epeydir ortalarda yok hanım. Odasına bakayım mı?
0: Ne var?

0: Tamam. Ya oğul. Bu Saltuk'un peşindeki adamımız.
1: Saltuk'u ararken ormanda buldum. Boynu kırılmış.

0: Saltuk Bey'im. İyi misiniz?
1: İyiyim. Ama senden bir şey isteyeceğim.
0: Ne istersiniz?
1: Öldürdüğün Gökmen'i çoktan bulmuşlardır. Demur da beni aramaya çıkmıştır. Çaşıtlarına haber sal. Kızıl yanındaki meşe ormanında görüldüğümü yaysınlar.
0: Siz...
1: Ben kuzey yana dağa gideceğim. Çolpan Hatun obasını toplayıp göçene kadar gökler dağa ulaşmamalı. Haydi.

0: Hanım?
1: Ak kızı bulun. Bana künata gerek.
0: İpek Aydın.
1: Çabuk!

0: Ak kız nerede?
1: Bilmem. Yağmur suyundan başımı kaldırıp kimseyi göremedim.
0: Çabuk bul onu. Hanımız hemen ister.
1: Sen ahırlara bak, ben odalarına bakacağım.

0: Yok, sırma da yok. Ben de onları arar dururum.
1: En son nerede gördün?
0: Mutfakta. Yağma toyu için erzak hazırlıyorduk beraber. Sırma da oradaydı.
1: Ben de en son o zaman gördüm. Yoksa yağma toyunda ortalık karışıkken...
0: Kaçtılar mı? Yok. Buradalar mı?

0: Dağlı kızlardan bir bu kalmış hanım. Ak kızla sırma kaçmış.
1: Bizden kaçmaya kalkan Tamgalı mallarımızı da, Çolpan Hatun'u da bulup öldürmek gerek.

Sen kaçırdın değil mi bunları saraydan? He? Beni sorarım.

0: Kadın nerede?
1: Sarayda. Ama keyfi pek yerinde, merak etmeyesin. Sanırsın küne olmak için doğmuş.
0: Sen tutkunu sarayda bir başına mı bıraktın? Sizin kaçtığınızı öğrenirlerse öldürürler onu. Buraya basıp bizi de öldürürler.
1: Onu bizi Göksaray'a köle bırakmadan önce düşünecektin.

0: Sen boynunda gök damgası taşıyabilirsin Akkız. Ama hala benim uyruğumsun. Akkız. Öfkeni anlarım. Gönül komanı anlarım. Ama baş kaldırmanı anlamam.
1: Baş kaldırdığın için mi dağın onurunu düşünürüm?
0: Dağın onuru.
1: Göğün hain bildiği, bacın tılsım Bikem'le, baban Toygar Hanım'ın onuru. Tutamga'yı tanır mısın?

0: Babamın damgasına benzer. Dağ damgasına benzer. Tılsım ülkemize boz bir güvercinle gelmiş.
1: Biz güvercin kullanmayız ki. Biz şahin kullanırız.
0: Başka biri yollamış bu bitiyi.
2: Gökten biri Tılsım Bikemizle Toygar Hanım'ıza oyun kurdu.
0: Senin eline nereden geçti bu bitik? Biri var değil mi? Sarayda bize yardım eden biri var. Güçlü biri. Kim o kız? Beni sorguda kurtarıp size yalan söyleten kim? Bu bitikleri sana veren kim?
2: Toygar Hanım'ızın tamgasını bana ver. Bunun sahte olduğunu kanıtlayayım.
0: Veremem. Babamın tamgasını kılıcıyla birlikte kurganına gömdük.
3: Köyün burayı basması yakındır. Gidip kurgan mı açacaksın? İzin vermiyorum.
2: Gökler, gelmeden dönerim. Yaman, Sırma, siz yine de burada kalıp obayı koruyun. Ya beni öldür ya da dağın onurunu kurtar.

0: kurtarmama izin ver. Tilbe. Sen de burada kal. Künata. Biz kurbanı açmadan önce ayine başla. Atamın ruhundan izin iste.
1: Olmaz öyle şey. İzin mizin istemem. Ataların ruhu rahatsız edilmez. Kazamazsınız.
0: Atalarımız için kazarız. Toygar Hanımız atılsın bikemizin onuru için. Rahat uyumalarım önemli. Onuruyla uyumalarımı. Kazma kürek getirin. Tilbe, atım hazırlansın.

0: Su.
1: Su istediğine göre uyandı. Kayatekin'i çağıralım.
0: Su.

0: Sen Pençe'nin dostu musun?
1: Seni çeşit diye mi gönderdiler? Ağzımdan laf alasın diye.
0: Hayır. Beni de direktteki iki sahte dizim diye yakaladılar.
1: Pençe'ye ne vermeyeceksin? Anladın mı? Yoksa

0: Çekil!
1: Anı göreceğim!
0: Çekil! Çekil! Anı göreceğim!
1: Yürü git!
0: Halkı aç kan tok yatağı aranır mı? Halkının sırtını bek tutmayan aranır mı? Açıyoruz biz. Çekil. Anı göreceğim.
1: Alır burada.
2: Bu sarhoş açız diye sarayı basmaya gelmiş Tengum.
0: Atın şunu zindana. Ayılınca karnı doyar. Bırak. Açız biz bırak. Bırak. Anı göreceğim ben bırak. Anı göreceğim. Açız.
3: Gün karanlığa dönmeden öldürecekler seni.
4: Doğru. Öldürecekler. Ama dert ettiğim kendi canım değildir. Ben pençeyi koruyamadığımı üzülürüm.
5: Ant içesin.

benim canım için üzülüyorsa üzülme. Canım feda ona. Bence iyi olsun da. İyi mi? Ha? Nerede saklanır şimdi?

0: Açma lan kulağı. Rüzgar attığını denirse. Sizin canınızı alır ağabeyler. Kızma. Ver onu bana, ver.
1: Sakın konuşma, sorayım mı?
0: Söylemiş mi?
1: Son param mıydı?
2: Sonlu.
1: Elimin avucumda bir şey kalmadı. Elin avucun altında olsun ister misin?
2: İsterim de sen varacaksın mı?
1: Eğer dediklerimi yaparsan bu da senin olur.
2: Her dediğini yaparım beyim.
1: Peki zindana da düşer misin?
3: Bence diyordun. He? İyi mi? Saklanır mı?

0: iyiydi. Ama şimdi nerede bilmem. Ben de merak ederim.
1: Bunun ne?

0: Söylemeyecek misin sarayda bize yardım eden kimdir diye? Öcümüzü almak için o kişiye ihtiyacımız var Akkız.
1: O kişi bana öcümü unutturdu. Senin işine yaramaz.

bilirdin. Yazgımın öcünü almak değil, Türkleri bir edecek hanın pençesi olmak olduğunu bilirdin. O yüzden okunun düştüğü yer yazgın olsun dedim. O yüzden düşümde beni tahtına bine getirdin.

olasın Bikem. Eğer uçmaktan acını seyrediyorsan Atukay'ı da görüyorsundur. Aklını, yüreğini, gücünü. Her gün içinde büyüyen hanı. Eğer izliyorsan inatını da bilirsin. Kovdu beni saraydan. Bensiz senin masumiyetini nasıl ortaya çıkarabileceksen.

Holger Hanım. Bilirim. Ataların mezarı açılmaz. Saygısızlık edilmez. Ama onurun için yapmam gerek. Bağışla beni. Haydi. Kanı sensin. İzin iste, açayım kurkanı. Bal bal diktiğim atam han. Yuh söylediğim kan han. Tuğ kaldırdığım büyük han. İzin ver bana geleyim. Gök Tengri'm bana kızmasın. Göğüyle dağı ezmesin. Hak için kızcan susmasın. İzin ver sana geleyim.

0: Dağ hanının kurganını mı kazarlar? Niye?
1: Niye kazarlar bilmem ama saldırmanın tam vaktidir Tegil'im. Alalım şunların canlarını.

0: Kaçman kötü oldu. Seni öldürmek istemezdim. Dağıl kız.
1: Öldür de

0: siz gelmeseniz ölürdük. Nereden haber aldınız?
1: Sana bunu göstermeye getirdik.
0: Benim maskeme benzer.
1: Sırma bunu Balamir'in otağından çalmış. Çuvallarca varmış.
2: Ben o sıra düşünemedim. Salak kafam aklıma bile gelmedi. Yaman görünce dedi ki,
0: Balamir kan dökecek. Suçu pençeye atacak.

0: Birileri Saltuk Güneyyen'e gitti dedi.
1: Şüphelendik. Kesin Kuzeyyen'e daha gitmiştir dedik, doğruymuş. Yakalayın.

0: düşürecek kadar gözü kara. Benim babamı kılıçta yenecek kadar iyi bir savaşçı, ok toyuna katılacak kadar da iyi bir okçu.
1: Ne demek istersin, açık konuşasın.
0: Demek isterim ki Ulayacağım, benim babam haklıydı. Bu sarayda Alpogo Han'ı öldürmek isteyen, konuşmasın diye Künem'i tehdit eden, sonra da onu zehirleyen biri vardı.
2: Akkız mı? Akkız neden öyle bir şey yapsın?
0: Bildiğimiz Akkız yapmaz belki ama çift başlı kurdun pençesi yapar. Okuyla öldüremediği hanı kılıcıyla öldürmeye çalışır. Sahte pençe ortaya çıkınca da suç ortağıyla birlikte kaçar. Aradığımız çift başlı kurdun pençesi Akkız'dan başkası değildir.
3: Ben bu kızda bir şeyler olduğunu bilirdim.

Halklar hazırlansın. Dağ obasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Akkız'ın kanı topraklarımı sulayacak.

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Genel izleyici için uygundur.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turizm merkezi Ölüdeniz, Türkiye'nin yurt dışında en çok tanınan tatil rotalarından. Yeşil ve mavinin buluştuğu etkileyici güzellikteki Ölüdeniz,

tarihi Likya yolunun da üzerinde yer alıyor. Ölüdeniz'i kuş bakışı izlemek ve heyecan dolu bir aktivitede yer almak isteyenlerin tercihi, Babadağ zirvesinden Ölüdeniz'e 45 dakikalık bir yolculuk yapılan yamaç paraşütü. Bercekız plajından kalkan teknelerle farklı koyları gezmek ve mavinin tadını çıkarmak da seçenekler arasında.

Sümele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor. Daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale travertenleri, karbonat mineralleri içeren kaynak sularından oluşuyor. Travertenlerin sağlığa da birçok faydası olduğu için Türkiye'nin sağlık turizminde de ön plana çıkıyor. Her yıl 2 milyon civarında turistin ziyaret ettiği Pamukkale'nin keşfi Roma dönemine kadar uzanıyor.

Türkiye'de deniz, kum, güneş dendiğinde akla ilk gelen tatil beldesi Bodrum. Sadece Türkiye değil, tüm dünyada bilinen bir tatil beldesi olan ve 4 mevsim hareketli olan Bodrum'da özellikle yaz aylarında nüfus 10 katına kadar çıkabiliyor. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum'da sadece güneşi, pırıl pırıl denizi ya da geniş kumsalları değil,

binlerce yıllık tarihin ayak izlerini ve mitolojinin gizemini bulacaksınız. İlçenin tam kalbinde yer alan ve bir dönem yılın en iyi müzesi unvanını almaya hak kazanmış olan Bodrum Kalesi, tarih meraklılarının da uğrak yerleri arasında.

Maldivleri kıskandıracak güzellikte plajları, etkileyici doğasıyla Türkiye'nin yaz tatilinde en çok tercih edilen merkezlerinden biri olan Çeşme, Dalyan, Paşa Limanı, Ildırı, Çiftlikköy ve Ilıca gibi tatil kasabalarıyla tatilcilerin en gözde duraklarından birisi. Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinden biri olan Çeşme, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarında serin esintileriyle ferahlatan Çeşme'nin beyaz kumları ve mavi bayraklı plajlarında Kasım ayının ilk günlerine kadar denize girilebiliyor.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş, bazilika planlı bir patrik katedrali olup, 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Türkiye'nin en derin gölü olan Salda Gölü, dünyadaki Mars yüzey özelliklerini taşıyan iki yerden biri. Gölde bulunan mineraller birçok cilt hastalığına çare oluyor. Yeşilova ilçe merkezine sadece 4 kilometre uzaklıkta olan Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivleri olarak anılıyor. Bir krater gölü olan Salda'nın en derin olduğu yerlerde rengi çivit mavisine dönüyor.

Datça, Türkiye'nin en bakir ve en güzel koylarına sahip nadide tatil destinasyonlarından biri. Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde kurulu olan Datça, tertemiz ve berrak sahillere ve bozulmamış bir doğaya sahip. Datça, Knidos Antik Kenti, Apollon Tapınağı, Palamut Bükü, Ayıt Bükü, Kızılbük, Ova Bükü, Bencik Koyu, Kargı Koylarıyla çok sayıda gezilecek ve görülecek yer sunuyor. Datça ve çevresinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve çoğu mavi bayraklı plajları bulunuyor.

Paris'in 30 kilometre kuzeyinde bulunan Gökova Körfezi, yaz turizminin en gözde destinasyonları arasında gösteriliyor. Özellikle Körfez'de bulunan plaj ve koylar, paraşüt ve uçurtma sörfü meraklıları için adeta bir cennet. Hemen kıyıda yer alan popüler tatil beldesi Akyaka ve yanı başındaki Azmak Nehri, meşhur Kleopatra Adası ve plajıyla Akbük Koyu, Gökova Körfezi'nin gezip görülmeye değer yerlerinin başında geliyor.

masmavi serin suların hayat verdiği olağanüstü güzellikteki koylarıyla Kaş, Antalya'nın en bakir tatil merkezlerinden biri. Çevresinde zengin kültürel ve arkeolojik alanların bulunduğu Kaş, dalış turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kaş'ın masmavi denizi, Türkiye'nin en nadide sahillerine sahip. Kaş ilçesinde bulunan Kaputaş, Patara ve Kalkan plajı da Türkiye'nin en güzel plajları arasında gösteriliyor.

0: Sultanahmet Meydanı, adını içinde bulunan ve Sultan 1. Ahmet tarafından yaptırılan Sultanahmet Camii'nden alıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerce en gözde ve popüler semtlerden birisi olan Sultanahmet, tarihi dokusu, mimarisi, kültür ve sanat etkinlikleri, alışveriş ve eğlence merkezleri ve canlı sokaklarıyla İstanbul'un en çok turist çeken yerlerinden birisi.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim merhabalar. Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Türkleri konuşacağız. Hemen değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Alanında uzman, Türkler denince akla tek gelen isim Profesör Doktor Ahmet Taşağıl. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hızlıca çok teşekkür ederim. Sizi takdim etmek istedim.
1: Niye?
0: Çok özlemişim.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür arayı ederim. Çok açtınız.
1: Sağ olun. Çünkü çağırmadınız ondan diyeyim.
0: Hep çağırıyorum hocam. Yurt dışı seyahatlerini niye söylemiyorsunuz sevgili izleyenlere? Daha yeni Hollanda'ya gittiniz. Yani, Hollanda'dan gelince programımıza geldiniz. Evet. Hep beni bahane ediyorsunuz.
1: Ben öyle düşünüyorum. Tabii yoğun olduğumu da kabul ediyorum. Önemli olan toplumla, kamuoyuna doğru bilgiler vermek. Ben de buna gayret ediyorum. Fakat senin programında başarıyla devam ediyor. Bu da güzel. Gerçekten tarih programları arasında iyi bir seviye tutturdunuz. Yani devamınızı diliyorum.
0: Yaklaşık 6 yıl oldu hocam.
1: 6 yıl oldu mu?
0: Çok evet, olmuş. Evvel zaman içinde 6 yıldır.
1: Evet, gerçekten.
0: İlk sizle başlamıştık hatırlarsanız.
1: Önemli bir şekilde ama bu tabii sadece ben değil, birçok kıymetli hocamızı, meslektaşımızı da davet ettiniz. Gerçekten izlenebilirlik anlamında kamuoyunda önemli bir havası diyelim, yani bir seviye oluştu. Bu da güzel. Bunu devam ettirmeniz temennisiyle.
0: Sağolunuz hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden bu denli güzel sözcükler duymak bizi daha da mutlu ediyor. Evet. İnşallah güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Üniversite nasıl gidiyor hocam? Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yine öğrencilerin ilgi odasınız. Güzel dersler gerçekleştiriyorsunuz. İkinci dönemden itibaren oradasınız. Neler yapıyorsunuz orada?
1: Gerçekten de ben kendim çok rahat, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde buldum. Zaten arkadaşlarım uzun yıldır. Rektör üyeyimde Nevzat Hoca'nın da, Sayın Profesör Doktor Nevzat Şimşek Hoca'nın da tensipleriyle göreve başladık. Çok huzurluyum. Önce onu söyleyeyim. İşimizi yapıyoruz ama Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gerçekten o tarihi misyonuna da sahip çıkmaya devam ediyor. Bu sene o Sahn-ı Seman medreselerinin kuruluşunun 555. yıl dönümü. Onunla ilgili birçok faaliyette bulunuyor, bulunacak üniversite içerisinde uzman arkadaşlarımız. Bu çok önemli. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfı ve bunun günümüzde devam etmesi, gelecek nesillere aktarılması kıymetli. Ben kişisel olarak çok mutluyum orada olmaktan. Bir de tarihçi olarak tarih ismi taşıyan, Türk tarihinin önemli bir hükümdarının, padişahının adının yaşadığı bir üniversitede bulunmakta büyük bir keyif aslında. Yani doya doya duygusal anlamda da hem de akademik anlamda da güzel oluyor. Zaten sizin de mezun olduğunuz üniversite. Özellikle bizim işte Atık Valide Külliyemiz Mimar Sinan'ın son eseri.
0: Bir tarih yatıyor orada.
1: Kesinlikle bir tarih yatıyor huşu içerisinde. Yani ben Londra'da, işte İngiltere'de, Oxford, Cambridge'i görmüştüm böyle tarihi binalarla. Avrupa'da başka örnekler de var tabii. Ama onlar Hristiyan oldukları için kilise mimarisi tabii orada. Bizde de İslami mimari, Türkistan mimarisi. Çok keyifli bir çalışma ortamı var. Bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. İşte bölümdeki arkadaşlarla ve zaten ben kurulduğundan beri ders veriyorum biliyorsunuz. Sizin de hocalığınızı yaptım. Bunu da biliyorsunuz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel yıllardı. Evet. Tüm dersleri hiç kaçırmadan gelirdiniz. Harfiyen dakikası dakikasına dersleri yapmanızla tanınırdınız. Beni o günlere, o yıllara götürdünüz.
1: Gerçekten keyifliydi o günler. İnsan unsuruna ben çok inanırım. Yani bu bir gençlerimizde, hocalarımızda üniversiteyi ayakta tutan insan unsurudur aslında. Yani kaliteli akademisyenler, çok seçkin bir ortam, iyi öğrenciler hep bir araya gelince iyi oluyor. O zaman da iyiydi, şimdi de devam ediyor. İnşallah gelecek nesillere de bu tip kurumların devam etmesi önemli. Ama sembolik olarak 1471 tarihinden günümüze 555 yılı ve medreselerin kuruluşu ve bir Türk Üniversitesi'nin de bunu devam ettirmesinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. O açıdan söyledim. Tabii rektör hocamıza teşekkür ediyorum yani. Nevzat Hoca, Nevzat Şimşek Hoca, diğer rektör yardımcıları, üniversitede bütün emek veren bütün kurum çalışanlar canla başla ellerinden gelenleri yapıyorlar. Daha da ne olsun yani, bundan ilerisi bize düşen görevimizi yapmak. Görevimizi yaptığımız zaman mutlu olacağız. Oluyoruz zaten, daha da olacağız inşallah. İlim anlamında, ilim bilim anlamında ülkemize, insanlığa katkı sağlarsak ne mutlu bize.
2: Hocam çok kıymetli bir noktadan giriş yaptınız. Tarihin tam gerçekten önemli noktasından, önemli mimari yapısına sahip ve önemli bir mimarın elinden çıkmış bir noktada dersler yapıyorsunuz. Hemen bunu konumuza da bağlayalım isterseniz. Bugün Türk kime diyoruz diyeceğiz. Evet. Türklüğü ve Türkleri konuşacağız ama Osmanlı lafzı geçince de Osmanlı ile alakalı, Osmanlılar Türk müdür, Fatih Sultan Mehmet Türk müydü, değildi, Papa'dan mektup aldı, başka bir şey düşündü tarzında şeyler de gündeme geliyor. Bununla girizgah yapalım bak.
1: Evet, bunlar olur. Sosyal ilimlerde, sosyal bilimlerde böyle farklı bakış açıları oluyor ya da bazıları da kasıt olarak bunu kaşıyabilirler. Tabii Osmanlı Türk Devleti'ydi her şeyden önce. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. İkincisi, kendimizi reddetmiş oluruz Türk değillersek o açıdan da. Fatih Sultan Mehmet devleti imparatorluğa çevirdi. En büyük başarısı odur. Daha sonra 2. Bayezid'le birlikte bence imparatorluğa bir format atıldı. Kurumsal, bilimsel anlamda bir format atıldı. Bu çok değerli. Bunu o şekilde bakmak lazım ama hani hiç kimsenin fethedemediği 2000 yıllık Roma hakimiyetine son vermesi onun o seçkin yerini bize gösterir. Ancak onun hakkında böyle değişik şeylerin yani söylenmesi, tölemesi iyi olur da farklı görüşler o da olabilir yani. Ama doğru değil tabii. O günkü şartlarda yani 21 yaşında işte İstanbul'u fethettiği yaşta yani gencecik bir padişah devletin başında. Çünkü daha önce Ankara Savaşı'ndan sonra bir fetret devri yaşanmış. İkinci Murat döneminde devlet toparlanmış ve daha çocuk yaşta tahta geçiyor babası şeyinde. Buna rağmen işte yeniden babasını tahta çağırıyor. İki işte Varna Savaşı, 2. Kosova Savaşı gibi savaşlar kazanılmış. Tahta geçmiş ve bir devir başlatmış. Yani orta çağı kapatıp yeni çağı açmış bir padişah. Onun hakkında böyle tevatür olmayan şeyler söylüyorlar. Ama doğru değil. Yani bizim bakmamız gereken, hani nasıl Büyük İskender'i çok abartıyorlar bence. Başka devletlerin köyü Napolyon mesela. Ama bunlar biz karşılaştıramayız bile. Fatih Sultan Mehmet Türk tarihinde, tabi Osmanlı tarihinde de genel olarak bak çok yüksek bir yere sahip yani. Bu Osmanlı padişahları içerisinde de bence öyle. Yani sonra gelenler hazır mirasa kondu gibi. Yani onlar da değerli işler yaptılar ama Fatih adı üzerinde fetihler yaparak Beyli Devleti imparatorluğa çevirdi ki o da dünya tarihinde derin izler bıraktı. Hı
2: hı. Yani dünya tarihinde ilk sıralarda yer alır mı liderlik özellikleriyle?
1: Kesinlikle alır. Ottoman Empire dediğiniz zaman bugün dünyada herkes durur düşünür. Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman. O zaman Türk asırları diyorlar. Yani 1400'lerde ve 1500'lerde Türklere. Yani biz Osmanlı desek de yabancılar bize Türk diyor. Bundan dolayı baktığımızda bu esas damga vuran yani bir aşama yeni bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'tir. Hakkını yememek lazım ve değerlendirmek gerekir. Ama bununla ilgili sağ olsun konu uzmanı arkadaşlar bayağı çalışmalar yaptılar. Yapıyor. Yapıyorlar da daha da yapılması lazım. Belki filmler, diziler fazlasıyla çekilerek yayınlanması da iyi olur. Çünkü gençlere anlatabilmeliyiz. Londra'da işte Trafalgar Meydanı'nda meşhur National Art Gallery var. Orada onun tablosu da var. Onu görmüştüm. Fatih Sultan Mehmet'in. Çok hoştur mesela. Bu da önemli. Yani çağı anladığında düşünüyorum ben Fatih Sultan Mehmet'in. Yani dünyanın Rönesans'a doğru gittiği bir anlamda bir anda Fatih Sultan Mehmet'in gerçekten çağı anladığını ve bunun bu yönde bilim ve sanat faaliyetlerine, imar faaliyetlerini artırdığında değerlendiriyorum. Denizcilik anlamında. Mesela Orta Asya'dan, Türkistan'dan gelen Türkler denizci değillerdi şimdi. Denizciliği bilmiyorlardı. Yani belki göllerde, nehirlerde kayıkları, gemileri vardı ama küçük küçük, büyük oranda deniz şeyi yoktu. Selçuklar zamanında denediler, Türkiye Selçuklarında. İşte Çakabey vesaire olmak üzere. Ama şey artık Fatih Sultan Mehmet'le birlikte o denizciliğin önemi de bence anlaşıldı. Bunu da başardılar. Yani ki 600 yıldan fazla, 622 yıl süren bir devletten söz, hakimiyetten söz ediyoruz. Bu önemli. Rahmetli İlber Ortaylı Osmanlı'ya 3. Roma derdi. Bir bakış açısı. Bu doğru tabii, o miras olarak. Ama hani ben de şöyle diyorum, dünya tarihinde etki yapma açısından bakarsak Osmanlı gerçekten çok özgün bir yere sahiptir. Bunun hükümdarı Fatih Sultan Mehmet de en önemlilerinden biridir. Tabii bu en önemlisi hangisidir soru sorduğun zaman kişilere göre değişir. Yani yorum şeye göre değişir. Katkı anlamında önemli olduğunu değerlendiriyorum.
3: Siz Osmanlı tarihinde...
1: Bir şey daha söyleyeyim. Fatih Sultan Mehmet'in Uygurca yazılmış fermanı da var. Hakan ünvanını kullanıyor. Yani Göktürklerin, Hazarların yani Türkistan'daki orta
3: bir tarihi sözü... devamlılıktan burada bahsedebilir miyiz?
1: Kesinlikle bahsedebiliriz. En azından
3: Orta Asya etkisi var yani.
1: Kesinlikle var. Yani geçmişten gelen o bir büyük devlet geleneği aslında Fatih'in şahsında kendini gösteriyor bir anlamda. Kırım Hanlığı ile olan münasebetler mesela, Kırım'ın fethi, Karadeniz'in kuzeyi ile olan bağlantılar da çok değerli. Türk dünyasına yönelik işler de yapılıyor. Yine o dönemde işte Doğu Anadolu'da işte Akkoyunlarla mücadelesi, Karakoyunlar vesaire, onlara baktığımız zaman Anadolu'daki beyliklerin bağlanması Türk birliğinde bağlamaya anlamaya çalışıyor. Nitekim Türkistan'dan işte Ali Kuşçuların gelmesi yani gibi bilim adamlarının, ilim adamlarının gelmesi, onların davet edilmesi de yine Orta Asya, Türkistan, Anadolu, Türkiye bağlantılarında bilimsel anlamda, kültürel anlamda bunu da gösteriyor. Benim o bir sözüm vardır. 1924 yılına kadar Türk dünyasında bilimsel bağlantı, ilişkiler, kültürel ilişkiler hiç kopmadı. Yani nitekim sonraki yüzyıllarda mesela hacca giden, Mekke'ye giden hacılar önce İstanbul'a gelip buradan giderlermiş. Bu bile çok değerli. İstanbul fethedilmesi de nereye giderlerdi, değil mi? Yani o şeyi biz belki çok hissettiremedik tarihçiliğimizde. Ben son devir Türkistan tarihiyle ilgili çok ders verdim. Yani Zeki Bey Togan'ın Umumi Türk Tarihine Giriş Türkistan Tarihi kitabından başlayarak. Şimdi çok kitap var bu konularla ilgili. Sağ olsun genç arkadaşlar da yazıyorlar. O bütüncül bir yaklaşımla Türkistan tarihi, hanlıklar, Osmanlı ile olan münasebetler ve işte artık Müslüman olduğu için yani hacı olmak çok değerli. Ve aradaki kültürel manevi ilişkilerin değerli olduğunu görüyoruz. Seyyid Ali Reis, işte 1500'lerin ortalarında tabii Hint Okyanusu'nda Portekizlere karşı kaybedince tabi donanma şeyinde karadan dönüyor şeye Türkiye'ye, Osmanlı topraklarına. Türkistan'da Buhara'da vesaire Osmanlı'nın göndermiş olduğu Yeniçerileri, onların yaptığı faaliyetleri
3: Türkiye'den, kim bu Seyidi Ali Reis?
1: Seyidi Ali Reis bir Osmanlı komutanı diyelim, paşası, denizci.
3: 16. yüzyıl.
1: Tabii. 1548 olması lazım, yanlış hatırlamayayım da. Şey olarak şeye gidiyor, önce Hint Okyanusu'nda Portekizlerle tabii başarılı olamıyor. Çünkü Osmanlılar Hint Okyanusu'na dayanıklı gemi yapamıyorlar. Yani benim anladığım o. Sonra karadan İstanbul'a dönüyor. Yani Hindistan'daki Müslümanlar sonra

Türkistan'dan döndükten sonra Miratül Memalik, hı hı. Memleketlerin Aynası adlı bir kitap yazıyor. Orada hatıralarını anlatıyor işte. Tabii biraz da kendi başarısızlığını örtmeye çalışıyor. Daha o dönemde o Türkistan'daki Osmanlı etkisini, yani Türkiye'den giden bilim adamlarının, işte din adamlarının, alimlerin oradaki faaliyetlerinden ve Osmanlıların göndermiş olduğu Yeniçerilerin aynı şekilde oradaki faaliyetlerinden de söz ediyorum. Çok değerli birdir. Yani Türkiye

0: dediğimiz zaman birçok şey akla geliyor ama Türkler arasında Sovyet rejimine kadar bağlantı hiç kopmadı. Yani Fatih'in faaliyetleri bu yüzden çok değerli. O dönemden itibaren görüyoruz.
1: Hocam şimdi sizin alanlarla alakalı da birçok noktaya temas etmek istiyorum. Program içerisinde zaman zaman Mete, zaman zaman Teoman, Timur'a da değiniriz. Açılışta Türk tarihi, kim Türktür, kim değildir noktasında ilerleyeceğimiz bir program olacağından bahsetmiştim. Hazır siz Fatih Sultan Mehmet noktasından bir girizgah yapmışken, liderlik özellikleri açısından bu bahsettiğim Teoman, Metehan, Timur'dan hangi özellikleriyle ayrılan bir liderdi? Evet. Bunu da Türklerde lider nasıl olunurdu, hangisinde ne gibi özellikler vardıyla devam ettirebiliriz. Evet.
0: Tabii bunu en iyi zaten Kutlu Atatürk'ün şöyle bir cümle geçer. İnsan hizmet etmekle bey olur. Yani Fatih Sultan Mehmet işte milletine hizmet etmekle bey olmuştur. Ama Metehan da öyledir. Hı. Ya da Göktürk döneminde Mukan Kağan da öyledir. Gerçekten hani milleti için çalışan. Milletin hizmetkarı gibi düşündüğümüz zaman. Şimdi Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili kaynak bol ve çok iyi bilgilere sahip olabiliyoruz. O derece Mukan Kağan'la ilgili, Metehan'la ilgili, Attila ile ilgili çok derin bilgilere sahip diyemeyiz. Yokuz yani. Şey, o anlamda yok. Fakat Timur'la belki karşılaştırılabilir. Tabii Timur çok sert şeye göre, Fatih'e göre. Yani daha önce bir kereden itibaren çok bozkırların, yani daha doğrusu Türkistan tarihinin çıkardığı son büyük imparator, hükümdar o, Timur. Çok sert. Onun da mesela bilimsel tarafını ben çok beğenirim. Bütün bilim adamlarını Semerkant'a toplamak istemesi, orada adeta bir tarımda, bayındırlıkta, mimaride çok eserler vermesi yine Türk tarihi için çok değerlidir. Torunları bunu devam ettiriyor. Eğer torunları işte Hüseyin Baykara, Ulu Bey vesaire, şimdi iyi çalışanlar var ama siyasi istikrarı sağlayabilseler de Rönesans'ı belki Türkler ya da Müslümanlar yapardı. Fatih Sultan Mehmet'in bence diğerlerinden ayıran özellik o. İstikrar sağlıyor. Yani ülkede, içeride ve dışarıda bir süreklilik, sürekli bir güç. Askeri anlamda, güç, siyasi anlamda, toplumsal anlamda vesaire. Şimdi bunlar o açılardan bakılabilir. Yani ama şimdi Metehan'a baktığımız zaman ne diyor? Bütün Bozkırlardaki beylikleri, halkları bir araya getirdim diyor. Yani Turan'ı kurdum diyor bir anlamda. Bütün Türkleri. Mukan Kağan da buna benzer bir faaliyette bulunuyor. Ya, çok mukayese etmek belki yerinde olmaz ama hani böyle geçmişten günümüze, işte Metehan'dan başlayarak, Bahadır diyoruz ya, ondan başlayarak böyle bir kahramanlar, yani Fatih hükümdarlar diye bir seri yaparsak, işte Metehan, Mukan Kağan, Attila, Timur ama Fatih Sultan Mehmet, işte Yavuz Sultan Selim, Kanuni gibi böyle bir sıralama yaparız. Sonraki devirlerdeyken ben buna dahil etmem. Onların içerisinde de değerleri var. Yani 2. Mahmut dönemindeki reformlar fena mı? Yani Osmanlı tarihçisi olduk birdenbire ama şu anda, veya işte Abdülhamit, 2. Abdülhamit zamanındaki şeyler de çok değerli. Fakat o Türk tarihinin sürekliliğinin farkında olmak bence önemli. Şeyde 1501 yılında Türk dünyasında psikolojik üstünlük Osmanlı'ya geçiyor. Bu Beyazıt, ikinci Beyazıt.
1: Rüzgarı arkasına alıyor Osmanlı Devleti.
0: Tabii. Böyle
1: 16. yüzyılın ilk yıllarından
0: itibaren. Orada küçük küçük bölünmeler var ama Osmanlı artık tek bir devlet, büyük
1: ama
0: bir devlet.
1: Ama Fatih güzel bir toprak bütünlüğü ve güzel bir kanun sistemi bırakıyor.
0: Tabii. İşte devleti reforme ediyor. Yani modern şeyle bilgisayarı format atar gibi yeniden bir format atıyor. Bu gerekliydi. Niye gerekliydi? Çünkü artık Türkiye'desiniz, Ön Asya'dasınız, Balkanlara hakimsiniz, Anadolu'ya hakimsiniz. Yeni bir yönetim sistemi getirmek gerekiyor.
1: Yani hani bana sorsanız en zorlu süreç hangi dönemdedir? Hani her devlet için kuruluş çok zorlu bir süreçtir.

0: ya da Fetret Devri diye nitelendirilen dönemler çok zorlu süreçtir. Osmanlı'da da aynı şekilde var olduğunu ispatlama eylemi gösterdiği dönem en zorlu süreç ve yıkılma tehlikesi geçirdiği dönem en zorlu süreç. Fatih kendinden sonrakilere daha kurulu bir düzen
1: miras bırakıyor.
0: Miras bırakıyor her anlamda, teşkilatlanma açısından.
1: Asker anlamda, teşkilatlanma anlamında, kanun anlamında, devlet idaresi anlamında gerçekten Fatih bırakıyor.
0: Yani. Eminim Hunlar döneminde de farklı örneklerle açıklanabilir.
1: Tabii Hunlara gidersek bunu görüyoruz. Burada model Metehan. Bunu yazan Çinler yani. Ama aradan zaman geçiyor mesela. Hunlar zayıflıyorlar, yeniden toparlanmak istiyorlar vesaire. Hatta Çin'e giden Hunlar arasında da var o faaliyetler. Ama hepsi Metehan'ı örnek alıyor kendini. Başaramıyorlar. Niye başı? Mesela Hu Irdışıdav'da bir şey var. Çince transkripsiyonu söylüyorum. Milattan sonra 25-40 arasında devleti toparlıyor. Kıtlık başlıyor. Evet. Kıtlıkla baş edemiyorlar. Yani Türklerin en büyük derdi kıtlık. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani açlık, çok kış olması, kuraklık olması vesaire, yiyecek sıkıntısı bu hale getiriyor. Bozkırlardaki problem o. Zaman zaman yani iklim değişikliğini, bugün klimatologlar yani iklim bilimciler açıklıyorlar artık. Yani o şey olarak onda söz yok. Biz bunu mesela milattan önce 80'lerdeki o büyük kıtlık, aşırı soğuklar, abartı olabilir belki ama nüfusun 1/7'si öldü diyor. 1/30'u kalıyor. Yani 1/3'ü kalıyor. Çok büyük şey. Farklılık. Buna rağmen ayakta kalıp yani survive diyorlar ya, milleti devam ettirmek önemli.
0: O zaman coğrafya o liderlik özelliklerine de yansıyor.
1: Kesinlikle
0: güçlü
1: coğrafya kadar.
0: Güçlü oluşu o liderin.
1: Tabii tabii.
0: O mekansal noktada oranın etkisi, coğrafi özellikler de kendisinde etki oluşturuyor.
1: Mutlaka. Bunu zaten coğrafyayla bütünlük sağlayamazsalar yaşayamazlar. Başarıyorlar ama bazen de yetmiyor. Yani daha iyi yerlere diyelim, daha verimli, diyeceğim bol olduğu alanlara göç etmek zorunda kalıyorlar. O göç mesafeleriyle şehir kurmanın veya yaşam biçimlerinin şekillenmesi var. Bol otlu yerlerdeki yaşayanlar daha rahat yaşadıkları için onları mesela şehir yerleşim yerleri diyelim, şehir demeyelim de köyler, şehirler, yerleşim yerleri kurabiliyorlar. Ama şeydeki kurak çöl alanlardakileri kuramıyor. Yani Batı Kazakistan için. Yine de vardı ama o diğeri kadar yok. Bu şeyi iyi bilmek lazım. Yerleşim yerleri, su kaynakları, su kaynaklarının peşinde etrafında yaşayan insanlar çok önemlidir. Bakın mesela Ceyhun Irmağı 1576 yılında Hazar Denizi'ne akıyormuş. Zaman zaman yatak değiştiriyor. Yatağını değiştiriyor ve ırmak yeniden Aral Gölü'ne akmaya başlayınca o Türkmenistan'ın kuzeyindeki, yani bugün Mangışlak dediğimiz yerdeki bütün köyleri, yerleşim yerleri susuz kaldığı için tekrar hayvancı hayata dönüyorlar. Yani şehir hayatı bitmek zorunda kalıyorlar. İşte ben bundan dolayı yani Türkler tamam bir Yunanlılar gibi, Romalılar gibi şehirler, binalar, heykeller yapmadı. Ama uyumu sağlayıp günümüze kadar gelebilirler. Bu açıdan ben değerli buluyorum. Yani milletin sürekliliği anlamında. İşte Fatih Sultan Mehmet batıda yükselen bir değer. Ama aynı şekilde doğuda da Timur, işte Babür Timur'un torunu Hindistan'da. Ama şey gidersek işte Karahanlara bakalım. Onda da çok değerli hükümdarlar var. O Külkadır Hanlar. Evet. Müslüman olduktan sonra olmadan önce vesaire. Göktürklerde Mukan, Bilge Kağan, Kapkan mesela çok şeydi. Yani duruma, şartlara göre değerlendirmek lazım. Ama benim iddiam şu, Türklerin bir ana gövdesi var, nüfus gövdesi o tarihin derinliklerinden günümüze kadar akmaya devam etmiştir.
0: Türk tarihini peki hangi gelişmeyle başlatabiliriz? Ne zamandan itibaren bunu başlatabiliriz?
1: Ya şöyle, bu arkeolojik kalıntılarla ben Çinlilerin ilk mitolojik bilgilerini karşılaştırıyorum. 2700-3000 arasında yani Afanasyova kültürü dedikleri milattı 3000'lere tarihi ortalama, yani çok şey

0: 3000'ler. Sümer'le denk yani şeyde. Mezopotamya ile Mısır'la denk işte söyleyebiliriz. O zamandan başlatıyorum ben. Çok açık net bilgiler yok. Ama var. Var olduklarını biliyoruz. Bunun gibi. Çünkü şey değil.
1: Nasıl biliyoruz?
0: Ya şöyle, arkeolojik malzemelerden biliyoruz. Yani onlardan kalan kalıntılardan. İşte kemiklerinden tutun, kıyafetlerden vesaire. Taş aletlerden.
1: Kullandıkları araç gereçlerden.
0: Araç gereçlerden vesaire bulabiliyoruz. Yalnız şunu söyleyeyim. Mesela M.Ö. 14 bin yıllara tarihlenen bir kayı resim alanı gördüm ben Sibirya'da. Ama çok kesin bir şey söylemek imkansız. Şimdi 14 bin yıldan da başlatamam. Yani akademisyen olarak bu çok doğru değil.
1: Niye doğru değil hocam?
0: Yani çok yeterli bilgi yok. O alın için kim nedir diye tespit etmek mümkün değil. Mesela Okunye kültürü Afanasyova'dan döndü. 3-4 bin, 5 bin ne kadar gider o zaman ama tam kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Bence gelecekteki çalışmalarla daha derinlere gider. Ben onu öyle düşünüyorum. Yani Doğu Kazakistan, az önce yine oradan fotoğraflar geldi cep telefonunda da. Yani yeni buluntular var mesela. Bu Altaylar'ın güneyinde. Şimdi farklı noktalara gidebilir. Belki başlangıçla ilgili bütün bilgilerimizi yeniden yazabiliriz. Bilim böyle bir şey. Yani yazdıklarımız bugün belki değişebilir.
1: Yeni bilgilerle değişebilir.
0: Tabii değişebilir. Bütün bilim dallarında böyle. Tarihte de bu böyle olabilir. Hı hı. Esasen.
1: Hocam Türklerin atası kim peki?
0: Türklerin atası kim diye o çok şey değil yani. Türk insanlık tarihi açısından bak insanların şey o değişik teoriler. Eğer Afrika'dan çıktıysa göçle işte bir kısma bir dünyaya dağılma değişik teoriler var. O kabul ediliyor şu anda.
1: Nedir o değişik teoriler?
0: Yani şöyle, insan ilk Kenya'dan çıktı şeyle birlikte. Bunlar benim okumalarım, uzman olduğum değil de. Hani konuyu toparlamak adına söylüyorum. Afrika dünya kuraklaşmaya başlayınca, Afrika'daki Büyük Sahra'daki deniz çölleşmeye başlayınca insanlar dağılmaya başladılar. İşte bir kısmı Hint şey takip ederek Avustralya'ya kadar gitti yani aborjinler diyelim. Bir kısmı ayrılarak Sibirya Çin tarafına gitti. Çinler oluştu. Bir kısmı Sibirya'ya doğru gitti. Sibirya'da kaldı. Onlardan bir kol ayrıldı gitti Karadeniz'in Bering Boğazı'na yani Kuzey Kutbu'ndan Kanada tarafından Amerika'ya geçti. Bir kısmı Anadolu'dan şeye doğru bu şeyler Homo sapiensleri anlatıyorum tabi burada. Afrika Asya'ya gitti, Avrupa'ya gitti. Orada şeyleri Neandertalleri yok ederek işte Avrupalı, Hint Avrupalılar meydana geldi. İşte bunların bir kısmı da Güney Sibirya'da ki Türkler. Ve tabii Türkleri akraba olarak saydığımız zaman bugün işte o bölgelerden en batıda Macar, Finugor, Finler, Sibirya'da öyle kavimler var. Türk olmayan ama akraba kavimler. Sonra Türkler, Moğollar, Mançular, Japonlar dediğimiz dil bakımından topluluklar. Ama müşahhas olarak, somut olarak ilk Türk dediğimiz zaman yani mesela Mete Han'ın babası Toğman, Teoman yani diyebilirim. O olabilir. Ya da batıdaki şeylerde, efsanevi kayıtlarda gösterilen Tomris diye bir kadın kahramanlar.
1: Kim hocam o Tomris?
0: Ya Tomris şöyle, İran şeylerinde de geçen kadın kahraman, bir kadın hükümdar babasının.
1: Niye efsane dediniz?
0: Ya şu onlar o belgeler mitolojik. Yani kesin değil. O yüzden dedim. Alper Tungal var mesela yine milattan önceki tarihlenen. Nerede geçiyor? İşte Afrasyap olarak geçiyor tabii. Şehname'nin kaynaklarında şeyden bu Türklerin ve İranların Türklerin hükümdarının adı Afrasyap, Turan hükümdarı, İran hükümdarı da Feridun diye biri. Bunlar işte kendi aralarında savaşıyorlar vesaire. Bu hikayeler ama bunlar çok sonra yazılma. Yani

0: neden bir kadın öğe görüyoruz? Bunun mitolojik açıdan bir açıklaması var mı?
1: Bunun hem mitolojik hem siyasi hem sosyal birçok açıklaması olur. Çünkü kadın bir hükümdar var. Bu çok değerli. Yani o çağlar için önemli. Zor durumda kalan milletini koruyor. Hatta babasının ailesinin intikamını alıyor. Düşmanlarıyla savaşıyor vesaire. İşte Massagetlere bağlıyor falan. Böyle değişik mitolojik şeyler var. Ama bütün mitolojik, ben mitolojiyle ilgili küçük bir kitapçık da çıkardım biliyorsun. Orada da var. Şimdi her mitolojik ögenin, unsurun altında ben bir gerçeklik yattığına inanıyorum. Mesela Manas Destanı nedir? Binlerce yılın özetidir. Dede Korkut, Oğuz Destanı, bunların hepsi aslında tarihi gerçeklikler üzerine kurulan örgülerdir. Yani mitolojik örgülerdir. Ve şöyle anlatırdım derslerde, çünkü destan ve efsaneler dersi olarak okuttum ben bir süre. Bir yandan devam eden siyasi tarih, hani kuru olarak bildiğimiz olayların örgüsü, ona paralel giden mitolojik tarih. Bu Yunanlar için de geçerli, Çinler için de, Türkler için de. Mitolojik tarih, destan ve efsaneler her yerde ilgi çeker. Niye? Gerçek üstüdür. İşte kadın hükümdarından tutun veya işte büyük savaşçılar düşman tarafından yenilgiye uğrama, sonra kurtulma gibi düşünülebilir. Sibirya'ya doğru gittiğimiz zaman oradaki Türklerin mitolojisi de biraz daha farklıdır. Dünyanın yaratılışından başlar. Ama görüyoruz ki onlar içerisinde Budist ögeler girmiş. Batıya doğru geldiğimiz zaman da Müslümanlıkla birlikte İslami unsurlar Oğuz Destanı'na ve Dede Korkut'un içerisine girmiş. Bunlar evet. Olur. Yani mitoloji tarihin paralelinde ilerler.
0: O zaman dolayı. Mitolojiden, efsaneden, destanlardan tarih öğrenilir mi?
1: Şöyle, tarih çıkarımlar yapılabilir. Öğrenilebilir de bence ama çok doğrudan doğru kabul etmek mümkün değil. Çıkarılabiliriz. Mesela birçok kültürel unsur, işte dağ motifi, ağaç motifi diyelim, ağaç, dağ, su, inançlarla ilgili birçok olayı ve şeyi, bilgileri mitolojiden çıkarabiliriz. Siyasi olayları da mesela gerçek bilgilerle karşılaştırarak o sonuca varabiliriz. Bu da nedir? İşte tarih olayları. Mesela ben Ergenekon konusunda dediğim gibi Çince metinlerdeki belge ve bilgilere dayanarak yola çıkmıştım. 40 sene önce bir makale yazdım. Tabii kimse okumadı o. Şey, ilgi çekmedi.
0: Hala güncelliğini koruyor mu? Yeni bilgiler eklendi mi ona?
1: Ben işte onu, o yüzden geçen seneki araştırmalarım böyle bir yer bulduğumu iddia ettim. Ve hala ısrarcıyım da. Yama çalışmalarım devam edecek.
0: Neticelenmedi mi? Niye iddia?
1: Ya şöyle, iddiadan ziyade şöyle, orada başka tür araştırmalar yapacağım. Şeyle birlikte onu, ama Çince belgeler, tarihi belgeleri ortaya koyduğum için bunu söyledim. Zaten Ergenekon Destanı'nın yazıldı. Cami-i Tevari adlı bir tarih kaynağı. Onda mitoloji, şimdi bir hikaye anlatılıyor. Doğru mu? Yani mitoloji tabii ki değil. Yani buna benzer belgeler Çin'de de anlatılıyor. Şimdi ne diyor? Kurttan çocuk doğdu. Doğar mı? Doğmaz. Bunun gibi 10 tane çocuk doğdu diyor. Bunun, buna benzer şey nedir? Burada kurdun Türkler arasında bir diğer kutsal hayvan olduğunu görüyoruz. Neden? Kurt cesurdur. Strateji uygular. Birçok iş yapar. Yani faydalı. Ondan dolayı.
0: O zaman bu mitolojik öğelerin ne anlama geldiğini tespit edersek Türk tarihinde bazı noktaları da daha rahat değerlendirebiliriz.
1: Kesinlikle öyle olur. Yani bir anlamda şey olarak Göktürklerin öncesinde Gavçlı'da kanlı boylarında ben o zaman mesela kurt erkek, işte Göktürkler de dişi. Uslular zamanında yine erkek. Yani böyle zamanla değişebiliyordu. İnançlara, girilen dinlere göre de değişiyorlar ama.
0: Hocam
1: ama,
0: siz bu Tomris Hatun'a mitolojik öğe dediniz ama vardır diyenler de var. Niye ikiye ayrılıyor akademi bu konuda?
1: Yok, gerçek tarihçisi vardır diyemez. Onu söyleyeyim. Bir kere onu anlaşalım. Kesin vardır demek de oluyor ama Oğuzhan gibi diyelim veya Dede Korkut gibi, Dede Korkut'taki Deli Dumrul gibi, yani aklımıza gelen Köroğlu gibi veya işte Battal Gazi gibi diyelim. Bunların her birinin altında tarihi gerçeklik var. Nedir? Battal Gazi Malatya'daki Müslümanların Hristiyan Bizanslarla savaşması. Onunla ilgili kahramanlık öyküleri. Köroğlu nedir? Bolu Bey'ine karşı. Mesela rahmetli Faruk Sümer Hoca Bolu Bey

0: Cinayi şeyleri Başbakanlık arşivinde bulmuştu bir işi geçen. Şimdi ama anlatın en gerçeküstü. Bir yere atı kapatıyorsunuz. İşte bir sene neyse bir süre besliyorsunuz. Muhteşem bir at oluyor vesaire. Sonra tek başına herkesi yeniyor. Yani bunlar işte Robin Hood hikayeleri gibi. Dünyanın her yerinde var. Hı hı. Yani anlatı gerçeküstü ama tarihte öyle bir adamın yaşadığını biliyoruz. Bunun gibi anlatmak lazım. Ben Dede Korkut'a geçen bazı beylerin Çin kaynaklarında anlatılan Türk beyleriyle hikayeleriyle özdeşleştiğini düşünüyorum. Ama yeterli mi? Değil.
1: Bu İslamiyet öncesi Türk tarihine ilişkin bilgiler genelde Çin kaynaklarından mı temin ediliyor?
0: Tabii. Ana kaynaklar Çin kaynakları. Yani tabii ki...
1: Bu kaynakların hepsini takip ettiniz mi? Hepsini incelediniz mi?
0: Hepsini okudum. Bende var zaten orijinal olarak. Şimdi
1: kendim
0: versin.
1: Günümüz Çincesiyle aynı değil herhalde.
0: Değil.
1: Değil,
0: anlamlar da farklı, yazılım da farklı. Bunların orijinalleri 24 devlet tarihi dediğimiz ırşı sırşı ya da ırşı uşu, yani 25 devlet tarihi diye geçer ya da buna benzer şeyler de vardır. Uğur Bey, yani mesela o dönemde yazılmış kayıtların toparlandığı belgeler. Sıfı Yuangwe, işte Ton Dian Zıcı, Ton Cien diye ana kaynaklar var. Ben esas şeyim bu ama şunu asla unutmamamız lazım. Biz yazıtlar, eski Türk yazıtları en büyük hazinedir. Çünkü Türkçedir. Hmm. Kendi dilimizde. O yüzden bazı yani yazıtlar olmasa mesela...
1: Nedir o yazıtlar? Orhun kitabeleri, Orhun yazıtlarından mı?
0: Orhun yazıtları. Tabii 700-800 tane bugün yazıt var. Yani yeri lupa.
1: Siz o yazıtları okudunuz mu?
0: Yazıtları okudum ama onları herkes okuyor zaten. Hmm. Yani o öğrenince okuyorsunuz. Onda problem yok.
1: Ama o yazıtları ilk tespit eden kişisizdiniz galiba.
0: Yok, değilim. Değil ben mi? Değilim. Yazıtları 1889'da
1: o bir tane meşhur fotoğrafınız var.
0: Orada Türk adımla ilgili fotoğraf çekmemden dolayı oldu. Ama ilk ta 1718'de Strahlamberg isimli bir İsveçli subay buluyor. Onlardan bahsediyor. Sonra 1889'da Yadrinsev haber veriyor ve 93'te de Thomsen çözdü. Bilmem Thomsen. Sonra Uygur yazıtları bulundu. Birçok yazıt. Arkasından Uygurca belgeler Doğu Türkistan'dan bulundu. 10.000'den fazla Uygur yazma var. Ve 8.000'i Berlin'de.
1: Hocam, klasik bir Türk görünüşünü anlatır mısınız? Türkler ya, nasıl özelliklere, görünüş özelliklerine sahip?
0: Ya şöyle, Anadolu'daki bir ortalama Türk gerçek Türk tipini temsil ediyor. Hunlar zamanındaki yapılan şey anlatılarla, Göktürkler zamanında ve işte zamanımıza kadar bu Türk tipi böyle. Yani ortalama tabii ki iklime göre. İşte güneydekileri esmer, kuzeydekileri daha beyaz. Yani
1: size mi benziyordu, bana mı benziyordu? Hmm. Biraz detaylandıralım.
0: Tabii ki sana benziyordu diyelim. Gerçekten ortalı şey olarak odur. Yani çekik gözlü sorusunu bunun arkasından soracaksın. Evet. Sen sormadan ben sana söyleyeyim.
1: İşte siz de ben demem, siz daha çekik gözlüsünüz.
0: Yok, ben çekik kilolu olmamdan da kaynaklanıyor. Ama yani Oğuz tipi, ortalama Oğuz tipi.
1: Gözler çekik mi oluyor Oğuz tipinde?
0: Değil. Yani ortalama ne çekik ne çekik değil gibi. Orta hali oluyor. Buna göre bakabilirsiniz.
1: Boy
0: yani.
1: Kilo nasıl oluyor?
0: Ortalama bir şey mümkün değil. Yani o şeye göre bir milletin hepsi aynı boydan, aynı şeyden olacak gibi bir şey olur mu? Yani beslenmeyle ilgili olur ve şey olur. Birileri iyi beslenir.
1: Son yıllarda mesela çok uzun boylu kişiler görüyoruz. Çünkü, belli bir dönemde mesela daha orta boy diye tabir
0: çünkü iyi besleniyorlar da ondan. Proteini fazla aldıkları için diyelim. Yani beslenme uzmanı değiliz de. Ama proteini fazla aldıkları için öyle. Şey olarak bu ama hiçbir millet aynı tip olamaz yani. Öyle bir şey fabrikadan çıkmış gibi herkesin aynı boy, kilo, yüz tipi aynı olamaz. Farklıdır insanlar. Genelde mesela çekik Çinleri diyelim, Japonları herkes aynı zanneder. Çok çok farklılar birbirlerinden. Onların ölçüleri farklı. Türkler arasında şu tartışma yapılıyor, onu söyleyelim burada. İşte gerçek Türkler çekik gözlüydü diye. Değil.
1: Yani. Niye böyle bir tartışma var?
0: Bu işte onlar Orta Asya'da yaşadıkları için bu tartışma. Tartışma değil de değerlendirme anlamında sık sık soruluyor ama bana sorarsan Türk tipi olarak Karadeniz'in kuzeyinde yani daha az güneş gören yerlerde sarışın mavi gözlü, bizim Karadeniz'de olan yine

0: geliyor. Türkler. Bizim işte İran'daki, yani Oğuzların işte diyelim, Anadolu'daki, İran'daki, Azerbaycan'daki Türkler Özbekistan'a doğru giden. Sonra çekik gözlü Türkler, işte Kazak, Kırgız ve Türkmen ve Güney Sibirya'ya doğru tipler diyelim. 3-4 Türk tipi gösterilebilir. Ama modern anlamda millet tanım böyle bir şey işaret etmez zaten yani. Kendini ne hissediyorsan olsun.
1: Nasıl hissediyorsun?
0: Hangi kültüre ait hissediyorsan. Birçok bunu sosyologların, antropologların işte tanımları var. Ben öyle bakıyorum yani. Kendini sen ne hissediyorsan, hangi millete ait hissediyorsan olsundur.
1: Hocam, üzerinden yüzyıllarca yıl geçmesine rağmen, onlarca, yüzlerce çalışma yapılmasına rağmen hala Moğolların Türk olup olmadığına dair iki farklı görüş var. Siz hangisine daha yakınsınız? Moğollar Türk mü yoksa?
0: Bence değil.
1: Niye değil?
0: Akraba. Çünkü şöyle, Moğolların yaşadığı alanlar coğrafi olarak farklı. Yani tabii coğrafi çok şey değil de Çince metinlerde bu açıkça belli oluyor yani. Hun döneminde, Göktürk döneminde, Uygur döneminde vesaire, bu belli oluyor. Ama Cengiz Han döneminde, tabii Cengiz Han bir Moğol Türk İmparatorluğu'ydu. Moğollara, Türklere hakim oldular.
1: Moğollar Türk değil dediniz.
0: Evet.
1: Moğol Türk İmparatoru ne demek?
0: Moğol Türk İmparatorluğu şu demek, idareciler Moğol, halkı Türk demek.
1: Peki buradan Cengiz Han bir Türk imparatoru değil. Sonucu çıkmaz.
0: Çıkmaz. O farklı. Cengiz Han'ın kökeniyle ilgili benim farklı görüşlerim var ama kesin değil tabii.
1: Nedir o görüş?
0: O şöyle, Çin'de, Kuzeybatı Çin'de Şato Türkleri diye bir şey var. Çöl Türkleri dediğimiz bir grup var. Bunların küçük devletleri var. Yıkılınca bu Cengiz Han'ın sülalesini oluşturan boylar, bunlar arasında bağlantı var gibi görünüyor. Kuzeye çıkıyorlar, Moğolistan'a doğru. Ve orada Vorsik'in sülalesini kuruyorlar. Yani Cengiz'e mensup oldu. Ama yeterli değil. Delilimiz yok yani. Bu benim yorum olarak. Zeki Veli Togan Hoca'nın da vakti zamanında ortaya koymuş olduğu metindir. Çok şey değil ama o dönemde doğuda şey olarak Türklerle Moğollar arasında bazen sınır koymak da mümkün olmuyor Uğur Bey yani.
1: Timur Türk mü?
0: Timur Türk.
1: Timur Moğol devamı değil mi?
0: Timur Moğol geleneğini sürdürmek istiyor ki herkes onu hükümdar olarak tanısın. Moğol karizmasını sahiplenmek istiyor. Bakın, Timur niye han?
1: O gücün devamı niteliğinde mi?
0: Tabii. Herkes tarafından han sayılması için. Çünkü Timur hiç han soyadını, unvanını kullanmamıştır. Yanında her zaman Moğol Cengiz soyundan küçük bir çocuk bulundurmuştur han olarak. Kendisi Emir Timur'dur. Yani Timur Bey'dir.
1: Bu anlamda bile, da tabii, ayrışıyor.
0: Evet.
1: Peki Türkse bir Türk, başka bir Türk devletiyle niye savaş haline girdi Ankara Savaşı'nda?
0: Ankara Savaşı'nın tabii çok sebebi var. Sadece Ankara Savaşı'nda değil, Türkler her yerde birbiriyle savaştı. Yani Orta Asya'da savaştı. Hindistan'da da. Bu bir siyasi kavga gibi düşünelim. Dün şöyle inanıyorlar. Gökte tek güneş olduğu gibi yeryüzünde de bir tane hükümdar olur. Dünya hakimiyeti, dünya hakimi olmak için ya da dünyadaki tek hükümdar olmak için diyelim.
1: Bir de bu Türk tarihinde, özellikle İslamiyet öncesi Türk tarihinde gök tanrı inancı vardı değil mi? Neydi o?
0: Gök tanrı inancı tabii şöyle, o özü şu, gökte bir tanrı var, ona inanıyorlar, tanrının varlığına. O gökle bazen işte bütünleşiyor ve dünyayı o idare ediyor. Ona karşı suç işlediğin zaman o cezalandırıyor. İyilik yaptığın zaman o iyilik gösteriyor, yani ona benzer. Öyle söylenebilir. Ama inanç sistemini açıklamak için yeterli değil. Yani atalarının ruhlarına da inanıyorlar o bir anlamda. Daha da ilginci, yani doğada bulunan o ruhların, şeylerin, varlıkların, tabiat varlıklarının ruhları olduğuna, her birinin ruhu olduğuna inanıyorlar ve o ruhlara saygı gösteriyorlar. Bazen ben Tuva'da başıma gelmişti, her zaman söylerim. Geziyorduk, dediler ki bir küçük tepe var ileride, taşlık. Bu tepe kutsal. Niye dedim? Bir şey demediler. Hemen

0: Koşa koşa gittim baktım araştırdım ne var diye. Bu hiçbir şey yok. Buna benzer yerler var. Yani bazı yerleri kutsal sayıyorlar. Bazı su kaynaklarında da öyle. Ama su kaynaklarında bir mantık var. Çünkü temiz su kaynaklarını, su kaynaklarını kutsal sayıp ona ibadet diyelim, ona saygı göstermek önemli. Çaput bağlıyorlar falan.
1: O zaman binlerce yıl öncesinde var olan gelenekler bugün Orta Asya bölgesinde vardır diyebilir miyiz? Sizin tecrübeleriniz
0: hem orada var hem Türkiye'de var.
1: Burada da var.
0: Türkiye'de var. Telli Baba'nı ne zannediyorsunuz yani? Telli Baba'ya nasıl, niye insanlar gidip tel bağlıyor? Yani böyle en popüler
1: örnek. Eski olur. Dönemden kalma
0: onun, bir onun devamı.
1: İnanç mı?
0: Tabii tabii. Bizim mezarlarımız niye bu kadar güzel? Çok şey yapıyoruz, mezar ziyareti vesaire. Şeyde var, özellikle Alevi Türkmenler'de bu çok daha koyu yaşanıyor. Onlarda da çaput bağlayarak çoğu yerde şey yapıyorlar. Bakın İstanbul'daki semtada. Gözcü Baba, Erenköy. Buna benzer.
1: Gözcü bir... Baba nerede? Erenköy'ü biliyorum da.
0: Gözcü Göztepe'nin üst tarafında.
1: Orada. Böyle. Bu semt isimleri bile oradan kalmam. O gelenekte.
0: Tabii. İstanbul'da dahi var. Eren diyebilir, dede diyebilir Eren şey anlamı, dede. Aslında baba, ata. Kazakça ata, dede, baba, ata. Bu tip şeyler kullanılır. Anadolu'nun her yerinde var. Yerleşik göçmen olmayan Türk köylerinin her birinde de neredeyse birer tane böyle baba, dede, Eren yeri vardır.
1: Bu kadar üzerinden yıl geçmesine rağmen günümüze kadar gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl
0: yani oluyor? Şimdi toplum kültürlüğünü yaşıyor. Her ne kadar değişikliklere uğrasa da kültürlüğün ana kodlarını taşıyor bir şekilde. Benim çocukluğumda köyde evlerin mesela koçbaşını yani kesin koçbaşını o şeyinin boynu bağlarlardı. Niye? Bereket olsun diye. Buna benzer hikayeler vardır. Bu, Orta Asya'da da var bu. Buna benzer. Bereket olsun diye. Orta Asya'daki boylar güneş tutulduğu zaman havaya ok atıyorlar. Ama Türkiye'de de tüfekle ateş ediyorlar.
1: Güneşe mi?
0: Güneş göğe, güneş kurtulsun diye. Tabii sana komik gelebiliyor ama bu bir gelenek en azından.
1: Yok komiğinden değil. Bazı illerimizde hava çok sıcak olduğunda havaya ateş ediyorlar ya. Bu da onun sosyal medyada biraz daha espri konusu oluyor.
0: Evet.
1: Siz şimdi güneşe ok atıyor dediniz. Arkasından...
0: Göğe.
1: Göğe diyelim o zaman.
0: Göğe tabii.
1: Çünkü ilk başta güneşe dediniz.
0: Anladım. Göğe ok atıyorlar. Sonra orada şimdi onun yerine Anadolu'da tüfekle ateş ediyorlar. Yani o zaman tüfek yoktu.
1: Tüfeklerine ok atıyorlar.
0: Tabii.
1: Ve aradan binlerce sene geçmesine rağmen

0: gereken nokta şu. Türk tarihine bütüncül bir şekilde yaklaşmak. Ön yargılardan kurtularak hem sorgulayıcı, analiz edici vesaire bir bütün olarak ele almak. Bunu yaptığımız zaman bence faydalı olur. Bu her anlamda var. Yani şu mesela Türkler İran kültüründen diyelim özellikle İran kültüründen, Arap kültüründen, Anadolu'daki diğer kültürlerden hatta işte Yunan, Rum.
1: Etkilenmiş mi bu kültürler?
0: Tabii.
1: O zaman hocam yeni bölümde Türkler hangi kültürlerden etkilenmiştir diyelim ve sizi ağırlayalım.
0: Peki bir de yani bununla beraber asimile olan Türkleri de konuşalım.
1: Tamam abi. Konuşalım.
0: Bunu hiç hocam. Konuşmadık.
1: Hay hocam nasıl isterseniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Çok
0: sağ
1: kıymetliydi.
0: Sağ olun.
1: Çok güzel noktalara temas ettik.
0: Elimizden geldiği kadarıyla, dilimizin döndüğü kadarıyla söylemeye çalıştık.
1: Sağ olun hocam. Parti Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Taşıyalı hocamız evvel zaman içinde de bu hafta bizlere eşlik etti ve Türkleri konuştuk. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: 19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın, bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove, 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında, yani 1986'da milyoner olan Winfrey, 2003'te 49 yaşındaydı ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim, İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir ses de uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insani hem hayvani derken ikildik şöyle bir, ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için iyiydi. Şimdi nasıl hocam Kahramanmaraş'ta durumlar? Her şey yolunda inşallah.
4: Evet, daha da
0: yaralar iyi. Bereler örtülmüş.
4: Her geçen gün tabii ki yaralar kolay sağlayacak şeyler değil. Ve sayılmamalı da hemen böyle bir iyi dersler çıkartılmalı. Bir daha olmaması için ne yapılması gerektiği noktasında ilerleme kaydediliyor. Zor bir olay. Önce onu söyleyeyim. Her açıdan zor. Bunun bir daha tekrarlanmaması, hiç kimsenin başına gelmemesi önce dileğimiz. Devletimiz bu anlamda gerekli reaksiyonlar gösterdi. Çalışma yapıldı. İnşallah yüz güldüren sonuçlarla yakın bir zamanda bir daha bunların ve başka illerde de olmaması için, tek maaş özelinde değil, olmaması için doğru bir ülkemizin 50 ya da 100 yıllık bir politika belgesini, siyaset belgesini ortaya koyar. Okullarda bunu uygularız ve bu okullarda bundan sonra çocuklarımız şiddetten ve öfkeden ve buna bağlı olarak ortaya çıkacak bir sürü olumsuz sonuçlardan minimum düzeyde etkilenmelerini sağlayacak çıktılar ederiz diye düşünüyorum. Şu an o noktada değiliz. Sadece şu an duyguları azaltma, olumsuz duyguları azaltma, evet, rahatma noktasındayız ama şu an.
0: Evet. Tabii ki bunlar unutulacak mevzular değil. Ağır yaşantılar. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda. Hocam hoş geldin. Ayaklarına
5: hoş
0: sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun, var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz,
0: olsun. Dönem de. Sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil, tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi, yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz, kendi yolumuz, ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz inşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzeldi. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde şimdi, duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Öyle yönetme, evet, idare etmek yok. O olanı işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir, iddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet, şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle gelir yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya, biraz daha şeyde hizmeti de arttırma lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
0: dedim.
5: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet, Hakan hocam sağ olsun.
0: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzün de bileklikler
5: evet,
0: var.
5: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Evet. Bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunlar şeyde. El yapımı. Bakır özelliği şu. Dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir. Daha az şiddet olur. Daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Hadi bakalım. Böyle bir şey bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
5: Evet.
4: Belki öğrencilere daha az koştu.
0: Çocuklar artık 8-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
4: Evet.
5: Çalışmadı.
4: Özel gösterişim.
0: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırganı. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut hocam, Hakan hocama sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
4: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Zorbalık ve şiddetin arttığı özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
4: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada geliyor skalada. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye geliyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
4: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane 39. Okul baskını oluyor.
4: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını 2936. Var. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
4: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine yani. 18'e. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
4: Tabii çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
0: Tabii.
4: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 2023'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
4: Ama spesifik

0: belki o dönemde alınan değişik
1: bir şeyden dolayı. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
0: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu istatistiğe de verdim. Hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
1: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar fazla?
0: 4000 ölüm. Amerikan tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam bir güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar şiddet var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı gitmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
1: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
0: Ölenlerin de 178 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var daha çok. Baktığımızda. Yani,
1: trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
0: Tam baktığımız zaman bilmiyorum. Demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şiddete meyletmez.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bunlara çok alışık değildik. Yeni yeni Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncü de olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nerede sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
1: yani
0: görmüşler.
1: Dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle yapılmalı diyorsunuz.
0: Tabii tabii yapılmalı. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim, ilginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim, 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
1: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal popülasyonda.
0: 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda da duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanımlanmış olanlarda bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanımlanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyonu.
1: Yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
0: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapan.
1: Evet.
0: 5'te 1.
1: Tabii.
0: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
1: Var tabii, herkes de var.
0: Hepiniz de var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
1: engellendiğimizde,
0: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemiz arttığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
1: Tabii.
0: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani burada biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
1: Evet.
0: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
1: Evet.
0: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekaların arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
1: Geriye doğru bir geçiş var,
0: evet,
1: öyle
0: dikkat.
1: Mi 2010'dan sonra?
0: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içmeyle alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bir araştırma, bir de Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
1: Evet.
0: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu işi yapanlar hangi skala atıyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
1: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
1: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
0: Tabii global zamanda. 80 ülkede. Ama Türkiye de etkileniyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
1: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar. Tabii, dijital gerçeklik.
0: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçeklik duygularınızı manipüle edebiliyor. Baktığınız zaman bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız yani çalışmalar için isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Bunun iki tanesi zaten, bir tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerika'sı şimdi beni müdahale etti diye. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Yapay zeka. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak. Nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
1: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini görüyoruz diyorsunuz
0: bu hikaye. Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 yılında birdenbire kaybolması altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarını yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız zaman.
1: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
2: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
1: Tamam,
2: hocam
1: lütfen,
2: şimdi 14-10 yaş, 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının, fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların başıdır bu.
1: Kimlik.
2: Ki evet kimliğin oluştuğu, işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği genelde biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Hmm. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki

0: belli bir enstrüman çalgısı veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücrede bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu dengenin bozulmaması lazım. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır. Arkamdayız biz.
1: Tabii harekete yani, geçiriyor
0: her
1: belki.
0: Her şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara bir çok tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
1: Kontrolü ele alabilecekler
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii ki,
1: şey
0: de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu oralan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
1: Tabii.
0: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte karnımaçsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
1: Hocam ben Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
0: peki şimdi geçtim. Bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
1: Biliyorduk. Çok iyiydik o zamanlar.
0: Her şey ezberdeydi.
1: 2010'da bozuldu her şey.
0: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
1: Hocam navigasyon bile çok bence tabii, önemli bir şey.
0: Ya ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim.
1: Yani
0: soruyorum.
1: Hiç kimse zihnini bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle asla götürmüyor artık.
0: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet. Bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
1: yani
0: zannedeceğiz.
1: Yani bu mirası Tabii ki de.
0: Şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir, bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol, epigenetik yapar. Metil grupları yapar. E şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu isten, o benden midene emilecek de, geçecek de, istediği yere gelecek de, bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
1: Ya Aydın'la çilek topluyoruz dedik. Kızdın.
0: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
1: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
0: şu anda. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde, ama işte kıymetli hocam o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz, hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
1: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
0: şimdi,
1: hocam.
0: Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigara ile kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Hı-hı. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Hı-hı. Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
1: Düşünen tarafı bloke ediyor
0: tabii
1: yani.
0: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet de öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem niye değil. Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
1: Değil tabii.
0: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak, çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten o.
1: O yüzden hemen haydarı çekip de,
0: yok
1: Allah
0: ya,
1: ne verdiyse hani şey o daha doğru olur.
0: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
1: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
0: Var ama öğrenme tek başına o değil.
1: Hesaba katarak.
0: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
1: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık göstererek dönüyor galiba.
2: Bir şey diyebilir miyim bu da? Şimdi erkeğin şu da, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının tarihi 1000 yıl. Var yok.
1: Yani.
2: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi günümüze gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyıla çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
0: Tabanca.
2: Testosteron. Şey rekabete değerli bunlar. Şimdi bir sistem rekabete değerli genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz o duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim neyi var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor, onu empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizma da öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
2: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
2: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
0: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomu kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömülü hücresi değil ama hani

0: gizli sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek gene indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama o da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenme şeyi önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik
0: şimdi
2: ama kaşıyor hocam. Kaşıyor. Gelme bak. Sakin ol. Şimdi öpüyorum. Sakin.
0: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle de alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
0: yani trafik, iyi araba sürerle hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru. Ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar kadınlarda burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız ne yazık ki yok. Hatanın şekli, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı.
2: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX, erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
2: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü? Yani okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyorlar. Uzun eşek oynuyorlar. Sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
2: Öfkeyi
1: çıkarıp yani.
2: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Aynı şey gibi hani efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın
1: verdi
2: şeyi
1: şu
2: gibi.
1: Anda.
2: Vermeyeceğim ama yok, yani. Oradan gelmeyeceğim. olmaz ya. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
2: Motor lambası. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
2: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, o arıza lambası söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, yani kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisinde görmek istemediği özelliklerle, o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgedeki gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama kaderin oluyor. Çıkacağı belli olmaz.
2: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa da iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şahsına dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
2: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam. Kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki, eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız olabilir. O da o kaldığı sürece biz burada hoşgörü geliştirmemiz zorlanacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
2: Mümkün. Zaten atlar da bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atlar'cığım mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
2: Öyleyiz baktığın zaman.

0: senin zayıf yönlerini görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan bir formla dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur. Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık kompleksine dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acı nasıl durumunuz devam eder? İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Gölgede olan her şeyde sen öfkelendirmek için neden oluşur? Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii. Sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunları çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya, ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsur yaşında maşallah gitti ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi yaşam. Evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. En kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir alışkanlık.
2: Kesinlikle ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizin de bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu.
2: Hayır fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama ben çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz biz yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizle biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten

0: Yani o genin bir varyantı bireyleri, ben bunlara Akdeniz tipi insan diyorum, çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaşı, meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii canım.
0: Ha, şunu demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Gole atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor. Çünkü o an orada yaşamıyor.
1: O da başka bir şey.
0: Evet, yani, işte
1: tabii.
0: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da, psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz işte bu genleri analiz edip, ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de, çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: anda. Müsaade ediyor. Ama yani çıkarımlar yapıyorsunuz.
0: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
0: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2, 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
0: Biz matematikte bir formüle koyarız, oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. Niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analiz yapsam, sizin şiddete meyilli mi ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size, ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak, işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde?
1: Yani olmaması daha iyi yani.
0: Tabii
1: normal
0: ki de.
1: Koşullarda
0: tabii ki de ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha, bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısın? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bırak bahis oynamayı. Tamamen aklandı.
0: Şükür.
1: Yeni şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
0: Çok
1: ama
0: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven eninde sonunda doğru
0: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden
0: sevindim.
1: Öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
0: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum.
0: Evet.
1: Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum, haksızlığa varmakta bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz. Efendim Korkut Ulucan, Hakan Toytoklu İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

Dünya tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki düğün umumiye nedir? Düğün

Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyon-u Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan 2. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200 bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifactorial dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezinen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sistemin düşmesi. Bakın baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerinin %30 gerilemesi demek. Bakın o, yani bu işin patolojisine, fizyolojisine baktığımız zaman hani duygular olumsuz yönde yüklenirse çocuğun beyninde bulunması gereken eser miktarda doğru olan olması gereken sıvılar azalıyor. Olmaması gereken bazı sıvılar ve enzimler, sentezler ya da salgılar da çoğalabiliyor.
0: Yani öğrenme kapasitesi düşüyor çocuğun.
1: Her şey düşüyor. Bakın bir örnek vereyim ben size. Hocam odan da devam eder. Mesela kronik stres. Kronik stres durumunda bizim vücudumuzda deprem oluyor. Kortizol seviyesi yüksek ama vücutta alarm olunca cildimizi sağlandırmışım. Bak diğer yani görünen bir şey cildimiz. Ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu delimiz, derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Ve stres durumunda, öfke durumunda kaşınırız deli gibi.

0: Niye bu madde atıyor? Hmm. Bakın cildimizdeki bağ yağı azaldı. Deri gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bağ yağı.
1: Evet.
0: Bu sefer de
1: dış dünyaya daha etkili hale şey.
0: Mikrobiyal lifler var. Bunlar da tabii. Hani vücuda deriden giren. Mikroplar öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor bu işte.
1: Direkt strese bağlı bakın, olarak.
0: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik. Herkese bakıyor. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları zona, uçuk, sedef
2: doğru.
0: Çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
1: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
0: Bu gerçek. Yani beyazlayabilir de.
1: Evet.
0: Yani bu film yani değil. Tabii o birden beyaz
1: değil. Birden bile olmaz o kadar
0: hani,
1: da.
0: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm. Öyle
1: bir anda beyazlamasın.
3: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
0: Tabii hocam. Buyurun.
3: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
1: Nedir hocam?
3: Sigaradır. Hı-hı. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 90'da yaşadı. Ya onları geçin artık. Onları çünkü o zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Hı hı. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar, açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza, mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu diğer şeyler oluyor?
1: Yani nedensellik i̇şte bunun, belli değil oradaki.
3: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu.
1: Evet.
3: Hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. Hı-hı. İşte hocam neden diyorum. İşte Hı-hı. nedeni ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok, sağlık yok, beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy, besle. Çünkü Mehmet Hocam.
1: Sağlıklı yaşa yani değil mi başta?
3: Kesinlikle Mehmet Hocam. Bakın kesin veya bilindik şey artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız.
1: Tabii.
3: Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Biz de öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti. Mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse ben onu öyle algılamıyorum
1: hemen,
3: ama
1: hemen öyle
3: bir şey isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı biliyor musunuz?
1: Evet tabii ki.
3: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuzun daha yerleşik düzende kalması. Haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar, bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Hı hı. Dönüşüm çok kötü oluyor ama bizim egzersiz gibi. Hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor. Evet. Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: İnşallah güzelliğini koymuştur. Koydukları
3: olsun
1: çok
3: bir harekettir ya. Hiç çoktan iyidir. Tabii yani. Canım, yapılabilir. Tabii. İnsan bahane üretirse
1: hayır, gelmez. Yürüyüş de yapılabilir. Hani, tabii ki. Her zaman her yerde. %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş. Yani o alışkanlığımız pek oluşmuyor.
0: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Olması gereken başka şeyler oluyor. Evet doğru. Şimdi hocam bir şey şu az önce söylediğiniz hikayeden belki Korkut Hoca'nın da bu ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasına oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerini delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına burada bir grubun içine girdiğinde bu desteklendiğinde bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun yani.
0: Sayın Bakanım Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı. Mustafa Sedar'a yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırma ile ilgili.
1: Harika.
0: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı. Sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
3: Genelde kızlar.
0: Kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
0: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. 163 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
0: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
3: becerilerini düşük. Şey
1: her yere de
0: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşla oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır, sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır baktığınız zaman. O sürüye dahil oluyor, eşin sürüye uyma davranışı biliyorsunuz zaten psikolojideki meşhur. Evet. Sürüye uyuyor, yanlış doğru birbirine karışıyor, o da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal hak ederler. Duygularda yönetimler manipülasyona açık, yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor. Tabii tabii. Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba
0: işte,
1: bir şekilde.
0: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Kibos. Ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüven yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki

0: Hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin artmasıdır. Değil mi hocam?
1: Hmm. Etkilerinden tabii.
0: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
2: Evet.
0: Vücut ötesi endorfin. Çok etkili bir şey. Bizi evet. mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
2: Evet.
0: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
2: Evet.
0: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
2: Evet.
0: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'da koş şiddetten bahsetmiştim.
2: Evet.
0: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
2: Evet.
0: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurdu öğretmen yok. Baktığınızda.
2: Kendi içe kapanık.
0: Kendini yalnızlaştırmış. Tamamen efendime söyleyeyim. Psikolojide bir kavram var. Enhedonil miydi diyordunuz hocam?
2: Keyif, hayattan keyif alamayan.
0: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonil durumuna geçiyor çocuk hocam, evet. Baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
2: Kendini ifade etmeyi bir şekilde
0: bu kadar basit, bağ
2: başarabiliyor
0: kurmak.
2: Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlatıyorum. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
2: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
2: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol, onlar da helikopter aile.
2: Yeterli zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları, benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk, enhedonia girer, yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Tencere gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
2: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz. Onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği yerde hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
2: evet. Oluyor. Bizim anneler yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
0: işte,
2: sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum. Hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamasın. Okullarda çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
2: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
2: Yarış atı gibi davranma
0: şimdi,
2: hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
2: Evet.
0: İlgi farklı bir
2: bazı
0: şey.
2: Bazı anneler.
0: Bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek... Bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunu, onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurmak.

0: Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o kadar önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buraları ihmal ettik. Öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları. Pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız? Yaşlılara yardım etme. Bir miktar parayla hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme öğretiliyor. Tabii. Bakın dünyada çok en erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında alıyoruz çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye'de.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam, ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Evet.
1: Okulda takılan kurdele.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi butik otel, gelmişler turizm bakanı gelmiş. 5 yıldızı kim verdi buna? İstiyorsun demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 yıldız kayın yeter abi, size ne demiş. O standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Tabii ne diyor? Sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyelim var. Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü, gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir, bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz, güreşe yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler oka yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Hı hı. Ben çok hani hepsinin Allah bin kez razı olsun gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı şimdi. Hı hı. Hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen çalışmaları, hani, genetik çalışmalara
2: şimdi
1: yatırılan
2: hem şeyler. Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik.
1: Evet,
2: yani
1: güzel.
2: Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Hmm. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan, benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum. Şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda, mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
2: hani anatomik
1: kesinlikle.
2: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
1: olabilir.
2: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak, burnunu kaşıyacak, kafasını kaşıyacak, düşecek. her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres, çok zor bir durum. Evet. Beklenti çok yüksek, verilen baskı, paralar çok yüksek, baskı çok yüksek ve o da onun altında yapabilecek bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii,
2: ya
1: muhakkak.
2: Konu yok.
1: Tabii.
2: Ortam
1: İlgi
2: yok.
1: Çeken konu o.
2: Gene şey
1: ya. Ya da Kenan Yıldız.
2: Ben olsam evet sıkılırım ya. Tabii, ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın. Hı-hı. Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
2: evet,
1: flash.
2: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlara...
1: Ayranını tam içmedi burada.
2: Evet yani şimdi bu çok büyük bir aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden... Yediğini içtiğini bilmeden mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Çok onu dile getirmiyorsunuz
2: Arda'ya
1: yani.
2: Daha parladığı zaman hani bir tanıdığına bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin dedi her şey ama hani Arda, Göztepe'deki Arda mesela onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne ayakla maçı, yazı yazmalar mı?
2: Tabii daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince ayağı, koordinasyon tabii becerilerini
2: tabii
1: geliştirmek
2: de,
1: için
2: çünkü
1: çok
2: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Tabii orada ki. Bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece onu...
1: Ama farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
2: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
2: %1 milyon ama çocuğum çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha orada bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
2: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki
2: ama
1: hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela başarılı okçulukta olur. Başarılı i̇şte olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
2: tabii
1: branşlar.
2: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik markerları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmek de bize bir kılavuz olsunlar. Çok başarılıyız
1: önemli.
2: O sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim. İsim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu mu oldu? Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
2: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. Biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O
2: ama
1: zekayı başka çok, alanlarda ama, güzel gösteriyor tabii, şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi şöyle, konuşmacı oldu sahneye insan oldu.
2: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, evet. Hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. yani, kızdım çalıştır patronu. Tabii. Bak, oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Tabii. Evet çok çalışmak çok önemli ama tabii mantıklı. Tabii. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu ya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz bile. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
2: İşte biraz anlattım falan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama Sen

0: tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Tabii. Hani çok çalışmaktan sakatlı uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
0: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Tabii. Biz belirleyici değiliz, biz yardımcıyız.
1: Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun yani hocam, bu senin genel mütevaziliğinle alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu.
0: Evet,
1: oradaki
0: onu...
1: kullandığınız dildeki mütevaziliği bildiğim için, ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak, evet, çalışmak, bu biyolojik, genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak, hepsi bir bütün olarak haklısınız, ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
0: Şimdi, hemen bir araya gireyim. Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Tam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim, penaltı kaçacak şimdi dedim. Bakın aynen. Dedi ki tabii dedi, banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim, bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam. Hemen mesaj attım. Soyunma odası, ya hocam çok özür, ama dedik ona mesela, çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
0: bir yapı gerektirir.
1: Topu koy vur yani,
0: evet,
1: artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
0: Uğraştı, dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı işi yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık, bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyon... İşte
1: tam şeye benzettim. Bugün video izledim. Kişi artık diyor ki, artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor, bu taraf katlanıyor. Sonunda alıp tam didişmek işte.
0: Evet,
1: benzer bir şey.
0: Evet.
1: Şimdi hocam, teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda, bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız, ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları, yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam, bilim ve teknoloji, siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
2: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı, çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
2: Aynı anda
1: tarz belirledik.
2: 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AES yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istersek yapabiliriz.
2: Şimdi
1: sadece
2: 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz asistanla.
2: Bir tanesi belki yapabiliriz. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarla geçmeyecek. Ben oraya ne komut giyersem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya, ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
0: Orası zaten de
2: hız çağı. Peki hızlanmak, evet biz durmayı da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım.
1: Doğru.
2: Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Bu az hoşuma gitmedi. Bu ay daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem, bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem, onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor.

0: Ama yeni bir sound yap, dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani ama şimdi
0: demek istediğimi anlamıyor
1: musun? İnsanın ama çalışma yöntemi şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani. İşte,
0: ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
1: Nasıl görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
0: Bakın ya, çocuk doğdu, bak şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10 bin puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılığı 10 bin puandan tek yaşam skorlarda 10 binden atıyorum 800'e düşüyor. 2000'e düşüyor. Kiminde 10 binden 8000'de kalıyor. 8000'de
1: ama başta maksimum var yani.
0: Herkes 10 binde doğuyor. 10 binde doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderinin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cevabımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cevabı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydin? Ne Beethoven'la doğuyor?
1: Tabii ama
0: evlendi,
1: canım, tabii
0: evlendi. Ne Adal'a doğuyor?
1: İşte fazla sayı örneği.
0: Değil mi hocam? Tabii. Ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru kim eller boşlamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerikan eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onunla. Amerikan eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bilim saat merkezlerimiz yani, var. Bir miktar. Haftada bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sonra IQ'ya da yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ'yu ölçüyor. IQ yaratıcılığa doğrudan ilişkisi yok. Burada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testleri. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak.
0: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
1: Anlıyorum.
0: Duygusal zekası.
1: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek, tırnak içerisinde söylüyorum, hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak, yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Yani jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam.
0: Evet. Esneklik kazanıyor. Oradan derslik sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol, futbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak, Uğur'un da kulağını çınlatalım, Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı. Bir,
0: evet, sevgili dostumuz Uğur Batı, buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor ne yapıyor?
0: Bak flüt, flüt de çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
0: Şey tabii ki.
1: Plastik o flütten diyorum. Su düştüm dilim yandı.
0: Delilo, destane.
1: Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Müzikte hala ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın.
0: Hem de.
1: İşe yarıyor mu sence o da?

0: Olmaz, olmaz.
1: Hocam, o da öyle. Ha, tamam.
2: Kıymetli yani, hocam, çift eli çalıştıran her şey müthiş bir tamam. bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Evet. Yani enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda telleye basacaksınız. Doğu tel harmonisi. Bir yanda doğu tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Pozisyonunuzu almak
1: için. Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam.
1: Bir şarkı stres, çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocam. Hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak ben asistan arkadaşlarla da konuşurken. Yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki seni öğren.
1: İkinci kez yapma aynı hatayı diyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek. Müthiş. Flöt deneyecek. Bağlama deneyecek. Gitar. Piyano. Bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet. Ama bu denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
0: Peki. Şey film var ya. Özür dilerim. Bu ödüllü bir film var. Kovu filmi. Bunu mutlaka...
1: Hangisi hocam bir de?
0: Kovu filmi var. Kovu. Ama Splash değil. 2007 bak şeyi Fransız ve İtalyan yapımı. Ödüllü bir film. Kovu filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir kovu eser yaratıyor. Kovu filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde herkesi yan flüt değil oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, seslere deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan o da üçgen zil veriyor. Dın.
1: Evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii, baktığınız tabii. Zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
0: tabii,
1: farkında.
0: Ama çok güzel bir film. İşte biz herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya. Blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. İşte bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda
0: herkesin
1: da biliyorsun.
0: Herkesin flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmemiz
1: lazım. Ev güneşten teknik. Büyük, bulut, bulut ilekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
0: işte halinde. Başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak. Ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdim. Sınavla ilgili ne öneriyorsun hocam çocuklara? İki sınavda yaklaşıyor bunun üzerine biraz.
0: Ya, sınavla ilgili şöyle bir örnek hem bir konuyla toparlamış olayım biraz. Hı-hı. Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tamam. şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandın, sınava gideceksin. Hı hı.

0: Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giyinmiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızı ışıkta durdu. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Kaybı, stres, yetişme.
0: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama eli ayağı titriyor. Bütün ona odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakatı da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam. 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeli almış, şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıttım dedi. Bunlar dağınık hoca dedi. Hoca geldiği zaman rahat olsun dedi.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notlar, araştırmalar, verileri küllerini gördü şömine'de. Ya da sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar geri getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsettele evet, işime yaramıyordu, atmışın, yakmışın. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsvetteyi atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok, önemli değil, ben onları bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Bakın, İki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya
0: çözüldü.
1: Da bir şekilde.
0: Peki ikisi arasında fark ne? İki insan genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Doğrudan öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de burada hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz, bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
1: Okay, tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda red etmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı beklemeniz
1: lazım. Süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam sorunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölümü hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir
0: burada. 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı
0: sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptala'ya mesaj gidiyor mu? Amiptala'ya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın. O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amiptalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor. Mantıksız anda kalıyorsun. Amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kortizonda çok hangi problem olmuyor. Evet. Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet. Adamlar evet. Koyuyorsun. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmeyecek gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 20 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav sürem yetmeyecek falan gibi şey derseniz hocam.

0: başlasın programımız.
1: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen, kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Alican Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
0: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız. Cumhuriyet'in en önemli bayramlarından bir tanesi, atamızın Samsun'a çıkıp da bu büyük mücadeleyi başlattığı zaman 19 Mayıs 1919. Başta Samsun'a, bütün Anadolu'ya, başta atamız, bütün evladımıza, teşekkürlerimize iyi bir bayram olsun. Gerçekten bu manevi değerlerimizi, milli bayramlarımızı doğru şekilde anlayalım diyoruz. Hoşçakalın efendim, haftaya görüşmek üzere.

0: Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Info Yatırım, seans öncesi programını sunar.

Günaydın. Bugün 22 Mayıs Cuma saat 07. Ben Sema Ertekin. Dün Borsa İstanbul'da bir kırılma yaşandı. CHP Kurultay davasında çıkan mutlak butlan kararının ardından Borsa İstanbul endeksi %6'nın üzerinde değer kaybetti. Bankacılık endeksindeki kayıp %8'i aştı ve piyasada devre kesici sistemi devreye girdi. Hepsini konuşacağız. Canlı yayın konuklarım olacak. Seans öncesinde ve ekranınızda sadece rakamları, grafikleri veya haber akışlarını değil, o rakamların anlattığı büyük resmi de izleyeceksiniz. Seans öncesinde

0: 22 Mayıs Cuma gündemine hızlıca birlikte bakalım. Mutlak Butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Karar sonrası Borsa İstanbul Endeksinin gün içi düşüşü %6'yı aştı. Bankacılık Endeksinin düşüşü %8'i aştı ve endeks için devre kesici uygulandı. Finansal İstikrar Komitesi de toplanıyor. Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'nin Bakan Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bugün toplanacağını açıkladı. Açıklamada toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır denildi. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi de bugün başlıyor. İstanbul Enerji Diplomasisi'nin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek zirvede enerji, maden, kritik mineraller alanında ve karar vericilerle 45 ülkeden enerji temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve sektör liderleri bugün bu zirvede bir araya gelecekler. Apar ekranında da olacak zirve. Devam edelim. İran çatışması yakında sona erecek dedi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Trump, İran çatışması yakında sona erecek derken uranyum konusunda Amerika İran'ın uranyumunu alacak, muhtemelen imha edeceğiz ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı hakkında da değerlendirmeler yaptı. Boğazın açık kalması gerektiğini savundu ve geçiş için ücret ödemek istemiyoruz dedi. Devam edelim. İran'dan uranyum iddialarına da yalanlama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran lideri Müşteba Hamaney'in yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğine ilişkin uluslararası medyada yer alan haberlerinde doğru olmadığını bildirdi. Gündem başlıklarına baktık. Şimdi borsadaki verilere bakacağız. Borsa İstanbul'da dün neler yaşandı? %6'nın üzerindeydi kayıp. 13.163 puandan kapattı. Borsa İstanbul dün işlem gününü %6'nın üzerinde de kayıp yaşadı. Devam edelim Borsa İstanbul'daki verileri görmeye. Rakamlar bize ne söyleyecek? Endekslere bakalım. 14.947 puan seviyesini görüyoruz bankacılık tarafında. Sanayi tarafında 17.274 puan seviyesi var. Turizm tarafında 1.820 puandan işlem gördü. Spor tarafı 1.938 puandaydı. Gayrimenkulde de 6.266 seviyesini takip ettik. Teknoloji tarafında 45.744 seviyesi takip edildi. Devam edelim endekslere. Sigortacılık tarafında 72.961 seviyesi izlendi. Kimya tarafında 15.788 puanı takip ettik. İnşaat tarafında da 21.783 seviyesi vardı. Gıda tarafı 15.425 ile kapanış yaptı. Ve madencilik tarafında 12.656 seviyesini takip ettik. Bilişim tarafında 7.669 puandan kapandı. CHP davasında butlan kararı çıktı dedik. Borsa İstanbul sonrasında önemli bir düşüş kaydetti ve CHP'nin 2023'teki 38. kurultayının iptali istemiyle açılan davadan mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayı iptal etti. Karar sonucu kurultay tamamen yok hükmünde sayıldı. Özgür Özel ve mevcut CHP yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevine devam etmesine hükmedildi.
1: Parti ikiye bölündü.
2: Biz birbirimize düşersek parti mahvolur.
3: Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan davasında karar çıktı.
4: Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, yine CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'de parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.
4: Verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır.
3: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı. Mahkeme dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.
4: Yapılan değerlendirmeler sonucunda 4-5 Kasım 2023 tarihinde kurultay sürecinde delege iradesinin kurultay sonucunu etkileyecek şekilde sakatlığa uğradığı yönünde bir kanaate varılmıştır.
3: Karardan söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.
4: Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Elbette bu kararın temiz yola çıktır.
3: CHP'nin 38. olan kurultayı hakkında mahkemeden mutlak butlan kararının çıkması nedeniyle söz konusu kurultayda alınan tüm kararlar, yapılan seçimler ve oluşturulan yönetim organları hukuken hiç var olmamış kabul edilecek. Bu durum mevcut parti yönetiminin meşruiyetini yitirmesi ve alınan kararların hükümsüz kalması anlamını taşıyor. 38. kurultayın mahkeme kararıyla yok sayılmasının ardından CHP'nin yasal olarak kurultay öncesindeki hukuki statüsüne ve eski yönetim kadrosuna dönmesi sorumluluk haline geldi.
1: Ben Kemal geliyorum.
3: Bu doğrultuda Kemal Kılıçdaroğlu partinin meşru lideri olarak resmi görevine geri dönüyor. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı.
0: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum var. Dalfin Finansal Danışmanlık Ortağı Mustafa Aşkın bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
5: Günaydın, iyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Borsa İstanbul'u konuşacağız tabii ki. Mutlak butlan kararı sonrası satış vardı. Borsa İstanbul'da nasıl yorumladınız?
5: Ne yazık ki oldukça sert bir dalgalanma yaşadık dün öğleden sonra. Benim ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi bu kararın tam finansal piyasalar açıkken yayınlanmış olması. Bugüne kadar baktığınızda karar alıcılar veya bu tip açıklama yapanlar genelde seansın kapanmasını veya akşam saatlerinde bunun açıklanmasını özen gösterirlerdi. Bence bu açıklamanın zamanlama anlamıyla seans ve piyasa açıkken yapılmış olması hakikaten finansal okuryazarlığın ciddi derecede düşük olduğunu gösteren bir işaret olarak da karşımızda durmakta. Dalgalanma boyutu daha kontrollü bir hale getirilebilirdi. Dolayısıyla bu sürecin özellikle açıklanmasıyla ilgili yeniden belki bundan sonra benzer olaylar olması bağlamında bir düzenleme yapılması tüm birimler için hukuk alanında da idari anlamında da yararlı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii tam seansın ortasında bu gelince ister istemez çok sert bir reaksiyon oldu. Bu reaksiyon sonucunda da borsa genel olarak devre kesti. Benzer süreçleri daha önce bu tip hukuki ve siyasi süreçlerin sonuçlarını borsada geçtiğimiz 30-40 yıl boyunca biz zaman zaman gördük. Ne yazık ki bu süreçlerde Türk varlıklarının hak etmediği derecede sert geri çekilmeleriyle sonuçlanmıştı. Bir benzerini dün yaşadık. Bugün biraz daha aklı selim olmasına rağmen özellikle teminat tamamlama çağrıları ve ters pozisyonda kalan pek çok yatırımcının da etkisiyle yine negatif bir açılış yapacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatlamanın tabii doğrudan ekonomiyle, bilançoyla veya ölçülebilir bir ekonomik modelle alakası yok. Tamamen hukuki ve siyasi sonuçların ekonomiyi daha kötü etkileyebileceği beklentisiyle yapılan

0: tartışmalar bunlar. Ama şu da yadsınamaz. Ekonomi, borsa, finansal piyasalar eninde sonunda diğer disiplinlerle ve diğer açıklamalarla da alakalı, beklentilerle alakalı. Bu nedenle bu tip bir açıklamanın da borsada satış getirmemesini veya faizin yükselmemesini beklememek gerekiyordu. Bizim ülkede genellikle bu tip sert reaksiyonlar görülüyor. Daha önce yine başka bir dava konusu nedeniyle Mart 2025'te de benzer bir süreç yaşanmıştı. Daha öncelere baktığınızda yine hem ekonomik hem siyasi veya hukuki gelişmelerin de bizim borsamızı, finansal piyasalarımızı çok derin etkilediğini net bir şekilde görmüştük. O yüzden diyorum ki ben yıllardır tüm kamu birimleri, hatta yargı ve hatta siyasi partiler ve önemli karar alıcı organlar, ki burada SPK, BDDK, Merkez Bankası da dahil olmak üzere belli tecrübeye sahip piyasa aktörü olmuş ama nitelikleri itibariyle bu kurumlara da hizmet verebilecek tecrübeli kişilerin istihdamı da son derece yararlı olacaktır. Bu tip reaksiyonların ölçülebilmesi, yönetilebilmesi, eğer bu olacaksa da sonrasında nasıl davranılması gerektiği konusunda tecrübeli insanların istihdam edilmesi bu tip olaylardaki hasar oranını da azaltacaktır. Tabii bu bizim yıllardır söylememizle olacak bir şey değil. Karar alıcıların da buna dikkat etmesi gerekiyor.
1: Yaklaşık bir saat sonra da Finansal İstikrar Komitesi toplanacak. Neler konuşulur orada, nasıl önlemler alınır?
0: Tabii sabah 8.30'da Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanmasını da çok sık rastladığımız bir şey değil. Malum ekonomi yönetiminin de bazı olumsuz gelişmelere karşı reaksiyon gösterme zorunluluğunu hissettiğini net bir şekilde görüyorum. İyi bir şey tabii bu. Ama az önce ifade ettiğim gibi bu daha yönetilebilir bir halde yapılabilirdi. Bugün ne kararlar alınabilir? Burada birkaç tip piyasaya yönelik kararlar çıkabilir. Bir tanesi para piyasaları. Şu anda bir likitasyon ihtiyacı var Türkiye'deki piyasaların. Neden likitasyona ihtiyaç var? Çünkü finansal varlıklardan uzaklaşmak isteyen yatırımcılar var. Nakde dönmek istiyorlar. Bu nakde dönüş o kadar sert bir tepkiyle oluyor ki faizlerden tutalım da hisse senetlerine, tahvil bonoya kadar pek çok varlığın fiyatı olumsuz yönde etkileniyor. Dün öğleden sonra özellikle Merkez Bankası haberden sonra döviz piyasalarında kontrol amacıyla bazı işlemler yapmış gibi görünüyor. Aşağı yukarı 11-12 milyar dolarlık bir dolar satışı ve likitasyon sağlanması söz konusu olmuştu. Dolayısıyla bu tip yöntemlerin yine ne derece yapılabileceği konuşulacaktır. Yine gerekirse Merkez Bankası'nın PFK'yı acil toplantıya çağırıp ani ve hızlı bir para çıkışına karşı alınabilecek diğer önlemler, ki bu diğer önlemler arasında faizle ilgili önlemler, artırılması ile ilgili önlemler, makro ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere pek çok şey gündeme gelebilecektir. Dolayısıyla eğer bugün de çok dalgalı bir seyir izlerse bizim piyasalarımız, akşamüstü belki de PPK'nın toplandığını ve bir dizi karar aldığını da rahatlıkla görebiliriz. Diğer taraftan BDDK ve SPK'nın da alması gereken bazı düzenlemeler olabilir. İşte SPK'nın yine uzun süredir yürüttüğü açığa satış yasağını devam ettirmesi, ortak satışını belli bir süre askıya alması, bedelli sermaye arttırımlarını belli bir süre askıya alması, bunun dışında piyasada özellikle Borsa İstanbul'un devre kesicilerinin limitlerinin belki biraz daha düşürülmesi ve bu sayede yatırımcıya daha net bir uyarı yapılması gibi önlemler başta olmak üzere pek çok uygulama yapılabilir. Diğer yandan yine bu toplantının konusu olabileceği gibi defaatle biz Borsa Uzmanlar Derneği olarak da uyarmıştık. Finansal piyasalar için bir istikrar fonu oluşturulması gerekiyor. Bu varlık fonu içinde oluşturulabileceği gibi aynı zamanda ayrı bir fon şeklinde oluşturulabilir. Bu fon gerektiğinde piyasa yapıcı

0: özelliğiyle piyasada alım veya satım her piyasada yapabilir. Dolayısıyla böyle bir istikrar fonuna da ihtiyaç var. Ne hikmetse bu bir türlü hayata geçmedi. Belki önümüzdeki dönemde veya bugünkü toplantı sonucunda böyle bir yapıya da gidilebilir. Dolayısıyla şu anda ekonomik olmayan bir sürecin sonuçlarını yönetmek durumunda olan bir ekonomi yönetimi söz konusu, bir piyasa söz konusu. Tabii diğer taraftan bu hukuki ve siyasi sürecin ne derece evrileceğini, nereye gideceğini de takip edecektir piyasa. Bir süredir zaten bunun tedirginliği de vardı. Olay gerçekleşti. Tabii bunun yankıları da bayram boyunca da devam edecektir. Bugün Cuma itibariyle seans dediğim gibi olacak, piyasalar açık. Pazartesi ve Salı da 1,5 günlük bir işlem günümüz var. Salı gününe kadar dalgalanma boyutu biraz düşse de alınan tedbirlerle birlikte piyasadaki negatif havanın biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz.
1: Merkez Bankası tarafı var. Bir de Merkez Bankası'ndan hangi adımlar gelebilir?
0: Dediğim gibi dün zaten Merkez Bankası otomatik inisiyatifini kullanıp döviz ve TL piyasasında bazı işlemler yapmış gibi görünüyor piyasadan anladığımız kadarıyla. Bugün de alınacak bir dizi karara ekonomi yönetiminin Merkez Bankası bacağında uygulayabilir. Az önce ifade ettiğim gibi ani bir PPK yani para piyasası kurul toplantısı görebiliriz. Burada şu anda politika faiz olarak %37 ifade ediliyordu. Bunun yükselmesi söz konusu olabilir. Zaten üst banttan fonluyordu 40 civarında. İlk etapta 40,5 belki 41'lere getirilebilir ki benzer bir süreci biz 2025 Mart-Nisan ayı arasında da görmüştük. Ardından tabii likitasyon sağlayıcı bazı önlemler alabilir. Makroekonomi tedbirleri olarak bankalar üzerinden alacağı bazı rahatlatıcı önlemler olabilir. Ama netice itibariyle baktığınızda bu yangını söndürecek önlemlerin bir bacağını Merkez Bankası, diğer bacağını da diğer kurumların aldığı bir toplantı sonucunu ve uygulamayı da biz bugün içinde görebiliriz.
1: Karar sonrası Borsa İstanbul yeniden iç siyaset takip edeceği bir döneme mi giriyor? Ne dersiniz?
0: Zaten bir süredir bu dava ile ilgili beklenti hem borsada hem bizim finansal piyasalarda sık sık dile getiriliyordu. Fakat zamanlama anlamında çok diyelim yıkıcı oldu. Az önce ifade ettiğim gibi bir piyasa açıkken bunun açıklanması hakikaten tartışılması ve bence incelenmesi gereken bir durum. Diğer taraftan da belki yaz sonuna doğru olabileceği ile ilgili beklentiler vardı. Onun da ani olmasına yarattığı bir şok dalgası dün piyasayı çok olumsuz yönde etkiledi. Malum sizlerle konuşuyoruz. Bu yılın başından itibaren bizim finansal piyasalar oldukça pozitif ve dirençli bir tutum sergilemişti. Burada tabii alınan önlemlerin göreceli olarak ekonomideki karar alıcıların yaptığı işlemlerin veya durumun da etkisi vardı. 2025 ve 24'e göre oldukça pozitif bir seyir sergiliyorduk ki üstüne üstlük bir de Körfez'de savaş ve dünyada ciddi bir dalgalanma olurken. Fakat biz bu dayanıklılığı gösterirken bir anda içeriden zamanlama anlamında işte beklenmeyen bir karar çıkınca borsa ve finansal piyasalarımız ne yazık ki tırnak içinde ifade ediyorum kelimenin tam anlamıyla dağıldılar. Bu ne kadar daha sürer? İşte bu yangının sönümlenmesiyle ve bundan sonraki sürecin anlaşılmasıyla sönümlenecektir. Ama ne yazık ki tabii Türk varlıkları ve Türk piyasası anlamında değer kaybı anlamında olumsuz bir senaryo. Finansal piyasalar reaksiyonu çok çabuk verir, fiyatlamayı çok çabuk yapar. Dolayısıyla bu reaksiyonu da görüyoruz. Ama bir de bunun makro ekonomi bacağı var. Ne yazık ki geçtiğimiz hafta Merkez Bankamızın enflasyon toplantısında da dile getirdiği üzere enflasyon konusunda da tam bir başarıyı sağlayamadık. Hem dış şok var hem de üstüne üstlük bu tip bir iç dalgalanma yaşandığında enflasyon beklentileri de olumsuz yönde evrilecektir. Dolayısıyla bunu bugün sadece

0: Finansal piyasalardaki rahatsızlık olarak değil, daha orta vadede enflasyon hedefiyle ilgili beklentilerin bozulmasıyla da yorumlamamız gerekecektir diye düşünüyorum.
1: Tabii bu noktada da rezervlerin önemini de konuşmak isterim. Böyle zamanlarda daha çok öne çıkıyor. Rezerv politikası nasıl sürer?
0: Bugüne kadar Merkez Bankamız rezervleri iyi yönetti. Gerektiğinde rezervleri kullandı, gerektiğinde rezerv birikti. Zaten dün de rezervlerden işte dediğim gibi yaklaşık 10 küsür milyar dolarlık bir satış yaptığı konuşuluyor piyasada. Muhtemeldir ki önümüzdeki bu hem bugün Cuma günü hem de Pazartesi ve Salı yarım günü itibariyle Merkez Bankası'nın eli finansal piyasaların üzerinde olacak ve rezervlerle ilgili bazı tasarruflarda bulunacaktır. Mart ve Nisan aylarında Merkez Bankamızın Amerikan tahvillerini sattığını da öğrendik. Altın rezervlerinde zaman zaman satış ve alış yapıyor. Bu durumu devam ettirecektir. Fakat tabii eğer fazla bir çıkış olursa bizim piyasalardan Merkez Bankası bunu karşılamak için ki geçtiğimiz 2025'te yapmıştı. Daha sert müdahalelerde de bulunabilir. Bu da rezervlerin eksilmesine yol açıyor. Rezervlerin eksilmesi ve rezervlerin tekrar toparlanması için de yüksek maliyetli faiz ödemek gerekebiliyor. Hepsini bir arada düşündüğümüzde tabii bu Türkiye'nin makroekonomik kırılganlığını bir parça arttıran bir unsur olarak karşımızda. Ama Merkez Bankası süreci tecrübesiyle iyi yönetiyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde ve bugün de bu yönetimi yapacaktır. Fakat rezervlerin de bir maliyet unsuru olduğunu, zaman zaman kullanılsa da bunun tekrar yerine konması gerektiği de ortada. Ve dolayısıyla bu da Türkiye'nin risk primini bazı dönemlerde olumsuz etkileyebiliyor.
1: İmamoğlu davası sürecinde de Borsa İstanbul'da %20'lik bir değer kaybı vardı. Bankacılık tarafında %40 oranındaydı o geri çekilme. Benzer bir görünüm bekler misiniz?
0: Tabii her olay kendi içinde analiz edilmeli. Ama benzer bir görüntüyü görürsek çok da şaşırmayacağım. Dünkü reaksiyon çünkü çok sertti. Piyasa uzunca bir süredir bütün piyasadaki hisse senetlerinin taban olduğunu görmemiştik. Dolayısıyla benzer bir sürecinde ne yazık ki biraz daha devam etmesini bekleyebiliriz. Tabii buna karşı bugün işte biraz sonra toplanacak Finansal İstikrar Komitesi'nden önlemler alınacaktır az önce konuştuğumuz gibi ama netice itibariyle piyasadaki aktörlerin, aracıların, bankaların, yabancı yatırımcıların tam huzur bulduğumuz dediğimiz anda böyle bir olayla dengesinin kaybedilmesi piyasada fiyatlamayı aşağı çekse de orta vadede tekrar geri dönme sürelerini uzatacaktır. Malum yine İmamoğlu davasındaki süreçten sonra yabancı yatırımcının veya yerli kurumsal yatırımcının tekrar piyasalara dönmesi zaman almıştı. Kısa bir süre içinde tekrar benzer bir sürecin yaşanması yatırımcılar açısından da Türkiye riski anlamında çok olumsuz değerlendirilecektir diye düşünüyorum.
1: Peki yatırımcı böyle bir piyasada ne yapacak Mustafa Bey?
0: İşte esas soru belki de bu. Hani yatırımcı bu piyasada ne yapacak? Şimdi yatırımcının ne yapması gerektiği ile ilgili birkaç senaryoyu hayata geçirebiliriz. Bir tanesi yatırımcı şayet zamanında varlıklardan çıkamadıysa ne yapacak? Birincisi bu. İkincisi çıktıysa ne yapacak? Genelde bizim küçük yatırımcılarımız bu tip reaksiyonlarda kolaylıkla nakde dönmeyi seçemiyorlar veya yetişemiyorlar. Böyle bir durumda bugün gidip hisse senetlerini çok düşük fiyatlardan satmanın çok büyük bir anlamı yok. Yalnız burada önemli bir nokta var. Yatırımcıların bir kısmı kredili işlem yapıyor. Bu kredili işlemlerin yarattığı baskı var. Aracı kurum veya bankalar bu kredili işlemleri kapatılması için bazen re'sen satışlar da yapabiliyorlar. Keza vadeli işlemlerde de kaldıraç var. Kaldıraçlarda da teminatların yeniden değerlemesiyle ilgili ortaya çıkan teminat tamamlama çağrıları var ki bugün de oldukça yüksek miktarda bir teminat tamamlama çağrısı var. Dolayısıyla buradaki bu kredili ve teminatla

0: ilgili süreçler tamamlanmadan yeni alım yapılmasını çok önermiyorum. Bu durumda olan yatırımcıların da zararı sineye çekmek dışında yapacakları fazla bir şey yok. Piyasa belli bir süre sonra durulacaktır. Nakitte olan yatırımcılar içinse acele etmeden hani kelimenin tam anlamıyla tok alıcı olarak piyasada zaman içinde özellikle önümüzdeki birkaç haftalık süreç içinde biriktirme yapmaları doğru olacaktır diye düşünüyorum. Esasında süreç hızlı yönetilir, kolay yönetilir ve dengelenirse yaz aylarında tekrar finansal piyasalar toparlanma şansına sahip. Ama süreç uzar ve yine dillendirilen konulardan bir tanesi ani ve beklenmedik bir seçim kararı da alınırsa bu sefer piyasa biraz daha farklı bir metodolojiyle zaman dilimini uzatabilecektir. Dolayısıyla bunları da gözlemlemek zorunda kalacağız. Dediğim gibi esasında ekonomik olmayan, finansal olmayan gelişmelerin sonuçlarını yorumlayıp ona göre pozisyon almak durumunda kalabiliyoruz bazen. Bu da modelleme yapamadığımız, tahmin edemediğimiz için hem yatırımcılar açısından hem de profesyoneller açısından yıpratıcı olabiliyor.
1: Peki siz bugün seans açılışında en çok nereyi izleyeceksiniz?
0: Tabii piyasadaki ana hisse senetlerini izlememiz gerekiyor ama çok da hoş bir açılış olmayacağını şimdiden ifade edebilirim. Diğer taraftan özellikle faiz ve döviz piyasasına da dikkat etmek gerekiyor. Dün malum Türkiye'nin 2 yıllıkları 44'e kadar çıkmıştı. Yüksek bir oran. Yurt dışında offshore'da da daha yüksek faiz oranlarını görmüştük. Bunun yaratacağı bir baskılanmayı finansal piyasalarda göreceğiz. Bir gösterge tahvil ve oluşan finansal piyasalardaki faiz oranına, iki borsanın genel gidişatına ve döviz piyasasına bakmak gerekiyor. Orada bir durgunluk, bir dengelenme olana kadar da biraz piyasayı uzaktan seyretmek sanki daha yararlı olacakmış gibi görünmekte.
1: Peki yabancı yatırımcı açısından düşündüğünüzde nasıl sirayet edecek tüm bu olup biten o tarafa?
0: Az önce anlatmaya çalışmıştım. Özellikle 2025'ten başında yabancı yatırımcı tekrar Türkiye'nin çok ciddi potansiyel taşıdığı için gelmeye başlamıştı. İşte orada da bir hukuki süreç ve ardından gelen dalgalanmanın yarattığı olumsuzluk nedeniyle gittiler. Aynı yatırımcıyı bizim getirmemiz neredeyse 1 yıl sürdü. İşte 2026'nın başında tekrar Türkiye'ye geldiler. Potansiyeline inandılar ki doğrudur. Varlık fiyatları ucuzdu, potansiyelimiz yüksekti. 4-5 aylık süreçte hem tahvil bono piyasasına hem de hisse senedi piyasasına ciddi girişleri oldu. Fakat yine böyle bir olay gerçekleşti. Çıkmaya çalıştılar dün. Bazıları çıkabildi. Zaman içinde muhtemelen yine bazı yabancı çıkışlarını göreceğiz. Tekrar gelmeleri ise olayların yatışmasına bağlı. Ama periyot o kadar sık olmaya başladı ki bu tip ekonomi dışındaki gerçekleşmeler. Yabancı yatırımcı da her ne kadar Türkiye'yi sevse de bu tip olayların yarattığı dalgalanmadan uzak durmak isteyecektir. Dolayısıyla biz portföy yatırım amacıyla yabancı yatırımcıyı çekmeye uğraşırken ne yazık ki bu tip gelişmeler yatırımcıları Türkiye'den uzaklaştırıyor ve biraz daha uzak tutuyor. Dolayısıyla onlar da dengelenmenin ve durulmanın olduğu zamana kadar Türkiye'den uzak duracaklardır.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli, çok teşekkürler. Kolaylıklar size de Mustafa Bey.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Mutlak Butlan kararı piyasalara nasıl yansıyacak? Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş Apara'da değerlendirdi.
2: Şimdi burada bir süreç olacak. Hani biz savaşı konuşuyoruz, faizleri konuşuyoruz, efendim enflasyonu konuşuyoruz falan. Ha, bu meseleler de konuşulmuyor muydu? Konuşuluyordu zaman zaman. Bu sene biraz dışarıya odaklandığımız için aslında çok fazla bu konular gündeme gelmiyordu. Tabii şimdi burada büyük ihtimal bayram sonrası, bayram öncesi bazı şeyler olacak. Bir takvim belirlenir. Oradan sonra da piyasanın üstünde bir de böyle bir şey bence baskı, yeni bir baskı da oluşabilir. Yani mesela pazartesi günü diyelim İran'la Amerika anlaşsa bile bu sefer yukarı yönlü hareketler biraz daha hala iç siyasi gelişmelere odaklı. Her zaman bir buradaki

0: açıklamalara daha fazla odaklanacak gibi duruyor. Şimdi bayram dönüşü şöyle bir şey de düşünecektir illaki piyasa. Bu her iki riskinde bir süreç içerisinde eğer toparlanma eğilimi içinde olursa bunun kendine göre bir fiyatını belirler. Yani örnek veriyorum 13.000 endeks. Savaş bitti. Bunun için endeksi baskılayan neyse marj olarak diğer risk hala gündemde kalarak onun pozitif fiyatlamasında yapabilir. Yani bu hemen bugünden yarına demiyorum ama bayram sonrası değil mi? Yani Haziran olarak bakarsak bu tarafta bu var. Sadece piyasa bacağı için konuşuyorum bunu. Yani en kötünün satılması konusu içeride ve dışarıda bugün, yarın, pazartesi, salı en azından o dibi neyse bu işin, yani en kötümser tarafı, bunun fiyatlaması olmuş olacağını düşünüyorum. Sonraki aşamalar hep böyle şey oluyor. Ya daha iyi tarafa doğru evrilirse onun fiyatlamaları sonradan gelir gibi tahmin ediyorum. Dışarıdan da çok olumlu bir haber akışı olmazsa bu satış
1: devam eder mi?
0: Belli teknik seviyelere kadar devam eder.
2: Mutlak putlan kararını avukat Mehmet Yılmazer de Ahbap ekranında değerlendirdi. O değerlendirmeleri izleyelim şimdi.
3: Şimdi malumunuz mutlak putlan kararıyla beraber parti içerisindeki seçimlerin de bir şekilde demokrasiye ve hukuka uygun olması gerekiyor. Hala hazırda yapılmış, verilmiş olan kararla birlikte belediye başkan seçimleri ya da belediye başkan adaylarının tespiti mevzusu ister istemez sanki açıkta kalmış gibi düşünülüyor ama hala hazırda belediye başkanı seçilenler sonuç olarak kamu yararı gözetilerek kamuoyu tarafından, halk tarafından seçildikleri için, nihai olarak seçilenler açısından söylüyorum, o seçimleri etkileyecek bir durum oluşmaz. Yönetsel olarak özellikle parti yönetimi ve kongre açısından bu konu değerlendirildiği için o aradaki dönem aslında evet her ne kadar uygun olmayan bir genel başkan ve yönetimi tarafından hukuka uygun şekilde seçilmemiş genel başkan ve yönetimi tarafından seçilmişse de o açıdan özellikle kamu düzeni açısından da gözetilerek mevcut belediye başkan adayı seçimlerinin vesairenin sakat olmasını doğurmaz. Doğurmaması da gerekir anayasal olarak. Çünkü parti içi demokrasi parti içerisindeki hususla ve yönetimle ilgili bir durum. Burada meydana gelen şeyin nihai olarak bütün bir ülke çapında sonuç üretmesini beklemek doğru olmaz. Özellikle partiyle sınırlı kalır ve partinin yönetimiyle sınırlı kalması gerekir. Çünkü şöyle düşünün, buna benzer örnekler mesela hiçbir şekilde hakim olmaya hak kazanmamış ya da hukukçu olmamış ama mahkeme hakimi olarak karar vermiş kişilerin kararlarının da kamu düzenine aykırı olmayan tüm kararları sanki hukuka uygun hakim olarak atanmış kişinin kararları gibi kabul edilmesi gibi örnekler var. Biz bunu buraya hani kıyasen her ne kadar değil ama örnek olarak bunu sunabiliriz. Buralarda yargının verdiği kararlar aslında var yargı içtihatlarında. Bu hususun sadece yönetsel olarak kamu düzenine aykırı olmayan kısmıyla geçerli olabileceği düşünülür. Ama onun dışında işte genel başkan seçimi, parti meclisi üyeleri vesaire gibi hususlar tabii ki tamamen başa döner. Bu hususlara ilişkin verilmiş olan kararlar geçersiz hale gelir. Ama belediye başkan adayları açısından bu söylenemez. Çünkü bazı yerlerde belki ön seçimle yapılmıştır. Dolayısıyla sadece bir genel başkanının ve parti meclisinin yönetiminin hukuka uygun olarak seçilmiş olmamasından bahisle ön seçimleri iptal etmek mümkün olmaz. Ama aradaki olağanüstü kongrelerin geçersiz sayılmasının sebebi olağanüstü kongre kararı alan yapının ve yönetimin birebir yine yönetsel bir durum olduğu için hukuka uygun olarak seçilmeyen parti meclisi ve genel başkanından kaynaklandığı için onlar da geçersiz oluyor. Yani onlara her ne kadar buna engel olmak için yapmış olsa da Cumhuriyet Halk Partisi bunun aslında boş bir uğraş olduğunu o zaman da ifade etmiştik. Mahkeme kararıyla tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin temsil yetkisi kazandığı bugünkü mahkeme kararıyla ne? Şimdi bu bir ihtiyati tedbir kararıdır. Bu tedbir kararı

0: da yargı kararı Yargıtay'da da kesinleşene kadar bu tedbir kararı devam eder. Ha, bu tedbir kararının kaldırılması talepleri karşı tarafta gelebilir mi mahkemeye? Gelebilir ama bunun kabul edileceğini zannetmiyorum. Kamu düzenine aykırı sonuçlar doğurur çünkü. Bu ihtiyati tedbir kararıyla şu an Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olmuştur. Net olmayan şey mevcut verilen karar kesin değildir. Hukuken kesin değildir. Maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmez. Bu hukuki bir terimdir. Yani bu nedir? Temiz edilebilir bir karardır. Temizi kabil bir karardır. Yargıtay'a gidecektir bu verilen, istinafta verilen karar. Kamu düzenine aykırılığın dosya kapsamında delil durumuna baktığımızda ben daha yerel mahkemede bile bu kararın verilmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu benim hukuki kanaatim. Ama Yargıtay'ın başka bir hukuki kanaati olur mu? Dosya kapsamında, dosya münderecatına başka hususlar, yani mevcut delil kapsamında bakılıp da istinafın verdiği karar esas yönünden ya da usul yönünden aykırı bulunur mu? Bunu bu aşamada tahmin etmek güç. Ben zannetmiyorum. Yani Yargıtay'ın da bu kararı onayacağını düşünüyorum. Ancak bu süreci de mutlak mutlan açısından değerlendirdiğimizde, şimdi bakın şöyle bir durum var. Siyasi partiler kanunu açısından parti için demokrasi kamu düzeninin ilkelerinden bir tanesidir. Dolayısıyla bunun ihlali söz konusudur. Neyle? Bir takım menfaatler verilerek delegelerin oyları, reyleri ifsad edilmiştir. İrade fesada uğratılmıştır. İradeleri fesada uğratıldığı için sonuç olarak ortaya çıkan kongre sonucu sakatlanmıştır. Sakatlanan bir kongreyi doğal olarak mutlak mutlanla yok, hiç yapılmamış gibi geçersiz kabul edilmesi gerekirdi. Bugün istinaf bunu yapmıştır. Zaten yerel mahkeme kararı 42 asliye miydi 46 asliye miydi karıştırıyorum o numaralarını ama o dönem verilen karar zaten bana kalırsa hukuka aykırı bir karardı. Yani delegelerin o gün delege olmamasından kaynaklı olarak davayı reddetmişti vesaireydi. Eksik bir karardı. Hatta hukuka aykırı bir karardı. Yanlış bir karar vermişti yerel mahkeme. Bugün istirafı verdiği karar dosya içeriğine bakıldığında tamamen hukuki bir karardır. Benim kanaatim bu. Çoğu hukukçunun da kanaati budur. Ama tabii siyasi parti taraftarları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anki yönetiminin taraftarları farklı düşünebilir.
1: Seans öncesinde şimdi canlı yayın konuğum ekonomist doçent doktor Şevket Sayılgan bizimle birlikte son durumu konuşacağız. Merhaba, yayına hoş geldiniz.
2: Merhaba, günaydın.
1: Günaydın. Mutlak mutlan kararı sonrası piyasada satış vardı. Nasıl yorumladınız, nasıl değerlendirdiniz durumu?
2: Açıkçası tabii piyasaların bu konuda gerginliği ve stresi mevcuttu. Fakat zamanlama konusunda zannedersem hiç kimse dün akşam olabileceği konusunda bir beklentisi yoktu. Ki dün akşamki vadeli piyasalardaki bugün için alınan pozisyonlara baktığımız zaman da bugün de daha da derin bir piyasa hareketi göreceğimiz yönünde beklenti oluşmuş vaziyette. Tabii burada birçok değişken bir arada şu anda piyasaları etkiliyor. Zaten bildiğiniz gibi dış koşullar ve İran olayının Türkiye üzerinde yaratmış olduğu özellikle rezerv ve mevcuttaki cari açığa etkisi konusu önemli bir unsurken içerideki yaşanılan bu süreç bu noktadaki gerilimi ve baskıyı çok daha fazla hissettirecektir. Artık bundan sonra piyasalarda bir faiz indirimi konusu artık bu yılın konusu olmaktan da çıkmış vaziyette ki bugün 8.30'da yapılacak toplantı ve bunun arkasından alınacak kararların önümüzdeki aylarda piyasalardaki likidite ve fiyatlama noktasında daha da etkili olacağını veya etkili olmasına yönelik alınacağını düşünmek yanlış olmayacaktır. Çünkü burada özellikle döviz üzerindeki baskının yönetilmesi konusu işin belki de en kritik noktası. Çünkü son 3 yıldır uygulanan politikanın ana merkezi değerli Türk lirası ve döviz kurunun kontrolüyle birlikte enflasyona geçişkenliğinin yönetilmesiydi. Şimdi buralardaki birçok parametre bir bakıma öngörünün dışında hareket etmeye ve bu siyasi belirsizliğin de bu noktadaki

0: risk algısını etkileyerek davranışlara ve tercihleri kur üzerinde daha da yoğun bir şekilde baskıya dönüştürmeye neden olmuştur. Dolayısıyla bugünlerden sonra piyasaların tansiyonunu düşürecek hamlelere ihtiyaç olacaktır. Fakat bu nasıl yapılacak? Çünkü buradaki kaynak ekonomik nedenlere bağlı olmaması, çözümün de ekonomi dışı sebeplere bağlı olması ekonomiyle bu konuyu yönetebilmeyi gittikçe zorlaştıracaktır ki dış koşullarda bu konuda bize çok da imkanlı bir süreç yaratmıyor.
1: Peki yatırımcı şimdi ne yapacak? Ne dersiniz?
0: Şimdi yatırımcı için açıkçası bakıldığında ki bunu dün bu sabahlar konuşmuş olsaydık benzer ifadeleri kullanacaktım. Şimdi daha yoğun olarak ifade edeceğim. O da şu: piyasaların bugünkü görüntüsünde likit kalmanın, nakit ve nakite hızlı dönüş yapabilecek enstrümanlarda durmanın açıkçası daha makul bir karar olacağı konusunda açıkçası görüntü bunu gösteriyor. Çünkü özellikle borsa tarafı burada çok daha büyük tepki verdi ve tepki vermeye bugün de devam edecektir diye düşünüyorum. Onun dışında emtialar dış koşullara bağlı hareket ediyor. Ve şu anda da petrol fiyatlarının baskısı altında. Onun dışında kalan bütün enstrümanlar şu anda risk algısının en fazla fiyatlandığı pozisyonlarda. Dolayısıyla şu anda Türk lirası varlıklarda sabit getirili ve likiditesi yüksek olan enstrümanlarda en azından şu dönemin, şu fırtınanın etkisinin daha kontrollü hale geleceği noktaya kadar durmak daha korunaklı, en azından kazancı yükseltmek değil, eldeki varlığı kaybetmemek adına doğru bir tercih olacağını düşünüyorum.
1: Şimdi bu sert düşüş yabancı yatırımcı tarafında nasıl okunmalı, nasıl sirayet edecek o tarafa?
0: Bunun en güzel örneğini CDS puanında görüyoruz. Şu an CDS puanımız 60 vaziyette. Yabancı açısından tabii ki bu görüntü Türkiye'ye yönelik bakış açısını olumsuz etkileyecektir. Zaten çıkışların, özellikle ben şu an verilere bakmadım ama çıkışların önemli bir kısmı zaten kısıtlı bir payı sahip olan yabancı çıkışlarının da etkisi içinde olduğunu düşünüyorum. Özellikle tahvil piyasası ve tahvil faizlerindeki yukarı çıkış burada belki borsa fiyatlamasından çok daha önemli. Bu bir bakıma şu demek: hazinenin borçlanma maliyetinin artması demek. Bu şu demek: Türkiye'nin artık demin de ifade ettiğim gibi faiz indirmek şöyle dursun, Haziran ayında bir faiz çıkartma konusu daha olasılığı gittikçe artan, hatta belki de bugünkü toplantıdan sonra bir olağanüstü kararla Merkez Bankası'nın bir faiz arttırımına gitmesi bile, ki hatırlarsınız bu 19 Mart'ta da yapılmıştı, benzer bir hareketin yapılması olasılığını da güçlendirmekte. Çünkü şu anda ekonominin temel verilerini şu anda hedeflerden sapma yönünde dışsal faktörler ciddi bir baskı yaratmış vaziyette. Dolayısıyla buna karşı bir tepkiyi ve korunağı yaratmanın şu günkü kısa vadede elimizdeki en güçlü silah faiz enstrümanını kullanmak, ki zaten enflasyonun artmasıyla birlikte mevcut reel getirideki azalış döviz kuruna karşı Türk lirasını savunabilmek için elimizdeki imkanları kısıtlı hale getirmişti. Dolayısıyla bu kısıtlılığı tekrardan güçlü hale getirebilmek için bu süreci kullanmak zorundayız. Ama tabii şunun altını da çizmek lazım: bizim makro dengelerimiz açısından, özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren reel sektörün finansmana ulaşmakta ve dolayısıyla kredi piyasasına ulaşmakta yaşadığı zorluklar, bugün olası bu söylemiş olduğum kuru baskılamak, TL'yi savunmak adına yapılacak eylem ister istemez içeride reel sektör açısından biraz daha zorlayıcı bir finansal piyasayla karşı karşıya kalması demek olacak. İşte buralarda selektif kredi uygulamalarının önemi bir kere daha ortaya çıkacak. Dolayısıyla

0: Burada tek bir nokta değil, multidisipliner bir finansal denge modelinin tekrardan etkin hale getirilmesine ihtiyaç var. Ama bütün bunlar dediğim gibi süreçte belki nabzı, tansiyonu düşürme açısından etkisi olacaktır. Ama buradaki asıl konu siyaseten getirilebilecek olan stabilite. Çünkü bunu sağlayamadığımız müddetçe ekonomik olarak yapacaklarımızın etkisi bir yere kadar sınırlı kalacak ki umarım İran-Amerika arasındaki çatışmanın da bir stabilite kazanacak mesajlar ve uygulamalarla bu yakın dönemde etkisini görürüz. Çünkü o taraftan da eğer tekrardan bir sıcak çatışma süreci karşımıza gelecek olursa konuşacağımız konular çok daha farklı olacak.
1: Tabii böyle zamanlarda rezervlerin önemi de daha iyi anlaşılıyor. 7 ila 10 milyar dolarlık bir satış var o tarafta. Rezerv politikası nasıl devam eder?
0: İşte rezerv politikasının devam etmesinin tek koşulu var. Reel faizin yükseltilmesi, reel getirinin bu risk primi olarak karşı tarafı tatmin edecek seviyeye getirilmesi. Bunun da tek karşılığı var. Faizlerin yukarı çıkartılması ama dediğim gibi burada tek bir denge olmadığı için bu konudaki verilecek kararda da eminim ihtiyatlı davranma ihtiyacı duyulacaktır ama şu anki görüntü kısa dönemdeki etkisi de dikkate alınacak olursa bir faiz arttırım ihtiyacını hissedilir bir şekilde karşımıza getirmiş gözüküyor.
1: Kurda bir hareket bekler misiniz?
0: İşte bunların hepsi birbirinin zincirleme etkisi içerisinde. Eğer biz bu konudaki faiz politikasına karşı soğuk veya mesafeli duruşumuz devam eder ve bu konuda herhangi bir yeni bir davranış yaratacağımızı piyasalara ifade edemezsek piyasaların doğal olarak bu konuda döviz kuru üzerinden tepkileri hissedilir hale gelecektir. Sonuçta Merkez Bankası rezervi de bir yere kadar ki biz İran olayı ile birlikte 28 Şubat'tan önceki dönemdeki artmış 200 milyar doların üzerindeki brüt rezerv 100 milyar dolara yakın netteki rezerv rakamımızı düşürdük ve 40'lara da nette 40 milyar dolarlara düşürmüştük. Şimdi elimizdeki rezerv seviyesinin kısıtı da dikkate alınacak olursa bu çok da öyle rahatça hareket edebileceğimiz bir alanın gittikçe daraldığını gösteriyor. Dolayısıyla işler hep faiz politikasına, Merkez Bankası'nın para politikası ve piyasa faizindeki davranışına doğru kitlenmeye başladı. Dolayısıyla buralar kaçınılmaz gibi gözüküyor.
1: Siz bugün seans açılışında en çok nereyi izleyeceksiniz?
0: Yani açıkçası vadeli piyasalardaki geceden itibaren baktığımızdaki görüntü hani piyasaların buradaki davranışındaki panik görüntüsünü devam ettirecek gibi. Belki bir devre kesici gene uygulaması bugün de karşımıza gelebilir. Benim için buradaki en temel iki gösterge olacak. Bunlardan birisi tahvil faizleri, ikincisi de CDS puanı. Dolayısıyla tahvil faizlerindeki artış bizim aslında en önemli ve en sağlıklı nabzı gösteren veri ve tahvil faizlerimizdeki artışın devam edip etmeyeceği ve buna bağlı CDS'teki yükselişin devam edip etmeyeceği benim açımdan çok daha önemli finansal gösterge olacaktır.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Teşekkür ederim değerli
0: Ben
1: analizleriniz
0: teşekkür
1: için.
0: ederim.
1: Kolaylıklar
0: Çok sağ
1: size
0: olun.
1: de.
0: Sağ olun. Size de iyi yayınlar dilerim. İyi hafta sonları. İyi bayramlar. Sağ olun.
1: Şimdiden iyi bayramlar. Teşekkürler. Devam edelim. Piyasa takvimine bakacağız. 22 Mayıs Cuma gündeminde hangi verileri izliyor olacağız? Türkiye'de kapasite kullanım oranı, imalat güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri izlenecek bugün. Türkiye Merkez Bankası finansal karlılık raporunu da takip edeceğiz. Amerika'da Michigan enflasyon beklentisini izliyor olacağız. Bugün saat 8.30'da Ekonomi Finans Komitesi bir toplantı yapacak. Onu da takipte olacağız. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanacak. Oldukça önemli bir toplantı. Şimdi bir virgül koyalım. Seans öncesinde canlı yayın konuklarım olacak. Birazdan devam edeceğiz son durumu konuşmaya.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Ekonomi sadece rakam değil, hayatın ta kendisi. Fabrikanın dumanında, tarlanın bereketinde, esnafın alın terinde konuşur. Borsa açıldığında yatırım kararları şekillenir. Geleceğe yön verilir. Saygın uzmanlar ve analistler herkesin anlayacağı dille ekonomiyi A Para'da anlatır. Piyasalar kapandığında ekranda gündem, kültür ve eğlence başlar. Sevdiğiniz diziler, hafta sonu ünlüler, müzik ve seyahat dosyalarıyla hayatın tüm renkleri A Para'da buluşur. Gündüz paranın adresi, gece ailenizin ekranı. A Para, paranın dili, hayatın kanalı.
1: Duratile Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 22, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Hatay 24, Adana 26, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 21, Karabük 24, Rize ve Samsun 19. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 20, Erzincan 21, Van 16, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 25, Siirt 22 ve Diyarbakır 24 derece.

0: This place, it stays with me.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tombak. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: kaçırmayın.
1: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle. Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.
2: Wired şimdi Türkiye'de. Hemen abone ol.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu. İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
2: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
1: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
3: Para bedavadır.
4: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
5: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
1: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var. Kurumlar, uzmanlar.
6: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
7: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam ediyor.

sonrası Borsa İstanbul'da %6'nın üzerinde geri çekilmeye. Şu anda bankacılık tarafında %8'lik geri çekilme var. Hepsini konuşacağız. Son görünümü, Borsa İstanbul'daki hareketleri ve düşüşün arkasındaki dinamikleri. Ama önce hızlıca gündemin öne çıkan başlıkları diyelim. Bakalım 22 Mayıs Cuma gündeminde neler var? Mutlak Butlan davasında karar çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Karar sonrası BIST 100 endeksinin gün içinde düşüşü %6'ya aştı. Bankacılık endeksinin düşüşü %8'e aştı ve endeks için devre kesici uygulandı. Finansal İstikrar Komitesi de yaklaşık yarım saat sonra toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi'ni Bakan Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda bugün toplanacağını duyurdu. Açıklamada toplantıda finansal piyasa

0: Piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileriyle piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır denildi. Saat 8.30'da toplanacak komite. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi de bugün başlıyor. İstanbul Enerji Diplomasisi'nin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapacak. Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek zirvede enerji, maden, kritik mineraller alanında karar vericilerle 45 ülkeden enerji temsilcileri, uluslararası kuruluşlar ve sektör liderleri de bir araya gelecekler. İran çatışması yakında sona erecek dedi Amerikan Başkanı Donald Trump. İran'la yürütülen müzakerelere ilişkin önemli açıklamalar yaptı. İran çatışması yakında sona erecek derken uranyum konusunda da Amerika İran'ın uranyumunu alacak. Muhtemelen imha edeceğiz ifadesini de kullandı. Trump Hürmüz Boğazı hakkında da değerlendirmeler yaptı. Boğazın açık kalması gerektiğini söyledi ve geçiş için ücret ödemek istemiyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de İsmail Bekai, İran lideri Müşteba Hamaney'in yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun yurt dışına gönderilmemesi yönünde talimat verdiğine ilişkin uluslararası medyada yer alan haberlerin doğru olmadığını bildirdi. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi borsa tarafına bakacağız. Son durum ne? Ekrana gelecek. Nasıl kapandı Borsa İstanbul dün? Bakalım Borsa İstanbul'da %8'i aşan bankacılık endeksi, %6'yı aşan genel endeks düşüşü bugün nasıl başlayacak bakalım Borsa İstanbul güne. 13.163 puandan kapattı dün günü, %6,05 oranında geri çekildi. Devam edelim endekslere bakalım. Endekslerdeki rakamlar bize ne söylüyor? Bankacılık tarafında 14.947 seviyesi var. Sanayide 17.274 seviyesini takip ettik. Turizmde 1820 seviyeleri takip edildi. Spor tarafında 1938 seviyesini, gayrimenkulde 6.266 seviyesini izledik. Teknoloji tarafında 45.744 seviyesi takip edildi. Devam edelim endekslere bakmaya. Sigortacılık tarafında 72.961 seviyesi takip edildi. Kimyada 15.788 puan görüldü. İnşaat tarafında 21.783 seviyesi izlendi. Gıda tarafında 15.425 seviyesini takip ettik ve madencilik tarafında da 12.656 seviyesi izlendi. Bilişim tarafında da 7.669 seviyesini takip ettik. Seans öncesinde canlı yayın konuğum şimdi stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Merhaba, günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Merhaba, günaydın, hoş buldum.
0: Teşekkürler. Mutlak Mutlanda kararı sonrasında Borsa İstanbul'da sert satış, %6'lık geri çekilme, bankacılık tarafında %8'i aşan düşüş. Nasıl değerlendirdiniz, neler söylersiniz?
1: Evet, Borsa İstanbul tarafında bir süredir zaten satış baskısı devam ediyordu. Zirve seviyesini gördükten sonra geri çekilme görmüştük. 14.000 altına sarkma eğiliminde olan bir Borsa İstanbul izlemeye başlamıştık. Burada özellikle 13.700 seviyesi, 50 günlük hareketli ortalaması olması itibariyle önemli seviyeydi. Gün içerisinde bu seviyenin de kırılmasıyla birlikte ve gelen haber akışı etkisiyle sert bir satış gördük ve 13.100 seviyesinden 13.163 seviyesinden kapattık. Borsa İstanbul'la ilgili hep şunu söylüyorduk. Yılbaşından beri yukarı yönlü hareket genele yayılır bir hareket değil. Daha çok işte 2-3 hisse özelinde, özellikle puantajı, BIST 100'e katkısı yüksek hisseler özelinde bir yükseliş var. Çeşitli etkilerle, işte gerek konjektürel etkiler, gerek bunun bize yansımaları etkisiyle daha henüz genele yayılır bir hareket oluşmadığını, puantaj katkısıyla, 2-3 hissenin puantaj katkısıyla Borsa İstanbul'a yukarıya gittiğini söylemiştik. Nitekim bunun etkisini dün de gözlemledik. Genele yayılır harekette yine bu iki hissenin biraz daha dik durduğunu, piyasayı dengeleme çabası içerisinde olduğunu ama diğer

0: hücrelerin tabii süreç içerisindeki o zayıf etkisinin devamının gözlendiğini gördük. Burada özellikle 13.000 seviyesi tabii kritik bir seviye ama dünkü akşam seans kapanışına baktığımızda bu seviyenin de altına sarkma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. O yüzden de 11.800 seviyesi genel anlamda ana trend desteği diyebiliriz Borsa İstanbul için. 11.800 seviyesinin önemli bir destek olması bugün için özellikle önümüzdeki günler için önemli bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Arada işte 12.600 seviyesini yine önemli vurgulayabiliriz. Burada tabii özellikle bugün 8.30'da Sayın Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. Bununla sermaye piyasalarıyla ilgili, piyasalarla ilgili, gidişatla ilgili yapacağı toplantıda alınacak kararlar Borsa İstanbul'un da açılışı üzerinde önemli bir etki yaratacak düşüncesindeyim. Biraz daha bu anlamda alınabilecek piyasa dostu kararlar tabii ki o dünkü sert düşüş sonrası sınırlı da olsa yaraları sarabilir düşüncesindeyim. O yüzden de burada tabii ki bugünkü açılış ve gün içerisindeki gidişat önemli olacak. Teknik seviyeler olarak söylediğim gibi özellikle aşağıda 12.600 ve 11.800 seviyeleri önemli olarak göze çarpıyor. Burada tabii yatırımcıların özellikle bundan sonraki süreçte gidişatla ilgili tekrardan hani planlama yapmaları adına da önemli bir süreç başlıyor düşüncesinde. Biraz da portföy düzenlemeleri yapılarak daha çok gündemde olan konjonktürün desteklediği tarafta yatırım tercihlerini yapmaları bu anlamda tabii ki daha doğru olacaktır. Yani biraz da rotasyon veya portföy değişiklikleri bu anlamda önümüzdeki günler adına önemli bir etki oluşturacaktır düşüncesindeyim. Burada daha önceki dönemlerde de Borsa İstanbul'la ilgili bu tarz şok düşüşleri farklı etkilerle gerek konjonktürel gerek iç dinamizdeki etkilerle gördük. Ama sonrasında tekrardan toparlanan yeni dinamiklerin oluştuğunu da gözlemledik. Yani son 10 yıllık sürece baktığımız zaman farklı etkilerle Borsa İstanbul'da bu dalgalanmaları akışta gördük. Aslında sermaye piyasalarının genelinde de bunun olduğunu biliyoruz. Sonuçta burası tabii ki biraz daha diğer enstrümanlara göre işleyişi farklı bir yapıda. O açıdan da burada önemli olan nasıl bir stratejiyle hareket edileceği ve önümüzdeki günlerle ilgili yatırımcının tabii kendi adına atacağı adımlar olacak. Şu vurguyu hep yapmıştık, tekrar yenileyebiliriz. Borsa İstanbul'un puantajından ziyade önümüzdeki günlerde de yatırımcının işte hangi sektör ya da hangi hisse senedinde olacağı tabii ki kendi adına önemli bir süreç oluşturacak. Burada bugün eğer sert bir geri çekilmeyle güne başlarsak bence bu tabii ki özellikle nakitte olan yatırımcı açısından önümüzdeki günler için bir tekrardan alış fırsatı oluşturabilir düşüncesindeyim.
1: Tabii sizin de söylediğiniz gibi benzer süreçler yaşandı. Örneğin İmamoğlu davası süresinde %20'lik ve tabii bankacılık tarafında da %40'lık geri çekilmeler takip ettik. Buna benzer bir görünüm izler miyiz? Olur mu? Ne dersiniz?
0: Az önce de vurguladım. Bugünkü toplantı bu anlamda önemli bir rol oynayacak. Tabii ki şu anki yapıya baktığımız zaman ve dün akşamki akşam biop seansına baktığımız zaman bugün tabii ki olumsuz bir açılış muhtemel görünüyor ama burada alınacak kararlar biraz daha piyasa dostu ve destekleyici olursa bu piyasa tarafından en azından açılış itibariyle kısmen de olsa ılımlı karşılanabilir düşüncesindeyim. Dövizdeki stabil hareket de bunu şu an için en azından sınırlı da olsa destekleyebilir. Bu anlamda tabii ki güçlü ekonomi yapıları biraz da burada borsa tarafında da destekleyici tarafta olabilir. Mali endeks tabii bu süreçte daha fazla etkileniyor. Bankacılık endeksindeki geçtiğimiz dönemki düşüşten de bahsettiniz. Burada özellikle son dönemde petrol fiyatlarının küresel tarafta artışıyla birlikte faiz indirimleri masadan kalkmıştı. Bu ikili bankacılık endeksi üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyordu. Burada da bir yabancı para çıkışı da görmüştük bankacılık tarafında özellikle. Yani bu bir süreçti aslında, baktığımız zaman bir süredir zaten geriye giden ve bu anlamda satış eğiliminde olan bir yapı söz konusuydu mali endekste söylediğim sebeplerden dolayı. Şimdi bu etkide tekrardan bu durumu tetikler mi? Bunu izleyip göreceğiz. Ama tabii şöyle bir durum da oluşuyor. Fiyatlar geri çekilmeye başladıktan sonra, belli bir seviyeye geldikten sonra da ucuzluk teması tabii devreye giriyor. Bu etkide mutlaka tekrardan talep oluşmasına, yani dengelenme oluştuktan sonra fiyatlamalarda talep oluşmasına sebep olabiliyor. O açıdan da burada bence bugün alınacak kararlar, yani 8.30'daki toplantı sonrası çıkacak açıklamalar, bu anlamda seyir adına, yani en azından yatırımcının paniklememesi adına bence önemli olacak. Şayet burada biraz daha ılımlı, en azından taşın altına elini sokan bir yapı oluşursa, amiyane tabirle, burada tabii ki Borsa İstanbul yatırımcısı açısından da önceki süreçlerdeki o sert yıkımdan bir tık daha dengeli bir süreçte bu durumu atlatabilir düşüncesindeyim. Burada dediğim gibi dövizdeki biraz daha stabil yapı da şu an için destekleyici, en azından daha güçlü bir imaj veriyor. Burada Borsa İstanbul yatırımcısı açısından biraz daha tabii sükuniyetli tarafta ve az önce de söylediğim gibi burada kendi portföyleri anlamında bir rotasyon oluşturabilir miyiz? Yani bir planlamayla da önümüzdeki günler adına daha hızlı şekilde toparlanma süreci yaşayabilir miyiz'in karar anı olacak diye düşünüyorum. Özellikle bayramdan sonraki süreçte biraz daha toparlanma eğiliminde olan bir yapı oluşabilir. Dünkü durumda da tabii biraz özellikle bayram öncesi nakitte girmek isteyenler için son gündü. Perşembe satışlarının işte pazartesi salı takası bir, o zaman geri alınması mümkün. O açıdan da biraz bu durumda tabii ki satışı tetikler mi diyorduk ama sonrasında gelen haber akışı tabii tamamen bunun tuzu biberi oldu diyebiliriz. Dünkü piyasanın satış eğiliminde olmasını beklerken tabii bu haber akışı ekstra bir yapıyı beraberinde getirdi. O yüzden de özellikle şunu vurguluyorduk. Perşembeden sonra biraz daha piyasa hani normalleşmeye başlar şeklinde bir vurgumuz vardı. Burada hatta şu da beklenti dahilindeydi. Hatta dün de ajanslara yansıdı. Amerika-İran gerginliğinin son bulma ihtimali, işte anlaşma haberleri piyasalarda biraz daha olumlu bir hava estirebilir perşembeden sonra şeklindeki bir vurgumuz vardı. Bu etkide biraz tabii şu an için bizim kendi işlemimizdeki yaşadığımız etkide biraz havada kaldı. Bence bununla ilgili özellikle olumlu bir gelişme de oluşursa ve az önce de altını çizdiğim ölçüde 8.30'daki toplantıdan biraz daha piyasaya destek veren yaklaşımlar ve tutumlar gelirse, bu etki biraz daha tabii özellikle bayramdan sonraki süreçte daha hızlı toparlanmamıza sebep olabilir.
1: Siz bugün seans açılışında en çok nereyi izleyeceksiniz?
0: Sektörel olarak mı?
1: Genel açıdan en çok nereye bakacaksınız, evet, seans açılışında?
0: Yani tabii işte seans şayet böyle çok gerçekten hani dünkü akşam seansındaki tarzında bir açılışla başlarsa, yani böyle dip seviyelerine yakın açılış oluşursa, ki biraz daha bunu düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Çünkü hızlı bir şekilde bu 8.30'daki toplantı kararı biraz daha piyasayı destekleyici olma niteliğinde olacaktır düşüncesindeyim. Burada özellikle tabii böyle bir açılışta az önce de belirttim, biraz daha talep noktasında bir eğilim oluşabilir düşüncesindeyim. Dün akşam kapanış öncesi devre kestikten sonra piyasa biraz daha işte piyasaya özellikle hükmeden, piyasayı özellikle force eden kurumların da alış eğiliminde olduğunu gördük. Yani düşüş

0: biraz daha bu anlamda tekrardan gün içerisindeki satışlarından biraz daha alışa dönen yapıda olduklarını gördük bu kurumların. O açıdan da burada özellikle bu tarz sert bir geri çekilmede tekrardan tabii ki toparlanma ve tepki hareketi ihtimali oluşabilir. Burada tabii en çok satış eğiliminde oldukları yapı daha ziyade bankacılık tarafıydı. İşte yine holding, ulaştırma tarafı daha yıpratıcı bir etkiyle kapanış yaptı. Bu sektörlerin tabii ki daha hızlı tepki verme ihtimalleri, yukarı yönlü tepki ihtimalleri oluşabilir. Ama genel olarak baktığımız zaman önümüzdeki günler adına az önce de onu vurgulamıştım. Tekrardan bir portföy toparlaması yapılacaksa daha ziyade gündemde olacak sektörler içerisinde olmak yatırımcı açısından kısa orta vadede daha makul olacaktır. Hep bu vurguyu yaptık. Maliye endeksten ya da işte ulaştırmadan ziyade daha çok işte sanayi tarafında enerji, özellikle diğer tarafta diğer sektörlerde gıda sektörü tercih edilebilir şeklinde bir vurgu yapmıştık. Aynı görüşüm devam ediyor. Bu yüzden de sadece bugün için değil, önümüzdeki günler içinde bir portföy düzenlemesi yapılacaksa, yani bu tarz günler rotasyon adına yatırımcı için kendi adına bir fırsat oluşturacaksa, daha çok bu sektörlerde olması kısa orta vadede toparlanma sürecini hızlandırabilir düşüncesindeyim. Mutlaka böyle günlerde tepki hareketlerine ilk bakılacak sektör maliye endeks bankacılık olabilir. Ama hani kısa orta vadede toparlanma eğilimi açısından da bu iki sektörün özellikle önümüzdeki dönem adına da takip edilmesi yatırımcı açısından daha faydalı olacaktır düşüncesindeyim.
1: Tabii böyle dönemlerde rezervlerin önemi de daha çok ortaya çıkıyor, öyle değil mi? 7 ila 10 milyar dolarlık bir rezerv satışı var. Ne dersiniz, nasıl yorumladınız, nasıl devam eder rezerv politikası?
0: Yani muhtemelen tabii böyle günler için özellikle kullandıklarını düşünmekteyim. Yani keşke bu tarz dalgalanmalar çok fazla olmasa. Tam az önce de söyledim. Biraz daha hani piyasaların durulacağı barış arifesindeyiz dediğimiz noktada bu tarz bir dalgalanma piyasalar adına tabii ister istemez ciddi bir güvensizlik de yaratıyor. Yatırımcı nezdinde de aynı zamanda hem yerli yatırımcı nezdindeki piyasa yerli yatırımcı ağırlıklı hem de yabancı yatırımcı nezdinde. O açıdan da tabii ki güçlü rezervler piyasanın bir şekilde ayakta kalmasını sağlıyor süreç içerisinde. Ama genel anlamda bir güven problemi ve sonraki süreç adına da ciddi kaygılar yaratabiliyor. O açıdan da biraz daha bu tarz süreçleri daha yumuşak geçişlerle tabii ki tamamlamak önemli. Bu açıdan da hani burada güçlü rezervlerin tabii ki olumlu etkisi, işte döviz çok hareket etmedi böyle bir süreçte bile, bu tarz bir krizde bile sınırlı hareket eden bir döviz yapısı görüyoruz şeklinde bir yerde tabii ki olumlu bunu karşılamak gerekir, ama genel anlamda güven problemini piyasalara tekrar angaje etmek ve aşılamak bir süre alıyor. Bu da tabii ki sadece parayla ya da işte açığı kapatarak olabilecek bir şey değil düşüncesindeyim. O yüzden de sermaye piyasalarında özellikle olumlu gidişatın kendi adına devam etmesi adına mutlaka daha güvenilir bir yapıda olması hem yatırımcı açısından hem de tabii ki sektör açısından önemli düşüncesindeyim.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Enflasyon ve büyüme açısından baktığınızda bu kompozisyonu değiştirir mi?
0: Yani enflasyon tabii baktığımız zaman burada enflasyonla ilgili en önemli etki süreç içerisindeki özellikle son dönemki enerji fiyatlamasıydı. Enerji fiyatlamasındaki etki, yukarı yönlü etki enflasyon üzerinde baskı yaratmaya başlamıştı. Bunu sadece bizde değil tabii küresel tarafta da gözlemledik.

0: Burada anlık şok etkiler birebir tabii ki bir yara açar ama genel anlamda sağlam bir etki bırakır mı kısmı bırakmaz düşüncesindeyim. Burada tabii genel yapıya bakmak lazım. Makroekonomik verilere tabii tekrardan göz gezdirmek gerekiyor. Şu anki yukarı yönde enerji fiyatlaması enflasyon üzerinde zaten ciddi bir baskı yaratıyor. Az önce de bu vurguyu yaptım. Burada savaşın sonlanma ihtimali bu anlamda özellikle enerji fiyatlarında tekrardan geriye çekilmeye ve bu enflasyonist baskının sınırlı da olsa kalkmasına sebep olabilirdi. Ama ekstradan bizim bu işlemimizi yaşadığımız durum tabii ki burada siz de paylaştığınız bir rezerv kaybına da tabii ki yol açtı. O açıdan da bu durum mutlaka tabii döviz üzerinde eğer yukarı yönlü hareket oluşacak olursa önümüzdeki günlerde yeni bir enflasyon baskısı oluşturabilir. Büyüme ile ilgili tabii kısım sadece enflasyonla ilişkili değil, daha farklı parametreler de mutlaka var. Bir de büyürken tabii sadece tek bir ya da iki sektörde değil, iki sektör etkisiyle değil, genele yayılır bir büyümede oluşması önemli. O yüzden de enflasyon etkisini anlık şok etkinin piyasaya yarattığı şok etkinin enflasyonu olan etkisini sınırlı tabii ki görebiliriz. Ama asıl nokta tabii orada küresel taraftaki özellikle enerji fiyatlaması. Enerji fiyatlaması bu süreçte devam ettiği ölçüde yani bu savaş süreci uzadığı ölçüde bu da tabii ki enflasyon üzerinde ciddi anlamda baskı yaratmaya devam edebilir. Ama genel olarak ben hani geçtiğimiz yayınlarda da hep bunu vurguladım. Savaş sürecinin biraz daha sönümleneceği konusunda beklentimi devam ettiriyorum. Bu da tabii ki enerji fiyatlarında tekrardan özellikle Brent petrol tarafında 100 dolar altında bir fiyatlama görmemize sebep olabilir. Bu da nispeten tabii ki o kaygıyı biraz daha törpüler. Ama süreçte tabii ki hem konjonktür olarak dış taraftaki yaşadığımız gelişmeler hem de iç taraftaki bu baskı aynı anda olması ister istemez tabii kaygılar oluşturuyor. İşte o yüzden de bugünkü toplantı önümüzdeki günlerin yol haritası adına bugünkü yapılacak toplantı ve sonrası yapılacak açıklamalar önümüzdeki günler için yol haritası adına önemli olacak düşüncesindeyim.
1: Yabancı yatırımcı açısından baktığınızda nasıl sirayet edebilir bu durum?
0: Yabancı yatırımcı açısından tabii işte az önce de vurguladım. Hani güven problemi teşkil edecektir. Bir de ara ara yaşadığımız geçtiğimiz yılda benzer durumu Mart ayında yaşamıştık. Bu şoklar ister istemez tabii güven problemi mutlaka yaratır. Burada da tam ikna etme çabası içerisinde olduğumuz bir dönemde olduğumuzu görüyorduk. Ve önümüzdeki günler adına da işte tekrardan savaş teması ortadan kalkar, piyasalar biraz durulur. Bu anlamda FED belki faiz arttırım sürecini düşünürken tekrardan faiz indirim sürecine başlar ya da bunu masaya yatırmaya başlar noktasındayken tabii böyle durumlar biraz daha yabancı yatırımcı nezdinde bu güven problemini körükleyen etkiler oluşturabilir. Son dönemde de biraz da ve özellikle mali endeks tarafında faiz indirimlerinin masadan kalkmasıyla birlikte satış eğilimi görmüştük. Yani bu durum biraz daha tabii ki önümüzdeki süreç açısından yabancı yatırımcının tekrardan gelişini geciktirebilir. Daha tabii her şeyin daha soft ve sürdürülebilir işlediği bir yerde olmak ister. Yani bunu sadece yabancı yatırımcı değil, yerli yatırımcı için de bu durum tabii ki geçerli düşüncesindeyim. O açıdan da biraz daha bu anlamda izle ve göre devam eder şeklinde yorumlayabilirim.
1: Önümüzdeki 6 ay için nasıl bir görünüm olur piyasalarda?
0: Önümüzdeki 6 ay için bence en önemli kriter jeopolitik risklerin masadan kalkıyor olma ihtimali. Burada şayet böyle bir ihtimal oluşursa biz tekrardan işte petrol fiyatlarında geri çekilme ve biraz daha ılımlı bir piyasa koşulları görmeye başlayabiliriz. Bununla ilgili adımlar biraz daha sonra

0: umut atılmaya başlandığı düşüncesindeyim. En azından İran ve Amerika cephesinden yapılan açıklamalar biraz da bize bunu söylüyor. Yani her geçen hafta biraz da sanki ateşkese yaklaşır bir yapı oluşmaya başladığını görüyoruz. Tabii önümüzdeki 6 aylık süreçte özellikle Amerika ara seçimleri olduğunu da biliyoruz. Bu da Trump için tabii ki önemli, sürecin onun açısından devam etmesi adına. Bugüne kadarki olan yapıda da savaş öncesi etkilere baktığımız zaman birçok isteğinin gerçekleştiğini görmüştük piyasalarla ilgili. Daha güçsüz dolar endeksi istiyordu. Seçildikten sonraki süreçte 110 seviyelerinden 90 seviyelerine geri çekilen bir dolar endeksi gördük. Daha güçsüz petrol fiyatlaması istiyordu ki savaş sürecine kadar 60-70 dolar aralığında bir petrol fiyatlaması gördük. Bu da işte en çok enflasyon körüklenmesin, tekrar enflasyon konuşulmasın, FED'de faiz indirimlerine devam edebilsin etkisiydi. Bu süreçte tabii ki onun en büyük beklentilerinden biri nadir elementlerdi. Farklı ülkelerle bununla ilgili görüşmeler yaptı. En son işte İran'la ilgili yaptığı bu görüşme sonunda böyle bir jeopolitik riskin oluştuğunu gördük. Nadir elementler konusu bu anlamda tabii önemli ve önemli olmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek düşüncesindeyim. Önümüzdeki 6 aylık projeksiyonda da savaş etkisi biraz daha sönümlenir ve son bulmaya yaklaşır ve petrol fiyatlarında biz biraz daha böyle 80-90 dolar aralığında bir stabilize görebilirsek, tabii bu özellikle ara seçimler öncesi Trump adına artı bir etki oluşturacak. Biraz daha piyasaların normalleşmesine, o coşkunun genel olarak devam etmesine sebep olabilir düşüncesindeyim. Ben yılın ikinci yarısından sonra biraz daha bu konuda iyimser taraftayım. Daha normalleşen bir yapı. Ama bu tabii yine bunu vurgulamıştım. Önümüzdeki yıllarda tekrar farklı şekilde karşımıza çıkar mı? Çıkabilir düşüncesindeyim. Yani dünya hep şunu vurguyu yapıyoruz 2020'den beri. Kaotik bir ortamda ve kaosla beslenen bir yapıda. Sermaye piyasaları da bu şekilde besleniyor. O açıdan da hani belki yılın ikinci yarısı 2026 adına özellikle ara seçimler etkisiyle daha ılımlı geçse de sonrasında 2027'de tekrar farklı bir jeopolitik risk veya farklı bir kaos ortamı görülebilir düşüncesindeyim. Ama en azından kısa vadede özellikle yılın ikinci yarısından sonra, bu tabii Temmuz'dan sonra da olabilir, daha olumlu, daha ılımlıya yaklaşan bir piyasa dinamiği görülebilir. Az önce tabii ki belirttiğim etkiyle. Burada tabii ki jeopolitik riskin hızlıca ortadan kalkması bu anlamda mutlaka iyimser bir yapının oluşmasına sebep olabilir. Gündem tabii çok hızlı değişiyor. Bunun yanında işte Rusya-Ukrayna arasındaki uzlaşma da ekstradan eklenebilir mi? ABD-İran gerginliğinin tamamlanmasıyla birlikte bu da işte ortadan kalkabilir mi? Bunu izleyip göreceğiz. Ama baktığımız zaman son dönemki açıklamalar her ne kadar piyasa tarafından çok tatminkar bulunmasa bile bir tık daha olumluya dönme tarafında diyebilirim.
1: Yayına katkılarınız kıymetli, teşekkürler. Değerli analizleriniz için size de kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bu arada saat itibariyle de Finansal İstikrar Komitesi'nin toplantısı 8.30 olarak belirtilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 8.30'da toplanıyor Finansal İstikrar Komitesi. Seans öncesinde bir canlı yayın konuğum daha var. Pardus Portföy Algoritmik İşlemler Müdürü Serkan Balcı bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim Sema Hanım, hoş buldum.
1: %6'lık bir geri çekilme var mutlak putlan kararı sonrası. Nasıl değerlendirdiniz? Neler söylersiniz?
2: Evet, stres birikiminin yükseldiği, kaotik ve panik halinde gelen bir fiyatlama davranışını yaşadık dün. Bugüne yansımalarının da olma olasılığı oldukça yüksek. Son dönemlerin en yüksek

0: teminat tamamlama çağrısı var. 3,5 milyar TL'nin biraz üzerinde. Bu da bize gösteriyor ki saat 3'e kadar borsalarda ciddi bir satış baskısı oluşabilir. Tabii birkaç gündür negatif ayrıştığımız bir borsayla da karşı karşıyaydık. Haberin başka haber mercilerinde de dillendirildiğini, konuşulduğunu, olasılıklarından bahsedildiğini okuyorduk. Bu da piyasaların Avrupa borsaları ve Amerika borsalarının yukarı olma çabalarına karşın negatif ayrıştığını gördük. Aşağı doğru geliş hızlanıyordu. Dün de nihayetine erdi. Böyle bir kararın seans içerisinde de geliyor olmuş olması birbirini tetikleyen bir fiyatlama neticesinde devre kesiciler devreye girdi ve panik haline gelen satışlarla piyasalar, vadeli piyasalar deyip endekste %6'lık bir geri çekilme yaşandı. Teknik olarak da oldukça aşağı bir fiyatlama oluştu. Şu anda da önümüzde 12.400-12.600 seviyeleri hedef haline geldi. Bu aşamada yatırımcılarımız için şunu çok net olarak söyleyebilirim ki 26 yıldır borsa geçmişini yaşamış birisi olarak bu tip atmosferlerde ve bu tip panik halinde gelen alım ya da satım kararlarının çok büyük bir kısmının hatalı olduğunu, sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda da uzun süre altını çizerek belirtmiş olduğumuz kısa vadeli alım satımlardan uzak durmalarını, bu kısa vadeli alım satımların şu andaki oynaklık içerisinde yatırımcılara zarar verme olasılığının çok riskli olduğunu, resmin bütününe bakarak biraz daha orta ve uzun vadeli yatırımlarda daha sakin, daha izleyerek piyasalara bakması gerektiğini altını çiziyorduk. Çok tabii spesifik bir gelişme oldu. Yani sistematik olmayan bir risk olarak algıladığımız her an sürpriz gelebilecek bir haber akışıydı. Bu da şu an piyasalarda oldukça olumsuz bir fiyatlamaya neden oldu.
1: Bugün nasıl bir seans açılışı beklersiniz?
0: Dünle birlikte bahsettiğim gibi teminat tamamlama çağrılarının yüksekliğiyle bir miktar panik halinde ve negatif bir açılış görebiliriz. Bu olasılık oldukça güçlü. Daha sonrasında da fiyatların bir konsolide olma çabası içerisinde olacağını göreceğiz. Sonrasında da zaten önümüzde 1,5 günlük bir süremiz var ve bundan sonraki geriye kalan haftayı da kapalı geçireceğiz bayram tatili nedeniyle. Ama uluslararası piyasalar açık hale gelecek. Şu an jeopolitik risklerin de giderek azalmaya, hafiflemeye başladığını görüyoruz. Özellikle de bizde fiyatlama davranışı bakımından negatif etki yaratan enerji fiyatlarının bir miktar geriye çekildiğini görüyoruz. Bu da ABD-İran arasındaki gelişmelerden kaynaklı. Olumluya yönelik adımlar atılıyor. Birbirlerine bazı metinler gönderiliyor. Bir uzlaşma zemini oluşturma çabası içerisindeyiz. Bu Avrupa ve Asya piyasalarında, Amerikan piyasalarında alım yönüyle bir sebebe dahil olurken şu an içeride yaşamış olduğumuz siyasi problemler nedeniyle bizde negatif bir algılama yaşanıyor. Yavaş yavaş piyasaların bu panik halinden uzaklaşacağını, fiyatların şu andaki oluşan fiyatların gerçekçilikten uzak bir fiyatlama olduğunu çok net olarak söyleyebilirim. Şu andaki bu atmosfer geçtiğinde bir konsolidasyon oluştuğunda fiyatların tekrar yukarı yönlü bir ivmelenmeye kavuşacağını söyleyebiliriz. Yatırımcılarımızın panik yapmasına gerek yok. Evet, negatif bir açılış ben de bekliyorum. Saat 3'e kadar da bunun baskısını, etkisini görebiliriz. Ama saat 3'ten sonra da bir konsolidasyon çabasının, toparlanma çabasının olacağını piyasalarda bekliyorum.
1: Şu anda da bir toplantı gerçekleşiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi toplantısı. Nasıl kararlar gelir? Beklentiniz ne yönde?
0: Alınan kararlar TL'lik değil ve piyasaların istikrarını sağlayabilecek adımlar olacaktır. Fakat bu gibi atmosferlerde alınan kararların etkisi ilk etapta fazla görünmez. Daha sonraki aşamalarda daha çok etkilerini görebiliriz. Şu an için tamamen piyasalar panik halinde bir fiyatlama içerisinde olduğunu gözlemleyebiliyorum. Buradan uzaklaşmak gerekiyor. Bundan sonrası biraz daha yavaşlayabilecek, fiyatlamaların daha stabil olduğu bir atmosfere gireceğiz. Özellikle de öğleden sonra, saat 3'ten sonra piyasaların biraz daha dengelendiğini görebiliriz. Alınan kararların etkilerini de orada daha net göreceğiz.
1: Merkez Bankası'ndan hangi adımları beklersiniz? Çünkü bu dönemde, böyle dönemlerde daha doğrusu, rezervlerin varlığı ne kadar önemli onu da anlamış oluyoruz. 7 ila 10 milyar dolarlık bir rezerv satışı var. Rezerv politikası nasıl devam eder?
0: Burası biraz giderek yumuşak karnımız olmaya başladı Sema Hanım. Yani daha önce 28 Şubat'a kadar 210 milyar dolarlık bir Merkez Bankası rezervi oldukça güçlüydü ve bunun da ne kadar önemli olduğunu sizin de söylediğiniz gibi gördük. Verilen olaylarda. Bu tip atmosferlerde genellikle yabancı yatırımcı çok ürkektir. Sermaye çok hızlı bir şekilde yer değiştirir. Ve bu yer değiştirmelerde sizin de fiyatları istikrarlı bir şekilde korumanız oldukça önemli. Bu da Merkez Bankası'nın rezervlerinin ne kadar güçlü oluşuyla ilgilidir. Çıkışı katlayabilecek bir rezerviniz varsa burada fiyat istikrarını bozmadan her iki tarafı da yönetebilirsiniz. Burada da Merkez Bankası'nın yapmaya çalışmış olduğu, çünkü şu an hem enerji fiyatlarının enflasyon üzerinde yaratmış olduğu baskı, onun üzerine bir de döviz kurundaki yukarı yönlü hareketlerin maliyet girdisi bakımından enflasyona yapacağı baskıdan arındırabilmek adına, böyle bir fiyat istikrarı sağlamak adına merkez bankaları döviz satışıyla piyasaların bu ihtiyacını karşılayabilir. Fiyat istikrarını sağlandığı noktalarda da, ki şu anda da çok da herhangi bir hareket görmüyoruz döviz kurlarında, bu da oldukça pozitif. Merkez Bankası'nın yönetilebilir olduğu, rezervlerin güçlü kaldığı ve ihtiyacı karşılayabildiğinin bir göstergesi. Şu anda Merkez Bankası bu çalışmaları yapıyor. Yapmaya da devam edecektir. Piyasalardaki fiyat istikrarının sağlanması adına.
1: Önümüzdeki 6 ayı da konuşalım mı? Nasıl bir görünüm bekliyorsunuz piyasalarda?
0: Biz biraz tabii çok pozitif olabilecek yönlerimiz var ama biz biraz kendi kendimize sorunlar üretip sonra bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu da piyasalarda oynaklığı oldukça artırıyor. Ben daha önce sizinle yapmış olduğumuz yayınlarda biliyorsunuz risk iştahımın yüksek olduğunu,
1: evet,
0: pozisyonlarımızın long tarafında ağırlık kazandırdığını görüyoruz. Burada da çok da fazla bir değişikliğe gitmiş durumda değiliz. Bu fiyatların gerçekçilikten uzak olduğunu, mutlaka önünde sonunda fiyatların olması gereken noktalara gelebileceğini düşünüyoruz. Jeopolitik riskler ve son yaşadığımız olaylar bize gösterdi ki güvenlik politikalarının öne çıktığı, kendisini savunabilen, koruyabilen güçlü ülkelerin bu anlamda yatırım çekebilecek niteliklerde olduğunu biz burada görebiliyoruz. Özellikle de Dubai tarafında, Birleşik Arap Emirlikleri tarafında sermaye giriş çıkışlarında büyük problemler olduğunu, onların kendilerini yeterince koruyamadıklarını, ama diğer tarafta alternatif olarak Orta Doğu'ya yakın ülkeler arasında özellikle Asya, Avrupa geçişi üzerinde olan bir Türkiye'nin oldukça jeopolitik olarak ciddi avantajlarının olduğunu, güçlü bir savunma sanayisinin olduğunu, teknolojik olarak da çok ilerlediğini ve siyaseten ağırlığının çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu önümüzdeki süreç içerisinde ciddi anlamda sermaye çekebilir. Yeter ki biz içeride bu tip problemleri kısa süre içerisinde ortadan kaldıralım. Bir istikrar ortamının oluştuğu bir dönemde piyasalara beklediğimizin çok ötesinde bir yabancı sermaye girişinin olduğunu düşünüyorum. Bu önümüzdeki süreçte de yaşanacaktır. Şu an yatırımcılarımızın panik halinde satış yapmalarından kesinlikle uzak durmalarını ve olumlu atmosferlerin önümüzdeki süreç içerisinde yaşanabileceğini, özellikle de ABD-İran arasındaki sorunun da çok sürdürülebilir olmadığını, geçtiğimiz günlerde Trump'a olan desteğin %37 seviyelerine kadar geri çekildiğini görüyoruz. Burada o kanadın da bir an önce İran'la ilgili sorunun Hürmüz tarafında açılıp enerji fiyatlarının yukarıya doğru gidişinin enflasyona oluşturmuş olduğu baskının hafifletilmesi adına mutlaka adımlar atılacaktır. O problem de çözülecektir. O problemin çözümünün neticesinde Türkiye borsalarının da öne çıkacağını, bizim burada çok ciddi avantajlarımızın olduğunu değerlendiriyorum. Hala risk iştahımın yüksek olduğunu, şu an oluşan fiyatlamanın da geçici ve anlamsız olduğunu söyleyebilirim.
1: Tepki alımları da bekliyorum dediniz değil mi?
0: Saat 3'ten sonra özellikle teminat tamamlama çağrılarının bittikten sonra piyasaların bir konsolidasyon çabası içerisinde olacağını göreceğiz. Özellikle de dün zaten Sema Hanım bir satış baskısı vardı. Çünkü paraya ihtiyacı olan, yani borsada parası olan yatırımcılarımızın dün satış yapması için son gündü. Dün yaptıkları satışın parasını pazartesi günü alabileceklerdi. Şu an almış oldukları long pozisyonların takası bayramdan sonra olacağı için hem eğer şu an nakitlerse kısa vadeli borçlanma araçlarında yani para repolarında kalabilir bir faiz getirisi elde edebiliyorken aynı zamanda da long pozisyon hisse senedi ya da vadeli piyasalarda pozisyon taşıyabilme avantajı yaşayacaklardır. Bunlar bugün

0: cazip olabilecek bir fiyatlama davranışı içerisinde olabileceğimizin bize bir göstergesi. Özellikle de saat 3'ten sonra ve Finansal İstikrar Komitesi'nden gelecek olan açıklamalar, belirtilen duyurularla da birlikte piyasaların biraz daha dengelendiğini ve bir konsolidasyon çabası içerisinde olduklarını göreceğiz. Özellikle saat 3'ten sonra ben piyasalarda tepki hareketlerinin gelmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
1: Enflasyon ve büyüme açısından baktığınızda kompozisyonu değiştirecek bir durum mu, var mı?
0: Şu an iç siyasi bakımından bunun ben geçici olduğunu düşünüyorum. Taraflar bu işi çözebilirler. Hem CHP kanadında iç tarafında bir şekilde bu problemi gidereceklerdir. Çok da ilgi alanım olan bir konu değil açıkçası siyaset. Ama öbür tarafa geldiğimiz zaman bizim şu andaki büyüme, enflasyon problemimiz tamamen enerji kaynaklı, biraz yurt dışı kaynaklı bir yapıya dönüşmüş vaziyette. Eğer sorun ortadan kalkabilirse petrol fiyatlarının geri çekilmesi bizim de enflasyon üzerindeki baskının azalmasına neden olabilir. Ve bu da bizim önümüzdeki süreç içerisinde dezenflasyon sürecinde enflasyonla mücadelede özellikle toplumun da inanarak buraya katkı sağlayarak devam etmesi halinde enflasyonun aşağı geldiğini, büyümenin biraz daha yukarıya gittiğini görürüz. Bu da bizim piyasalar açımızdan oldukça olumlu bir atmosferin tekrar ilerleyen günlerde geleceğinin bize bir göstergesi olabilir.
1: Analizleriniz çok kıymetli. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederim. Size de kolaylıklar.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Devam edelim. Mutlak Butlan kararını konuştuk seans öncesinde. Bu durumu Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür de Apar ekranında değerlendirdi. Bakalım.
2: Mutlak Butlan meselesi niye tartışılıyor, niye Türkiye'nin gündemine geldiği meselesini ele aldığım için bu karar benim açımdan sürpriz olmadı. Çünkü beklediğim bir karardı. Daha doğrusu ben şöyle düşünüyordum. Olması gereken bir karardı. Çünkü şu konuda bir hassasiyetin oluştuğunu biliyorum. Oluşması gerektiğini de düşünüyorum. Yani bir parti parasal güçle ya da başka olanaklar sağlayarak iradesi ipotek altına mı alınması mı daha siyasetin yürüyüşü açısından, sivil siyasetin geleceği açısından doğrudur? Yoksa bir mahkeme kararıyla mı değişmesi ya da ona müdahale edilmesi mi doğrudur? Ben tabii ki ikinciyi tercih edenlerdenim. Yani biz eğer siyaset ya da farklı olanaklar siyaseti ipotek altına alıyorsa ben bunu çok tehlikeli mafyamatik bir yöntem olarak düşünüyorum. Bu çok daha tehlikeli bir yöntemdir. Tabii öteki tarafı da tartışılacak. Yani yargı kararı siyasete müdahale edilse ne olur gibi. Ben onu öyle düşünmüyorum işin doğrusu. Yani en azından bir biçimdeki bir siyasi partinin iradesinin sakatlanmasını engellemek açısından farklı araçların devreye girdiği bir süreç yaşıyoruz. Bu da yargıdır. Bence en olması gerekendir. O açıdan bu karar çok tartışılabilir. Tartışılacak önümüzdeki süreçte. Farklı gerginliklere de ulaşabilir mi? Önümüzü göreceğiz. Ama beklenen bir karardı. Olması gereken bir karardır. Siyasetin bugün CHP'de yaşadığımız şekilde kirletilmemesi gerektiğini en azından topluma göstermiş olur diye düşünüyorum. Bunun işaretini vermişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Eski Genel Başkanı oldu. İşaretini vermişti. Biz burayı bırakmayacağız gibi bir yanıyla böyle söylemişti. Ama son dönemde mesela yedek parti kapatılmak kısmını da öne sürerek söylüyordu. Bence Mutlak Butlan hazırlığı yapıyorlardı. Yani bir yedek parti çabaları da var. Çok da tartışıldı. Yani bu böyle bir süreç gelişirse ne olur? Büyük ihtimalle şimdi MYK'dan çıkan karar direneceğiz diyecekler. Direnme devam ederse ki CHP'de 19 Mart sonrası gördük. Sokağına ateşlediklerini, kışkırttıklarını, vandalizmin önünü açmaya çalıştıklarını. Şimdi benzer bir şeyi kendi içerisindeki bir yapıya karşı da yapmaya kalkarlarsa bu gerçekten siyaseti birçok yönüyle kirletecektir. Yani kendi işlerinde mutlak butlanı halledecek bir uzlaşı noktası bulamayan siyasi aktörlerin bunun sokak hareketiyle ya da partinin merkezini işgal ederek devam ettiriyor olmaları belli ki şöyle bir sonucu, yani mutlak butlanın ne kadar doğru olduğunu da gösteriyor bir tarafıyla. Piyasayı falan nasıl etkiler önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ben olumlu, yani çok negatif etkileyeceğini düşünmüyorum. Hani ne yaparlar? Ben parti kuracaklarını düşünüyorum. Yani çünkü son 3-4 aydır Özellikle İmamoğlu çevresinde, yani işte Silivri eksenli süreçlerde, İstanbul'da büyükşehir eksenli çevrelerde sürekli şu konuşuluyor: artık partimizi kuralım,

0: ve partimize gidelim. Çok geç kalmadan bu yapıyı oluşturalım. Çünkü geç kaldıkça bir dağılma olabileceği ihtimali söyleniyordu. Çünkü bir taraftan da yolsuzlukla ilgili mahkemeler devam ediyor. Ortaya yeni yeni belgeler çıkıyor. Bu ne demektir? O siyasi ekibin yıpranacağı anlamına geliyor. Bence bunun öngördükleri için de bir yedek parti çalışması yaptılar. Ama bana kalırsa çok geç kaldılar. Yani bu mahkeme süreçleri başladığında şu görülecekti. Yani bu ilişkiler ağının sadece 3-5 delegenin ya da bir kısım delegenin iradesini sakatlamakla kalmadığını, aynı zamanda bir zenginleşme aracına döndüğünü de gördük. Bu karar sadece yönetimi bağlayacak, yoksa yönetimin aldığı bütün kararları kapsayacak mı? Yani böyle bir siyasi tecrübe ilk defa yaşıyoruz. Yani burada tabii istinaf, yargıta ya da işte yargı camiasında belki de kararın gerekçelerinde ayrıntı göreceğiz. Yani orada şöyle bir şey olabilir diye düşünüyorum. Yani bu sadece yönetim eksenli bir karar olarak kalabilir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü çok fazla yani asıl yoğunlaştığı nokta yönetimin ele geçirilmesi. Diğer kararlar doğal olarak tabii hukuk nasıl açıklayacak bunu bilmiyorum. Yani tartışılabilir mi? Tartışılabilir. Ama dediğim gibi yönetim eksenli bir süreç olduğu için oraya yoğunlaştığını, onun dışındaki kararlara pek yansımayacağını düşünüyorum. Ama bunu nasıl hukuken izah edecekler onu da bilmiyorum. İşin doğrusu yani şu haliyle baktığımızda ya da kaba şekliyle baktığımızda bir hukuksuzluk varsa o hukuksuzluğun yapanlar yani hukuksuzluk sonucu oraya gelenler onların aldığı kararların da tartışılır olması gerekiyor. Doğrusu o konuda hukuk karar verecek. Ama ben dediğim gibi bir sınırlama getirebileceklerini gerekse de bu sınırlama getirebileceklerini düşünüyorum.
1: Mutlak Butlan kararının piyasalara yansımaları nasıl olacak? Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş Ahpara'da değerlendirdi.
2: Yani şimdi burada bir süreç olacak. Hani biz savaşı konuşuyoruz, faizleri konuşuyoruz, efendimiz enflasyonu konuşuyoruz falan. Ha, bu meseleler de konuşulmuyor muydu? Konuşuluyordu zaman zaman. Şimdi bu sene biraz dışarıya odaklandığımız için aslında çok fazla bu konular gündeme gelmiyordu. Tabii şimdi burada büyük ihtimal bayram sonrası, bayram öncesi bazı şeyler olacak. Bir takvim belirlenir. Oradan sonra da piyasanın üstünde bir de böyle bir şey bence baskı, yeni bir baskı da oluşabilir. Yani mesela pazartesi günü diyelim İran'la Amerika anlaşsa bile bu sefer yukarı yönlü hareketler biraz daha hala iç siyasi gelişmelere odaklı. Her zaman bir buradaki açıklamalara daha fazla odaklanacak gibi duruyor. Şimdi bayram dönüşü şöyle bir şey de düşünecektir illaki piyasa. Bu her iki riskinde bir süreç içerisinde eğer toparlanma eğilimi içinde olursa bunun kendine göre bir fiyatını belirler. Yani örnek veriyorum 13.000 endeks. Savaş bitti. Bunun için endeksi baskılayan neyse marj olarak diğer risk hala gündemde kalarak onun pozitif fiyatlamasını da yapabilir. Yani bu hemen bugünden yarına demiyorum ama bayram sonrası değil mi? Yani Haziran olarak bakarsak bu tarafta bu var. Sadece piyasa bacağı için konuşuyorum bunu. Yani en kötünün satılması konusu içeride ve dışarıda bugün, yarın, pazartesi, salı en azından o dibi neyse bu işin, yani en kötümser tarafı, bunun fiyatlaması olmuş olacağını düşünüyorum. Sonraki aşamalar hep böyle şey oluyor. Ya daha iyi tarafa doğru evrilirse onun fiyatlamaları sonradan gelir gibi tahmin ediyorum. Dışarıdan da çok olumlu bir haber akışı olmazsa bu satış
3: devam eder mi?
2: Belli teknik seviyelere kadar devam eder.
1: Şimdi seans öncesine noktayı koyacağız. Mutlak Butlan kararını konuştuk. Değerli konuklarımla analizlerini yaptılar. Ve bugün de İstanbul Enerji Diplomasisi'nin en kritik zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Turkuaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi Lütfi Kırdar'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla da gerçekleşecek. Ve Ahpara ekranında da zirveden yayınları izleyebilirsiniz. Seans öncesini noktalayalım. Hafta başında aynı disiplin ve aynı netlikle ben karşınızda olacağım 07'de. Ahpara ekranında kalın efendim. Hoşçakalın.

0: Akbo Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkındaysa pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 22, Manisa 25. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Hatay 24, Adana 26, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 21, Karabük 24, Rize ve Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 20, Erzincan 21, Van 16, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 25, Siirt 22 ve Diyarbakır 24 derece.
2: Seramik hava durumunu sundu.

0: her günün kazananı olur. Vakıf katılım.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
5: Türk

0: place.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu.
0: İdefix, İdefix.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

günaydın, mutlu sabahlar. Paranın rotasıyla birlikteyiz. Tabii gündem siyaset, CHP'de mutlak buklan kararı ve dün piyasalar tarafında sert düşüşlerin olduğu bir gündü. Önce ekonomiye ilişkin, gündeme ilişkin başlıklar diyelim. Çünkü Borsa İstanbul'da devre kesicilerin çalıştığı, ki Mart 2025'ten bu yana da en sert düşüşlerin geldiği bir gündü. Aslında güne başlarken çok daha sakindi piyasa ama vadeli işlem piyasasının Borsa İstanbul'dan çok daha sert kayıplarla karşılandığı bir günü de takip ettik. Hem Viyop hem MSCI Türkiye ETF'leri tarafındaki çıkışlar bir yandan karşımıza geldi. Konuşacağız etkilerini, neler beklemek lazım diye. Zira bugün Finansal İstikrar Komitesi toplantısı da yine önemli bir gündem başlığını oluşturuyor. Dün akşam gelen açıklamalar da önemli. Şimdi bu kadar sert satışlar olunca dün ne oldu? Teminat tamamlama çağrıları 3.6 milyar lirayı aştı. Tarihi bir rakamdan söz ediyoruz. Yani rekor bir seviyeye geldi. Margin call rakamlarından söz etmekteyiz. Dolayısıyla aracı kurumları bugün yoğun bir gün bekliyor efendim. Bu 3.6 milyar liralık rakamla birlikte, yani kredili işlemlerde kalan, kredili pozisyonlar tarafındaki yatırımcı da bakalım nasıl bir gidişat işlenecek oradaki tabloda. Ve CDS'ler 261 bas puan seviyesine geldi. 5 yıllık kredi risk primimiz de yine hareketliliğini dün gösterdi. Şimdi Finansal İstikrar Komitesi toplantısı bugün işte saat 8.30'daki toplantısının duyurulması. Saatlerimiz artık 9'u geçti. Oradan çıkabilecek kararlar, adımlar, bakalım neler olur piyasaların etkin sağlıklı işleyişi adına. Böyle bir toplantı yine paylaşıldığı duyuruldu ve açığa satış zaten borsamızda yasak ama şöyle bir hatırlatacak olursak 2020

0: 3 Mart deprem döneminde piyasalarda o sert satışların olduğu dönemde şirketlere hisse geri alımları noktasında hem işte bürokrasi anlamında kolaylıklar gelmişti. Genel kurul toplantısı olmadan bunun yapılabileceği paylaşılmıştı. Ya da işte teşvikler, yani vergi indirimleri gelmişti. Bir de Türkiye Varlık Fonu'nun desteği, işte sigorta emeklilik fonlarının desteği, yani kamu eliyle de bir destek gelmişti piyasalara. Bakalım çıkabilecek herhangi bir haber olacak mı? Orada da piyasaların sağlıklı işlemesi adına gerekli adımların atılacağı açıklaması dün akşam paylaşıldı. Şimdi gelelim diğer bir gündem maddemize. Bugün bizim tarafımızdan düzenlenen, Türk Uvas Medya tarafından düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi gerçekleşecek. Biz de canlı programlarla birlikte ekranlarınıza getireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek bu zirve efendim. Ve gelelim İran'a ilişkin başlıkları, tabii içeride ana gündem maddelerimiz çok çok daha yoğun belki ama dışarıda tansiyonun yumuşadığını, savaşa ilişkin endişelerin azaldığını, ateşkes ihtimallerinin güçlendiğini ve Trump'ın da İran çatışmasının yakında sona ereceğine yönelik açıklamalarını görüyoruz ve özellikle Pakistan aracılığıyla bunun yapılabileceği beklentisi fiyatlamalar üzerinde de etkili oluyor dışarıda. Ama biz daha çok ağırlıklı tabii içeriye odaklandık. Şimdi gelelim fiyatlamalara, borsaya. Dün sert kayıpların olduğu bir günde adeta devre kesiciler ardı sıra çalıştı. %6'lık eksi 13.163'ten kapattık. 15.200'de borsanın zirvesi vardı. Bankalardaki satışlar çok daha yüksek. Taban taban performanslar gördüğümüzü söyleyebiliriz adeta. Ve tabii bugün gelebilecek haber başlıkları, yani kamu tarafından destek ya da Türkiye Varlık Fonu ya da hisse geri alım programlar alımı gibi programlar açıklanır mı? Borsa üzerindeki etkisini de yine takip etmeye çalışacağız ama önümüzdeki hafta çok kısa, yani bugünle birlikte bugün açık piyasa, işte pazartesi tam gün açık, salı zaten yarım gün işleme açık ve dünden akta geçmek isteyenler için de son gündü. Bankalardaki bu sert değer kaybı 15.000'in altına geldi. Şimdi bir yandan dün neler oldu bir bakalım. Çünkü CHP'de mutlak mutlak kararı çıktı. Piyasalar tarafındaki hareketlilik hızlandı. Ve bir yandan işte CDS'lerden MSCI Türkiye ETF'ine kadar hareketliliğinde olduğu bir gündü. Borsadaki düşüşün %6'yı aştığı günde işte bankalar daha sert bir satışla karşılaştı. İkinci sayfası vardı sanıyorum. Yine oraya da getirelim. Ekranlarınıza paylaşalım detayları. Borsa İstanbul'daki bu sert satış dalgasıyla bakalım hareketlilik orada devam eder mi? Hepsini konuşacağız. Bir Temmuz ertelenmişti, onu da hatırlatalım. Yani bu dava 1 Temmuz ertelenmişti ama öncesinde gelen bir karar, karşımıza seans içinde gelen bir karar oldu. Neler beklemek lazım bugünden? Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan'la birlikte konuşuyoruz. Mehmet Bey günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk.
0: Şimdi dünkü hareketlilik üzerinden başlayalım. Bugünden ne beklemek lazım? Satışların devam etmesi olası mı? Bir destek, bir işte hisse geri alım programı teşviği gibi bir teşvik bekler miyiz? İşte Finansal İstikrar Komitesi toplanacak dedik. Varlık fonu, işte sigorta, emeklilik fonları. Ne bekleriz acaba bundan sonraki süreçte?
1: Açıkçası bugünkü toplantının sonuçlarını henüz bilmiyoruz. Buradan sizin de söylediğiniz önlemler çıkarsa piyasadaki hareketi törpüleyecektir bir miktar. Ama demin siz de bahsettiniz, bugün teminat tamamlama çağrısı 3.6 milyar TL ile rekor seviyede, bir kere bunun yaratacağı bir baskı olacak. Sonrasında da tabii iç siyaset tarafındaki belirsizlik, ki Sayın Adalet Bakanı dün daha dedi tamamen bunun itiraz süreçleri de var vesaire diye, süreçte tamamlanmış değil, ancak buradaki belirsizlik piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Biz bunun benzeri bir durumu 19 Mart 2025'te de yaşamıştık, ki o sabah da ben yayınımızdaydım. Orada daha beklenmedikti. Son birkaç gündür sosyal medyada bu kararın bu hafta çıkacağına yönelik paylaşımlar dolaşıyordu. O yüzden piyasa bir miktar zaten bu konuda tedirgindi. Dün seans sonunda da haberde gelince işte endeks bazında devre kesici de çalıştı. Vadeli işlemlerde tabanları da gördük. Bugün açılış negatif olacak. Bu teminat tamamlama çağrısı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için yapılacak satışlar da karşılanacaktır. Ama şeyi unutmamak lazım. 19 Mart 2025'te beklenmedik

0: olmasına rağmen oradaki birkaç günlük satış sonrası seviyeler alım için çok iyi fırsat yaratmıştı. Burada da panik hareketlerden kaçınıp sakin davranıp orta ve uzun vadeli portföy için pozisyonlanmayı kollamakta fayda var. Ama dediğim gibi bu sabah biraz erken olabilir. Bir başka nokta, bu hazinenin yapacağı toplantıdan çıkacak sonuçlar yanında stopajlarla ilgili bir düzenleme gelmesi aşağı yönlü Merkez Bankası'nın da elini rahatlatacaktır. Burada en büyük sorun, çünkü bugüne kadar yaşadığımız bu tür çalkantılarda siyah kuğu diye isimlendirdiğimiz, işte demin bahsettiğim geçen seneki 19 Mart olayı, İran Savaşı, bu olay, buralarda yabancının döviz çıkışını Merkez Bankası çok rahat bir şekilde güçlü rezerviyle karşılamıştı. Ancak buradaki sorun, yerlerinin dövize yönelip yönelmeyeceği. Dün akşam haber çıktıktan sonra birçok yatırımcıdan dövizde bir hareket olur mu sorusu geldi. Uygulanan politikalarla son 2,5 yılda para piyasası fonu bile alsanız, döviz bazında, yani 2,5 yıl önce dövizinizi bozup para piyasası fonuna bile geçmiş olsanız, döviz bazında neredeyse %80'lere varan getiriler oluştu. İkinci bir nokta, ülkenin döviz yükümlülüğü KKM üzerinden kamudaydı. KKM'nin bitirilmesiyle ve bu aradaki süreçte yurt dışı fonlama imkanlarının hem ucuz hem de daha bol olması sebebiyle reel sektör üzerine geçti. Önemli olan kısım yabancıdan gelecek döviz çıkışı değil. Çünkü yurt dışı swaplar da kapalı, biliyorsunuz. Yurt içindeki yatırımcının döviz iştahı olup olmayacağı. Bunu da engellemenin yolu, ya faiz yükselteceksiniz ya stopajları indirme yoluyla bu yatırımcılara daha cazip getiri vereceksiniz. Bugün döviz piyasasındaki hareket, bugün ve pazartesi, ama özellikle bugün döviz piyasası sakin kalırsa yurt içi yatırımcı da çok fazla o tarafa dövizde yine bir şey olmuyor mantığıyla çok fazla yönelmeyecektir, ama o taraf şu an için bence piyasalar açısından en önemli risk. Dediğim gibi stopajın düşürülüyor bir karar alınması durumundaki bu hazinenin yapacağı toplantıda çıkabilecek bir karar değil. Yatırımcının mevduatta olsun, sabit getirili fonlarda olsun, getirisini bir miktar arttırıp olası Merkez Bankası faiz arttırımını da ya daha düşük bir seviyede tutma ya da hiç yapmaya gerek kalmama noktasına getirebilir.
1: Evet, şimdi o zaman Merkez Bankası'nın bu rezervlerine ilişkin biraz gidişatta sorayım. Yani kurdaki hareketlilik açısından önemli dediniz. Özellikle bir hareketlilik olmazsa hane halkı tarafında da bir teveccüh oluşmayacağından söz ediyorsunuz. Şimdi gördük ki bu savaş döneminde zaten dövize karşı, dolara karşı bir ilgi olmadı. Bu yabancı çıkışlarıyla birlikte rezervlerin erimesinin karşılandığı bir hareketti. Sonrasında da böyle rezervlerde bir toparlanma hareketi görmeye başladık. Yani 30 milyar dolara kadar dayanan bir swap harç net rezerv pozisyonu vardı. Önceki dönemler, tabii yıllar öncesine gidersem -65'lerden geldik buraya, ama zirvemiz neredeydi? 70-80'ler bölgesindeydi. Dolayısıyla 40-50 milyar dolarlık kayıp vardı, ama son haftalarda biraz yine toparlanma vardı. Türk lirasını korumak adına yeterli bir bölgede mi? Acaba oradaki rezerv tamponu? Hem orayı sorayım, hem de bir yandan bir faiz artışı ihtimali ya da hani bu rezervleri de desteklemek ve yabancıdan para çekebilmek, işte kere işlemlerine orada da yabancı da ilgiyi görmüştü ki rezervler üzerinde de önemli etkiye sahip. Dolayısıyla bir hani faiz değişikliği ihtimali de yine acaba masada mı, olabilir mi, ya da sabit tutar böyle mi devam eder?
0: Açıkçası demin de söyledim, yurt dışı swaplar kapalı olması sebebiyle, bu savaş nedeniyle siz de söylediğiniz rakamları, çıkan yabancının hepsinin geri dönmemiş olması sebebiyle ben yabancı taraftan gelecek döviz talebinden çok tedirgin değilim. Merkez Bankası'nın şu anki rezerv seviyesi bunu rahat rahat karşılayacak seviyede. Ancak demin de söylediğim gibi özellikle reel sektörün döviz borçlanmasına gidip bu son 2,5 yıllık süreçte kendini pahalı TL

0: fonlaması yerine ucuz döviz fonlamasını tercih etmesi son 2,5 yıllık süreçte reel kesime de kar sağladı. Açıkçası orada riskler mevcut. Önemli olan yurt içi yerleşiklerin davranışı. Burada yurt içi yerleşikler son İran Savaşı çıktığında bile dövizde bir hareket olmuyor. Ben TL'de kaldığım zaman yine aylık dolar bazında %1,5-2'ye yaklaşan bir getiri elde ediyorum. Niye döviz alayım? Dövizde de bir hareket olmuyor. Rezervler iyi. Yabancı çıkışı da karşılandı diyordu. O noktada bu şekilde devam ederse bu süreci sıkıntısız bir şekilde ufak önlemlerle atlatabiliriz. Ancak yurt içi tarafta dövizde bir talep oluşması orada hem faiz arttırımını gerektirecektir hem demin de söylediğim gibi stopaj indirmek her türlü koşulda daha az maliyetli yatırımcının getirisini arttıran öbür taraftan daha düşük bir veya hiç yapılmadan faiz arttırımı sağlayacak ve fonlama maliyetlerinde çok fazla yükselişe neden olmayacaktır. Bu çok daha sağlıklı bir geçiş gibi geliyor ama stopaj oranlarında bir değişiklik olmazsa yapılacak Merkez Bankası faiz arttırımı 37'yi 40'a çekmek zaten şu an 40 piyasa çok fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Önemli olan tekrar söylüyorum burada yurt içi yerleşiklerin döviz tarafında teveccüh gösterip göstermeyecek.
1: Evet, şimdi bir yandan tabii Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün toplandığından söz ettik. Yani oradan gelebilecek haber başlıkları da önemli olacak ama geçtiğimiz dönemde neler görmüştük? Yani aslında yayın başında da biraz söz etmeye çalıştık ama işte o dönemden farklı olan zaten şu anda açığa satış yasak ya da işte kredili işlemler tarafındaki adımlar bir miktar daha farklı. Ne bekliyoruz? Yani var mı böyle adım olarak beklediğiniz önceki dönemlere benzer ya da farklı?
0: Açıkçası kamu tarafından destek olabilir bir önceki seferdeki gibi ama deprem çok olağanüstü bir durumdu. Burada hani bu gelişmeye son bir haftadır konuşuluyordu zaten siyah kuğu demeyelim de bir gri kuğu olarak nitelendirelim. O yüzden hani o kadar çok o deprem zamanındaki gibi çok kapsamlı şeyler beklemiyorum açıkçası. Ama dediğim gibi burada özellikle stopajda bir indirim yapılması yatırımcı tarafını dövize yönelmesini törpüleyecektir veya hiç yönelmemesini sağlayacaktır. Borsa tarafına gelecek olursak burada deprem zamanındaki gibi işte kamunun veya fonlar üzerinden emeklilik fonları olsun diğer fonlar üzerinden alım yapılacak olması öyle bir karar çıkması diyeyim. Piyasadaki düşüşü yumuşatacaktır. Ama ben şunu tekrar tekrar söylüyorum. 19 Mart olayı tamamen beklenmedik bir durumdu. Burada dediğim gibi zaten konuşulan bir olay gerçekleşti. O yüzden 19 Mart sürecinde o 2 günlük satıştan sonra hisse senedi tarafı için söylüyorum. Alınan pozisyonlar sonrasında çok güzel getiriler sağlamıştı. Burada bugün için yapılması gereken bence yatırımcı tarafında panik hareketlerden kaçılıp kaldıraç ve kredi kullanmadan orta vadeli bir bakış açısıyla uygun maliyetle portföy yapmak ama bunu da kademeli bir şekilde yapmakta fayda var.
1: Evet, şimdi bir yandan TL varlıklar adına yani nakitte olan adına ne tavsiye edersiniz? Burada işte hem biz para piyasası fonlarını hem TL mevduatı konuşuyorduk. Orada da tabii önemli getiriler var. Yani günlük %0,13 olan getirisi fonlardaki var. Yani diğer bir ifadeyle 1 milyon liraya günlük 1.300 lira getiri sağlayan bazı fonlar bile görüyoruz. Dolayısıyla önümüzde bayram. Serbest para piyasası fonları mı tahvil içermemesi dolayısıyla nitelik yatırımcı tarafından tercih edilir ya da vadeli mevduat mı ya da klasik PPF'ler mi? Orası için ne dersiniz?
0: Tabii burada arbitraj fonlarını da buna eklemek lazım. Özellikle piyasanın bu tür aşağı geldiği dönemlerde arbitraj fonlarında da getiriler artıyor ve para piyasası fonlarının üstüne çıkıyor. Para piyasası, serbest para piyasası fonları, arbitraj fonları ve normal para piyasası fonlarında kaldığınız zaman zaten tatmin edici bir getiri var. Burada tek risk döviz tarafı. Orada da şu an için sakin gözüküyor piyasa. Bu şekilde de devam edecek. Merkez Bankası sanki bugünü sakin bir şekilde döviz piyasasında tamamlayacaktır diye düşünüyorum. TL tarafta kalacakları için para piyasası fonları, serbest para piyasası fonları ve arbitraj fonları hareket imkanı da sağlaması açısından burada bu süreçte oluşacak fırsatları değerlendirmek açısından hem o sürece kadar tatmin edici bir getiri hem de hareket esnekliği sağlaması açısından ön plana çıkıyor. Burada borçlanma araçları fonlarında tabii faizlerde bir miktar yükseliş olacağı için bir miktar getiri düşük kalabilir. Onun için o fonları şu an için saymıyorum. Ama faizler belli bir miktara oradaki cephedeki hareketi gördükten sonra o fonlarda da önümüzdeki dönemde iyi getiriler oluşabilir.
1: Evet, şimdi tabii stopaj avantajı olan hisse arbitraj fonlarından söz ettiğiniz sanıyorum. Orası belki bir seçenek olabilir diye. Orada yani yatırımcının tercih sebebi olabilecek seviyeler var mı? Yani para piyasası fonlarında %3'ün üzerinde diyoruz. Arbitraj fonlarında nasıl Mehmet Bey getiriler?
0: Dünkü getirilerle beraber arbitraj fonlarında %4'e yaklaşan getiriler oluştu.
1: Özellikle VIOF ve spot makasının artması da önemli miydi?
0: VIOF ve spot makasının artmasının haricinde hızlı hareketle beraber baz hisse fiyatlarının düşmesiyle beraber VIOF baz olarak hisse fiyatını alıp bir faiz hesabı yapıldığı için VIOP baza göre çok daha hızlı düştü. Tamamen buradan kaynaklanıyor. Ve orta dönemde de ben bunun arbitraj fonlarının bu getirileri devam ettireceğini ve para piyasası fonlarının bir miktar daha üzerinde getiri sağlayacağını düşünüyorum. Tabii burada risk değeri düşük olan arbitraj fonlarını tercih etmek lazım.
1: Evet. Şimdi bir yandan önümüzdeki süreç adına borsa tarafında pozisyonlanmak isteyen yatırımcı varsa, yani geçen sene yine o Mart'ta gördüğümüz düşüşlerden sonra yükselişlerin geldiği dönemlerde olmuştu. Böyle hızlı yükselişlerin yaşandığı aylarda olmuş. Yani bankalarda %30, %40 gerilemeler vardı ama sonrasında toparlama çabasına hareketler de görmüştük. Bekleme dönemi mi, yoksa hani bir süre sonra tercih sebebi de olabilir mi?
0: Bugünü yaşayalım. Bugün şu teminat tamamlama için yapılacak işlemler sonrası ilk satış geldikten sonra ben ufak ufak özellikle banka tarafında sert bir satışla başlarsa gün banka tarafında orta ve uzun vadeli pozisyon alınabileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi bir yandan özellikle dışarıya baktığımızda bugün ateşkese ilişkin de böyle sinyaller geldiğini görüyoruz. İşte Trump'tan açıklamalar var. Pakistan aracılığıyla bu işin çözülebileceği noktasında açıklamalar var. Tabii biz içerideki başlıklara da odaklandık ağırlıklı olarak, ama dışarıdaki hava hani önümüzdeki dönemlerde bizi etkileyebilir mi? Bir barış haberi gelirse tabii.
0: Bir barış hareketi gelirse ki piyasa bugün hani dünkü bu iç gelişme olmasaydı biz bugün şeyi konuşuyor olacaktık işte barış olasılığını yapay zeka ve teknoloji şirketleri destekli Nikkei'nin %2,5'un üzerinde artıda olduğu rekorlara gittiğini konuşacaktık ama hani yurt dışında risk isyanının yüksek olduğu bir günde bizde böyle bir gelişme olması tabii ters oldu ama eğer o tarafta bir anlaşma sağlanır, Hürmüz'de gemi trafiği tekrar serbest bir şekilde canlanırsa bu savaşın bize getirdiği işte enflasyon üzerine getirdiği olsun, cari açık rakamına getirdiği olsun yüklerden kurtulup rahatlatabilir. O tarafta tabii takip etmekte fayda var. Çünkü hem enerji fiyatları üzerinden hem işte Hürmüz

0: boğazından dünyaya yayılan ham maddelerin önemini bu süreçte gördük. Sadece enerji fiyatları değil, işte petrol, doğalgaz değil, işte tarım sektöründen tutun gübre üzerinden diğer petrokimyaya, maden çıkarma de kullanılan bazı elementlere, çip üretiminde kullanılan bazı elementlere, hepsinde bir sıkıntıya yol açtı bu süreç. Sadece enerji tarafına bakmak çok sağlıklı da değil. Eğer bu sorun çözülürse dış globalden gelen negatif etkilerin üzerimizden kalkmasıyla beraber bu süreci daha kolay idare ederiz, atlatırız gibi geliyor bana.
1: Evet, şimdi bir yandan böyle dışarıdaki hani havaya baktığımızda normalde hani iç gelişmeleri olmasa dışarıdaki hava ile birlikte iyimser eğilimde karşımızda olabilirdi diyorsunuz. Tabii petrol fiyatları içinde böyle hareketli günlerden geçiyoruz. Yani Trump'ın açıklamaları bir yukarı bir aşağıya fiyatlamalar ki daha çok savaşa odaklanmıştık son günlerde. Orada da altın fiyatları üzerinde bir baskı oluşmuş. Yani hep konuşumuz son 2-3 aylık zaman dilimi için petrol yukarı altın aşağıya fiyatlamasını yaşamıştık. Orada ne bekliyoruz bundan sonraki süreçte? Zira bugün tabii Kevin Warsh'un da isminin onaylandığını, artık Amerika'da son aşamaya kadar gelindiğini, koltuğa geldiğini, göreve başlayacağını duyuyoruz.
0: Maalesef süreç bizi öyle bir noktaya getirdi ki içeride olsun dışarıda olsun siyasi gelişmeleri konuşmaktan, makroekonomik gelişmeleri, Kevin Warsh'un koltuğa geçmesi sonrası alacağı aksiyonları, bu onay süreci öncesi yaptığı açıklamalardaki söylemlerle acaba faiz indirip bilanço küçültecek mi? Maalesef bunları konuşamaz durumdayız. Çünkü Trump'ın savaşla ilgili bir söylemi ya da işte attığı bir sosyal medya mesajı piyasalarda çok büyük hareketlere sebep oluyor. Açıkçası şeyi de özledim, hani bu siyasi konulardan çıkıp tekrar mesleğimize dönüp bu makroekonomik rakamları, Merkez Bankası aksiyonlarını konuşarak piyasayı değerlendirmeyi de özledim bir taraftan. Açıkçası Amerikan Merkez Bankası'nın bu süreçte Kevin Warsh ile beraber politika setinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü zaten bu savaş öncesi gelişmiş ülkelerin bütçe yapılarındaki bozukluktan, borçlanma ihtiyaçlarının artıyor olmasından konuşuyorduk. Özellikle bu savaşla beraber borçlanma ihtiyaçlarının özellikle Amerika tarafında artmış olması, ki biliyorsunuz ikinci çeyrek borçlanma rakamını %70 arttırdılar neredeyse. Faizlerin yükselmiş olması, işte Amerikan 10 yıllıklara bakıyorum şu an 4,57 seviyesinde, bütçeler üzerine ek baskı yaratıyor. Tabii Amerikan hazine faizlerinin diğer ülkelerde ve diğer şirket borçlanmalarında bas faiz olarak alınması da global anlamda borçlanma maliyetlerini yükselten bir unsur. Şimdi yapay zeka şirketlerinin yapacağı yatırımlardan bahsediyoruz. Bu şirketler çoğunu borçlanarak gerçekleştiriyorlar. Buradaki tabii bu Amerikan faizlerindeki yükseliş onların da borçlanma faizlerini etkileyecek. Zaten orada bir şey sorunu vardı. Yapılan yatırımlar ne zaman geri dönecek? Ne kadar oranda geri dönecek? Bunları da tabii daha kuşkulu hale getiriyor. Toparlayacak olursak bir barış varılması, Hürmüz'ün açılması global anlamda hem enflasyon üzerindeki hem büyüme üzerindeki hem de faiz oranları üzerindeki baskıları hafifletecektir. Global tarafta bu üç baskının da hafiflemesiyle beraber biz de içeri tarafta bunların meyvelerini göreceğiz. Ama bu süreçteki en önemli, bu barış konusu hariç global anlamda söylüyorum, en önemli gelişme Fed'in, Warsh'un yönetimindeki uygulayacağı politika seti.
1: Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Kolaylıklar diliyoruz sizlere ve tüm ekibinize.
0: İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Sağolunuz. Efendim, vadeli işlem piyasası Viyo 30 kontratları bugüne %4,85'lik bir düşüşle başladı. Viyo 30'da spot açılış öncesinde Viyo'da %5'e yakın, %4,85'lik bir değer kaybı olduğunu konuşuyoruz. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı olduğundan söz ettik. Bakalım neler olabilir? Bugün de neler beklenir? Hangi

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
0: Piyasaları takip et.
1: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: İyi yarıştı kimi.
4: Yoğun bir gün değil mi?

0: BBVA'nın hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
3: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var. DCM Yatırım.
3: Geleceğime yatırım. Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
7: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
8: Ama gelen giden yok işte.
9: Bu da tamam.
10: Kolay gelsin.
11: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
12: Aslında biz onlara gidiyoruz.
13: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
15: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
16: Yoksa sorun değil.
15: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: 4.8'lik bir değer kaybı var. Borsadaki açılış öncesi, spot açılış öncesi vadeli işlem piyasasında düşüşlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Konuşacağız elbette detaylarını. 14.653 puanda an itibariyle %3.64'e kadar toparlayan bir Viyop 30 takip ediyoruz. Yaklaşık bir dakika önce baktığımızda tabii orada %4.8'lik bir değer kaybı da yine karşımızdaydı. Ve dünkü hareketliliklerde bankaların %8.6'lık kaybını gördük. Borsada da %6'ya yakınca geri çekilme yaklaşık. Ve tabii 13.100'lere doğru bir geri çekilme hareketinin de gerçekleştiğini takip etmiştik. Neler bekleriz? Gedik Yatırım'a gideceğiz. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Müdürü Yardımcısı Onurcan Balla birlikte konuşuyoruz. Günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, teşekkür ederim. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum ben de.
0: Sağ olunuz. Ne beklemek lazım? Mutlak buttan kararı, piyasalarda hareketlilik. Bugün neler görürüz?
1: Evet, dünkü haber akışı sonrasında piyasa kapanışına doğru gelen mahkeme kararı ve mutlak buttan kararıyla birlikte endeks tarafında devre kesicinin çalıştığını gördük. Özellikle saat 5'ten sonra çalışan devre kesicilerde zaten piyasada tekrar bir açılış olmuyor. Kapanış seansı yapılıp tamamlanıyordu ki zaten endeksin devre kestiği süreyle devre kesicinin çalışacağı sürede aslında kapanışa denk geliyordu. O yüzden dün endekste %6'nın biraz üzerinde devre kesicinin tetiklendiği bir kayıp görmüş olduk. Vadeli tarafta akşam seansında da yine düşüş eğiliminin devam ettiğini takip ettik. Yani bugünkü açılışta dün aslında akşam seans kapanışları şu anda 14.750 civarından kapatmıştı vadeli taraf. Açılışla birlikte ilk fiyatlamada bir 14.360'a kadar geri çekilme gördük. Şu an 14.750'ler seviyesindeyiz. Tabii içinde bulunduğumuz süreçte haber akışlarını, gelişmeleri takip edeceğiz. Yani biraz daha küresel tarafta da jeopolitik gelişmeleri ve belirsizlikleri izlediğimiz bir dönemde son gelişmelerde biraz daha endeks tarafında da oynaklığı arttıran bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Dün genelle yayılan bir satış baskısı gördük. Endekste kayıplar vadeli tarafta da bugün düşüş eğilimi bir miktar devam ediyor ama açılış seansından da gördüğümüz üzere burada bir yani baskı var ama gün içi oynaklıkta yüksek seyretmeye aday. İlk fiyatlamalarda da bunu net bir şekilde görüyoruz. Özellikle bu tarz dönemlerde biraz daha gelişmeleri ve haber akışlarını takip ederek hareket etmek gerekiyor. Biraz oynaklığın arttığı, volatilitenin yüksek seyrettiği bu tarz süreçlerde, haber akışlarına duyarlılığın arttığı dönemlerde teknik analiz normal dönemlerde olduğu gibi çok sağlıklı sonuçlar üretmiyor. O yüzden yani teknik seviyelerin çift yönlü olarak gelişmeleri ve haber akışlarına bağlı olarak çok hızlı geçildiği süreçleri, fiyatlamaları takip edebiliriz kısa vadede. O yüzden burada biraz daha bu sert fiyatlamaları ve vesaireleri dikkate alarak risk yönetimini daha ön planda tutarak ana para korumayı şu esnada daha ön planda tutarak yatırımcıların daha temkinli bir şekilde hareket etmelerinin faydalı olduğu bir süreçteyiz. Endeks tarafında 13.163-164 puandan kapanış oldu. Açılışla birlikte 13.000 bölgesi vesaire test edilebilir. Burası kırılır mı? Hani gün içinde buradan bir tepki gelir mi? Bunlara bakacağız ama önümüzdeki süreçteki gelişmeler haber akışları da biraz endeks tarafında oynaklık yaratabilir. Kısa vadede biraz daha temkinli kalmanın ve gelişmeleri izlemenin daha yararlı olduğunu değerlendirdiğimizi aktarabilirim endeks bazında, piyasalar bazında.
0: Evet, şimdi bugün tabii Finansal İstikrar Komitesi toplantısı da gündemimizde. Dün hazinenin açıklaması vardı 8.30'da başlayacak toplantı adına. Oradan bir adım önlem bekliyor muyuz? Çünkü piyasaların sağlıklı işleyişi adına, etkin işleyişi adına gerekli detayların konuşulacağını, adımların atılacağını söyledi bu açıklamada. Ne bekleriz biz bugünden?
1: Evet, yani burada açıkçası biz de bekledik onu, takip ediyoruz, henüz düşmedi bir şey ama burada tabii ki bir tedbir alınması muhtemel. Özellikle piyasada da oynaklığın, volatilitenin arttığı bu dönemde Finansal İstikrar Komitesi tarafından da finansal istikrarı biraz daha düzenleyecek, sağlayacak adımların gelmesi muhtemel gibi duruyor. Burada tabii ne gibi adımlar atılabilir, bunu tam olarak kestirebilmek zor. Ancak tabii ki burada biraz daha TL'ye olan ilgiyi ve şeyi arttırmaya yönelik destekleyici belli hamleler gelebilir. Açıklamaları takip edeceğiz. Tabii ki öncesinde tam olarak net bir tahminde bulunabilmek güç. Tabii önümüzdeki süreçte bu oynaklık vesaire devam ederse SPK tarafına, Borsa İstanbul tarafından da ek tedbirler alınabilir. Onlar yani işin tabii ki ekstrası. Ama bugün kararla birlikte yani bir tedbir bekleriz. Biraz daha TL tarafına istikrarı veya TL varlıklara hani güveni koruyacak, burada istikrarı sağlayacak adımlar atılabilir ama neler gelir bunu izleyip göreceğiz. Yani konuşulan çok şey var ama kararı görmeden bunları ifade etmek çok doğru olmaz.
0: Evet, gelmiş bir karar yok ama takip edeceğiz, gözümüz orada bizim de dediniz. Şimdi geçmiş dönemleri hatırlatacak olursak 2023'te yine yaşadığımız deprem sonrasında gelen adımlarda da hisse geri alımları noktasında verilen teşvikler, bürokrasi kolaylıkları, genel kurulu olmadan bunun gerçekleştirilmesi ya da işte vergi indirimleri gibi adımlar vardı. Hemen bunun yanında yine bu hisse geri alım programlarının yanında işte gerçekleşen bir sürü kamu tarafından da destek, yani Türkiye Varlık Fonu'nun da yine desteği gerçekleşmiş. Dolayısıyla buna benzer adımlar da yine beklentilerimiz dahilinde olabilir mi acaba?
1: Muhtemel, dediğim gibi yani burada yine tabii ki pay geri alımlarını vesaire süreci kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar atılabilir. Dediğiniz senaryolar olabilir. Yani stopaj tarafında veya vergi tarafında belli geçici olarak belli indirimler söz konusu olabilir. Atılabilecek birçok adım var ama hani bunların ne kadarı gerekli görülür, ne kadarı atılır biraz daha kararı görmemiz gerekiyor. Ama borsa tarafındaki düşüşleri, geri çekimleri biraz daha hafifletebilecek. Buradaki operasyonel yükü azaltacak önlemler, biraz daha TL varlıklara, borsaya ilgiyi, güveni arttıracak tedbirler görmemiz mümkün. Yani dedikleriniz bu depremle birlikte atılan adımlara benzer adımlar görmemiz mümkün. Vergi düzenlemeleri vesairelerde gerekli görürse alınabilecek kararlar arasında TL varlıkları olan ilgiyi koruyabilmek, sürdürebilmek adına.
0: Evet, şimdi bir yandan teminat tamamlama çağrılarını soracağım. Çünkü 3.6 milyar liralık rakam tarihte hiç görmediğimiz bir seviye, rekor bir seviye geldi. Dolayısıyla aracı kurumlar tarafında da yoğun bir gün yaşanacak gibi duruyor bu rakamlarla beraber ama ne bekleriz? Margin kolları nasıl anlamalıyız? Bugün neler takip edebiliriz orada?
1: Evet, dün yani piyasa kapanışına doğru gelen haberle birlikte tabii satışların hızlandığını takip ettik. Sert fiyatlamalar oldu. Endekste devre kesici çalıştı ama vadeli tarafta taban fiyatlama gördük. Devamında da akşam seansında da bu taban çok çözülmedi. Dolayısıyla burada mevcut pozisyonlarda bir kapama, hani riski düşürme gibi önlemler biraz alınamadı taban fiyatlamalardan işlem geçtiği için. Dolayısıyla da yüksek, gerçekten tarihi bir teminat tamamlama çağrısı gördük. Hani bugün bu teminat tamamlama çağrılarında bir normalleşme görürüz. Çünkü şu an için vadeli tarafta aktif olarak alım ve satım yapılabiliyor. Dolayısıyla da burada özellikle long yönünü terste yakalanan yatırımcıların ya ek teminat koydukları ya da burada pozisyonlarını kapatma eğilimine gittikleri bir süreç görebiliriz. Yani bu denli yüksek tabii ki teminat tamamlama çağrısı sonrasında long yönlü pozisyonlardaki kapanmalar biraz bu da yine gün içerisinde baskı oluşturabilecek, satış tarafında etkisini sürdürebilecek bir durum ki akşam seansında da gördüğümüz düşüş eğiliminin devamı buradaki teminatların tamamlanma gereğinden, buradaki risk yönetiminden kaynaklı gelen satışlardandı. Biraz da gelişmelerinde yanında tabii ki. Yani çok yüksek bir rakam gördük. O da hani kapanışa doğru gelen haberle birlikte hızlı bir şekilde taban fiyatlama görmemizi vadeli. Bu da hani gerekli risk azaltımının hemen devamında yapılamaması ve günün hızlı bir şekilde bitmesiyle nedeniyle gerçekleşti. Burada bir normalleşme görürüz bugün, yarın. Yüksek bir rakam gördük ama hem dün akşam seansı hem bugünkü fiyatlamalarla birlikte buradaki riskler, yani ya teminatlar yeni nakit girişleriyle tamamlanacak ya da bu tarafta long yönlü, çünkü sert düştüğü için buradaki tamamlama çağrıları yukarı yönlü long yönlü taşınan pozisyonlardan kaynaklanıyor. Bunların kapatılmasıyla risk yönetiminin sağlandığı bir süreç gerçekleşecektir. Özellikle vadeli taraftan konuşuyorken, hani bu tarafta işlem yapan, ağırlıklı olarak bu tarafı tercih eden yatırımcılar için bu tarz biraz daha oynaklığın, volatilitenin arttığı dönemlerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Hani ilk bölümde de söyledik yani bu tarz dönemler biraz daha ana parayı korumanın önceliklendirilmesi gereken dönemler. Teknik seviyeler vesaireler çok anlamlı çalışmıyor bu dönemlerde. O yüzden gelişmelere bağlı hani çift yönlü oynaklık olabilir, sert hareketler olabilir. Burada yani tam olarak bir zamanlama yönü doğru tutturabilmek gibi şeyler çok mümkün evet. değil. O yüzden bu süreçleri biraz daha sakin kalarak mevcut parayı korumaya çalışarak yüksek kazançlar sağlamaya çalışmaktan ziyade geçirmekte biraz daha fayda gördüğümüzü tekrar vurgulamak isterim ben.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Onurcan Bey. Kolaylıklar diliyoruz size. Gelip yatırma.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
0: Sağ olun. Efendim Biopotus kontratlarında bugün 4.8'lik bir iş değer kaybıyla yeni gündeki işlemleri konuştuk. Sonra oradan bir miktar toparlamıştı. Efe toparlamış oradan. %2 eksi de 14.901'de. Yani şöyle söyleyebiliriz. 14.751'e doğru gerileyen bir vadeli işlem piyasası vardı. Düne baktığımızda %10 üzerinde geri çekilmeleri görmüştük. Akşam seansında daha ciddi baskı vardı. Yani borsada %6'lık kayıp varken akşam seansında aslında baskının devamını konuşmuştuk. Bugün işte %5'lere yakın bir değer kaybını görsek de şu an %2 bölgesi.

0: içerisine doğru bir toparlama kaydetti. Ama ne bekleriz bizler acaba bugünden? TR Yatırım'a gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya ile birlikte bugünkü hareketlilikleri konuşacağız. Günaydın, hoş geldin Cem Kaya.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Gözde.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi vadeli işlem piyasasında bugün %2'lik bir düşüş var aslında. Açılışta daha sert hareketlik, bir miktar böyle kayıpların sınırlandığını görüyoruz. Ama tabii dün akşamki performans ve margin call rakamı, bugün 3.6 milyar liralık bir rakamdan söz ediyoruz. Ne beklemek lazım, ne yapmak lazım, nasıl hareket etsin yatırımcı?
1: Evet Gözde, dün saat 5.30 civarında gelen mutlak butlan kararı ile birlikte piyasalarda bir panik satış başlamıştı ve bu piyasayı lupa soktu ve devre kesti. Piyasa genel anlamda devre kesti. Bankalar çok ciddi satış baskısı altında kaldı. Tabii ki buradaki en büyük etki piyasada, sosyal medyada bu mutlak butlan haberi dolaşsa da bence beklenmiyordu. Böyle o saatte gelen bir açıklama piyasalarda ciddi paniğe neden oldu ve çok ciddi bir satış baskısı altında baktığımızda çoğu pozisyonda kapanamadı Gözde. Yani kredili pozisyonlar kaldığı gibi aynı zamanda vadeli tarafta da bugün margin call'lar ciddi anlamda, senin de söylediğin gibi 3.6 milyar TL'lik rekor bir margin call var ve o da kapanacak. Tabii bu gelişmeler ışığında bugün yine piyasanın aşağı doğru açılması, ki bayram öncesi dışarıdaki belirsizliğe içerideki belirsizliğin de eklenmesiyle risk iştahının oldukça düşük olacağını söyleyebiliriz. Tabii bu dalga boyu bugün çok yüksek olacak. Volatilite göreceğiz ama burada şuna dikkat etmek lazım Gözde. Tabii ki kredili pozisyonlar kesinlikle taşınmamalı bu belirsizlik ortamında ve bu saat 3'e kadar da bu dalgalı seyrin, yani margin kolu kapatma saatine kadar dalgalı seyrin devam etmesi beklenebilir. Ondan sonra piyasa biraz daha normalleşecektir. Fiyatlar gerçekten çok ilginç yerlere geldi. Çok hızlı bir şekilde büyük senetlerde, bilhassa 30 içinde ve piyasada da genel anlamda yaklaşık 117 milyar TL'lik bir kredi var Gözde. Tabii ki buradaki pozisyonlar dün kapanamadı. Bu pozisyonlar bugün azaltılacak. Evet, birileri için belki aşağılardan çok ucuz fiyatlardan alım fırsatı gibi olsa da bu pozisyonların bir şekilde riski azaltmak adına kapanması gerekiyor. Şimdi bu belirsizlik dışarıda devam ederken yurt dışı oldukça pozitif aslında. Yurt dışındaki haber akışına bağlı. Bizdeki bu gelen içerideki haber akışı tabii belirsizliği iki katına çıkarmış durumda. Ve önümüzdeki dönemde bu işin ne kadar devam edeceği, ne kadar süreceği, hangi yöne evrileceği yine piyasalarda ciddi belirsizlik yaratacak. Tabii biz neye dikkat edeceğiz burada? Herhangi bir dolarizasyon olup olmadığına bakacağız ki Merkez Bankası şu anda buna hazırlıklı zaten. Oradan yaklaşık 6 milyar dolarlık bir satış yapıldı ve hani dolar bir miktar yukarı gitse de dolar TL şu anda orada ciddi bir panik havası görünmüyor. Diğer taraftan tabii ki faiz seviyelerine bakacağız. Tahvil faizlerimizdeki gelen satışlarla faizler yükseldi. Aynı zamanda CDS'lerimiz de yine çok hızlı bir atakla 261 seviyelerine çıktı. Bu da şu anda yani dışarıdan bakış itibariyle bizim tarafta riskin oldukça yükseldiği çok net görülebiliyor. Bu nedenle piyasa volatil olacaktır bilhassa bugün ve daha sonra da bu dalga boyu azalarak piyasa belirli bir seviyede gelişmeleri takip edecektir. Ancak şu anda baktığımızda bu ortamda piyasada tekrar bir trendin yukarı yönlü oluşması için herhangi bir hikaye yok ve bu belirsizlik ortamının devam etmesine bağlı risk iştahı hep düşük kalacak Gözde.
0: Bugün tabii Finansal İstikrar Komitesi toplantısı gerçekleştiriliyor. Dün akşam hazinenin paylaşımı vardı. Piyasaların etkin sağlıklı işlemesi adına alınabilecek tedbirler değerlendirilecek diye. Bekliyor muyuz bir adım? Yani önceki dönemlerde gördüğümüz, bizim 2023'teki depremde Türkiye Varlık Fonu'nun desteği, yani kamu tarafından gelen destek, hisse geri alımlarında özellikle genel kurul toplantısı olmadan bu kararın alınabilmesi, yani bürokrasi tarafında gerçekleştirilen böyle kolaylıklar, hemen bunun yanında vergi indirimi ve teşvikler. Yani bu adımları daha öncesinde görmüştük. Bugün Finansal İstikrar Komitesi toplantısından neler karşımıza gelebilir?
1: Evet, genelde bu saat 8.30'da başladı Sayın Şimşek'in liderliğinde. Buradan gelecek olan belki stopajla ilgili kararlar gelebilir. Piyasayı bir miktar nefes aldırmak

0: adına. Senin söylediğin gibi ben geri alım programlarının tekrar kolaylaştırılması, vergi düzenlemeleri, bununla ilgili piyasayı bir miktar rahatlatıcı haberler gelebilir. Ben oradan Sayın Şimşek'in ve kurulun boş çıkmayacağını düşünüyorum. Oradan gelecek haberlerde çok yakından piyasayı da altını çizmek lazım Gözde. Zaten
1: Evet.
0: standa
1: Cem Kaya sesini
0: olmamasına
1: almakta
0: rağmen
1: biraz...
0: dünkü satış oldukça sertti.
1: Evet, sesini almakta biraz güçlük çektik ama sanıyorum şu an
0: Şu anda sesim
1: bağlantımız
0: geliyor mu
1: iyi.
0: Gözde?
1: Evet, şu an duyabiliyoruz. Evet, duyabiliyoruz sanıyorum.
0: Evet. Şu anda sesim geliyor herhalde.
1: Evet, geliyor, duyuyoruz.
0: Evet, bu tamam. Finansal İstikrar Komitesi'nde ben boş geçmeyeceğini düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi bazı kararlar çıkabilir burada. Stopajla ilgili kararlar çıkabilir. Geri alımlarla ilgili işte vergisel anlamda kolaylık sağlanabilir. Geri alımlarla ilgili kolaylık sağlanabilir karar alma aşamasında. Bunlar da borsada nefes almaya neden olabilir ama bu tekrar yeni bir trendin oluşması için yeterli olmayacaktır Gözde. Bu sadece mevcut kanamayı durdurmak için. Ama baktığımızda bugün pozisyonlar kapandıktan sonra bilhassa saat 3'e kadar pozisyonlar kapandıktan sonra piyasa normalleşeceğini düşünüyorum. Ben belirli bir aralıkta kalacağını düşünüyorum. Ve şunu da unutmamak lazım. Evet, bazen böyle çok sert fiyatlamalar, geri çekilmeler likit olanlar için ciddi bir fırsat veriyor. Ve bugün hisse senedini alanlar bayram sonrası takasa gireceği için bu da piyasanın saat 3'ten sonra belki bir miktar toparlayabileceğini, eksisinin azalabileceğini gösteriyor. Senin de yayının başında söylediğin gibi %5'e yakın vadeli de eksi bir açılış sonrası şu anda %1,5 ise düştü eksisi. Piyasa yavaş yavaş toparlıyor diyebiliriz çok net bir şekilde. Ama bu belirsizlik ortamında dalga boyları yine yüksek kalacaktır Gözde. O yüzden burada yapılması gereken her şeyden önce sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak kalmak, kredi pozisyonların minimuma indirilmesi ve sakin kalmak, soğukkanlı kalmak çok önemli. Çünkü böyle zamanlarda bu tip volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda gün içi hareketler, kaldıraçlı hareketler, kredili işlemler her zaman hataya neden sebebiyet veriyor. O yüzden sakin kalmak çok önemli. Şöyle bir sular durulsun, ondan sonra tabii ki piyasada önüne bakacak. Ama şunu asla unutmayalım, bu kadar geri çekilmenin olduğu bir ortamda da bazıları için fırsat çok, çünkü cazip fiyatlara geldi bazı hisseler, büyük hisseler. Tabii bunları da yakından takip edeceğiz ama şu anda riski minimumda tutmak doğru olur gibi görünüyor Gözde.
1: Evet, risk de var, fırsat da var diyorsun aslında. Önemli. Bu arada Viyop 30'da vadeli işlemlerdeki hareketlilik çok dikkat çekici. Niçin? Çünkü yaklaşık 15 dakika öncesinde yeni güne başlarken %5'e yakın düşüşler vardı. Şimdi bakıyorum %1,5 sadece eksi de. Yani eksi %5'lerden eksi %1,5'lara doğru toparlayan bir Viyop 30 kontratı şu an karşımızda. Açılışı da yapacağız birazdan ama dünü hatırlatacak olursak 13.100'lere doğru geri çekilmemiz. Tabii 15.200'lerde zirvelerimiz vardı geçtiğimiz haftalarda. Bankalarda etkisinin daha yoğun olduğunu, %8'in üzerinde düşüşleri gördüğümüz bir günü takip ettik. Bankacılık endeksi adına. Ama bugün Viyop 30'a baktığımızda %1,5'larda ekside. Bakalım spot nasıl açılıyor borsada?

Borsa İstanbul açıldı ve %1,5'luk değer kaybıyla 12.966 puanda diye görüyorum rakamı. Borsanın açılışında 12.966 %1,5'luk değer kaybıyla birlikte. Şimdi gelelim hisselere, bugün neler var bir bakalım. Ereğli, Yesan, Europower, Garanti Bankası bugünün artıda olan, şöyle gösterelim ekranda da, bugünün artıda olan sınırlı sayıda hisseleri. Düşenlerde Ral Yatırım Holding, Destek Finans, Aksen, Kuyas, Kola, Genilaç, Borusan, Margün, DAP gibi hisseler var. Bankaları merak ediyoruz. Şöyle bankacılık endeksini taşıyalım mı Kadir ekranlarımıza, bakalım orada tablo nasıl. Borsada %1,5'luk bir düşüşle yeni güne başladık. Dün %6'lık bir de

0: düşünürsek bugün biraz daha yatırımcılar soğukkanlı davranıyor gibi. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Unutmayalım, 3.6 milyar TL'lik bir margin call var ve bu margin call 3'e kadar kapanmak zorunda. Bunun etkisini kesinlikle göreceğiz. Artısı cuma günü, yani bugün alınan hisseler bayramdan sonra takasa gireceği için saat 3'ten sonra piyasa bir miktar daha böyle pozitif olmaya çalışabilir. Ancak belirsizliğin olduğu ve 9 günlük bir bayram tatilinin olduğu bir ortamda riskin bence minimumda tutulması gerekiyor. Risk yüksek, belirsizlik çok fazla, hem dışarıda hem içeride. O yüzden sakin kalmak, kredili pozisyonlarını kapatıp doğru sektördeki doğru hisse senetlerinde ana pozisyonlar mevcut seviyelerden taşınabilir. Ama günlük hareketlerden uzak durulup bir miktar şu dalga boyundan uzak kalmak gerekiyor Gözde. Çünkü mevcut dalga boyu oldukça yüksek ve unutmayalım 117 milyar TL'lik bir kredi var piyasanın içinde. Bunun da bir kısmı kapanacak. Yani bu satış baskısı kimileri için fırsat ama kimileri için de risk teşkil ediyor. O nedenle riskimizi yönetmemiz gerekiyor burada, sakin kalmak koşuluyla.
1: Evet Cem Kaya, teşekkür ediyoruz. Bilgilendirmeler adına kolaylıklar diliyoruz Tera Yatırım'a.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Gözde.
1: Çok teşekkürler. Efendim, evet, borsa açılışını yaptık. %1,5'luk kayıp var dedik. Detaylardan söz ettik. Dünkü hareketlilik, CHP'nin mutlak mutlan kararı. Bugün piyasalardaki böyle hareketliliği de ekranlarınıza getirip paylaşmaya çalıştık. Ve tabii özellikle Viyop 30'lara bir toparlanmanın olduğu bir tablodan yine bahsediyoruz. Bugün önemli İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi bugün başlıyor. Turkuaz Medya tarafından düzenleniyor. İkincisi düzenleniyor. İkincisi bu bugünkü zirve. İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı da önemli olacak ve paranın ortasını noktalıyoruz. Zirveden özel programlarımız devam edecek.

0: Bilinir Yatırım'ın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Efendim merhabalar. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi için Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'ndeyiz. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan zirvede önemli konular masaya yatırılacak. 9 ülkeden 7 bakan ve 3 bakan yardımcısının katılım sağlayacağı kongrede enerji konuşacağız. Malum 27 Şubat'tan sonra enerjinin önemi bir hayli arttı. Zaten önemliydi ama tüm ülkeler oyunu enerji üzerinden kurmak adına elbette çalışmalarını geliştirmeye çalıştı. Hürmüz Boğazı kapalı. Bir yandan Boğaz açılacak mı, açılmayacak mı? Petrol fiyatları düşecek mi, düşmeyecek mi derken diğer yandan enerjiye yönelik stratejileri ülkelerin takip ediyoruz ve bizler de bu zirvede önemli panelleri sizlerle buluşturacağız. Yine zirve içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hitaplarını gerçekleştirecek. Saat 14 gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan teşrif edecek ve burada enerjiye ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Önemli paneller olacak. Bu panellerde enerji politikaları, madenler ve nadir toprak elementi konuşulacak konular arasında yer alıyor. Biz de panelleri yakından takip edeceğiz ve dünyadaki yaşanan riskleri ve enerji politikalarını masaya yatıracağız. Değerli konuklarım var. Bizlere enerji uzmanı Altuğ Karataş, akademisyen Profesör Doktor Şenay Yalçın, Ahlatçı Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk Bey.
3: Hoş bulduk.
0: Hocam nasıl bir zirve beklersiniz? Neler konuşulacak? Böyle bir dönemde böyle büyük bir zirve, uluslararası bir zirve nasıl geçecek sizce?
3: Bir kere öncelikle bu zirvenin düzenleniyor olması başı başına çok önemli bir durum. Bunu böyle kabul etmek lazım. Hele hele uluslararası boyutu olması çok daha farklılaştırıyor. Enerji milletler arasında her türlü ilişki

0: temel unsuru olarak ortaya çıkıyor ve devletler için milli güç unsuru olarak tanımlanıyor. O bakımdan bu zirvenin nasıl geçeceğine bu cepheden baktığınız zaman ben eminim ki çok güzel uluslararası ilişkilerde anlaşmalara zemin hazırlayabilecek bir ortam yaratılmış olacak. Onun ötesinde içinde bulunduğumuz şu andaki geçici demek istiyorum ben bunu, enerji krizinin de ne anlama geldiği belki bu zirvede anlatılacak konularda görülecek. Bundan sonraki tedbirler yeni yol haritalarına zemin hazırlanacak. Ben şimdilik bu kadar ifade edeyim.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleşen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi gerçekleşiyor. Şenay Yalçın hocamızın da ifade ettiği gibi önemli konular bu zirvede masaya yatırılacak. Belirsizlikte yol almak, hidrokarbonlar ve minerallerde yatırım stratejileri konuşulacak konular arasında yer alıyor. Diğer yandan bakanların oturumu olacak. Bu oturumda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da olacak ve Azerbaycan Enerji Bakanı, Bulgaristan Enerji Bakanı, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı yine bu panelde yer alacak. Ayrıca Libya Petrol ve Gaz Bakanı, Moldova Enerji Bakanı da bu panelde özellikle dönüşen küresel düzende enerji güvenliğini anlatacaklar ve değerlendirecekler. Bu arada bu saat dilimi içerisinde Finansal İstikrar Komitesi'nin de toplandığını ifade edelim. Ekranlara son dakika gelişmesi olarak da yansıtıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Buradan çıkacak olan konuları yine takip edeceğiz. Borsa İstanbul'da %2'ye yakın bir değer kaybıyla yeni güne başladı. Bir yandan gözümüz piyasada olacak. Diğer yandan Finansal İstikrar Komitesi'nden öne çıkacak başlıkları takip edeceğiz ve öte yandan İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde de bu zirveden öne çıkan başlıkları siz değerli izleyenlerle buluşturacağız. Mineraller önemli, hidrokarbonlar önemli, enerjide atılacak adımlar, sürdürülebilirlik önemli hususların başında gelen başlıklar. Bu başlıkları da değerli konuklarımızla konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Altuğ Bey, ne dersiniz? Nasıl bir zirve olacak? Geçen sene çok ihtişamlı bir zirve gördük. 45 ülkeden katılımcı olacak ve bu uluslararası zirvede neler göreceğiz?
2: Uğur Bey, ben şöyle görüyorum. Türkiye bir iddia koyuyor öncelikle. Yani özellikle Milli Enerji ve Maden Politikası'nın 2016 yılında devreye girmesiyle birlikte sadece petrol ve yenilenebilir enerji değil, doğal kaynaklar, ki bugün zirvenin asıl adı da o, doğal kaynaklar da dahil olmak üzere Türkiye bir iddia ortaya koyuyor. Gerçekleştirdiği tüm etkinliklerde de ben bu iddianın aslında tesirlerini görüyorum. Bugün de 8 ülkeden farklı bakan, bakan yardımcıları ve üst düzey enerji ve doğal kaynaklarla ilgili yetkililer bu zirvede olacak. Bu ikincisi, biliyorsunuz bu sene COP31'dir. Sürdürülebilirlik de aslında Türkiye'de konuşulacak. Ve Türkiye aslında şunu bence ortaya koyuyor. Merkez ülke olmam, enerjide ve doğal kaynaklarda merkez ülke olma rolünü aslında tamamıyla üstlenmiş durumda. Ve programa katılanlar da aslında bize bunu ispatlıyor. Geçen sene de yine burada biz dost ve komşu ülkelerin enerji bakanlığını dinlediğimizde, beraber çalıştığımız ülkelerin enerji bakanlığını dinlediğimizde de aslında aynı mesajlar veriliyordu. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman geçtiğimiz yıldan farklı bazı noktaları da görüyoruz. Türkiye'nin enerjiyle ilgili potansiyeli ortada. Türkiye geçen sene dünyanın en büyük 6. filosuna sahipti. Şu anda dünyanın en büyük 4. filosuna sahip. 2 tane yeni arama gemisi dahil etti. 1 tane platformunu Karadeniz'e gönderdi geçen seneden bu yana. Şu anda bir platformu daha 40 milyon metreküp'e çıkacak şekilde inşa ediliyor 2028 sonunda elde etmek için. Bir başka doğal kaynaklarla ilgili 694 milyon tonluk bizim nadir toprak elementleri, yani dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementleri kaynağına sahibiz, rezervine sahibiz. Tüm bunları ele aldığımızda, ki Türkiye'nin farklı noktalarında da yine bazı haberler geliyor, bakanlığımız araştırıyor, enerjiyle ilgili gelişmeler olduğu gibi.
1: Altuğ Hocam, müsaadenizle tabii bölüyorum. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi. Ekranlara son dakika gelişmesi olarak da getiriyoruz. ediyoruz. Hemen bu toplantıda hangi notlar konuşuldu, bu başlıkları da paylaşalım. Saat 8.30'da Bakan Şimşek Başkanlığı'nda Finansal İstikrar Komitesi toplantısının yapılacağını biliyorduk. Bu toplantıda yurt içindeki gelişmeler, yurt dışındaki gelişmeler, ekonominin sağlıklı iş

0: ekonomisi adına atılacak adımlar masaya yatırıldı ve ekonomimizin oldukça dirençli olduğu yine komite tarafından konuşuldu, ifade edildi. Kamuoyuyla paylaşılan bir metin var ve ayrıntılarını da hemen bu kapsamda paylaşalım. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek Başkanlığında ifade ettiğim gibi gerçekleşti ve burada muhtemel etkiler, ekonomiye yönelik gelişmeler ve uygulanması muhtemel tedbirler ele alındı. Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu komite değerlendirdi. Ayrıca makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdümle atılacağı kararlaştırılmıştır. Sağlıklı piyasa işleyişi için gerekli adımlar eş güdümle atılacak deniliyor yapılan toplantıda. Enerjiyi konuşmaya devam edeceğiz ama bu son dakika gelişmesini konuşarak konuklarımla devam etmek istiyorum. Tonguç Bey, Finansal İstikrar Komitesi'nden öne çıkan başlıklar bu şekilde. Ekonominin oldukça dirençli olduğu, şoklara karşı kuvvetli olduğu ifade ediliyor ve herhangi bir şoka karşı da aslına bakarsak ekonomi yönetiminin eş güdümle bir şekilde adımların atılacağı ekonomi komitesi tarafından vurgulanıyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Aslında dün akşam kapanışa doğru piyasalar kapanırken de açıklamaya çalıştım. Yani biz geçen senenin Mart ayında, hatta bu senenin de Mart ayında birçok iç kaynaklı veya dış kaynaklı düne benzer günler yaşadık. Çok piyasalarda oynaklığın arttığı dönemler yaşadık. Ve o günden bugüne gelene kadar da Sayın Bakan'ın yaptığı açıklamalar gibi aslında birçok adım atılarak piyasalarda mümkün olduğu kadar oynaklığın belli bir noktada kalması sağlandı. Aynı zamanda defaatle de bizim ekonomik programın devam edeceği, bu ekonomik program içerisinde enflasyon sürecinin öncelik verileceği konuları da gündeme geliyordu. Ben yani bugün piyasanın açılışına da baktığımda dünkü kadar bir panik havası görmüyorum. Hatta çok enteresandır. 3 gündür de petrol fiyatları, tam da enerji şeyindeyiz yani.
0: Bu arada
1: böyle bir
0: BIST 100 endeksini de ekrana getirelim. %1,5 ekside başlamıştı. 13.000'in altına sarkmıştı. An itibariyle BIST 100 endeksinde kayıpların biraz daha azaldığını görüyoruz. %0,8'lik bir değer kaybı var. Yeniden 13.000 puan seviyesinin üzerinde çıkan bir endeks var. Dün %6,05 değer kaybı yaşayan BIST 100 endeksi bankalar önderliğinde ciddi bir geri çekilme yaşamıştı ama bugün bir toparlanma emaresi olarak bu fiyatlamaları görebilir miyiz? Tonguç Erbaş'a soracağız ama açılış sonrasında biraz daha toparlanan bir piyasa olduğunu son rakamlardan, son seviyelerden görüyoruz. 13.089, hatta şu an 13.100'ün üzerine dağıttı. %0,4'lük bir düşüş. Yani burada kayıpların giderek azaldığını görüyoruz.
1: Yani şunu söylemeye çalışıyorum özetle. Bu ilk yaşadığımız, gerek iç kaynak gerek dış kaynaklı olabilecek artık bu şokları ekonomi yönetimi uyguladığı program içerisinde birçok kez tecrübe etmiş bir durumda. Şimdi 28 Şubat'ta savaş başladığı gün hemen ertesinde Borsa İstanbul'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı tedbirler vardı. Mesela bugün de bu toplantının piyasa açılmadan önce yapılması ve ilgili kararların alınacağı yöndeki açıklamalar bence gün içerisinde özellikle hafta sonunda dahil olmak üzere yeni bazı piyasa destekleyici belki likit de adımları açısından da bazı başlıklar ortaya çıkacağını gösteriyor. Piyasada buna alıştığı için yani bu gelişmeler sonrasında bazı adımların piyasa açısından daha kontrol edici anlamda ve destekleyici anlamda olduğunu düşündüğü için bence bugün biraz daha soğukkanlılıkla hareket ediyor diye düşünüyorum. Zaten şunu unutmayalım yani borsa...
0: Tonguç Bey müsaadenizle böyle ara ara araya girmek zorundayım. Ekrana gelen veri biraz geç geliyor ama ben terminalden görüyorum. Endekste çok yatay bir görüntü var. %0,1 aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. 13.150'ye doğru bir hareket söz konusu. BIST 100 endeksinde %1,5'lik bir değer kaybıyla yeni güne başladık. Haftanın son işlem gününe negatif başladık ama an itibarıyla sadece %0,2'lik bir değer kaybı var. 13.145 görülüyor. 2 milyar liraya yakın bir hacim var. Sadece 10 dakikadır endeks açıldı ve bu denli bir hareketi görüyoruz. 13.140. Burada takip edilmesi gereken seviyeler nedir? Dün sizle yayındaydık ve özellikle 12.300 seviyesine

0: Mart 2025'te gerilediği noktaya, daha sonra 15 bine doğru hareket ettiği, o hareketin başlangıç noktası olan yere temas etmiştiniz. Evet. Şimdi 13.150 bandında hareketler devam ediyor.
1: Yani şöyle, hani Borsa İstanbul'un genel görüntüsü 12.500-13.000 aralığı. Yani biz 12.350 gün içerisinde gördük ve oradan bir toparlanma geldi. Mevcut durumda tabii bir dış gelişme içerisinde hala devam ediyoruz. Yani bugün enerjiyi belki konuşacağız ama yani petrol fiyatları bugünden yarına nasıl bir karar alınacak Orta Doğu'da, buna göre de şekilleniyor. Ve bir bayram aramız var, yani uzun bir bayram tatili var. Dolayısıyla dün biraz panik havasıyla gerçekleşen işlemler vardı ama sabah saatlerinde 13.000 hemen altına gelen endekste bence buraları biraz daha böyle orta vadeli tekrar bir fırsat olarak görülebilecek bir alanı temsil ediyor. Biraz önce söylemeye çalışıyordum. Yani biz zaten 6-7 gündür 15.200 seviyelerinden buraya kadar geri çekilmiştik. Bunu da genelde işte uzun bir bayram arasıyla yurt dışındaki Orta Doğu ile ilgili söylemler üzerinden gidiyorduk. Yani ben artık o satış dalgasının da ne olursa olsun 12.500-13.000 aralığında biraz daha sonlanabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: BIST endeksindeki görüntü programımız içerisinde konuşacağız. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğu toplantıda ifade edildi. Ve ekonomi yönetimi eş güdümle adımlarını atacaklarını, herhangi bir sıkıntıda bu adımların geleceğini ifade ediyor. Ve bugün Borsa İstanbul'da %1.5'lik değer kaybıyla haftanın son işlem gününe başlamasına rağmen şu anda yatay bir görüntü var ve endekste hareketler yukarı yönlü olmaya başladı. 13.150 puan seviyesi görülüyor. Yatay bir görüntü söz konusu. 1.5'luk kayıp yerini yatay bir görüntüye bıraktı. Türk Hava Yolları'nda yukarı yönlü hareket var. Yüksek montanlı bazı şirketlerde yükseliş var ama bazı banka şirketlerinde de geri çekilme var. Programımız içerisinde Borsa İstanbul'a ara ara temas edeceğiz ve gelen açıklamaları siz değerli izleyenlerle buluşturacağız. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerjiyi konuşmayı da ihmal etmeyeceğiz. Enerji ana gündemimiz. Dünyanın ana gündemi. Tonguç Bey bir yandan da petrol fiyatlarına atıfta bulundu. Dün Brent petrol 108 dolar seviyesinde işlemlere devam ederken an itibariyle 102 dolar seviyesinde ve dünyanın gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşa yönelik nihai barışın ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin anekdotta. Yakın dönemde bu barış gerçekleşecek mi? Bu barış olacak mı? Bunu elbette takip ediyoruz ama yanı sıra ülkeler enerjiye yönelik hangi adımları atmalı ve önümüzdeki süreçte bu anlamda neler göreceğiz? Bu da oldukça önemli. Türkiye yıllık 60 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük 4. doğal gaz pazarı. 2002 yılında ülkemizin günlük doğal gaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküpken bugün itibarıyla bu rakam yaklaşık olarak 500 milyon metreküpe ulaşmış durumda. Değerli konuklarımızla işte bu kat edilen yolu da konuşacağız. Altuğ Bey, biraz önce gelen son dakikadan ötürü değerlendirmeniz yarım kalmıştı. Lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Zirveyi konuşuyorduk ve enerjinin ne kadar mühim bir ürün, ne kadar mühim bir emtia olduğuna temas etmiştiniz.
2: Evet, enerji dünyanın can damarı. Yani kan dolaşımı. Enerji olmadığı takdirde dünyada hayat, bu dijital teknolojiler, teknoloji çağı ilerlemiyor. Sizin bıraktığınız yerden ben de devam edeceğim. Muazzam bir volatilitenin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Enerji fiyatları sürekli değişiyor. Trump dahil olmak üzere bazı körfez ülkesindeki bu savaşın içine katılan ülkelerin söylemleriyle birlikte petrolde sürekli bir aşağı yukarı yönlü hareket görüyoruz. Belki de büyük bir servet transferi oluyor ama burada benim varmak istediğim nokta şu. Dünya aslında bir dengeyi arıyor. Yani bu dengesizliğin içinde bir denge arıyor. Birileri dengesizlik politikası üretmek isterse, istese bile Türkiye işte bu dengesizliğin içinde aslında bir denge merkezi olarak öne çıkıyor. Ben bugünkü zirveyi de o açıdan önemli buluyorum. COP31'in burada yapılacak olmasını da önemli buluyorum. NATO zirvesini de aynı şekilde önemli buluyorum. Çünkü kendi coğrafyası da dahil olmak üzere Orta Dünya diye adlandırdığımız bu merkezde Türkiye bence yaptığı politikalar, yürütmüş olduğu uluslararası politikalar, enerji diploması açısından da bence bir yıldız gibi parlıyor. O sebeple bugün burada gerçekleştirilecek görüşmelerde, bundan sonra yine Türkiye'de gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye'nin sadece bir enerjide transit ülke değil, enerjinin merkezi olduğu, enerji fiyatlandırmalarının belli olduğu, ki bizim böyle bir biliyorsunuz hedefimiz var. Enerji hub'ı olmak istiyoruz ve fiyatların da hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir şekilde Türkiye'de belirleneceği bir sistemin kurulması

0: olmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. O sebeple buradaki her zirvenin buna bir katkı sağladığını düşünüyorum. Türkiye merkez olmaya devam edecek. Giderek buradaki yıldızı parlayacak ve belki de önümüzdeki 5-10 yıl içinde doğal kaynakların fiyatlarının da belirlendiği, doğal gazın fiyatlarının da belirlendiği, belki de diğer ürünlerin de fiyatlarının belirlendiği ki EPİAŞ burada çok önemli kurumlardan biri. 2016 yılında kurulan, yani enerjinin borsasının da, siz borsayı bahsettiniz, enerjinin borsasının da bu topraklarda aslında fiyatlarının şekillendiği, belirlendiği tam bir merkez ülke olma konumuna doğru ilerliyor.
1: Bu şekilde merkez olduğumuz takdirde ekonomiye katkıları nasıl olacak? Cari açıktaki tabloyu ne derece iyileştirecek? Birazdan bu başlıkları da değerlendirelim. Çok önemli konular, çünkü enerji Türkiye'nin yumuşak karniydi ve bu anlamda epey bir yol kat edildiğini Altı Hoca ifade ediyor. Hemen zirveye ilişkin bazı notları da tekrar paylaşmak isterim. Belirsizlikte yol almak, hidrokarbonlar ve minerallerde yatırım stratejileri ilk gerçekleşecek olan panelde masaya yatırılacak. Bu stratejiler değerlendirilecek. Suriye Petrol İşlerinden sorumlu Enerji Bakanı burada yorumlarını masaya yatıracak. Yine önemli burada değerlendirmeleri dinleyeceğiz. Belirsizlikte nasıl yol alınabileceğini değerli isimler yorumlarıyla birlikte masaya koyacak ve bu anlamda yeni fikirleri dinleyeceğiz. Öte yandan bakanlar oturumunda dönüşen küresel düzeyde enerji güvenliğini yine bakanlar masaya yatıracak ve değerlendirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar hitaplarını gerçekleştirecek İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da teşrif edecek ve enerjiye ilişkin önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Aslında Türkiye'nin enerji anlamında ne kadar yol kat ettiğini Altuğ Bey ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Programımız içerisinde konuşmaya devam edeceğiz. Şöyle bazı notlara da bakıyorum. 6 kıtada 39 ülke ve 50'den fazla şirketten boru gazı ve LNG olarak gaz tedariği Türkiye ediyor. Diğer yandan hem kaynakta hem de güzergahta hem de form olarak yürütülen çeşitlendirme stratejisi var Türkiye'nin ve bu çeşitlendirme stratejisi ne anlama geliyor? Şenay Hocam ne dersiniz? 6 kıta 39 ülke ve 50'den fazla ülkeden, 50'den fazla şirketten düzeltiyorum, boru gazı ve LNG gaz tedariği ediyor. Bu çeşitlendirme işte böyle jeopolitik risklerin yükseldiği ortamda ne kadar değerliymiş dedirtiyor. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi önce şöyle bir bakmak lazım. Belki Altuğ Bey'in tespitlerini dikkate alarak biraz daha konuyu açmak istiyorum. Biliyorsunuz bir toprağa tohum ektiğiniz zaman hemen bunun meyveye durması söz konusu değil. Bir emek gerekiyor, zaman gerekiyor. Enerji sanayinin lokomotif girdisini oluşturuyor. Hal böyle olunca Türkiye hızla kalkınmakta olan bir ülke. OECD ülkeler arasındaki enerji talep ihtiyacına baktığınız zaman birinci sırada. Dünyadaki enerji talep artışına baktığınız zaman da Çin'den sonra ikinci sırada yer alıyor. Bunun anlamı şu: Türkiye hızla kalkınma ivmesini yakalamış ve bu ivmeyi sürdürebilmek için en önemli unsurun enerji olduğunun farkında. Ve öyle bir ülke ki yakın zamana kadar daha çok dışarıya bağımlıydı ama şu anda %70 enerjide dışarıya bağımlı bir ülke olduğunuzu düşünün. Şimdi o zaman biraz da bahsettiğim gibi sanayinin ana girdisi olan enerjinin arz güvenliği içerisinde temini ve o enerjinin kontrolünü yapma noktasındaki iradenin oluşması gerekiyordu. Bunun için de şu ana kadar Türkiye neler yaptı derseniz eğer bir kere enerjide teknoloji geliştirme noktasında, milli ve yerli teknoloji geliştirme noktasında çok önemli adımlar attı. Belki ilerleyen zamanlarda bunların neler olduğunu ifade edebiliriz. Onun haricinde her şeyin en önemli unsuru bir işin yürütülmesinde yetişmiş insan gücüdür. İyi yetişmiş enerji alanında insan kaynaklarının olabilmesi için bir eğitim altyapısının olması lazımdı. Bu konuda Belki birazcık kendime pay çıkartacağım ama Türkiye'nin ilk enerji sistemleri mühendisi 2005 yılında kuran kişi olarak burada yani bir

0: manevi haz duyuyorum. Bu da ayrı bir olay benim için.
1: İnanılmaz bir başarı hocam. Tebrik ediyoruz.
0: Ya bu daha önce Ener, çünkü makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği başta olmak üzere bu alanlardaki mühendislerin alanıydı ama şimdi pure enerji sistemleri mühendisi adı altında 40'tan fazla Türkiye'de artık bölüm var ve 100'e yakın yüksek lisans programları var. İyi yetişmiş insan gücümüz var. Neden? Çünkü biraz önce bahsettiği gibi Altuğ Bey'in 4. sırada olan bir filonuz var. Bu filo içerisinde çalışan...
1: Hocam müsaadenizle bölüyorum. Hemen BIST100 endeksini ekrana taşıyalım. BIST100 endeksinde alımlar hızlandı. Endeks %1'in üzerinde değer kazancı yaşıyor. Dün %6.05 değer kaybı yaşayan BIST100 endeksinde bugün açılış %1.5 aşağı yönlü olmuştu. Ama yatırımcı endekse büyük teveccüh gösteriyor. An itibariyle 13.312 gelinen nokta %1.1'lik yükseliş var. Bu da yaklaşık 350-400 puanlık yükseliş anlamını taşıyor. Bugünkü açılışta gördüğü en düşük seviyeden itibaren. Sektörleri de ekrana taşıyalım. Bankalar biraz baskılanıyordu an itibariyle. Bankalardaki görünüm ne anlatıyor bakalım. Havacılık kanadında Türk Hava Yolları önderliğinde bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Yan kağıtlarda yine girişlerin olduğunu söylemek mümkün ve dün endeks bankalar önderliğinde %8.5 civarında değer kaybı yaşamıştı. Bugün %1.1'lik yükseliş var. Öyle ki bankacılık endeksinde de %0.3'lük yükselişi görüyoruz. Tonguç Erbaş, aslında konuştuğumuz noktaya geldi ve yön yukarı oldu.
2: Ya şimdi piyasa şuna inanıyor bence. Tabii bu kurulun toplanması, bir açıklamanın yapılması, daha önce örneklerinde belli likitte tedbirleri alındı. Ve burada her zaman özellikle dün tabii daha çok biz piyasada borsa tarafında satışları gördüğümüz için en çok borsayı destekleyici bazı başlıklar da içinde yer aldı. Dolayısıyla biraz önce ifade etmeye çalıştım, yani 6-7 günlük geri çekilme ardından böyle bir şey yaşadığımız için tam da bayram öncesinde tahmin ediyorum bunu bir fırsat gören ve en azından piyasa destekleneceğini düşünen bir yatırımcı da burada tekrardan o fırsat alımlarını gerçekleştiriyor diye düşünüyorum. Aslında bu fiyatlamanın tamamına bir dengeleyici gün gibi bakabiliriz. Yani bugünkü cuma haftanın son işlem gününe. Dolayısıyla gün içinde de oynaklık devam edecektir. Ama en azından belli bir seviyede oturacaktır gibi gözüküyor. Şu an için biz 12.500-13.000 aralığından bahsettik ama piyasa bana kalırsa 13.000 seviyesini daha böyle önemli bir psikolojik destek seviyesi gibi görüyor. Dolayısıyla gün içi gelecek açıklamaları yakından takip etmek lazım. Bir de şunu ekleyeyim. Bir zamandır birkaç gündür bir sessizlik var. Yani bu özellikle İran-Amerika meselesiyle ilgili. Şimdi petrol fiyatlarında da biz o yataylığı görüyoruz 2-3 gündür. Belki piyasa şuna da biraz daha odaklanıyordur. Hani dış gelişmeler açısından pazartesi günü ya da hemen bayram sonrasında bir iyimser açıklama olursa bu seviyelerin aslında sadece son gelişmelerle ilgili değil, endeksin genel görünümüyle ilgili de bir fırsat verebileceğini düşünüyor olabilir. Dolayısıyla gün içerisinde yani yatırımcılar açısından da bu dalgalı seyrin mümkün olduğu kadar soğukkanlılıkla kendi stratejilerini bozmadan devam edilmesini önerebiliriz açıkçası.
1: Evet, aslında dün de sizle yayındaydık. Bu geri çekilmeler sonrasında panik yapılmaması gerektiğinin altını çizmiştiniz. Ve bu anlamda şu anki yükselişler endekse 13.300 puan seviyesinin üzerine tekrar taşıdı. Bugün sınırlı bir hareketle bir kapanış görsek dahi bu bayram sonrası için pozitif olarak değerlendirilebilir mi? Çünkü pazartesi ve salı toplamda bir işlem günü olarak kabul etsek orayı ve akabinde de bayramı göreceğiz.
2: Yani bugün dengeleyici bir gün olur. Şimdi biz karar açıklanmasını, işte saatini, hafta sonu, hafta içi burada bugün, dün tabii seans kapanışına doğru biraz da hep şeyi konuştuk ya. Yani önce piyasa satmak ister, sonra sonuçların ne olduğuna bir bakmak ister diye. Artık bugün ne olup ne bittiği içerideki gelişmelerde anlaşılmış durumda. Dolayısıyla şimdi artık fırsat olabilir mi? Yani gelecek açıklamalar, yurt dışından gelecek açıklamalar bu noktada bizim yerli yatırımcının da belli bir tecrübesi oluştu. Hani zirvede bir geri çekilme olsaydı belki bunu geçen sene Mart'ta yaşadık biraz daha. Yine iç gelişmelerle ilgili daha sert satışlar gelmişti ama biraz önce belirttim. Yani şu an zirveden biz yaklaşık 2500 puan aşağı geldik ve ondan sonra bir fiyatlama görüyoruz. O açıdan ben bayram sonrası veya pazartesi günkü olası daha iyimser olabilecek gelişmelere karşı biraz daha önden piyasanın burada bir alış tarafına geçiyoruz.

0: geçtiğini görüyorum. Olur olmaz bilmiyoruz. Hani ne olur tabii, yurt dışı kaynaklı gelişmeler. Ama 13 bin seviyesi şu an için hani bir psikolojik seviye gibi gözüküyor.
1: Siz İran Savaşı'na değindiniz. Bu arada hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Donald Trump arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Ve bu görüşmede müspet geçen bir diyalog olduğunu da ifade edelim. Bu savaşın artık bitmesi gerektiğinin altını Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar çizdi. Her platformda, her konuşmasında bu savaşın bitmesi gerektiğinin altını çiziyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve bu anlamda bakalım önümüzdeki günlerde savaş tamamen bitecek mi ve barış anlaşmaları imzalanacak mı? Bir yandan enerji diyoruz, bir yandan piyasalar diyoruz, bir yandan da İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde öne çıkacak olan başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şenay Hocam, lütfen kaldığımız yerden devam edelim. Çok önemli tespitlerinizi dinliyorum.
2: Şimdi dediğim gibi Türkiye ihtiyacı olan enerjiyi güvenli bir şekilde elde edebilmesi için, sağlayabilmesi için çok önemli adımlar attı. 2016 yılında milli enerji ve maden politikalarını içeren bir deklarasyon yayınlandı. Burada Sayın Berat Albayrak'ın da hakkını yememek lazım. Onun bakanlığı döneminde Türkiye'nin enerji alanındaki stratejik planı oluşturuldu. Ve o plan dahilinde daha önce hemen hemen her faaliyetin dışarıya bağlı yürütüldüğü bir ortamda öyle bir noktaya geldik ki artık tamamını, hemen hemen enerji faaliyetlerin tamamını yerli ve milli altyapıyla, insan kaynaklarıyla yürütüyoruz. Bu önemliydi. Yani bahsettiğim ektiğimiz tohumun artık meyvelerini almaya başladık. Bu çerçevede olmak üzere bakın, paranız dahi olsa enerjiyi satın alamayabilirsiniz. Bunu pandemi döneminde, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında ve hatta şu anda içinde bulunduğumuz Körfez Savaşı'nda da görüyoruz ki paranız olsa dahi kaynağı elde etme noktasında sıkıntılısınız. İşte Türkiye bu attığı adımlarla, kurduğu denklemle, oyunla öyle bir noktaya geldi ki enerji arz güvenliğinde sıkıntısı yok. Yani enerji temininde bir derdi yok. Ama piyasalar dışarıdan alınan enerjinin fiyatını belirlediği için onun bir kısım yansıması elbette yine Türkiye'de hissediliyor. Ancak önümüzdeki yıllara göre hazırlanan plan program çerçevesinde Türkiye artık 2030'lu yıllarda, 35'li yıllarda en azından dışarıya bağımlılığını %50'nin altına çekebilmek için çok önemli adımlar atıyor. Sadece içeride değil, uluslararası arenada da atıldığı adımlar çok önemli. Bakın şu anda bizim için çok önemli bir yapı Somali'de Çağrı Bey derin deniz sondajı yapabilmek için Çağrı Bey derin deniz sondaj gemimiz bulunuyor. Daha önce bölgedeki sismik araştırmaları yapabilmek için yine Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği Oruç Reis sismik araştırma gemisi orada gerekli tespitleri yapmıştı. Şu anda Türkiye sadece içerideki kaynaklarla ihtiyacını sağlama değil, dışarıdaki elde ettiği, bulduğu kaynakların da bir bölümü Türkiye'ye taşıma noktasında adımlar atıyor. Libya'da aynı adımlar atılıyor. Pakistan'da aynı adımlar atılıyor. Azerbaycan'da zaten atılmış adımlar var. Bunu niçin yapıyor? Yine Altuğ Bey'e refere edeceğim. Türkiye enerji hub'ı, enerji merkezi olma noktasında 1990'lı yılların başından itibaren bir irade ortaya koydu. Ve bunu 2016'dan sonra da hızlandırdı. İşte bu noktaya gelebilmesi için
1: 97'de
2: 90'lı yılların başında Türkiye enerji merkezi olma noktasında bir irade ortaya koydu.
1: Güzel, ama 2016'ya kadar?
2: 2016'ya kadar fazla bir adım atılmadı. Ama asıl kırılma noktası 2016'dır. Çünkü sadece bir örnek verecek olursam, yeni gemilerimiz alıncaya kadar Karadeniz'de 3 milyar dolara yakın dışarıya para vererek biz doğalgaz arattırdık, petrol arattırdık. Ama şu andaki filomuzun maliyetini düşünün. Bu iş milyar dolardan çok çok altında bir maliyeti var. Ve Batı Karadeniz'de bulunan...

0: 710 milyar metreküp doğalgaz artı üstüne 75 milyar metreküp de bir daha keşif yapılmıştı. Bunlar trilyon dolarlarla artık ifade edilecek noktalara götüren bir yapıyı oluşturdu. Hal böyle olunca yerli ve milli olmanın ne anlama geldiğini biraz daha iyi kavrarız diye düşünüyorum. Bu da yetmiyor. Bu denklem içerisinde yine Türkiye'nin güvenilir bir ülke olması bakımından bütün üç kıta arasında da kilit bir konuma, jeostratejik konuma sahip olması bakımından da önümüzdeki yıllarda, yakın gelecekte, bunu uzak gelecekte demiyorum, Türkiye'nin bir enerji merkezi olduğunu hepimiz göreceğiz. Daha belki ileriki zamanda bunun için gazlaştırma tesislerini
1: birazdan açalım hocam bu başlığı.
0: Gibi. Onları, nükleeri, bunları, hidrojeni, evet, nadir toprak
1: hepsini
0: elementlerini,
1: konuşalım.
0: Bunların hepsini
1: çok kıymetli
0: açabiliriz.
1: Çok değerli. Altun Bey, çok değerli noktalara siz de temas ettiniz. Aslında ifadeleriniz Çenay Hoca'yla bir ucundan bir ucuna birbirini destekler nitelikte. Siz enerji borsasına doğru bir sürece girdiğimizi ve gireceğimize temas ederken, değerli hocam 1997 yılından serüvenin başladığını ama 2016'ya kadar da atıl bir sürecin olduğuna yine vurgu yaptı. 2016 yılından 2026'ya kadar da yerli ve milli enerji politikamız deyim yerindeyse tıkır tıkır işledi ve ortaya konulan bir irade vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde. Ve bugün de aslında siz bunları anlatırken insan nereden nereye demeden de kendini alamıyor. Bunu söylemek zorundayız. Netice itibariyle uzun süre biz bunların hayalini kurduk.
2: Şu çok önemli Uğur Bey. Biz ülkemize inanmalıyız. Ülkemizin geleceğinin enerji, doğal kaynaklar açısından biz tabii burada değerlendiriyoruz. Parlak olduğuna inanmamız lazım. Tabii ki karar alıcılar, Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi gerçekten çok önemli. Türkiye 1950 yılında hocam nükleeri söyledi. Nükleerle ilgili niyetini ortaya koymuştu. Biz bunu 2009 yılında ancak Sayın Cumhurbaşkanının Rusya ile attığı imza ile beraber, anlaşmayla beraber hayata geçirme şansına sahip olduk. Ve ilk defa uluslararası yakıtı kendi topraklarında barındıran ve bu sene nükleer enerjiden enerji üretecek bir ülke konumuna geldik. Ama sadece Türkiye kendi topraklarında da bunu ilerletmiyor Uğur Bey. Şunu da önemli vurgulamak lazım. Doğal kaynaklar zirvesi burası. Bakın Türkiye şu an Nijer'de de bir çalışma yürütüyor. Nijer altın ve uranyum anlamında Afrika'nın önemli merkezlerinden biri. Bizim orada maden tetkik arama çalışmalarını yürütüyor. Yakında belki de Nijer'le birlikte çıkarttığımız altını konuşacağız. Devam edeceğiz aynı şekilde. Sudan'da da yine altın ve değerli madenlerle ilgili bir anlaşma imzaladık. Orada da bazı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve Somali'de petrolle ilgili hocam da yine belirtti. Orada bir çalışma yürütüyoruz. Doğalgazla ilgili bir çalışma yürütüyoruz ki Türkiye bu edindiği tecrübe ve derin altyapıyla birlikte Türk mühendisliği burada çok gelişiyor. Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı artık dünyanın önemli enerji şirketlerinden biri haline geldi. Yine TPAO burada önemli görevler üstleniyor. Maden tetkik arama burada önemli görevler üstleniyor. Onun için Türkiye'nin Libya'yla, Cezayir'le, Mısır'la, Nijerya'yla, Fas'la, Cibuti'yle, Angola'yla ve hatta bu senenin yaptığı anlaşmalar ve bu senenin sonunda Pakistan'da da bakın Afrika sahrasının da dışında Hint Okyanusu'nda Pakistan'la yaptığımız anlaşmada da ilk sismik gemilerimizi gönderip orada da çalışmalara başlayacağız. Onun için Türkiye artık kendi kabuklarını da kırmış durumda. Sadece mavi vatanda ve kendi topraklarımızda aradığımız enerjiden bahsetmiyoruz. Sadece kendi topraklarımızda bulacağımız doğal kaynaklardan da bahsetmiyoruz. Evet, dünyanın en büyük ikinci kritik madenlerine sahip olabiliriz. Bununla ilgili tesisler geliştiriyor olabiliriz. Biz buradaki boru daha önce eleştirilen tonunu 2-3 dolardan satıyoruz. Bize tekrardan binlerce dolara geliyor denilen boru Balıkesir'deki tesislerimizde geliştirip bor karbür haline getirip Mehmetçiğin giydiği zırhta artık 2000 dolarlık, 3000 dolarlık katma değerli bir malzeme haline getirmiş bir ülke olarak konuşuyoruz. Bu da bize nerede yansıyor Uğur Bey? Siz ürünlerinizi, kendi kaynaklarınızı katma değerli bir biçimde ürettiğinizde, şuna da vurgu yapalım, sürdürülebilirliğe evet ama yerli kaynaklarımızı da kullanıyoruz. Biz ithal kömürün miktarını azaltarak, yerli kömürümüzü burada kullanarak Türkiye'de mesela elektrik üretimine de çok ciddi ağırlık verdik. Bunların hepsini aldığımızda aslında Türkiye'nin yıllık ortalama elektrik ihtiyacı %4-5 civarında artıyor. Büyüyen bir ekonomimiz var. Bu büyüyen ekonominin altını bu büyümeden, yani elektrik ihtiyacından çok daha fazla büyük bir oranda enerji

0: ve aksiyonla doldurduğumuzu net olarak görüyoruz. Tekrar söyleyelim. Konuştuğumuz konu Türkiye'nin mavi vatanı ve kendi toprakları da değildir. Artık Türkiye uluslararası anlamda da hem petrolde hem doğalgazda hem de kritik madenlerle, yer altındaki madenlerle ilgili de çalışmalar yürütmektedir. Onun için o ülkelerin bakanları da bugün buradadır.
1: Ben buraya çok not aldım. O bahsettiğiniz hususları da detaylandıralım. Şimdi Tonguç Bey, iki defa borsadaki hareketler olunca borsadaki fiyatlamalar adına önemli tespitlerinizi dinledik ama şimdi Ahlatçı Holding olarak enerji üzerine yine anlaşmaların olduğunu ve enerji şirketlerinin de yine önemli pay sahibi olduğunu da Ahlatçı Holding olarak sizleri takip ediyoruz. Enerji var, Ahlatçı Gaz var. Ne dersiniz? Ahlatçı Holding olarak Türkiye'nin bu enerji politikalarını nasıl görüyorsunuz ve hangi noktadayız sizce?
2: Ya şöyle düşünüyorum, bizim yani holding olarak ana başlıklarımız, yani 10 farklı sektörde faaliyet gösteriyoruz ama ana konu başlığımız işte kıymetli metaller üzerine ve enerji üzerine yoğunlaştığımız bir son 5 yılımız var açıkçası. 2 tane de halka açık şirketimiz var. Biraz önce sayın hocalarım ifade etti, ben şimdi holdingin savunma sanayi üzerine de bazı özellikle sermaye aktardı ve bir yatırım yaptığını da düşünürsek, işte savunma sanayide geldiğimiz nokta belli. Ben enerjiyi bir tık daha gecikmeli olsa da bir ikinci güçlü sektör olarak görüyorum. Dolayısıyla yani holding bünyesinde de yatırımlar genelde işte enerji üzerine daha fazla yoğunlaştı. Ama şimdi savunma sanayi tarafına da bir geçiş var. Ben bizim savunma sanayindeki yakaladığımız, biraz önce hocam ifade etti, yani yavaş yavaş önce tohumları atmak, bir yatırım yapmak, bir teknoloji geliştirme konusu bir örnek olarak sektör karşımıza çıkıyor. İşte geldiğimiz nokta şu an için belli. Şimdi enerjide de bazı adımlar atıldı. Mesela bugün bu birlikteliğin ikinci yılı, bu konferansın diyelim. Tahmin ediyorum önümüzdeki... Tonguç
1: Bey, enerjiyi birazdan yine açalım. Yine bir son dakika var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası finansal istikrar raporuna ilişkin neler konuşulduğunu ifade etti, ayrıntıları paylaştı ve risklerin etkin bir şekilde yönetildiğinin altı çiziliyor. Finansman koşullarında önemli görünümün korunduğu vurgulanıyor. Riskler yönetiliyor, masadayız ve riskleri yönetiyoruz diyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Biraz önce Finansal İstikrar Komitesi toplantısında öne çıkan başlıklarda ekonomimizin şoklara karşı dirayette olduğu mesajı gelmişti. Şimdi Merkez Bankası'ndan da yine risklerin etkin bir şekilde yönetildiğine dair başlıklar var, değerlendirmeler var.
2: Bir önceki konuda şunu hemen tamamlayayım, piyasaya da geçeyim. Dolayısıyla enerji de önümüzdeki dönem bence hızlanarak ivmelenecek ve yatırımların da artacağı bir alan. Piyasa için de şunu söyleyeyim, yani şu an tahmin ediyorum likidite ile ilgili, bazı karşılıklarla ilgili bankalarla da görüşülüyordur. Biz gün içerisinde veya gün sonunda bu atılan adımların sonuçlarını göreceğiz, rakamsal değerlerini göreceğiz. Dolayısıyla piyasa ya da bir güven inşa edebilmek adına devamlı piyasanın üzerinde de bir göz olarak ekonomi yönetiminin aktif çalıştığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla sonuçlarını gün sonunda göreceğiz ama genel bir değerlendirmeyi de hafta sonunda belli kararlar ve açıklamalarla yapılacaktır. Belki gün içerisinde de bu kararlar gelir.
1: Riskler etkin şekilde yönetiliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Komitesi sonrası yapmış olduğu değerlendirme bu şekilde. Birçok hususa temas edildi bu toplantıda. Sadece iç gelişmeler değil, küresel kanatta yaşanan riskler, jeopolitik risklerin 27 Şubat sonrası bir hayli gündemimizde olduğundan sık sık bahsediyoruz. Ve bu anlamda yine değerli konuklarımız enerjiyi konuşurken, piyasayı konuşurken, Borsa İstanbul'u değerlendirirken bir gözümüzün İran Savaşı'nın sona erip ermeyeceğinde, buradan gelecek olan olumlu bir mesajın piyasalar nezdinde, ekonomiler ölçeğinde çok kıymetli olduğundan bahsediyordu. Merkez Bankası da Finansal İstikrar Komitesi sonrasında toplantı akabininde açıklamalarda bulundu ve risklerin yönetildiğini ifade etti. Ve bu başlıkları da son dakika gelişmesi olarak sizlerle buluşturuyoruz. Hemen piyasalara bir daha bakalım. BIST endeksinde yükselişler başlamıştı. Açılış itibariyle %1.50'lik bir düşüş vardı. Daha sonra endeks o kayıplarını toparladı ve artıya geçti. Bankalarda açılış sonrasında zaman zaman düşüş

0: düşüşler, zaman zaman yükselişler gördük. Şu an BIST endeksi 13.284 puan seviyesinde. Kurda da hafif hareketler var. %0.3 civarında bir hareketi görüyoruz kurda da. Bankacılık endeksi 14.997 puan seviyesinde %0.34'lük bir yükselişi görüyoruz. Toplu sektörleri de arkadaşlarından rica edeyim. Diğer sektörleri de bu anlamda görme imkanı elde etmiş oluruz. Bankalarda hafif artı var. BIST endeksinde %1'e yakın yükselişler görüyoruz ve bakalım bugünkü hareketler Borsa İstanbul'a ilişkin nereye doğru işaret edecek? Acaba yükselişle tamamlayacak mıyız? Dün 155 milyar civarında bir hacim vardı. %6.05'lik bir düşüş söz konusu olmuştu ve bugün baktığımızda biraz daha müspet bir tablonun olduğunu görüyoruz. Bu anlamda sektörel anlamda da nasıl bir seans sonu olacağını merak ediyoruz. Elbette Merkez Bankası'nın açıklamaları çok önemli. Ekonomi yönetiminin açıklamaları çok önemli. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı ve ekonomimizin şoklara karşı dirençli olduğu toplantı sonrasında yapılan açıklamalarda ifade edildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da toplantı sonrasında bir değerlendirme yayımladı ve etkin bir şekilde masada olduklarını, risklere karşı adımların geldiğini ve bu risklerin yönetildiğini Merkez Bankası ifade ediyor. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerjiyi konuşmaya devam edeceğiz. Bu tarz son dakikalar, ekonomiyi, piyasaları ilgilendiren son dakikalar geldikçe de elbette o son dakikaları da değerlendireceğiz. Altı Hocam, şimdi hem arz çeşitliliğini konuşuyoruz, hem atılan adımları değerlendiriyoruz. Ama siz biraz önce çok önemli noktalara temas ettiniz. Dediniz ki Nijer'de çalışmalar Türkiye yapıyor. Sudan'da anlaşma yaptık. Somali'de petrol doğalgaz çalışmaları var. Libya, Fas, Cibuti. Yani aslında savunma sanayi ile alakalı daha önce atılan adımlara ne gerek var diyenler vardı bu ülkede. Ya da petrolle, enerjiyle alakalı atılan adımlarda ya biz zaten Rusya'dan alıyoruz, biz zaten Azerbaycan'dan temin ediyoruz, niye böyle şeyler yapıyoruz ki diyenler vardı. Şimdi biz sadece kendi kıta sahanlığımızda sondaj yapmıyoruz, bir de bu bahsettiğimiz ülkelerle anlaşmalar yapıyoruz. Ne anlama geliyor bu?
1: Bu Türkiye'nin artık enerjide uluslararası kabulü gerçekleşmiş bir ülke konumuna geldiğini, diğer ülkeler tarafından ortaklık kurulması için seçilmiş bir ülke anlamına geldiğini, bir dost, bir güvenli ülke anlamına geldiğini gösteriyor. Tabii burada Türkiye'nin istikrarı ve liderliğinin de çok ciddi bir önemi var Uğur Bey. Uluslararası diplomasi de artık enerji diplomasi daha fazla öne çıkmaya başladı. Çünkü enerji diplomasisi birçok ilişkiyi geliştirmeye başlıyor. Türkiye bütün dünyaya aslında şu mesajı veriyor. Kazan kazan metoduyla sizinle çalışabiliriz. Ne demek kazan kazan metodu? Eskiden uluslararası enerji şirketleri bu ülkelerin kaynaklarını çıkartmak istedikleri zaman çok yüksek oranlarda %70'ler, %75'ler, %80'ler oranında buldukları takdirde o ülkenin kaynaklarını alıyorlardı. O ülkeye çok kısıtlı miktarda kaynaklar bırakılıyordu. Türkiye şu anda dünyanın önemli enerji şirketlerinden birine de sahip olan bir, filosuna da sahip olan bir ülke olarak aslında bu ülkelere kendi kaynaklarını, kendi halkının refahını gerçekleştirecek şekilde çıkartma imkanı veriyor. Tabii ki Türkiye'nin de buradan faydası olacaktır ama Türkiye aslında dünyada bir düzen değişikliğine sebep oluyor. Türkiye dünyada bir güvenli liman oluşturuyor. Bunun borsa tarafında da bundan bahsettik. Arama tarafında da onun için aynı şeyden bahsediyorum. Bu arada sadece Nijer'den, Cibuti'den, Somali'den, Sudan'dan bahsetmiyoruz, Pakistan'dan. Dönelim, yüzümüzü Türkiye'nin batısına dönelim. Türkiye Avrupa'da Macaristan'a aslında ilk doğal gaz satışını, ihracatını gerçekleştirmiş durumda 2 yıl önce. Türkiye Bulgaristan'a yıllık olarak yaklaşık 2 milyar metreküp civarında doğal gaz ihracatı gerçekleştiriyor. Ve böylece Bulgaristan'ın sürdürülebilir bir şekilde Avrupa enerji kriziyle çalkalanırken sıhhatli bir şekilde doğal gaza kavuşmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde Romanya ile anlaşması var. Yine aynı şekilde Moldova ile doğal gaz anlaşması var. Zaten onların bakanları da bugün burada. Ve Balkan ülkelerinin birçoğu Türkiye gibi bir merkeze, yani enerji havuzunun olduğu bir noktadan bu enerjiyi transfer etmek istiyorlar. Neden? Çünkü Avrupa'nın en büyüğü Almanya'nın Rusya-Ukrayna krizinde düşmüş olduğu durumu görünce hepsi dönerek nereden güvenli bir şekilde enerjiyi temin edebileceklerine baktıklarında Türkiye'nin işte ilmik ilmik son 20 yılda işlediği enerji politikasının aslında meyvelerini şu anda görüyoruz. O da Avrupa Birliği ülkeleriyle de bu ilişki gelişiyor.

Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde konuşuldu. Kazakistan dünyanın önemli petrol üreticilerinden biri. Şu anda Kazak petrolünün Hazar Denizi'nin altından, Türkiye üzerinden Ceyhan'dan yine dünyaya açılması konuşuluyor. Devam ediyoruz. Yine Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar açıklamıştı. Biz geçen sene itibariyle Türkmen gazını ilk defa İran üzerinden swapla Türkiye'ye getirip Türkiye'de kullandık ve dünya pazarına da açılmış oldu. Bunların hepsi stratejik anlamda çok önemli kararlar. Belki de gelecekte biz Hazar Denizi'nin

0: gelmesi ve bu topraklardan dünyaya açılmasını konuşacağız. Onun için Pergel'i Türkiye'nin merkezine koyuyoruz. Bu Pergel'in ucunu geliştirdiğimiz enerji diplomasisiyle birlikte açabildiğimiz kadar açıyoruz. Dokunduğumuz ülke sayısı çok fazla. Son bir örnekte şunu söyleyelim. Siz biraz önce belirttiniz neden yapıyoruz soruları soruluyordu diye. Biz daha bir sene önce bir sene bile olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika'dan doğalgaz anlaşması yapıldığına dair bilgi verdiğinde Sayın Enerji Bakanımız Avustralya'dan doğalgaz aldığımızı belirttiğimizde Türkiye'de neden böyle bir şey yapıldığı sorgulanmıştı. Körfez krizi çıktığında, Hürmüz Boğazı kapandığında şu görüldü. Kim enerjisini çeşitlendirdiyse dünyadaki krizlerden en az etkilenen ülke orası oluyor. Türkiye'de şu anda enerji güvenliğini bu yapmış olduğu çok bacaklı diplomasiyle ve teminiyle birlikte aslında bertaraf etmiş oluyor. Onun için 2016 yılından hatta daha öncesinden alınan tüm kararların ne kadar doğru olduğunu, enerji çeşitlendirmenin Türkiye için ne kadar kritik olduğunu, evet, sanayimiz için ne kadar kritik olduğunu aslında tüm bu hamlelerle de son özellikle 4-5 yılda da net olarak anlamış oluyoruz.
1: Evet. Birazdan yine enerjiyle alakalı bu noktaları detaylandıracağız. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Biraz önce ekrana son dakika gelişmesi olarak yansıttık. YSK'nın başvuruyu bugün değerlendirmesi bekleniyor. Ayrıca Borsa İstanbul'da alımlar hızlanıyor. Endekste %1'in üzerinde yükselişler var. Hatta %1.5 oldu. 13.361 puan seviyesi BIST endeksinde görülen son seviye olarak kayıtlara geçiyor. Öyle ki bankacılık endeksi de toparladı. %1'in üzerinde yükseliş var. Biraz önce 6 Ocağı'ya ben ne gerek vardı diyenler vardı. Ne anlama geliyor dedim. O ne gerek vardı bu yatırımlara diyenler Borsa İstanbul'a ilişkinde dünkü açıklamalarda bulundular. Adeta spekülasyon yaptılar ama yatırımcı Borsa İstanbul'da deyim yerindeyse bu yükselişlerle cevabı veriyor. Bankacılık endeksinde %1'in üzerinde yükseliş, BIST endeksinde %1.5'un üzerinde yükseliş, endekste görülen en düşük seviyeden bu yana yaklaşık 400 puanlık bir yükseliş var. Bu başlığı da konuşmaya devam edeceğiz ama öncesinde kısa bir aramız var.

0: Tera Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 22, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Hatay 24, Adana 26, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 21, Karabük 24, Rize ve Samsun 19. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 20, Erzincan 21, Van 16, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 25, Siirt 22 ve Diyarbakır 24 derece.

0: This place, it stays with me.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de bakıp katılın. Mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: İstanbul'da 2+1 mi? Göl kenarında havuzlu villa mı? Remley Sapanca.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize huzur lazım.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
12: Yapısal reform. Bir sistemin daha verimli çalışabilmesi ve şoklara karşı daha dayanıklı hale getirilebilmesi için o sistemin yeniden yapılandırılması olarak tanımlanabilir.

0: ve fırsatını kaçırmayın.
1: Her büyük yolculuk küçük bir masada başlar. 1991'de olduğu gibi. Türkiye sermaye piyasalarında liderliği hayal ettik. İlk adımlar, ilk büyük başarılar ve daha yolun başındayken yatırımcılara kapsamlı hizmetler sunma hedefi. Şirketleri sermaye piyasalarının en güçlü ürünüyle buluşturduk. Büyümeyi sadece kendimiz için değil, ülke ekonomisi için de mümkün kıldık. Geleceğin yatırım dünyası teknolojinin üzerine kuruldu. Biz de hızın, güvenin ve erişilebilirliğin standartlarını yeniden tanımladık. Bugün bireysel yatırımcıdan kurumsala, gençlerden profesyonellere kadar uzman ve deneyimli çalışanlarımız ile binlerce hayalin ortağıyız. Biz sadece işlem yapmadık, bilgi paylaştık, değer yarattık, katkı sağladık. Bir masada başlayan bu yolculuk bugün Türkiye'nin yarınına yön veriyor. Yedik Yatırım, 35 yıldır yatırımda güvenin adresi.

0: Neyi unuttuk ya?
1: Yatanın fişini.
0: O değil.
1: Etiği.
0: Yok yok.
1: Kombi de kapalı.
0: O da değil.
1: Buldum. Petrol ofisi kampanyası.
2: Petrol ofisi kampanyası.
0: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.
3: Unutmayın, petrol ofisinde. Sen
4: ne ister işte o. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Fakir Hausgeräte.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yayınlarımıza devam ediyoruz. Bu yıl ikinci kez gerçekleşen zirve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleşiyor. Enerjide gelinen nokta sürdürülebilirlik, mineraller, karbonlar, enerji politikaları, birçok husus konuşuluyor bu zirvede. Bizler de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yayınlarımıza saatler 10'u gösterdiğinde başladık. Zirve içerisinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma gerçekleştirecek. Yine bakanlar oturumu olacak. Bakanlar oturumunda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar olacak. Yine 9 ülkeden 7 bakan, 3 bakan yardımcısının katılımı olduğunu söyleyelim. 45 ülkeden uluslararası düzeyde CEO, iş insanı, uluslararası temsilciler bu zirvede yer alıyor ve dünyada enerji hususunda gelinen noktayı değerlendiriyor. Malum Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı açılacak mı? Hürmüz Boğazı kapalı kalmaya devam ederse ülkeler enerjiye ilişkin nasıl bir yeni yol, nasıl bir çare bulacak? Gündemimizde konuştuğumuz husus 27 Şubat'tan itibaren bu. İşte bu zirvede aslına bakarsak buna ilişkin sürdürülebilirlik noktasında da yeni yollar anlamında da önemli anekdotlar paylaşılıyor. Bir yandan zirveyi takip ediyoruz ve enerjiyi konuşuyoruz. Öte yandan ekonomi yönetiminden gelen önemli açıklamalar var. Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün sabah 8.30'da toplandığını ifade edelim. Toplantı sonrasında önemli açıklamalar vardı ve Cemilet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısının da yine önemli açıklamalarını takip ediyoruz. Onları ekrana son dakika olarak taşıyoruz. Ülkemizi üst seviyeye taşıyacağız diyor Cevdet Yılmaz ve izlediğimiz ekonomik program istikameti oldukça önemli değerlendirmesinde bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan da yine Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında açıklamalar gelmişti ve bu anlamda baktığımızda risklerin yönetildiğini ve etkin bir şekilde masada olduklarının altını çizmişti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yapmış olduğu açıklamada. Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşiyor ve orada da Cevdet Yılmaz ekonomiye ilişkin mesajlar veriyor. Bir yandan enerji diyoruz, bir yandan bu ekonomide gelen noktaları konuşmayı sürdüreceğiz. Tonguç Erbaş, Profesör Doktor Erol Kam ve enerji uzmanı Altun Karataş bizlerle olmaya devam ediyor. Enerjiyi konuşmaya geçmeden önce Tonguç Bey'e hemen bu açıklamaları da sorarak başlamak isteriz. Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. İstanbul Finans Merkezi'nde hitaplarını gerçekleştiriyor ve izlediğimiz politika da istikamet önemli, istikrar önemli değerlendirmesinde bulunuyor. Gündelik gelişmelerin etkili

0: geçici. Türkiye uluslararası yatırım açısından çok önemli bir konumda diyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Nasıl yorumlarsınız?
1: Aslında şöyle, yani bu yaklaşım biz daha önce de birçok kez dile getirmemiz gerekti. Çünkü şunu anlıyoruz ki burada bir ekonomik programdan sapma olmayacak. Evet, piyasada dalgalanmalar olabilir, herhangi bir nedenle olabilir. İşte sabahki toplantı sonrasında gerekli adımların atıldığı bildirildi. Ben gün içerisinde veya gün kapanışında birçok düzenleyici kararın da açıklanmaya devam edileceğini düşünüyorum. Yani Cevdet Bey'in de piyasalara da aslında ve kararlılık anlamında ekonomik programında döngüsü konusunda yani ne olursa olsun bu süreç devam edecek. Ve bu sürecin de yurt dışına anlatıldığında, yurt içine anlatıldığı kadar aslında bir karşılığı olduğunun devamı da
0: Tokuş abi, söz konusu. BIST 100'de %1.8'lik bir yükseliş var. BIST 500'de %2'lik bir yükseliş görüyoruz. Bu ekonomiye, piyasalara olan güvenin de bir resmidir diyebilir miyiz?
1: Yani resminden ziyade şunu söylememiz gerekiyor. Yani biz her zaman şunu söylüyoruz. Piyasada herhangi bir şekilde sağlıklı fiyat oluşmadığı zaman bunu kontrol etmek amaçlı veya desteklemek amaçlı arkasında bir finansal güç diyelim, finansal bir kadro var mı? Dün biraz da kapanışa doğru geldiği için karar, yani orada dediğim gibi herhangi bir belirsizlik nedeniyle yatırımcı nasıl hareket edebileceğini bilmiyordu.
0: Bugünkü... Tamam, abi bir es verelim. Türkiye Yüzyılında yatırım ve finans programında İstanbul Finans Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kitaplarını gerçekleştiriyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
2: Kesişim noktası. Dolayısıyla Türkiye önümüzdeki dönem farklı bir konumlandırmayla yoluna devam edecek. Bu çerçevede yapılacak çok şey var. Bir kısmı kanun gerektiren, bir kısmı başka düzenlemeler, inisiyatifler gerektiren. Bunların kanun gerektiren boyutunu geçen hafta itibariyle, daha doğrusu çarşamba günü meclisimiz kabul etti. Hayırlı olmasını diliyorum. Önemli bir paket. Gerçekten çok önemli bir düzenlemeler içeren bir paket. Çarşamba günü meclisimizden geçti. Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayını alırsa yayınlanmış olacak ve yürürlüğe girecek. Dolayısıyla bu program çok önemli. Neler getiriyoruz bu programda? Sanayi ve zirai üretim yapan firmalar için kurumlar vergisini %12,5'a indiriyoruz. Bu çok radikal bir adım. Bizim genel kurumlar vergisi oranımız %25. Finansal sektörde %30. Orada biraz daha yüksek. Ama imalatçılar için, sanayici için, tarımsal üretim yapan için bunu 12,5'a çekiyoruz. Bu Türkiye'nin bir üretim merkezi olma kararlılığının çok net bir göstergesidir. Bunun altını çizmek isterim. Dünyada da tartışmalar var. İşte hizmet sektörü, üretim sektörü hepsi kıymetli elbette. Ama biz sanayiden vazgeçemeyiz, tarımdan vazgeçemeyiz, üretken sektörlerden vazgeçemeyiz. Bunlara destek olmaya, tabii ki yeni şartlara göre dönüşümlerini de sağlayarak daha verimli, daha katma değeri yüksek bir nitelik kazanmalarını da destekleyerek üretken sektörlerimizi ayakta tutmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bu tercihi stratejik bir tercihtir ve bunun sonuçlarını orta uzun vadede hep birlikte daha iyi göreceğiz. Değerli arkadaşlar, bu 12,5'a indirmemiz hem içeride sanayiye destek olacak, yatırım ortamına katkısı olacak, hem de dışarıdan doğrudan sermayenin Türkiye'yi tercih etmesinde önemli bir teşvik unsuru olacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Sadece bununla kalmıyoruz. Nitelikli hizmet merkezlerini de Türkiye'ye cezbetmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda yüksek katma değerli hizmet ihracatını da teşvik ediyoruz ve bölgesel merkezler buraya gelsin diyoruz. Şirketler Türkiye'de konumlansınlar, Türkiye dışındaki bir takım operasyonlarını da Türkiye'den yönetsinler. Merkezleri burası olsun. Bu yönde de önemli teşvikler getiriyoruz. Ayrıca transit ticaret

0: ticarete ve nitelikli hizmet yine ihracatına önemli teşvikler sunuyoruz. İçinde bulunduğumuz İstanbul Finans Merkezi'ne de daha ayrıcalıklı bir takım teşvikler sağlamış durumdayız. Hem genel anlamda Türkiye genelinde, İstanbul genelinde teşvikler getiriyoruz. Daha özel olarak da İstanbul Finans Merkezi projemizi tahkim ediyoruz. Burayı da çok daha cazip hale getirici hükümler içeriyor bu paket. Ayrıca dijital şirket kurulumunu güçlendiriyoruz ve girişimcilik ekosistemimizi güçlendiriyoruz. Dijital şirket kurmak artık çok daha kolay olacak. Özellikle genç girişimciler için, dijital girişimciler için Türkiye'yi önemli bir merkez haline getirmek istiyoruz. Birçok detay var. Vaktimiz kısıtlı, girmeyeyim ama bu aslında az önce bahsettiğim o merkez ülke, güçlü merkez Türkiye, güvenli ve istikrarlı merkez Türkiye vizyonunu tahkim eden, destekleyen bir yasal düzenleme, çok önemli bir inisiyatif diye tekrar altını çizmek isterim. Değerli katılımcılar, üretimin, yatırımın ve ihracatın sürdürülebilir şekilde büyümesi, finansmana erişimin güçlü ve çeşitlendirilmiş bir yapıya sahip olmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle finansal istikrarı güçlendiren, sermaye piyasalarını derinleştiren, uluslararası piyasalarla entegrasyonu arttıran ve reel sektörün finansmana erişimini kolaylaştıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ben hep altını çiziyorum, bugün de aynısını yapacağım. Reel sektör ve finans sektörü birbirinin alternatifi veya rakibi değildir. Tam aksine birbirini tamamlayan, aynı resmi tamamlayan bir bütünün iki parçasıdır. İki sektörün de böyle bakması gerekir diye inanıyorum. Reel sektör büyüyecek, gelişecek ki finansal sektör de daha sağlam bir zemine sahip olsun. Finansal sektör istikrarlı bir şekilde büyüyecek ki reel sektör finansmana daha uygun koşullarda, daha kalıcı, uzun vadeli bir perspektifle erişebilsin. Dolayısıyla bu iki kesim kesinlikle birbirini tamamlıyor. Bu anlamda çok kısa vadeli değerlendirmelerin dışına çıkarak her iki sektöründe biraz daha orta uzun vadeli bir perspektifle bu...
1: Gündelik gelişmelerin etkilerinin geçici olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ifade ediyor. İstanbul Finans Merkezi'nde yapmış olduğu değerlendirmede aslına bakarsak son dönemde atılan adımları da ifade etti. Vergi paketine yönelik adımlar son dönemde gelmişti. Bazı indirimler ve uluslararası yatırımcılara da muafiyet hakları tanınmıştı. Ve Türkiye'yi bu anlamda yatırım merkezi yapmak hususunda girişimlerin devam ettiğini, bu anlamda çalışmaların sürdüğünden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen programda dile getiriyor. Bu arada bir piyasalara da bakalım. Borsa İstanbul'da %1.50'lik düşüşle haftanın son işlem gününe başladığını ifade etmiştik. Daha sonra alımların hızlandığına vurgu yapmıştık. An itibarıyla BIST endeksinde %2'leri bulan değer kazançlarını da söylemek mümkün. Öyle ki bankalarda da alımlar var. Bankacılık endeksinde %1'leri bulan değer kazançlarını ifade edebiliriz. Topyekün bir yükseliş görüyoruz. Dün Borsa İstanbul'da işlem gören 100 şirketin 98'i düşüş göstermişti. Sadece 2 şirket artıda tamamlamıştı. Bugün yan kağıtlar da olmak üzere yüksek montanlı şirketlerin yükseliş kaydettiğini ifade edebiliriz. Bankacılık endeksi 15.180 puan seviyesinde %1.56'lık bir yükseliş görüyoruz. Bu arada sadece bankalar değil, havacılık şirketlerinde de yine yükselişleri görüyorum. Pegasus %1.53 artıda, Türk Hava Yolları %2.74 yukarı yönlü hareket gösteriyor. BIST 30 endeksi bu yıl içerisinde tüm zamanların zirvesini görmüştü. Son geri çekilmeler öncesinden bahsediyorum. Bugün BIST 30 endeksinde de %1.6'lık yükselişi söyleyebiliriz. Teknoloji hisseleri, BIST 100'de yer alan teknoloji hisseleri pozitif. MİA Teknoloji %6'nın üzerinde değer kazancı yaşıyor. Yine ağır sanayi kanadında %3.2'lik bir yukarı yönlü hareket gösteren Gülermark var. Yine teknoloji kanadında kanadında Link bilgisayarda yükseliş görüyoruz. Gıda perakende kanadında genelde tansiyonun yüksek olduğunda, jeopolitik risklerin had safhaya çıktığı dönemde para BİM'e park edilir değerlendirmeleri analistler tarafından yapılıyordu. Bugün BİM'de de yine yükseliş var. Bunu da ifade etmiş olalım. Ekrana da bu şirket

0: şirketlerin ve sektörlerin görüntüsünü getiriyoruz. Tonguç Erbaş, son fiyatlamaları nasıl değerlendirirsiniz borsaya dair?
1: Evet Uğur, şimdi birçok aslında bugün artıda olan sektör veya şirket daha önceden de mesela ulaştırma tarafı özellikle petrolle ilgili Orta Doğu'daki gelişmelerle bir negatif ayrışıyordu. Bankacılığın zaten aşağı yukarı bir 15-20 gündür daha fazla negatif ayrıştığı bir dönemdeyiz. Yani sadece şu anki borsanın geldiği seviye değil, hisse senetlerin daha önce de satışla karşılandığı ve bir baskı altında olduğunu düşünürsek, yani artık biraz önce bahsetmeye çalıştım. Petrol fiyatlarında da bir yataylaşma var. Anladığım kadarıyla yurt dışında da belli bir beklenti var. Dolayısıyla bunu fırsata çevirmeye çalışan bir durum söz konusu. Yani sektörlerden bağımsız yatırımcılar artık üst üste gelen satışın üzerinde fiyat avantajı sağlayan şirketleri de sektörlerden bağımsız olarak teveccüh göstermeyi bugün 13.000 seviyesi civarında devam ettiğini görüyoruz açıkçası.
0: Petrolde 98 dolar seviyesini görüyoruz. Brent petrolün varil fiyatı 105 dolar seviyesinin biraz üzerinde. Brent petrolde 108 dolar seviyeleri dün görülmüştü. Amerikan tipi ham petrolde 102-103 dolar seviyeleri dün test edilmişti. Ve bugün petrolde bir geri çekilme var. Bugünlerde bir barış gerçekleşecek mi? Amerika Birleşik Devletleri ve İran masada barışa dair imzaları atacak mı? Merak ediyoruz. Enerji tüm ülkelerin gündeminde, ekonomilerin gündeminde. Bu anlamda enflasyona dair görüntüyü net bir şekilde ülkelerin etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ocak ayında enflasyon %2.4 seviyesindeyken son gelen Nisan enflasyonu %3.8'e çıktı. Elbette bunda enerji maliyetlerinin payı büyüktü ve bizler bugün İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ndeyiz. Lütfü Kırdar'da ikinci kez düzenlenen zirve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleşiyor. Enerjide gelinen noktayı ve olası senaryoları konuşuyoruz. Erol Hocam ne dersiniz? Erol Kam da bizlerle birlikte, Profesör Doktor. Neler konuşulacak zirvede? Hangi notların öne çıkmasını beklersiniz? Bakanlar oturumu var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın hitaplarını takip edeceğiz. Ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da saat 14'te burada olacak.
2: Çok teşekkür ederim. Bana bu sadece bir enerji ya da maden zirvesi olarak görmemek lazım. Aynı zamanda bu zirve dünyanın nereye gideceğini, nasıl konumlanacağını, bununla birlikte enerji güvenliği ön plana çıkacağı düşünüyorum. Enerji güvenliğinin işte doğal kaynakları sahip olan ülkelerin enerji güvenliğinin olmadığını, enerji güvenliğinin birçok stratejik kalemlere bağlı olduğunu bu zirvede göreceğiz. Bununla birlikte Türkiye'nin yeri nerede olacak? Bense bu enerji güvenliğinde, doğal kaynaklarda Türkiye'nin yeri nerede olacak? Türkiye masanın neresinde oturacak? Ve Türkiye'nin konumlandırması ile ilgili paneller ve gelişmeler olacak kanaatindeyim. Sadece aslında enerji güvenliği dediğimizde eskiden işte doğal kaynakları sahip olan ülkelerde onların enerji güvenliği, yani işte petrolü varsa, doğal gazı ya da kömürü varsa, fosil yakıtlara sahipse, bir elektrik arzı da devam ediyorsa, fiyatta da bir sıkıntı yoksa, orada ne diyorduk? O ülke güvendedir. Artık eskisi gibi olmadığını açık bir şekilde görebiliyoruz. Bu nereden görüyoruz? Mesela bir Hürmüz'deki 24 saatlik bir kapanış bütün dünyayı etkilediği gibi dünyanın neredeyse bu enerji bağımlılığı yönünde, enerji güvenliği yönünde iç içe geçtiğini görebiliyoruz. Hürmüz'deki bir hareketlenme uzak doğu ülkelerine ya da Avrupa'daki ülkelerin hepsinin ekonomilerine kadar etkilendiğini, enflasyonuna kadar etkilendiğini gördük. Bu aynı zamanda bunu buradan şunu çıkarabiliriz. Sadece bir tek kaynağa, bir tek ülkeye, bir tek limana, bir tek körfeze bağlı olmamak gerektiğinde bu son hem Rusya hem de İran'daki gelişmelerle birlikte gördük. Bununla tabii bu sadece güzergah çeşitlendirmesinden kaynak çeşitlendirmesinin ve güzergah çeşitlendirmesinin yanında bir de bizim dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi de teknoloji çeşitliliği. Mesela bu teknoloji çeşitliliğinde de bir tek ülkeye bağlı kalmamamız gerektiğini, özellikle nükleer alanda

ki malumunuz Akkuyu'da 4 tane ünite olmak üzere 4800 megawattlık bir enerji yatırımı yapmakta ve 2026 sonu ya da 2027'nin başlarında ilk elektrik şebeke elektrik verilmesi bekleniyor. Bu nükleerde de

0: İşte Amerika, Fransa gibi ülkelerle yine işbirliği yapmakta, diğer Türkiye'nin çünkü hedefi olan diğer Sinop ve Trakya'daki hedefleri var, projeleri var. Bu projeleri de yani tek bir ülkeye bağlı kalmamak için yeni projeler oluşturmak. Bununla birlikte yani Akkuyu'da gerek o Sinop gerek de Trakya'da olacak o projeleri tek bir evet. Yani teknoloji bağımlılığı yapmamakla birlikte bir şey yapmak lazım.
1: Bu arada salondan görüntüleri de canlı olarak ekranlara taşıyoruz. Birazdan dönüşen küresel düzende enerji güvenliği, bağlantısallık ve işbirliği paneli başlayacak. Panelde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova yer alacak. Ayrıca Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı, Libya Petrol ve Gaz Bakanı, Moldova Enerji Bakanı, Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı, Sudan Enerji ve Petrol Bakanı, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı da bu panelde değerlendirmeler sunacak. Bakalım özellikle küresel düzende enerji güvenliği hususuna ilişkin hangi notlar ön plana çıkacak. Biraz önce Profesör Doktor Erol Kamp hocamız da enerjide güvenliliğin önemine temas etti. Yine ilk bölümümüzde enerji uzmanı Altuğ hocamız da güvenli enerji noktasında önemli tespitlerde bulunmuştu. İşte bu panelde bu hususlar bakanlar tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Bakalım hangi notlar ön plana çıkacak. Özellikle dünyada tansiyonun yüksek olduğu bu süreçte enerji güvenliğinin önemi oldukça mühim. Tüm dünya bunu yakinen test etti, takip etti. İşte o panel başlıyor ve bakalım bu panelde hangi hususlar ön plana çıkacak, kulak verelim.
2: Panelistlerimize 5-6 dakikalık konuşma süresi tanıyacağım. İlk soruya ev sahibimiz ile başlamak isterim. Zaten son zamanlarda karşılaşmaya devam ettiğimiz bazı zorluklardan bahsettik ve COVID-19 pandemisinin ardından sürekli ard arda gelen pek çok krizi aslında yaşadık ve dünyanın karşılaştığı en büyük krizler döneminden geçiyoruz ve bu krizlerin sonuncusu da Hürmüz Boğazı'nda karşılaştığımız gelişmeler. Elbette enerji işbirliği, altyapı, yatırım bunlar hepsi çok önemli. Ancak bazen görüyoruz ki yeni bir krizin geldiğine dair farkındalığımız bazen zamanında olmuyor. Bu son gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu krizler dönemiyle ilgili, gerçekleşen krizlerle ilgili. Türkiye bu alanda neler yapıyor? Bizlere biraz bundan bahseder misiniz? Çok teşekkürler. Bu vesileyle herkese günaydın ve hoş geldiniz demek istiyorum. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına ikinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne hoş geldiniz demek isterim. Amina, söylediğiniz gibi artık hiç olmadığı kadar zorlaştı bu enerji güvenliğini temin etmek. Enerji güvenliği çok önemli bir konu ve bunu sağlayabilmek hiç olmadığı kadar da zorlaştı. Ve bence bu konferans çok zamanında aslında, zamanlaması manidar. Dediğiniz gibi pek çok farklı krizi peş peşe yaşadığımız birkaç yıldan bahsediyoruz. 2020 yılından itibaren şu 5-6 yıl içerisinde bir pandemi gerçekleşti. Ardından tedarik zincirindeki kesintilerle karşılaştık. 2022'de konvansiyonel bir savaş başladı. Avrupa'nın ortasında, Ukrayna'da devam ediyor. Tüyanan İsrail'in zulmü devam ediyor. Neredeyse 3 yıl aşkın bir süredir. Ve en sonunda İran'daki savaş savaş. Yani krizler peş peşe geldi hakikaten ve tüm bu belirsizlik enerji güvenliği için ciddi bir sorun oluşturuyor. Ve tüm bu zorluklarla karşılaşırken öte yandan da çok büyük tektonik bir dönüşümden geçiyoruz, geçişten geçiyoruz enerji sektöründe.

0: Çünkü dünya küresel ısınma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklanıyor artık. Ki bunun altını da çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmalı. Bu zorluklara nasıl hitap ettiğimizi tartışmalıyız. Bir tarafta enerji güvenliği var. Tüm müşterilerimiz için karşılanabilir, erişilebilir, vatandaşlarımız için erişilebilir enerji hizmetleri sağlarken öte yandan da iklimi göz önünde bulundurmalıyız. Biz Türkiye olarak çok kapsamlı bir enerji stratejisine sahibiz. Ve elimizdeki ilk araçlardan birisi de bu sorunları ve zorlukları aşmak için kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı, yani hem yerli hem yerel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanıyoruz bu zorlukların üstesinden gelebilmek için. Türkiye'deki enerji sektörünü biraz biliyor olabilirsiniz ama yine de hatırlatmak isterim. Türkiye'deki talep çok düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. Son 25 yılda enerji talebimiz neredeyse 3 kat arttı ve bu talep artmaya devam edecek. Yine hızlı bir şekilde önümüzdeki 30 yıl içerisinde artmaya devam edecek. Belki 1-3 kat daha artacak. Ve açık konuşmak gerekirse yapay zeka veri merkezleri için gerekli olacak gücü burada göz önünde bulundurmadan bunu söylüyorum. E-mobilite örneğin, e-hareketlilik önümüzdeki yılların, belki 10 yılların en önemli konularından olacak ve tüm bu unsurlar da aslında enerji talebini daha da arttırmaya devam edecek. Bu yüzden yenilenebilir enerji bizim için en temel alanlardan birisi. 2024 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de şunu duyurdu. 2035 için hedefimiz 120 gigawattlık bir güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesine ulaşmaktı ki biz artık 2035 için daha da iddialı bir hedef koyuyoruz ve COP31'de bu hedefi de sizlerle paylaşacağız.
1: Yani yenilenebilir potansiyelimizi güneş, rüzgar, offshore rüzgar, biyokütle bütün potansiyelimizi artıracağız ama aynı zamanda mevcut enerjimizi daha verimli kullanacağız. Enerji verimliliği de yine hedef aldığımız alanlardan başka bir tanesi. Ve bunun için de bütün ekonomimiz genelinde büyük kapsamlı bir planımız var. Ulaşımdan binalara, endüstriye kadar. Yani ekonominin her boyutunda enerjimizi daha verimli kullanacağız. Ama aynı zamanda petrol ve gazın da belirli bir dönem için enerji geleceğimiz olacağının farkındayız. Dolayısıyla 2016'da ulusal enerji ve maden stratejimizi oluşturduk ve hem upstream olarak hem midstream olarak birçok projeye dahil oluyoruz. Boru hattı projelerine, altyapı projelerine ve downstream projelerine de dahil oluyoruz. Dolayısıyla hem onshore olarak hem de Karadeniz'de son derece aktif olarak çalışıyoruz. Sakarya gaz sahasında çok büyük rezervler keşfettik. Onun üzerinde çalışıyoruz ama aynı zamanda farklı alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de yeni keşifler, yeni aramalar yapıyoruz. Offshore olarak bunları yapıyoruz ama aynı zamanda Türkiye dışında da Türk Petrol'ün, yani devlet şirketimizin de ne kadar aktif olduğunu görüyoruz. Somali'de teknik olarak çok zor, çok sofistike bir operasyon yürütüyor Türk Petrol. Bunu Libya'ya, Pakistan'a ve dünyanın farklı bölgelerine de yaymayı amaçlıyoruz. Çok pragmatik bir yaklaşımımız var petrol ve gaza. Çünkü petrol ve gazın çok uzun bir süre, yani bir süre daha en azından pazarda varlığını sürdüreceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin enerji güvenliğiyle mücadele edebilmek için odaklandığımız alanlardan başka bir tanesi de nükleer enerji. Çünkü enerjide yeni bir devre giriyoruz. Nükleer olmadan enerji güvenliğini sağlayamayız ve iklim hedeflerimize ulaşamayız diye düşünüyoruz. Dolayısıyla en azından 20 gigawattlık bir nükleer üretime ulaşmayı amaçlıyoruz. 2050 itibariyle Trakya'da ve Sinop'ta da Akkuyu'ya ek olarak nükleer santrallerimiz olacak ve bir de tabii ki küçük reaktörler. Bu da Rönesans'ı artık nükleer enerjinin ve Türkiye'de bu teknolojide yeni bir oyuncu olacak. Bununla ilgili Ar-Ge yatırımlarımızı yapıyoruz. Yurt içinde de yine bu teknolojiye yatırımlar devam etmekte. ve en azından

0: Bundan 5 gigawattlık bir küçük modüler reaktörümüzün de olacağını düşünüyoruz. Yenilenebilir enerji, petrol gaz projeleri, nükleer projeleri ve bütün bunları birleştirmek için tabii ki çok güçlü kritik mineral gelişimine ihtiyacımız var. Ve Türkiye kritik mineral üretimine odaklanıyor. Katma değerli madenciliğe odaklanıyor ki bunun çok hayati olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında ülke içinde ve ülke dışında da fırsatlara odaklanıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi Afrika'da görüyorsunuz, Orta Asya'da görüyorsunuz. Türkiye bu ülkelerde daha aktif olmaya ve daha fazla projeye dahil olmaya çalışıyor. Ve yine Türkiye'de büyük rezervlerini Eskişehir Beylikova bölgesinde keşfettiğimiz nadir elementlere de odaklanacak olursak, bunun da şu an pilotunu gerçekleştirdik. İkinci faz olarak da endüstriyel bir tesis kurulacak ve ona da odaklanılacak, ama aynı zamanda bir de zenginleştirme teknolojisi üzerinde çalışmaktayız. Fakat işin ana noktası şu ki biz bu kapsamlı hedefleri tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Daha büyük bir işbirliği lazım. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi bölgemiz için Afrika, Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu için konektivite son derece önemli. Bağlantılılık son derece önemli ve çok daha fazla işbirliği birliğine ihtiyacımız var. Ben İstanbul Tabii Kaynaklar Zirvesi'nin bu açıdan önemli bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Çünkü bu zirve vasıtasıyla hem geniş, hem çeşitli, hem de daha geniş bir işbirliğini farklı ülkeler arasında kurabiliyoruz. İkinci turda belki biraz da interconnectivity'ye odaklanırız. Çünkü şu an küresel pazarın yaşadığı zorluklara Türkiye'nin çözümü var. Bunları da ikinci turda ele almak isterim. Teşekkür ederim. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz bu değerli katkılarınız ve kapsamlı stratejinizden dolayı. Çok çeşitli hedefler var Türkiye'de anlaşıldığı kadarıyla, hem sürdürülebilir, özür dilerim, yenilenebilir enerji konusunda, hem petrol gaz konusunda. Şimdi Türkiye'den hemen Türkiye'nin yakın müttefiklerinden Azerbaycan'a geçmek istiyorum. Sayın Parviz Şahbazov, sorum size de aynı olacak. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler veya üreticilerden bahsedecek olursak, tabii ki Azerbaycan büyük bir üretici, ama aynı zamanda sınır aşan bir krizle karşı karşıyayız. Bu kriz karşısında Bakü ne tür stratejiler uygulamakta ve sizce enerji güvenliği konusundaki kilit öncelikler nelerdir? Buyurunuz.
1: Thank you very much.
0: Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Şimdi müsaadenizle öncelikle bu davet için teşekkür etmek istiyorum. Tekrar İstanbul'da olmak ve ikinci Tabii Kaynaklar Zirvesi'ne katılmak benim için büyük bir onur. Değerli kardeşim Sayın Bakan Sayın Aybayraktar'a çok teşekkür etmek istiyorum bu davetten dolayı. Ve konuşmamın başında dikkatinizi bir de Türkiye ile enerji sektöründe kurduğumuz mükemmel işbirliğine çekmek istiyorum. İki tarafta da enerji sektörüne çok büyük bir yatırım var ve petrol ve gaz boru hatları açısından bağlantılılığımız son derece yüksek ve altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmekte ve iki tarafın da ülkelerimizin çeşitlendirme vasıtasıyla enerji sektörünü yeniden tanımlamaya yönelik yoğun çabaları bulunmakta. Yani kaynaklar ve bağlantılılığı arttırma yönünde çok büyük çabalarımız var. Şunu da ifade etmek istiyorum. 20. yüzyılda eğer enerjinin gücü enerji üretimiyle ölçülüyorduysa, 21. yüzyılda enerjinin gücü artık tabii ki yine üretimle ölçülmeye devam ediyor ama aynı zamanda tedarik güvenliğiyle de ölçülüyor. Ve bağlantılılıkla ölçülüyor ve tabii ki güvenilir ortaklıklarla ölçülüyor. Bu üç unsur artık günümüzde kilit önem taşıyor. Özellikle de bu kadar çalkantılı dönemlerden geçerken. Bu dönemlerde biliyorsunuz bu çalkantılı dönemlerde Orta Doğu'da enerji tedariği ile ilgili sorunlar yaşanmakta. Avrupa'nın kalbinde devam etmekte olan projeler var. Ve burada da enerji altyapısının mesela Ukrayna'da ve diğer yerlerde kesintiye uğradığını görmekteyiz. Bütün bunlar bize gelecekte daha da fazla interkonektivite ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. Şimdi tekrar Azerbaycan ile Türkiye arasındaki enerji işbirliğine dönecek olursak ve yakın komşularımız da yine düşünerek bunu yapacak olursak iki tane başarılı enerji projesinden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı. İkincisi de Güney Gaz Koridoru. Bu da bir doğal gaz boru hattı. Bu iki proje şu an itibariyle en güvenilir, en beklendik sonuçları veren projeler. Ve sadece ülkelerimizi ve komşularımızı birleştirmiyor. Aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye ve diğer ortakların da bölgemizi yeni enerji altyapısının, Avrasya'daki yeni enerji altyapısının oyuncuları haline getiriyor. Önemli oyuncuları haline getiriyor. Şu an ülkelerimiz arasında masada olan projelere bakacak olursak Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki elektrik konektörleri, interkonektörleri projemiz bulunmakta. Başka bir interkonektör de Hazar bölgesinden, Hazar'daki enerji kaynaklarını alarak Azerbaycan ve Ermenistan üzerinden geçecek Zengezur-Nahçıvan koridoru ve oradan Türkiye'ye ulaşacak yine. Ve Türkiye'yi bir enerji üstüne dönüştürecek bir çalışma bu. Onun dışında bir de Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında kurduğumuz bir ortak girişim bulunmakta. Bu ortak girişimin de amacı yine Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında bu sefer bir interkonektör oluşturmak. Özbekistan'ın zaten hali hazırda bir takım projeleri var. Onlar da Çin'le bu bağlantıyı kurmaya çalışıyorlar. Yani gelecekte bütün bu mimarinin nasıl değişebileceğini siz hayal edin. Yani Çin, Türkiye üzerinden, Azerbaycan üzerinden ve Orta Asya üzerinden Avrupa'ya bağlanacak olsa bu mimarinin nasıl şekilleneceğini siz hayal edin. Bütün bu projeler meslektaşlarımın da ifade ettiği gibi e-mobilite ve elektrifikasyonu da ciddi dikkate alacak olursak veri merkezlerini, yapay zekayı ve buna benzer bir takım enerji gerektirecek gelişmeleri göz önüne alacak olursak hepsi büyümekte olan enerji sektörünü küresel ekonominin gereklerine uyarlayacak. Şunu söylemek gerek. Artık günümüzdeki en önemli mesele en ucuz enerjinin nereden alınacağı değil. Bu enerjinin bulunabilirliğini öncelikle

0: düşünmek lazım ve bu enerjinin güvenli bir şekilde temin edilmesini düşünmek lazım. Tabii ki makul fiyat her zaman önemli olacaktır ama enerji güvenliği de son derece önemli bir unsur. Ve günümüzde enerji güvenliği ve kritik mineraller ve interconnectivity konusu hali hazırda zaten ülkelerin ulusal güvenliğinin bir parçası haline geldi. Yani bu koşullar altında daha fazla uluslararası işbirliği, daha fazla ortaklığa ihtiyacımız var. Birlikte çalışmamız, yani inovasyon ve teknolojiler üzerinde birlikte çalışmamız lazım. Ve enerji alanındaki geleceğimizi daha da renkli hale ve çeşitli hale getirmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. İkinci turda daha fazla noktaya değinirim. Zaten şu an bile çok hayati noktalara değindiniz. Teşekkür ediyoruz. Bölgesel işbirliğinden bahsettiniz ve bununla bu sözlerle Sayın Kvirevishvili'ye geçmek istiyorum. Bölgesel işbirliği Sayın Bakan tarafından da ifade edildi. Enerji güvenliğine eğilmenin yollarından bir tanesi zaten bu. Enerji, petrol, gaz fiyatlarının daha önce görülmemiş düzeylere çıktığı bir krizle karşı karşıyayız. Bu son dönemdeki gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve Gürcistan'ın bu konuyla ilgili uyguladığı stratejiler nelerdir? Bu kriz sizin stratejinizi ve gelecek vizyonunuzu değiştirdi mi?
1: First of all, good morning.
0: Öncelikle herkese günaydın. Ben de kıymetli ev sahibimiz ve ortağımız, dostumuz Sayın Bayraktar'a çok teşekkür etmek istiyorum. İkinci İstanbul Tabi Kaynaklar Zirvesi'ne bizi davet ettikleri için her zaman meslektaşlarımla, sevgili dostlarımla bir araya gelmek benim için büyük bir onur. Çünkü sürekli aslında ülkelerimizin enerji güvenliği ve enerji bağımlılığına yönelik projeler üzerinde birlikte çalışıyoruz ve fikir teatisinde bulunuyoruz. Meslektaşlarımın çoğu zaten enerji sektöründeki güvenliğin öneminden bahsettiler. Bölgesel gerilimlerin aslında global düzeydeki gerilimlerin ben açıkçası stratejileri değiştirdiğini düşünmüyorum ama ulusların stratejilerini daha da fazla vurguladığını düşünüyorum. Gürcistan'da enerji sektörünün gelişimine bakacak olursak öncelikle enerji sektörü hala ekonomimiz açısından en öne çıkan sektörlerden bir tanesi. 2020'den 2025'e kadar ekonomimiz 9.3 oranında büyüdü ortalama olarak yılda. Ve bu ekonomik başarının en önemli katkılarından bir tanesi de enerji sektöründen geldi. Bu yılın ilk çeyreğini alacak olursak ekonomimiz %9.1 oranında büyüdü bütün bu güçlüklere rağmen. Bu tabii ki pragmatik politikaların, şeffaflığın, öngörülebilirliğin bir sonucu ülkemizde. Bu aynı zamanda yatırımcıların da ekonomimizin çeşitli sektörlerine güvenmeye devam ettiğinin de bir göstergesi. Bunların arasında tabii ki enerji sektörü de bulunmakta. Enerji sektöründeki gelişime nasıl bakıyoruz? Bir numaralı amacımız Gürcistan'ın kendine yeter hale gelmesi. Elektrik üretimi konusunda kendine yeter hale gelmesi. Özellikle elektrik üretiminin altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye ya da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin aksine bizim hala kendi gaz kaynağımız bulunmamakta. Gürcistan bundan dolayı yeşil enerji kaynakları açısından zengin ve bizim ilk önceliğimiz özel sektörle birlikte planımızı, stratejimizi, eylem planımızı oluşturmak ve bugünden başlayarak 10 yıl içinde kurulu kapasitemizi 11.500 megawata çıkarmak. İlk amacımız kendimize yetebilmek, daha önce de söylediğim gibi. İkincisi de bugün bağlantılılığın öneminden bahsettik. ve tabii ki şebekelerimiz birbirine bağlayan bir altyapı var. Bu ne anlama?

0: geliyor. Her sezon aslında her ay birbirimizi desteklemeye devam ediyoruz. Kaynak tedariği konusunda. Sorunuza geri dönecek olursak, yeni bir şey yaptık mı veya ulusal stratejimizde bir değişikliğe gittik mi? Açıkçası son gelişmeler bize şunu gösterdi. Enerji sektörü çok önemli. Enerji sektörünün sürdürülebilirliği ve bu sektörün gelişiminin sürdürülebilirliği çok önemli. Sayın Parviz çok haklıydı. Bugünün dünyasında sürdürülebilirlik işin ticari boyutundan, operasyon ticari boyutundan daha önemli. Zaten erişim sağlayabiliyorsak tarifelerden ödün bile verebiliyoruz enerjiye erişim için. Yani bugün bence en önemli fark işbirliğinin, birlikte çalışmanın önemi, bölgesel işbirlikleri ve bölgesel projeler. Şimdi Gürcistan örneğine bakarak konuşacak olursam, bölgesel dostluk, bölgesel olağanüstü işbirliği neye benziyor? Sağ tarafımdaki iki beyefendi sayesinde bunu biz bizzat yaşıyoruz. Ülkem zaten hem Türkiye hem de Azerbaycan için çok büyük bir dost ve ortak olmuştur. Yıllar içinde çok kıymetli, iki tarafın da faydalanacağı bir ortaklık geliştirdik. Birbirimizi destekliyoruz. İki taraf da bundan fayda sağlıyor ve enerji güvenliğini öncelik listemizin tepesinde tutmaya devam ediyoruz. Bunun dışında yine ulusal stratejimiz açısından önemli unsurlardan bir tanesi devletin temel çekirdek altyapıya yatırım yapmaya devam etmesi. Önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyardan fazla yatırım yapmış olacağız ülkemize. Bu yatırımın amacı ne diyecek olursanız, mevcut altyapımızı, şebekemizi yenilemek, modernize etmek, genişletmek. Buradaki amacımız tabii ki çok daha fazla yerel enerji üretimini mümkün kılabilmek. Bunun için de çok çeşitli fikir teatilerinde bulundum. Hem Türkiye'de, hem Azerbaycan'da, hem de Ermenistan'daki meslektaşlarımla. Fırsatlara baktık. Yani nasıl daha fazla işbirliği yapabiliriz? Daha fazla altyapıya mı ihtiyacımız var? İhracat kapasitemizi, ithalat kapasitemizi nasıl arttırabiliriz ve tabii ki transit kapasitemizi nasıl arttırabiliriz? Bütün bunlara baktık. Ve yıllardır devam etmekte olan işbirliğimiz bize dayanıklılığı zaten gösterdi. Bakü, Tiflis, Ceyhan boratından bahsettiniz. Başka bir sürü boratımız var. Gaz, petrol veya elektrik şebekelerimiz var. Bu ülkelerimizin dünyanın geri kalanı açısından da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hele hele günümüzde çeşitli gerilimlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Gürcistan'ın, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın önemi daha da net bir şekilde görünür hale geldi. Arttı hatta. Ve ülkelerimiz dünyanın geri kalanına çok büyük değer katıyor. Avrupa ve ötesine çok daha fazla değer katıyor. Bu da bence çok net bir şekilde ortaya çıktı bu gerilimlerle. Yani günümüz dünyasında biz artık enerji güvenliğinin, altyapının ötesine geçtiğinin farkındayız. Yatırımın ötesine geçtiğinin farkındayız. Ve ulusal kozamızda ne yaptığımızın da ötesine geçtiğinin farkındayız. Bunun doğrudan barışla, uluslararası işbirliğiyle, dostluklarla ve güç birliği yapmakla bağlantısı var. Her ülkenin enerji güvenliği, enerji gelişimi açısından ve tabii ki sektörün ilerlemesi açısından. Teşekkür ederim. Tabii ki bugün tabii kaynaklara odaklanıyoruz ama siz sürdürülebilirlikten de bahsettiniz.
1: No. both in terms of trade and energy.
0: Ticaret ve enerji açısından da çok önemli bir perspektife parmak bastınız. Çok önemliydi bizim için, bu çok kıymetliydi. Fakat her an değişen, dönüşen bir dünyada herhalde senaryo her ülke için

0: farklı olsa gerek. Sayın Abdülsadi'ye geçmek istiyorum. Libya'yı birazcık dinleyeceğiz. Kendisi güncel riskler konusunda acaba ne düşünüyor? Hem tedarik riskleri hem de talep riskleri konusunda, arz talep riskleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Ülkeniz yıllar sonra bu kriz hemen başlamadan birkaç ay önce yeni lisanslar yayınladı, yeni lisanslar verdi. Planlarınız nasıl değişti acaba? Ben burada bir müdahalede bulunabilir miyim acaba? Nasıl bir riskten bahsediyorsunuz? O sadece kendi para basıyor. Yani petrol fiyatları sebebiyle, yüksek petrol fiyatları sebebiyle para basıyor zaten. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Ekselanslarına çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi bu son derece ilginç etkinliğe katılmaya davet ettikleri için ve Türkiye Cumhuriyeti'ne de bu kadar kritik bir dönemde böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür etmek isterim. Geçtiğimiz yıl da buradaydım. Libya enerji sektöründe neleri değiştirdiğimizden, geliştirdiğimizden bahsetmiştik. Bugün de yine bir güncelleme yapmaya amaçlıyorum. Yani geçtiğimiz yıldan bu yana neler elde ettiğimizi birazcık paylaşmak istiyorum sizlerle. Katılımcıların çoğu tahmin ediyorum ki Libya'daki petrol ve gaz sektörünü yakinen takip etmektedirler. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz kamu ihaleleri duyurmuştuk zaten. Kamu ihalesi çağrılarında bulunmuştuk. Bunları başarılı bir şekilde tamamladık. Türkiye'de Türk Petrol vasıtasıyla katılım gösterdi bu ihalelere. İki tane onshore, bir tane de offshore olmak üzere 3 ihale düzenledik. 16-17 yıldır böyle bir ihale düzenlenmiyordu. Bu ihalelerin düzenlenmiş olması ülkemizin istikrara kavuştuğunu ve tekrar ivme kazandığını bize gösteriyor. Ve yaklaşık 21 teklif geldi ihalelerimize, hem offshore hem onshore için ve belli başlı petrol şirketlerinin hepsinden teklif geldi ve 21'inden 21 alandan 5'inin tahsisini yapabildik. Ve kilit oyunculardan bir kısmıyla görüşmelerimiz devam etmekte. Aynı zamanda sürecin devam etmesine yönelik çabalarımız da var. Önümüzdeki yıl inşallah yeni bir ihale sürecimiz olacak. Yine hem offshore hem onshore odağıyla devam edeceğiz. Aynı zamanda çok ilginç, çok başarılı bir enerji ve ekonomi zirvesi düzenledik geçtiğimiz Ocak ayında. Ve bu konferansta bir takım kilit anlaşmalar imzalandı. Total Enerji ile birlikte yeniden giriş anlaşmaları imzalandı. Sözleşmenin kapsamı ve koşulları değiştirildi. Ve en azından 20 milyar dolarlık bir yatırım planımız var önümüzdeki 20 yıl içinde. Amacımız şu anki 350 bin varilden 850 bin varil seviyesine bu şirketi çıkarmak. Yani 500 bin varillik bir fark yaratmayı amaçlıyoruz önümüzdeki 10 yıl içinde. Başka bir önemli mihenk taşı ise imzaladığımız mutabakat zaptları. Hem yeşil hem de
1: like of BB, like
0: hem de başka alanlarda yaptığımız anlaşmalar, Shell ve benzeri şirketlerle buna benzer bir takım gelişmeler yaptık, bir takım gelişmelere girdik, bir takım anlaşmalar yönünde ilerleme sağlandı. Ya bu yıl bitmeden ya da önümüzdeki yılın başında bunların imzalanmasını bekliyoruz. Yani bu kadar zorlu zamanlarda kilit bir rol oynamak ve dünyanın şu an yaşadığı enerji güvenliği sorununa kısmen çare olabilmek için petrol üretimimize devam ediyoruz. Günlük üretimimiz 1.4 milyon varil ve yıl sonu itibariyle 1.5 milyon varile günlük olarak çıkmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içinde ise günde 2 milyon varil seviyesine bunu çekmeyi planlıyoruz. Gazla ilgili çabalarımız da devam etmekte. Çok büyük gaz kaynaklarımız var biliyorsunuz. Aynen petrol gibi çok büyük gaz kaynaklarımız da var. Oil Libya, Afrika'daki en büyük petrol kaynağını temsil etmekte. Üretim açısından da şu an Afrika birincisiyiz. Gazda da benzer bir konumumuz bulunmakta ama gaz konusunda biraz daha fazla çalışmamız gerekiyor. Yani şu an gaz kaynaklarımızın geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi için stratejiler geliştirmeyi amaçlıyoruz ve yine yeşil akım boru hattından Avrupa'ya gaz sağlamayı amaçlıyoruz. 11 BCM'lik bir kapasitesi var bu gaz hattının şu anda ve bu kapasitenin şu an sadece %15'i kullanılmakta. Dolayısıyla hala orada epey bir kullanılmayan kapasite var. Onun dışında bir de bulunmuş ama henüz geliştirilmemiş gaz kaynaklarımız bulunmakta. Dolayısıyla şu an çeşitli projelerle bu gaz kaynaklarını değerlendiriyoruz ve bu yaz bir proje uygulamaya girecek. Boric gaz kullanım projesi. Bunu da İtalyan meslektaşlarımızla, ENR'la, stratejik ortaklarımızla yapacağız. Yani platform burada gazı yakalayacak ve buradan da yaklaşık 100 milyon metreküplük bir gaz elde edeceğiz. Bunların bir kısmı yerel olarak kullanılacak, bir kısmı da yine bu yeşil akım boru hattıyla Avrupa'ya taşınacak. Onun dışında keşfedilmiş, geliştirilmiş, geliştirilmemiş gaz sağlığı ile ilgili başka projelerimiz bulunmakta ve platformlarımız A structure ve E structure dediğimiz yapılar bulunmakta. Şu an A structure üzerinde çalışıyoruz. E structure üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ve yaklaşık yeni bir keşfimiz var. Yaklaşık 100 milyonluk bir üretim kapasitesi temsil ediyor bu. Bunu da yine önümüzdeki birkaç yıl içinde kullanıma sokmayı amaçlıyoruz. Yani gaz da artık bizim için petrol kadar önemli hale gelecek.
2: Aynı zamanda enerji verimliliğine de odaklanıyoruz. Yenilenebilir enerjileri entegre ediyoruz ve ihracatlarımız için de bu üzerine eğildiğimiz bir konu. Yaz boyunca atölyeler ya da gaz forumları düzenlemeyi amaçlıyoruz. Bunlar da sanırım gaz alanındaki fırsatları ve tanıtmak için bir fırsat olacak. Hem Avrupa hem de dünyanın geri kalanı için. Dünyada olup biteni düşününce gaz gerçekten çok önemli bir enerji kaynağı olmaya devam ediyor. Sizlerin de bildiğiniz gibi. Türkiye ile

Devam ettiriyoruz. Bu sayede yalnızca bir tedarikçi olarak değil, aynı zamanda bir enerji koridoru olarak da hem Avrupa için hem de dünyanın geri kalanı için görev üstlenmeyi umuyoruz. Affedersiniz araya giriyorum ama burada aslında bölmek istememiştim ama burada eğer bir ara verebilirsek iyi olur. Diğer bakanlarımıza da sözü vermek istiyoruz. Peki. Sadece sözlerime son verirken şunu söylemek isterim. Daha fazla işbirliğine ihtiyaç var ve dostluğu artırmaya ihtiyaç var ve bunun için de bölgedeki bağlantılılık, dünyadaki bağlantılılık vazgeçilmez. Ancak bu şekilde hep birlikte küresel enerji güvenliğini temin edebiliriz. Birlikte çalışmaktan başka yolumuz yok ilerleyen dönemde. Teşekkür ediyoruz. Zannediyorum bundan sonrası için şunu çıkardık. Zorlu dönemlerde bile hedeflerimizden, amaçlarımızdan sapmamak için partnerlik çok önemli. Ama krizler farklı bölgelerde, dünyanın dört bir yanında uzun yıllardır devam ediyor ve devam edecek. Şimdi bu vesileyle hemen yanınızdaki Sayın Bakan'a dönmek istiyorum. Sizler bize kendi ülkenizde yaşadığınız zorluklara dair neler söyleyebilirsiniz ve enerji güvenliğine nasıl hitap ediyorsunuz? Tüm bu jeopolitik sorunlar ve krizlerle nasıl mücadele ediyorsunuz? Herkese merhaba. Ben de konuşmama başlarken Sayın Ekselansları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na, Türkiye'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na teşekkür etmek istiyorum ve Türk hükümetine de bir kez daha teşekkürlerimi dile getirmek istiyorum. Kendileri Sudan'a bu zorlu çatışma dönemlerinde çok ciddi destekler sundular ve her zaman bize yardımcı olmaya, bizimle işbirliği kurmaya hazır oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi zirvenin sloganı enerji güvenliği ve küresel, sürekli değişmekte olan küresel düzlemde bağlantılılığın ve işbirliğinin öneminden bahsediyoruz ki Sudan için bu bilhassa bu dönemde, bu toparlanma döneminde ve altyapımızın yeniden inşası döneminde çok önemliydi. Doğal kaynaklarımız, petrol, doğalgaz, madencilik, elektrik, enerji konularında bunlar çok önemliydi. Şimdi elbette sizlere biraz mevcut portföyümüzden bahsetmek istiyorum bu vesileyle. Petrol ve doğalgaz sektörümüzden bahsetmek istiyorum. 1970'lerde başlayan bir sektör ve 80'ler 90'lar boyunca büyümeye devam eden bir sektör. Ardından Çinler geldiler ve o dönem Batı ve Doğu arasındaki bir takım sorunlar vardı ve o dönemde var olan üst akış bloklarını gerçekleştirdik ve nihayetinde 500-600 varil günde üretmeye başladık ve daha sonrasında belki zaten biliyorsunuz sizlerden ama Güney Sudan Kuzey Sudan'dan ayrıldı ve altyapıyı muhafaza ettik ama üretimi paylaşmaya devam ettik. Şimdi hala bu boru hatları aracılığıyla devam eden bir süreç. 1650 gibi bir kapasiteye sahip ve bu boru hatları sayesinde Güney Sudan'dan bloklarımız doğrudan Kızıldeniz'e
kadar ulaşıyor crude petrol fonundan. Ve daha sonrasında olanları da düşündüğümüzde, ki belki de zaten farkındasınızdır devam eden çatışmaların, ancak şu anda bir toparlanma dönemine geçmiş durumdayız ve yeniden inşa dönemindeyiz. Dolayısıyla bizim için altyapımız çok

Bu etkin şekilde devam ediyor. Bazı sahalar şu anda aktif çalışmadan geçiyor. Ve hala aktif üretim halindeki alanlarımız var. Ve güvenlik ve işbirliği söz konusu olduğunda elbette buraya geldik. Dostlarımızla bir araya geldik. Türkiye'deki dostlarımızla, partnerlerimizle bir araya geldik. Durumumuzu anlattık ve böylece toparlanmanın olasılığından konuştuk. Bunun ardından da var olan üretim sahalarımızın kapasitesini arttırmak için gerekli adımları kararlaştırdık ve portföyümüzü adım adım büyütmeye devam ettik. Yapmayı düşündüğümüz şeylerden birisi de şu: biz şu anda oldukça güvenli bloklar sunuyoruz yatırım için. Bazen insanlar tereddütlü olabiliyor burada yatırım yapmak için, gelip yatırım yapmaktan çekinebiliyorlar. Ancak önemli olan burada gerekli desteği gösterebilmek ve yardımcı olabilmek. Şu anda artık bu yatırımcılar gelmeye hazırlar. Bu aktif üretim halindeki sahaları gelip yatırım yapmaya hazırlar. Ve şunu da biliyor olabilirsiniz belki. Savaş ve çatışma sırasında pek çok zorlukla karşılaşıyorsunuz. Var olan altyapıyı toparlayabilmek, geliştirebilmek ve mevcut kapasiteyi koruyabilmek için. Artık 4.100-5.000'lik bir 5.000 varillik bir üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız ve burada petrolün rafinajı da kendi ülkemiz içerisinde yapılıyor ve şu anda biz bu petrol ürünlerini ithal etmek zorunda kalmıyoruz ve ihracata odaklanabiliyoruz. Burada ekonomik bir etkisi de var elbette tüm bunların. Güvenlikten bahsediyoruz. Devlet gelirlerinden bahsediyoruz. Ve burada pek çok petrol sahasında bu durum geçerli aslında. Ve bu bölgelerde dahi sosyal bir sorumluluğumuz var. Ve bu sorumluluk çerçevesinde petrolden elde edilen gelirlerin %40'ını civardaki topluluklara yeniden kazandırıyoruz ve eğitim altyapısını, eğitim tesislerini ve gerekli diğer ihtiyaçları karşılamak için bu bütçeyi kullanıyoruz. Şimdi elbette bazı ulaştırma hedeflerimiz de var. Petrolle ilgili son olarak şunu belki söyleyebilirim. Rafinerilerimizi rehabilite etmeliyiz. Bunu yapabilmek için de uluslararası yatırımı ve dostlarımızı teşvik

Gelin eş dost akrabaya rica ediyoruz. Gelin yatırımda bulunun diye ki portföyümüzü geliştirebilelim. Şaka bir yana stratejik planımız yeniden yapılanma, yeniden inşa etme ve kendimizi savaştan önceki üretim seviyelerine yeniden getirebilmek. Ki şu anda tüm çabalarımız bu doğrultuda ilerleyebilmek için devam ediyor. Ayrıca biz hep şundan bahsediyoruz. Sudan çok önemli bir stratejik ülke olmaya devam ediyor.

0: üreticisiyiz. ...72 tonluk bir üretim kapasitesinden bahsediyoruz. Güvenlikle ilgili bazı meselelerden dolayı bazen onun etkisini görebiliyoruz. İllegal yollardan ülkeden çıkarılabiliyor ya da komşu ülkelere taşınabiliyor. Bunlar illegal, yasa dışı şekilde gerçekleşebiliyor bazen ne yazık ki. Bizim kendi madencilik sektörümüzün etrafından dolaşan bir takım uygulamalar olabiliyor.
1: Always think that at the end of I know that you are just like bringing to my attention the
0: evet, dikkatimi çekip vaktimizin kalmadığını hatırlatmaya çalışıyorsunuz, farkındayım. Şimdi uzun vadede başarımızı partnerlerimize, işbirliğimize ve meslektaşlarımızla Afrika'daki bağlantılılığımıza borçluyuz. Ve burada çeşitlendirme, enerji portföyümüzü çeşitlendirme de önemli rol oynuyor. Ayrıca görüyoruz ki Türkiye çok doğru bir pozisyonda, özellikle yenilenebilir enerji konusunda, ki bu da aslında enerji güvenliği için portföyü genişletmekte ve bizim sektörümüzü büyütmekte de önemli bir kalem olabilir. Mesela bazı ülkelerde %26-36 gibi bir yenilenebilir enerji payı var kendi portföylerinde ve bunu arttırmak için de bizim network'ümüzü arttırmamız, çalışmalarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Çok teşekkürler bana bu fırsatı tanıdığınız ve söz verdiğiniz için ve bir kez daha Türkiye hükümetine bize göstermiş oldukları destek için, dayanışma için, bu sınırsız destek için teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler. Ve bakana da bizzat teşekkür etmek isterim bizi davet ettiği için. Evet, bu yatırımla ilgili mesajınızı özellikle alıyoruz ve Avrupa'nın artık enerji perspektifi, enerji güvenliğine dair perspektifine baktığımızda pek çok ülkenin amacı artık Avrupa Birliği amaçlarıyla hizalanmış durumda ve bunlar arasında sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması da dahil, yalnızca fosil yakıtların değil, daha temiz enerji kaynaklarının gündeme gelmesi söz konusu. Enerji kaynaklarının tek tip enerji kaynağına odaklanması çok stratejik bir adım değil bildiğimiz gibi. Siz kendi ülkenizde son yıllarda neler yapıyorsunuz, biraz bahsedebilir misiniz? Ve son dönemde yaşadığımız jeopolitik sorunlar, gelişmeler, enerji güvenliğiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Çok teşekkürler değerli dostlarım, Sayın Bakan Bayraktar'a bu davetleri için ve bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür etmek istiyorum. Tüm bölge ve dünya için çok önemli günlerden geçiyoruz. Şimdi biz aslında zannediyorduk ki 21. yüzyıl teknolojinin yüzyılı olacak. Ancak artık 30. on yıla girdiğimiz şu günlerde enerji yüzyılı olduğunu görüyoruz 21. yüzyılın. Ve şu son gelişmeler de bir kez daha bize gösterdi ki teknolojinin gelişmesi, cep telefonları, arabalar, toplu taşıma, tüm bu ekonomik büyüme, tüm bunlar, tüm bu gelişmeler mevcut, erişilebilir enerji kaynaklarına bağlı. Büyütmeyi devam ettirebilmemiz için enerjinin devamlılığından emin olmamız gerekiyor. Ve elbette Moldova enerji ithalatçısı bir ülke olarak enerji stratejimizi çeşitlendirme doğrultusunda güncellememiz gerekiyor. Ve bu aşamada da üç temel sac ayağına bina ediyoruz enerji stratejimizi. Bildiğiniz gibi bizim petrol ve doğalgaz rezervlerimiz yok, ancak yenilenebilir enerji potansiyelimiz çok yüksek. Dolayısıyla enerji kriziyle mücadele ederken ve enerji güvenliğiyle hitap ederken yenilenebilir enerji, depolama ve esnek üretim yöntemlerine odaklanıyoruz. Dolayısıyla bu yıl, yani Nisan sonu itibariyle 1 gigawattlık kurulu yenilenebilir enerji kapasitemizi gerçekleştirdik. Ve bu proje kapsamında daha geniş

ölçekli bir depolama sistemini de yürürlüğe koyacağız. Tüketimimizi desteklemek ve elektrik ithalatımızı minimuma indirmek için bu adımları atıyoruz. İkinci adım da bölgesel işbirliğini bağlantılılık üzerinden desteklemek. Enerji koridorları bir kez daha son krizler boyunca ne kadar önemli olduklarını kanıtladılar. Dolayısıyla bizim için de bu geçerli ve biz her zaman bildiğiniz gibi hemen yanımızda bir savaş devam ediyor şu günlerde. Dolayısıyla alternatif bağlantı hatlarını Ukrayna, Moldova gibi o bölgedeki ülkeler arasında kurmak çok önemli. Ve eski bağlantılılık sistemini yeni bir bağlantılılık sistemiyle değiştirebilmek için şu anda bir sözleşme imzalamak üzereyiz. İkinci interkonektörü Romanya ile gerçekleştirmek için. Ve burada fizibilite çalışmalarını Amerikalı partnerlerimizle devam ettiriyoruz. Üçüncü interkonektörümüz için de bu çalışmalar devam ediyor. Yine aynı zamanda Ukrayna ile ikinci interkonektörümüzü gerçekleştirmek üzere çalışıyoruz. Yani bölgesel işbirliği için konektiviteye yani bağlılığa yatırım yapmak hem ülkelerimiz için hem de bölge için çok önemli. Peki, diğer bir konu da şu. Mevcut kriz koşullarında şartlar iyileşmiyor ve iyileşmediğini gördüğümüz en önemli alanlardan birisi de enerji verimliliği. Kamu binaları gibi pek çok tüketim alanlarında enerji verimliliğini sağlamak artık en önemli hedefimiz. En ucuz enerji ihtiyaç duymadığınız, kullanmadığınız enerjidir. Dolayısıyla öncelikle tüketimimizi azaltmamız gerekiyor. Bizim devletimizin en önemli hedeflerinden birisi de bu. Zaten kamuda ciddi projelerimiz var. Okullar, kreşler, hastaneler gibi kamu binaları enerji verimliliği tedbirlerini uyguluyorlar. Bunun için binaların yalıtımı sağlanıyor. Güneş panellerinin kurulumu yapılıyor ve bu sayede kamu binalarında enerji tüketimi yarı yarıya indirilebiliyor ve buradan tasarrufunu sağladığımız para da, kaynak da doktorlarımızın gelirlerini arttırmak için ya da daha iyi teknolojileri okullara kazandırabilmek için kullanılabiliyor. Yani bu tasarrufları değerlendirebiliyoruz. Özel sektörde de yine benzer tedbirler var. Haneler için bir yeşil projemiz var. Böylece haneler de yani vatandaşlar da kendi evlerinde yenilenebilir enerji üretmek için örneğin güneş panelleri kullanabiliyorlar. Bu enerjiyi depolayarak kullanarak tüketimlerini azaltabiliyorlar. Yani yenilenebilir enerji ve depolama teknolojilerini eşgüdümlü olarak yürüterek tasarruf sağlıyoruz, enerji verimliliğini destekliyoruz. Bu az önce bahsetmiş olduğum üç temel ayak üzerine oturttuğumuz enerji strateji sayesinde bölgesel ya da küresel krizleri daha dirençli hale gelmeye çalışıyoruz ki yakın zamanda bir örnek oldu. 24 Mart'ta Romanya ile interkonektörümüz saldırıya uğradı ve ciddi bir kriz yaşadık mesela. Ve 26 Mart'ta anladık ki 27 Mart itibariyle ciddi bir elektrik azlığıyla karşılaşacağız. Ve 27 Mart itibariyle bir acil durum toplantısı yaptık sabah ve öğleden sonra 1 itibariyle bir acil durum mekanizması kurmayı başardık. Ve bu mekanizma bölgesel işbirliği sayesinde gerçekleşti. Ve 2.4 milyon insanın elektrik kesintisi olmadan bu acil durum mekanizması sayesinde enerji erişimini devam ettirebildik. Yani bunu da bölgesel işbirliğine borçluyuz elbette. Yani demem o ki bu krizlerin ve enerji konusundaki zorlukların üstesinden gelmenin tek yolu birlikte hareket etmek. İhtiyacımız varsa bir araya geliyoruz ve gerekli adımları atıyoruz. Yani bunların hiçbirisini ayrı ayrı yapamayız. Bunu dile getirmek istiyorum. Teşekkürler. Şimdi biraz acele ederek hemen yanımdaki Sayın Bakan'a aynı soruları iletmek isterim. Kısaca sizler de aynı konuyu, enerji güvenliği konusunu değerlendirebilir misiniz? Daha fazla neler yapabiliriz? Vaktimiz çok kalmadığı için çok uzatmamanızı rica edeceğim. Çok teşekkürler.

Türkiye'nin Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'na bu kıymetli platformu bize açtığı için teşekkür etmek istiyorum. Bu söz konusu enerji krizlerine karşı adım atabilmek, hazırlanabilmek için neler yapabilmemiz gerekiyor? Bundan bahsediyoruz. Öncelikle küresel düzeydeki kesintiler, çatışmalar, fiyat dalgalanmaları ve tüm bu krizler, şu anda dünyada yaşadığımız krizler enerji sektörüne müthiş zararlar verdi. Ve bizim için Nijerya'da enerji güvenliği için önceliğimiz çeşitlendirme. Nijerya artık uzun yıllardır küresel olarak petrol ve doğalgazla biliniyor. Ancak biz tüm dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaşmasını, hidrokarbondan uzaklaşmasını ve minerallere geçiş yapmasını ve bir enerji geçişini mümkün kılmasını gerekli buluyoruz. Ve biz de Nijerya için lityum, kobalt, nikel, riyat gibi pek çok nadir toprak elementleri gibi pek çok farklı unsurlara geçiş yapıyoruz artık ve temiz enerjiye odaklanıyoruz. Ve küresel enerji güvenliğini temin etmenin en önemli ve en etkili yolu bu geçişi sağlamak. Bir yandan elbette petrol, doğalgaz ve hidrokarbonların konsolidasyonunu sağlarken öte yandan da katı minerallere yatırmamızı kaydırmalıyız. Ve bizler için Nijerya'da çeşitlendirme en temel öncelik dediğim gibi. Yani bu artık geleneksel enerji kaynaklarından uzaklaşmalıyız zaman içinde. Ve bu geleneksel enerji kaynaklarından uzaklaşmanın tek yolu da enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek. Tedarik zincirlerini genişletebilmek. Şimdi temiz enerjiye geçiş yapacaksanız dediğim gibi minerallere ihtiyacınız var. Ve ardından tedarik zincirini çeşitlendirebilirsiniz. Bizim için Nijerya'da ve daha genel olarak Afrika'da biz şuna inanıyoruz. Afrika gerçekten energy security resources of the world revolve. Dünyanın enerji güvenliğinde yeni penceresini açacak olan bölge olacak. Ve örneğin kobalt tedariğinin, kobalt arzının büyük bir bölümü Afrika'da gerçekleşiyor. Yani Afrika bu minerallere, bu kaynaklara sahip. Afrika işte bu sebeple enerji güvenliğinde yalnızca önemli bir rol oynamayacak. Ancak geleceğin enerji güvenliğini baştan yazacak. Bu konuda pek çok politika girişimimiz var Nijerya'da ve mineral ortamını sanitize etmek için, iyileştirmek için yatırım yapmak değil, sorumluluk bilinciyle operasyonlarını yürütmek. Madencilikte bu çok önemli ve yeni bir güvenlik altyapısı sayesinde özellikle yasa dışı madenciliği Nijerya'da bitirmek için çabalarımız sayesinde bunu devam ettiriyoruz. Ve bu yeni güvenlik altyapısını tamamen bunun üzerine bina ediyoruz. 300'den fazla yasa dışı madencilik faaliyeti gösteren şirket artık cezalandırıldı, tespit edildi ve gerçekten buradaki yaptırımlar, alınan cezalar çok caydırıcı. Artık Afrika'da pek çok yerde burada minerallerden zengin bölgelerde genelde hep terörizm görüyorsunuz ve güvensizlik ortamı görüyorsunuz. Bu yüzden biz Nijerya'da dikkatimizi büyük ölçüde mineral ortamını, madencilik ortamını bu güvenlik mimarisi sayesinde temin etmeye çalışıyoruz. Bu sayede yatırımcıları katı mineraller sektörüne yönlendirmeye çalışıyoruz ve enerji çeşitlendirmesi için bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bölgesel işbirliğinin vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu zaten yeterince dile getirildi diğer konuşmacılar tarafından. Dünya bölgesel işbirliğinden uzaklaşamaz. Interconnectivity, bağlantılılık çok önemli. Dünyada hiçbir ülke artık yok ki bu işi tek başına yapabilsin. Enerji güvenliğini tek başına temin edebilsin. Dolayısıyla bizim için

0: için önemli ve kritik olan şu, bu interconnectivity'yi, bağlantılılığı somutlaştırmalıyız ve bu alandaki çabalarımızı güçlendirmeliyiz. Ve Afrika içi işbirliği, Afrika bölgesine has bir işbirliği ortamı da enerji güvenliği için çok önemli. Bizler elbette tüm dünyayla iş yapmaya hazırız. Sorumluluk bilinciyle bunu yapmaya hazırız. Ve yalnızca ticarete odaklanan bir yöntem olmasını istemiyoruz bunun. Yeni politikaları artık Afrika'nın dört bir yanında yerelde
1: of minerals of all kinds of investment.
0: Yerelde katma değere odaklanan projeler yürütüyoruz. Böylece ekonomimizi destekliyoruz, çarpan etkisi yaratıyoruz, teknoloji transferi sağlıyoruz, yereli faydalandırıyoruz, yereldeki toplulukları faydalandırıyoruz bu yatırımların yapıldığı bölgelerde. Ve tüm bu faktörler aynı anda ve bir arada yürütülmediği müddetçe dünyanın enerji güvenliğini temin etmesinin çok zor olduğuna inanıyoruz. Elbette bu barışın tesisi için de önemli. Barış burada çok önemli. Küresel ekonomik ilerleme için barış mühim. Barış olmadan bunların hiçbirisinden bahsedemeyiz. Enerji güvenliğinden bahsedemeyiz ve dünya artık bunu anlamalı. Dünyanın dört bir yanında tüm bu çatışmalara bakıyorsunuz. Jeopolitik koşullar ya da rekabet, tüm bunlara bakıyoruz ama dünya artık bir araya gelmeli ve şunu fark etmeli. Eğer bu krizlerin devam etmesini istemiyorsak, barışın tesis edildiğinden emin olmak zorundayız ve barış için çalışmalıyız. Önce bu şekilde enerji güvenliğini temin edebiliriz, ticaretimizi güçlendirebiliriz, ekonomik entegrasyonumuzu somutlaştırabiliriz ve gerçekten dünyanın ilerleyebilmesi için tek yol bu. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Mesajınız çok açık ve netti. Ve şimdi de son olarak Somali'den saygıdeğer bakana sözü vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Afrika'da coğrafi olarak çok önemli bir konumdasınız ve Türkiye ile de son zamanlardaki işbirlikleriniz göz önünde. Bizlerle neler paylaşabilirsiniz? Ülkeler enerji güvenliğini temin etmek için neler yapabilir? Ne gibi çabalar yürütebilir? Bu artık gitgide daha da çalkantılı ve zorlu hale gelen bölgesel, küresel koşullar ışığında.
2: Rest. Okay. Sorry. Thank you, Amina. And thank you.
3: Teşekkür ederim Amine. Bütün bakanlara çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Alparslan Bayraktar'a bize ev sahipliği yaptıkları için ve bizi 2. İstanbul Tabii Kaynaklar Zirvesi'nde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl ilk kez gelmiştik bu zirveye ve hakikaten geldiğimize değdi. İkincisine de gelmiş bulunmaktayız. Kendimi gerçekten burada olduğum için çok ayrıcalıklı hissediyorum. Burada değerli kardeşimizle ve Türkiye hükümetiyle kurduğumuz işbirliğinin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Enerji güvenliğine bakacak olursak benden önce konuşan bütün bakanları dinledim. Ve enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz ifade ettik. Artık buna enerji pandemisi diyebiliriz bence. Tabii onun dışında Ukrayna Savaşı, Hürmüz Boğazı, İran, bütün bu gelişmeler dünyanın enerji kullanımı üzerinde olumsuz etki yarattı. Somali perspektifinden bakacak olursak biz Doğu Afrika'dayız ve çok önemli rüzgar ve güneş kaynaklarımız bulunmakta ve bunların da yine enerji verimliliği için, enerji üretimi için kullanılması mümkün. Fakat devletin kendi enerji altyapısı bulunmamakta. Dolayısıyla elektrik temin edenler özel şirketler. Elektrik deyince.
2: Thank you.
3: Teşekkür ederim. Daha iyi oldu bu böyle.

0: şirketin kendi enerji altyapısı bulunmamakta. Dolayısıyla elektrik temin edenler özel şirketler. Elektrik deyince
1: thank you.
0: Teşekkür ederim. Daha iyi oldu bu böyle. Bütün bunlar elektrik sistemlerini Somali'de etkileyen en önemli faktörlerdi. Bir de geçtiğimiz yıllar içinde göç bizi çok etkiledi. Çünkü insanlar kırsal bölgelerden kentsel bölgelere taşınmaya başladılar. Kent hayatına katılmaya başladılar. Bu da tabii ki elektrik kullanımına katkıda bulundu. Doğu Afrika'daki kayıtlı en yüksek oran
1: The 1 kilowatt of electricity costs between 0.8 dollar to 1.
0: 1 kilowatt elektrik için 0.8 ila.
1: In East Africa, as of record.
0: Doğu Afrika'daki kayıtlı en yüksek oran.
1: The 1 kilowatt of electricity costs between 0.8 dolar to 1.
0: 1 kilowatt elektrik için 0.8 ila üzerini kuramıyorlar.
1: Not affordable and the rate is high.
0: Fiyatlar makul değil, oranlar çok yüksek.
1: Power generators is not even there.
0: Bundan dolayı üreticiler yok. Fakat yakın zamanda Somali'den olumlu haberler aldık. Jerry Bay sondaj gemisinden önemli bir yanıt aldık. Önemli haberler aldık. Bu yıl sonu itibariyle Somali'den olumlu bir gelişme bekliyoruz. Bu tabii ki bizim enerjimize katkıda bulunacak. Jeopolitik gerilimlere bakacak olursak bu tabii ki bizim deniz güvenliğimizi de olumsuz etkiledi. Gemi hatları yüksek oranda düştü. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Yaklaşımımız söz konusu olduğunda Somali'nin enerjiye dair duruşu nedir derseniz birincisi

0: artık bizim de bir takım öncelikler belirlememiz ve enerji verimliliğimizi arttırmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Teşekkür ederim.
1: Thank you very much.
0: Çok teşekkür ederiz. İlk sorumuzun turunu tamamladık. İkinci sorumuza vaktimiz kaldı mı? Çok emin değilim ama. Evet, ve enerji verimliliğinden, bölgesel işbirliklerinden, altyapıyı kuvvetlendirmeden bahsettik. Ve şu an devam etmekte olan dünya krizinden bahsettik. Ve tabii ki her biriniz ülkelerinizin bu zorluklar karşısında neler yaptığını ifade ettiniz. Şimdi Sayın Bayraktar'a tekrar dönmek istiyorum. Bu krizden çıkarabileceğimiz ana dersler nelerdir? Ve pratikte ortaklıklarımızı nasıl geleceğe yönelik olarak daha iyi hale getirebiliriz? Teşekkür ederim. Çok kısa konuşmaya çalışacağım. Ama açılış kısmında da söylediğim gibi bizim bir takım önerilerimiz var, bir takım çözümlerimiz var bu karşılaştığımız küresel sorunlara dair. Fakat öncelikle şunu kabul etmemiz lazım. İşin gerçeği biz bir belirsizlik çağında yaşıyoruz zaten. Ve bunun yeni normalimiz olduğunu artık kabul etmemiz lazım. Hem enerji ortamı için hem küresel ekonomi için artık yeni normal bu. Peki bununla nasıl başa çıkacağız? Diğer konuşmacılar da zaten ifade ettiler. Daha fazla çeşitlilik ve daha fazla ara bağlantısallık. Bunlara ihtiyacımız var. Bunları kullanmamız gerekiyor. Bir takım somut çözümlere gelecek olursak, öncelikle mevcut bütün altyapılarımızı bu bağlantılar için kullanmak zorundayız. Bakü Tiflis Ceyhan Boru hattı. Harika bir proje ama

0: en azından 1,5 milyon varil petrolü Ceyhan'a, Ceyhan üzerinden ulaştırmayı defalarca teklif ettik, defalarca önerdik. Ve defalarca da yani konuştuk bunu. Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışında bir sorun olursa B planınız nedir Irak petrolünün ihracı için diye. Bu alternatif projeleri, bu çeşitlendirme projelerini defalarca sunduk. Biz bu boru hattını rahatlıkla Basra'ya kadar uzatabiliriz. Rahatlıkla kapasiteyi artırabiliriz. Elektrik ve gaz bağlantılarına bakacak olursak Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasındaki bu ara bağlantıları, hem elektrik için hem de gaz için arttırabiliriz. Hacmi arttırabiliriz. Böylelikle daha bol kaynak pazara daha rekabetçi fiyatlar sunar. Şimdi Suud hükümetiyle de çalışıyoruz. Amacımız Suudi Arabistan'la Türkiye arasında Ürdün ve Suriye üzerinden geçecek bir bağlantı oluşturmak. Fakat sevgili meslektaşım, Azerbaycanlı meslektaşım, Gürcistanlı meslektaşım da ifade ettiler. Çok büyük sıfırdan bizim zaten bir takım ara bağlantı projelerimiz bulunmakta. Yani Türkiye bütün bu projeleri uygulamak için pek çok adım atmakta. Fakat buradaki kilit nokta güçlü liderlik ve siyasi irade ve taahhüt. Bunlar olmadan biz bu Güney Gaz Koridoru programını da geliştiremezdik. Diğer projelerde de bir ilerleme kaydedemezdik. Türkiye enerjiyi bir refah, barış ve istikrar aracı olarak görmektedir bölgemizde. Bir kez daha bu hedefe ne kadar adanmış olduğumuzu ifade etmek istiyorum ve bu fırsat için size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli yorumlarınız için. Acaba başka bir eklemek istediği olan var mı? Kapanışta eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa Sayın Bakan'ın sözleriyle kapatalım mı? Buyurunuz. Var mı ekleyecek bir şey olan? Teşekkür ediyorum sadece.
1: Thank you very much, moderator,
0: Sayın moderatör, bu fırsat için çok teşekkür ederim. Tek cümleyle bir şey ifade etmek isterim. Bütün meslektaşlarımı, sayın bakanları dikkatle dinledim. Ve söylenen bütün noktalara, dile getirilen bütün noktalara da katılıyorum. Yalnız bir noktanın tekrar altını çizmek isterim. Evet, tabii ki burada farklı önemli stratejilerden bahsettik. Hepsinin özellikle dünyadaki enerji güvenliği açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama bir de bu ihtilafların azaltılması çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti Bakanı bunu ifade etti. Güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Siyasi iradeye ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız var? Sadece ekonomik unsurları veya enerji güvenliğini ileriye götürmek için değil. Güçlü bir siyasi iradeye neden ihtiyacımız var? Bütün bunların zaten yapıcı bir ortamda gelişebilmesi için, yani küresel olarak güçlü bir liderlik olmazsa ve ihtilafları düşürmeye yönelik bir liderlik olmazsa, o zaman ekonomik öncelikler, stratejiler hiçbir gerçekleşmez. Mesela Nijerya'da bizim bol bol petrolümüz var, gazımız var, 1.6 milyon varillik bir üretimimiz var günlük. Gazımızı gaz boru hatlarıyla Avrupa'ya kanalize edebiliyoruz. Bu şu an inşa halinde. Fakat bütün bunlar uluslararası jeopolitik barışa dayalı veya bunun tam tersine istikrarsızlığa. Çünkü eğer güvensizlik varsa, istikrarsızlık varsa, o zaman bütün ekonomik çabalar sekteye uğrar. Küresel barış beklemek belki biraz fazla idealist ama en azından İhtilafları azaltabiliriz, çatışmaları düşürebiliriz. Ve bunların ekonomik kalkınmanın, bütün dünyanın ekonomik kalkınmasının önünde durmasına mani olabiliriz. Bu sadece enerji güvenliği açısından değil, ekonomik güvenlik açısından da bence önemli. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Ben de teşekkür ederek bir

eklemede bulunmak istiyorum. Buna benzer zirvelerde aramızdaki bağlantısallığı geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Fakat burada bağlantısallıktan yeterince bahsetmedik. Hali hazırda planlar var, portföyler var. Mesela çatışmadan önce Sudan'ın, Nijerya'nın kullandığı bir takım planlar vardı. Bizim de Kızıldeniz'den uzanan bir boru hattımız var. Fizibilitesi vesairesi her şey çalışılmıştı. Yine Güney Sudan'dan uzanan bir koridor da var. Bunların hepsinin planları çıkarılmıştı. Bunlar farklı ulaşım, boru hatları, işte veyahut demiryolu taşımacılığı vesaire gibi sistemler de içeriyor. Böyle bir portföyümüz var. Onun dışında Mombasa'dan uzanan bir boru hattı planımız var. Etiyopya'ya da gaz mesela iletebiliyoruz rafinerilerimizden. Bu uzun süre devam etti. Nil Petrol şirketi de yine faaliyetlerini hala sürdürüyor. Dolayısıyla mevcut bir takım planlar var. Bunları uygulamaya tekrar sokup geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok büyük bir potansiyel var. Son olarak bir cümle daha alayım, ondan sonra kapatalım oturumumuzu çünkü vaktimiz kalmadı. Çok kısa ifade edeceğim. Tek önemli unsurun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Sayın Bayraktar ifade etmişti. Mevcut enerji koridorlarının maksimum düzeyde kullanılması. Şimdi yeni koridorlar açmak sermaye yoğun bir iş. Bu yeni ara bağlantılara yönelik sermaye mevcut altyapılar yeterince iyi kullanılırsa haklı hale getirebilir ve o zaman insanlar bunlara yatırım yaparlar. İşte Güney Koridoru, Transhazar boru hattı, buna benzer koridorların tam kapasiteyle kullanılması, yani mevcut altyapının tam kapasiteyle kullanılması diğer projeleri haklı çıkaracaktır. Ufak tefek yatırımlarla bu projeler tabii ki eski boru hatları veya koridorlar modernize edilebilir. Ama bunların tam kapasite kullanılması bizi sermaye yoğun projelerden uzak tutacaktır. Biliyoruz çelik daha pahalı hale geldi, emek daha pahalı hale geldi. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde veri merkezleri sebebiyle değişiklikler meydana gelecek. Dolayısıyla elimizden geldiğince önce mevcut altyapıyı kullanmamızı ben bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet, çok teşekkürler. Özellikle yatırım ve finansman konusundan 3. panelde bahsedeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz bu paneli benimle paylaştığınız için. İçgörülerinizi, ülkelerinizin stratejilerini ve vizyonlarınızı benimle paylaştığınız için teşekkür ederim.

Piyasa Saati ile birlikteyiz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nden yine programları ekranlarınıza geçirmeye devam edeceğiz. Zira 9 ülkeden bakan ve birçok ülkeden de yine temsilci konuşmalarını, hesaplarını, sektörün önde gelen uzmanları yine değerlendirmelerini gerçekleştiriyor. Dün piyasalarda volatilitenin yüksek olduğunu gördük. CHP'nin mutlak butlan kararı ve bankalarda %8'den fazla düşüş vardı. Borsada %6'lık değer kaybını görürken bugün piyasada böyle düşüşlerle başladığımız Viyop'ta bir görüntü olsa da sonrasında hızlı toparlanma karşımıza geldi. Türk tahvillerine bir bakalım önce, ardından borsa fiyatlamalar ne bekleriz diyeceğiz. Türk tahvillerinde 2 yıllıklar 43.83, 10 yıllıklar 36.41'de. Ve borsada yükseliş ivmesi devam ediyor. Orada da rakam gelsin söyleyelim, Borsa İstanbul'daki rakamı 13.491'de %2,5'luk artı var. Yorumlar

0: almaya gidelim. BLG Finansal Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu Belgin Maviş bizlerle birlikte. Belgin Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugünkü bu toparlanmayı acaba nasıl okumak lazım? Devamı gelir mi acaba dünkü sert düşüşlerden sonra?
1: Özellikle dünkü karar CHP'nin yönetimin değişmesine yönelik ama temiz yolu açık olan karar sonrası yaklaşık olarak seansın son bir saatlik diliminde sert satışları beraberinde getirmiş ve endeks 13.100 puanın biraz üzerinde kapanış gerçekleştirmişti. Devre kesicilerin devreye girmesiyle. Dünden bugüne gelişmelere baktığımızda özellikle CHP tarafında eski yönetimin Sayın Kılıçdaroğlu'nun görevi teslim alması ve bununla birlikte CHP'de nasıl değişimlerin olacağı yine piyasanın radarında olacak ama borsa tarafına baktığımızda bugünkü bu yükseliş özellikle hatırlayalım 28 Şubat'taki İran hareketi Amerika'nın başladığı süreç içerisinde endeksin soluklandığı ara noktalarda ve şimdi orada bir oluşan boşluk bu sert geri çekilmeyle şu anda teknik olarak dolmaya başladı ve buradan bir tepki hareketine gelmesi normal. Öte yandan Finansal İstikrar Komitesi'nin hızlı bir şekilde toplanması ve bununla birlikte piyasanın merak ettiği sorulara cevap niteliğindeki açıklamaları da yine burada etkili. Muhtemelen bu alışlarda bayram öncesinde Türkiye Varlık Fonu dahil olmak üzere fonların alışları ve bununla birlikte yatırımcıların da aynı zamanda bu sert düşüşten almayı düşündükleri hisseler için de bir fırsat veriyor. Ama yükselişe en çok destek veren de bankacılık tarafı. Özellikle Finansal İstikrar Komitesi'nin yaptığı açıklamalarda bankacılık sektörüne ilişkin değerlendirmeleri bankacılık sektöründeki o dünkü kayıpların en azından bir bölümünü geri toparlamasını sağladı. Komitenin açıklamasında hem enflasyonun seyri, bunların bankacılık sermaye yapıları üzerindeki etkileri ve buna ilişkin gerekli noktalarda adımlar atılabileceğine dair açıklamalar oldukça önemliydi. Bakalım bu adımlar nasıl olacak? Bununla birlikte yine yabancı kurumlardan gelen değerlendirmeler de vardı. Özellikle burada JP Morgan'ın 11 Haziran'daki Merkez Bankası toplantısında Merkez Bankası'nın %37 olan politika faizini %40'a çekme ihtimalini dile getirdi. Ve dolayısıyla enflasyonun seyri, yaşanan İran-Amerika süreci, ateşkes var mı yok mu onun bile net olmadığı süreç ve içerideki mutlak mutlak davası ve bunun siyasi gelişmeleri şu an için borsada yakın takip edilecek ama 13.400'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirebilirsek bayrama girmeden önce muhtemelen bayramdan sonraki süreçte endeksteki siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyirlerin devam edeceğini söylemek mümkün. Biraz daha normalleşmemiz için endeksin 13.500'ün üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekiyor.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Belgin Hanım. Kolaylıklar diyoruz. Efendim, borsada bugün %2,5'a yakınca bir değer kazancı olduğundan söz ettik. Dün bankalarda %8'in üzerinde, borsada %6'ın üzerinde değer kayıpları vardı. Bugün Finansal İstikrar Komitesi'nden çıkan ifadeler önemliydi. Ekonominin şoklara karşı dirençli olduğu vurgusu ve tabii adımların eş güdümle atılacağı vurgusu yine ekonomi yönetimi tarafından Finansal İstikrar Komitesi'nde paylaşıldı. Önemli gelişmelerin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Bayram öncesi de artık son işlem günlerine geldik. Pazartesi tam gün, salı yarım gün ama takas tek gün olacak şekilde gerçekleşecek. Piyasa saatte nokta koyalım ama birazdan buradayız. Bakalım neler oluyor hem Amerika hem İran hem içeride.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Tera Yatırım sunar.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
3: İstanbul gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18.
2: Duratal Seramik hava durumunu sundu.

0: olsun gel. Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Katılım fişini.
3: O değil.
4: Ütüyü.
3: Yok yok.
4: Kombi de kapalı.
3: O da değil.
4: Buldum. Petrol ofisi kampanyası.
5: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.
6: Unutmayın petrol ofisinde.
7: Sen hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakika.

0: fırsatını kaçırma.
1: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Murat için yenilendi Akbank Mobil. Bizim kız okulu kazanmış.
4: O zaman birikim zamanı.
5: Murat'la Murat olur Akbank Mobil. İhtiyacına göre taktiği değişir. Yatırımları tek sayfada görebilir.
3: Çok kolaymış.
4: Kolay tabii.
5: Yepyeni bu mobil, istediğini bulabil. Daha kolay oldu.
6: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
5: Mobilin bankası Akbank.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır. Senin yanında Akbank.
4: Satış sonrasında tüm arkadaşlarıma gerçekten hiç uğraşmayın, direkt Trinksaft'tan satın. Herkese bunu söylüyorum. Uğraşmaya gerek yok. Gerçekten Trink adı gibi en önemlisi bu bence. Bunun bedeli yok.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Resesyon. Belirli süreyle genel ekonomik faaliyetlerdeki gerileme. Eğer bir ekonomi üst üste iki çeyrek küçülme sergilemişse buna resesyon denir.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
2: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
1: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
3: Bazen farkında olmasak da teknoloji yarın, bugün, şimdi sürekli bizimle.

0: Bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

Borsada toparlanma devam ediyor. Hatta öyle ki alımlar %3'e doğru yaklaştı ama Türk tahvilleri tarafındaki satışları görüyoruz. Bu hafta özellikle tahvil piyasasındaki stresten söz etmiştik. Küreselde Japonya'da başlayan eğilim Amerika'ya yayılmıştı. Sonra tabii içeride bizlerde de tahvil faizleri yönünü yukarı çevirmişti. 10 yıllıklar 36'nın üstünde 36.40'ta tüm zamanların zirvesi ve uzun vadeli tahvil faizlerinin daha hızlı yükseldiğini görüyoruz. Kısa vadeli taraf politika faizine karşı daha duyarlı olan taraf. 2 yıllıklarda da 43.83 seviyesinin şekillendiğini takip ediyoruz. Gelelim borsaya. Dün geri çekilmeler, CHP'nin mutlak buluttan kararı, piyasalarda volatilite vardı. Bugüne baktığımızda %2.7 ve artık 13.500'ün üzerine geldik. 13.519 puandaki işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi gelelim buradan bankalara. Çünkü bankalarda dün %8'in üzerinde bir düşüş vardı. Bugün %2'lik değer kazancı 15.246'da bankalar. Gayrimenkul %2.3 artı. Spor endeksi %5'e yakın yükseliyor. Teknolojide de %5'e yakın yükseliş var. İkinci sayfada sigortalar gelecek şimdi ekranlarımıza. %3.36 orada var artı. Madencilik %6'dan fazla yükseliyor. Bilişimde de %5'e yakın bir değer kazancı olduğunu görüyoruz. Peki artan azalanlar tarafında karşımıza neler çıkıyor? Orayı da verelim. Europower'da tavan fiyatlamalar ki bu hafta başında da yükselişlerin hızlı olduğunu görmüştük. Girişim Elektrik'te de yine tavan fiyatlamalar karşımıza geliyor ve bu haftanın en fazla yükselenleri tabii konuştuğumuzda geçen haftadan bu yana özellikle gelen halka arz başvurusuyla birlikte Europower ve Girişim'di ve Astor Enerji'de de yükselişler vardı bu hafta. Bugün de orada en hareketli tabloda yine kendine yer buluyor. Miatek ve Doğan Holding'de de yükselişler var. peki düşenlerde Borsa İstanbul'a Destek Finans, Katılım Evi, Margün Enerji, TSKB ve Kola hisseleri. Bugün düşen hisselere baktığımızda BIST 100 içerisinde sadece 6-7 hisse gibi çok sınırlı sayıda hisselerde geri çekilme karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim hemen artan azalanlardan sonra küresel haritaya. Tabii içerideki gündem başlıklarına odaklandık ağırlıklı olarak ama bir yandan dışarıdaki haber akışı yani Amerika, İran tarafında Pakistan aracılığıyla işler çözülüyor. Mi? Çünkü Trump bu yönde sinyaller verdi. Özellikle Nvidia finansallarının beklentileri aşması güçlü bir tablo vardı Amerikan endeksleri tarafında da. Kevin Warsh ismi artık tabi resmileşiyor Amerikan Merkez Bankası Fed Başkanlığında. Bugün piyasalarda yeşil Nasdaq 0.3 artı S&P 0.25 artı vadeli işlem piyasasında. Avrupa'da yükselişler var. Londra, Frankfurt böyle 0.3-0.4. Paris Kakaran'da da benzer bir eğilim var. Yani kısmi yukarı yönlü bir eğilimin olduğu gündeyiz küresel iştahta. Şangay 0.87 artıda kapattı bugün. Hang Seng Endeks Hong Kong'da 0.87 yine yükseldi. Güney Kore'de Kospi'de sınırlı da olsa alıcılı bir seyir vardı ki dün de çok hızlı yükselmişti. Kospi Endeks Asya piyasaları alıcılıydı. Samsung hissesindeki yükselişte etkili olmuştu. Geçen haftanın tam tersine. Şimdi bir yandan Amerikan tahvilleri tahvil piyasasındaki stres ve tahvillerin ciddi satış yemesi özellikle uzun vadelilerde belirginleşiyordu. Nerede? 30 yıllıklarda 20 yılın zirvesi ve küresel finans krizinden bu yana gördüğü en yüksek seviyelere ulaşmıştı. Bugün 10 yıllıklar 4.56'da, 2 yıllıklar 4.07'de bir miktar alım geldiğini ve biraz stresin azaldığını görüyoruz. Borsadaki bir miktar alıcılı seyirden anladığımız bu. Peki altın yani petrole karşı bu kadar duyarlı olan altına hemen bir göz atalım. 4.530 dolarda dün bu seviyelerin altına sarkmıştı. Petrol geri çekilince yeniden kendine 4.500 doların üzerinde yer buldu. Şimdi bir yandan içeride tabii ana gündem başlığımız bu gelişmeler ve Finansal İstikrar Komitesi'nin bugün bizlere verdiği mesajlar. Dün CHP'nin mutlak buttan kararı sonrasında Hazine'den de bir açıklama vardı. Hazine Maliye Bakanlığı dedi ki bugün saat 8.30'da Finansal İstikrar Komitesi toplanacak.

0: piyasaların etkin ve sağlıklı işleyişi adına da gereken bütün tedbirler değerlendirilecek dediler. Ve bugün komiteden gelen açıklama ekonominin şoklara karşı dirençli olduğu yönünde.
1: CHP kurultayının iptaline ilişkin mutlak buttan kararının ardından ekonomi yönetimi harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yapılan açıklamada komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.
0: Efendim, piyasalardaki bu yükseliş, Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen mesajlar değerlendireceğiz, konuşacağız. Philip Capital'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı ile birlikteyiz. Sadrettin Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Gözde Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz. Bugün borsada tabii böyle güçlü alımlar var ve marjin kollarda 3.6 milyar liralık rekor rakama rağmen alıcılı bir gün. Ne dersiniz, devamı gelir mi, panik havasının bir miktar dağıldığını görüyor muyuz acaba bugün?
2: Ya öncelikle hani çok panik havasına gerek var mıydı onu kestiremiyorum, ondan çok emin değilim. Hani çok sürpriz, daha doğrusu aşırı sürpriz olan bir karar mıydı dün gelen, ben ondan çok emin değilim. O nedenle hani ben dün içeride konuşurken arkadaşlarla ilk geldiğini de ve yani daha doğrusu karar sonrası piyasanın reaksiyonuna açıkçası biraz şaşırdığımı ifade etmiştim. O nedenle hani bugünkü gelen toparlanmayı da belki biraz bununla ilişkilendirmek mümkün diye düşünüyorum. Devamı gelir mi? Siz yayını beklerken siz de bahsettiniz aslında. Biraz bono faizleriyle alakalı olacak aslında burada gözlem. Çünkü hani 10 yıllıklar rekor seviyelerde dediniz. Keza daha kısa vadeli faizlere baktığımızda orada 45'lere yakınsayan bir fiyatlama var. Bazı mevduat bankalarına baktığımızda gelen rakamlar mevduata ödenen faiz anlamında 45'leri hatta biraz daha yukarıların da konuşulduğunu duyuyoruz. O nedenle hani şu anda aslında hisse senedi piyasasına bir alternatif var gibi görünüyor faiz tarafında. O nedenle bunun devamının gelebilmesi için faizlerin biraz yumuşama eğiliminde olması gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer o gerçekleşirse tabii alternatif olacaktır. Lakin şöyle bir durum var. Hani yurt dışında da faizler yukarı yönlü hareket ediyor. Özellikle Amerika'ya baktığımız orada 10 yıllıkları 4.60'lara gittiğini gördük. Siz yine yayın başlangıcında söylediniz. Yurt dışının diğer cephelerde yani diğer bölgelerde de faizler yüksek seyrediyor. Bu yumuşar ise eğer yani topyekün aslında bir genel borsa performanslarında daha iyi bir performans görme olasılığımız var diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle Finansal İstikrar Komitesi'nden gelen mesaj önemliydi. Yani ekonomimiz dirençli, eşgüdümlü şekilde adımlar değerlendiriliyor diye. Şimdi bugün tabii acaba hisse geri alım programı noktasında teşvik ya da vergi indirimi gelir mi? Ya da işte varlık fonuna ilişkin bir alım programı açıklanır mı? Yani deprem döneminde gördüğümüz volatilitenin olduğu günlerdeki tedbirler de bugün gelir mi derken hani böyle bir açıklama yok ama bir yandan piyasaları destekleyen, işte ekonomi programı destekleyen mesajlar da var. Siz hangi taraftasınız? Yani buradan bir destekle müdahale edilmesi mi, piyasanın kendi dinamikleriyle özellikle kendine yön bulması tarafında mı?
2: Ya ben açıkçası çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani zaten hani şöyle bakıyorum ben piyasaya. Çok pahalı olması durumun, yani nasıl söylemek lazım bunu tam kestiremiyorum ama hani şirketler zaten o aksiyonu kendileri genellikle almayı tercih ediyorlar. Yani burada ekstra bunu teşvik eden, motive eden bir şey gerekli mi? Hani o kadar büyük bir risk altında mıyız? Ben ondan emin değilim. Yani öyle bir risk olduğunu çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Ben biraz bununla ilişkilendiriyorum. O nedenle de ekstra bir desteğe çok ihtiyaç olmadığı kanaatindeyim açık konuşmak gerekirse.
0: Evet, şimdi bir yandan özellikle kura bakıyoruz. Orada bir hareketlilik olmadığını gördük dolar TL tarafında. Acaba

0: şöyle ki hani bence piyasa şu an petrol fiyatları anlamında, yani bizim iç piyasadan bahsediyorum, sanki böyle 90 ile 110 dolar arasındaki bir seviyeyi kendine benchmark aldı gibi düşünüyorum. Hani o nedenle bundan sonraki dönemde enflasyona gelebilecek olan hani ne olabilir petrol fiyatları tarafından baktığınızda, hani 100, bence benim fikrim 110 doların üzerine atması gibi bir senaryoda muhtemelen daha yukarılarda bir enflasyon olabilir diye düşünüyorum. Bunun tam tersine baktığımızda mesela bitkisel üretimle ilgili gelen veriler vardı. Yani çok böyle yakından takip edilen veriler değil ama geçen seneye göre daha bir artışa ifade ediyor. Bu nedenle de önümüzdeki dönemde büyük ihtimalle bir hani gıda fiyatları tarafında geçen senenin yüksek baz etkisi kaynaklı olaraktan daha düşük bir enflasyon okumasına doğru ilerleyeceğimiz günler olabileceğini tahmin ediyorum. Ve bu şekilde bakıldığında da hani faizi yukarıya doğru çekmeyi gerektiren bir durum var mıdır? Zaten şu anda politika faizi 30 7, uygulanan faiz diyelim, piyasadaki faiz %40 seviyesinde, hani bunu yukarıya ittirmeyi gerektiren bir şey var mıdır? Bence açıkçası o tarafta çok buna gerekli bir neden görmüyorum. Rezervler tarafına baktığınız zaman rezerv tarafı da yine petrol fiyatlarından dönüp cevap vermeyi tercih edeceğim burada. Hani bu aralık fiyatlanmış olduğu için rezerv tarafındaki hani haftalık bazda birkaç milyar dolarlık, geçen haftaya göre yanlış aklına kalmadıysa 3 milyar dolar civarında bir gerileme göze çarpıyor. Hani bu çok büyük bir rakam mıdır? Türkiye'nin tolere edemeyeceği bir rakam mıdır? Açıkçası ben ondan çok emin değilim. Yani o nedenle o tarafta da güvenli bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Ve bundan sonraki dönemde mesela diyelim ki petrol fiyatları 100 doların altına doğru sarkma eğilimine girdi. Bu sefer de diğer taraftan bakınca hani hem cari açık cephesinden hem de dış ticaret tarafında baktığımızda daha olumlu bir noktaya gideceğiz. Enflasyon tarafında biraz daha olumlu bir noktaya gideceğiz. O nedenle ben burada siyasi tarafı bir kenara bırakıyorum. Siyasi tarafı bir kenara bırakıyorum. Hani normal şu andaki ekonomik aktivite cephesinden baktığımızda bütçe tarafındaki performansın, evet, son dönemde belki bir miktar böyle bir şey olabilir. Hani bozulma emaresi olabilir ekonomideki yavaşlamaya binaen, ama hani çok materyal bir şey var mıdır dersiniz? Bence yok. Özellikle 2023'teki deprem harcamalarının sonrasında 2024-25 o dönemde bayağı bütçe tarafında açıklar vardı. Onların toparlandığını görüyoruz. Cari açık tarafında çok göze çarpan hani rahatsız edici boyutta bir bozulma yok. Rezervleri 2023'ün ortasından bu yana aşağı yukarı nette baktığımızda 100 milyar doların üzerinde toparlamayı başarabilmişiz. Hani bu tüm bunları üst üste koyduğunda, yani bu perspektifte hani makro tarafta ben aşırı bir hani şu anda tedirgin olmayı gerektireceğim bir durum olduğunu düşünmüyorum. Hani o nedenle de aslında dünkü siyasi karar sonrasında diyelim hani böyle bir geri çekilmeyi de kolaylıkla belki absorbe etmeyi başarabildi piyasa diye düşünüyorum. Buradaki ana risk faktörü bence hani bölgedeki gerilimin devam ediyor olması ve bu 100 doların üzerinde ya da daha doğrusu 110 dolarların üzerine çıkabilecek bir petrol fiyatlamasında ne olabilir senaryosu bence daha ön planda olacaktır. Ama şu andaki görüntüde ben dediğim gibi hani daha itidalli yaklaşmayı tercih ediyorum. Ha, hisse senedi piyasası buna tepki verebilir mi? Hani dünkü geri çekilme sonrasında bugünkü tepkiyi ben normal olarak karşılıyorum ve bugün de açıkçası şöyle beklerdim. Hani sabah biraz daha böyle satıcılı olabilir ki bu sizin de demin bahsetmiş olduğunuz teminat tamamlamayla alakalı. Öğleden sonra ise toparlama beklerdim. Hani o şey süresi, hani teminat tamamlama süresi bence kısa sürdü gibi, hatta olmadı gibi piyasada. O nedenle şu anda bir şey görüyoruz. Toparlama eğilimi görüyoruz. Bunun kalıcılığı da en başta söylediğim gibi faiz oranları üzerinden okumak çok daha iyi olacaktır. Eğer orada bir geri çekilme görür isek eğer, ki bu da enflasyona bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Ben piyasanın biraz daha böyle yaz ortalarından itibaren daha güzel olabileceği dönemleri görürüz fikrindeyim.
1: Evet, şimdi Saadettin Bey, eğer nakitte olan varsa, yani özellikle işte borsada yakalanmamış olan varsa dünkü düşüşleri, acaba TL mevduatta para piyasası fonlarında mı tercih eder, ya da hani bu geri çekilmeler, hani yine de yükseldik, 15, 13.500'lere geldik ama 15.000'lerden geldik, zirvesinden 110'dan fazla aşağıda olan bir Borsa İstanbul profili var. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da mı kademeli şekilde değerlendirsin yatırımcı, ya da bayram öncesi nakit para piyasası fonları mı dersiniz?
0: Bence şöyle, hani zaten artık bugünün takası bayram sonrasına kalacağı için hani bence yavaş yavaş burada hisse senedi tarafında bir pozisyon almak mümkün olacaktır. Ama her şeyden önce ben hep şunu söylüyorum Gözde Hanım, yani kendi yatırım

0: tercihlerimi yaparken de yani olabildiğince böyle yumurtaları farklı sepete koymayı tercih eden birisiyim. Yani riski dağıtmak gerektiği fikrindeyim. Şu anda da yine faizin dediğim gibi hani ciddi bir alternatif sunuyor yatırımcıya. Yani %40 üzerinde bir faiz. Bunun stopajını düştüğümüz zaman %35'lerin üzerine doğru gelen bir getiriden bahsediyoruz. Hisse senedi piyasasında bu getirinin üzerinde bir getiri var mıdır derseniz hani açıkçası bazı seçilmiş hisselerde olabileceğini tahmin ediyorum. O nedenle o taraftaki seçimleri yaparken daha dikkatli olmak lazım. Bu nedenle de sizin sorunuza şöyle cevap vermeyi tercih ederim. Hani ben biraz daha böyle Türk lirası portföyümü hani ikiye bölmeyi tercih ederim. Hani yarısı faizli bir enstrümanda yani TL getirili bir enstrümanda tutmayı, diğer yarısını ise eğer şu anda yoksa hani sizin söylediğiniz gibi eğer nakitte olan yatırımcılar varsa yavaş yavaş hisse senedi tarafına doğru kaymalarını tavsiye edebilirim. Hatta bizim dün yaptığımız bir çalışma vardı. Birinci çeyrek sonuçları sonrasında en çok hangi hisseler ön plana çıkabilir? O isterseniz o hisselerin de belki isimlerinden bahsedebilirim yani bu anlamda eğer programın akışı buna müsait ise. Hani o taraflar biraz daha değerlendirmeyi tercih ederim. Ama yine siz de beni biraz tanıyorsunuz. Ben biraz daha orta vadeli bir yatırımcıyım. Hani bugünden yarına yatırım yapan da birisi değilim. Ona da dikkate almanızı rica ederim yani.
1: Çok da kısa vadeli değilim. Daha orta uzun vadeli bir yatırımcıyım diyorsunuz. Merak ettik hangi hisseler, neler çıktı o raporda ön plana?
0: Önümde açık yani isterseniz şöyle biraz sağ tarafta
1: lütfen
0: ekrana
1: hemen bir bakalım yatırımcıya da
0: söyleyeyim.
1: Böyle bir güzel bir bilgilendirme geçmiş oluruz.
0: Yani finansal taraftan baktığımızda biz Akbank'ı ve Türkiye Sigorta'yı biraz daha fazlaca tercih ediyoruz. Çünkü bu tarafta hani özellikle Türkiye Sigorta cephesine baktığınızda 100 milyar liranın üzerinde bir fon büyüklüğü var şirketin yönettiği ve hani faizlerin şu anda %40'larda 45'lerde olduğundan bahsettik. Burada güzel bir getiri bekleriz diye düşünüyorum. Akbank'a baktığımızda sermaye yapısı oldukça kuvvetli. Özellikle fiyat kazanç oranlarının 3.7'lere kadar gerilediğini görüyoruz. Fiyat defter değerine baktığımızda 0.90'ın altında görüyoruz ve bu da bize bence bir yükselme potansiyelini hatır sayılır bir yükselme potansiyelini sunduğunu söyleyebilirim. Türk Hava Yolları var keza. Bence burada hem bayrak taşıcı olma hüviyeti hem de bu İran ile Amerika arasındaki sürtüşme diyelim. Hani artık biraz daha böyle karşılıklı atışmaya döndü. Sözlü atışmaya döndü bu. Onun sona ermesi durumunda bence en fazla fayda sağlayacak hisselerin başında geliyor diye düşünüyorum ki kaldı ki bir de yaz mevsimselliği var ve petrol fiyatlarının belli bir patikaya oturmuş olması da bence 3. çeyrek finansallarından itibaren bence daha olumlu katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Keza BİMAŞ var portföyümüzde. Bu da özellikle bizim en çok tercih ettiğimiz marketler tarafını bu arada genel olarak seviyoruz ama hani içerisinden BİMAŞ'ı biraz daha ön plana çıkarmayı tercih ettik. Bunun da en önemli nedeni aslında marj anlamındaki kazanımların etkisi biraz daha yüksek olacak diye düşünüyoruz. Yine petrol fiyatları biraz daha defansif taraftan geldiğimizde Tüpraş'ı birinci çeyrek finansalları kuvvetliydi. Rafineri marjları ikinci çeyrekte de fena seyretmiyor. O nedenle Tüpraş'ı da burada tutmayı tercih ederiz. Aksem var mesela portföyümüzde yine özellikle yurt dışındaki FAVÖK katkısının yüksek olması bizce Aksem tarafına yeni alınan işlerle beraber özellikle Özbekistan bölgesinde alınan Kazakistan tarafına gelen işler bence olumlu yönde katkı sağlayabilir. Bugün yine siz bahsettiğiniz Europower tavan olan hisselerin arasında biz Europower'ı, Astor'u uzunca zamandır beğenen kurumların başında geliyoruz diye söyleyebilirim. Hatta Europower'da tek raporu olan kurum da biziz ve buradaki elektrifikasyon işlerinde özellikle işlerin oldukça iyi gittiğini, yurt dışındaki talebin kuvvetli olduğunu ve hatta şöyle bakarsanız son dönemde özellikle enerji şirketlerinin olumlu yönde ayrıştığı bir hisse senedi piyasası da gördük son dönemlerde. Bunların başında da hani Astor, Europower ve kısmen de elektrik üreticileri geliyor idi. Hani o nedenle Europower'daki hikayenin bir salen devam ettiği fikrindeyiz. Onu bir vurgulamak isteriz. Arda Yazılım var yine burada. Özellikle son birleşme sonrası, daha doğrusu satın alma sonrası mı diyelim ona bilemedim. Özellikle işlerin biraz daha farklı bir noktaya evrilebileceğini tahmin ediyoruz. O nedenle beğendiğimizi iletebilirim. Birisa var bu listede. Özellikle otomotiv son dönemde epeyce geriye kalan hisselerden hani bir yerden başlamak lazımdı. Nereden başladım? Hani yenileme anlamında belki talebin daha kuvvetli olabileceğini düşünerekten BİRSA tarafında biraz da çarpanlarının da cazip olmasıyla desteklendiğini söylemek mümkün. Bunun yanına yine otomotiv demeyeceğim ama hani ulaştırmayla alakalı olarak Gürsel turizmi beğendiğimizi ifade etmek isterim. Orada da fiyatlama mekanikleri

0: bence olumlu yönde çalışıyor. Torunlar Gayrimenkulü ve Rönesans Gayrimenkulü beğeniyoruz. Özellikle bu alışveriş merkezi yöneticisi olan GYO'lar ve Rönesans Gayri, gerçi GYO değil ama hani alışveriş merkezi yönetiyor. O tarafta da özellikle yukarı doğru hafif yükselen enflasyonun bu alışveriş merkezi cirolarına olumlu katkısı, oradan kiracı gelirlerini olumlu yönde etkilemesi beklenebilir. Coca-Cola'yı beğeniyoruz. Özellikle hani hem mevsimsellik anlamında hem de sanki bu tarafta baktığımızda Orta Asya'daki dinamikler de bence olumlu yönde işliyor. Şirketin şişeleme hacmine katkıda sağlayacak diye düşünüyoruz. Medical Park var ve Selçuk Eczacı var. Özellikle şey tarafından son iki hissemiz bu arada. Sağlık cephesinden burada da defansif olduğunu düşünüyoruz her iki şirketin de. Selçuk Eczacı da halen depo anlamında nasıl söylemek, stok karının olumlu katkısının ikinci çeyrekte de devam etmesini bekleriz. Medical Park tarafında da hem hastane ilaveleri kapasitedeki artış hem de fiyatlama anlamında daha az hassasiyeti olması nedeniyle ön plana çıkardığımız şirketler diye söylemek mümkün gözlerim.
1: Evet, çok faydalı oldu. Teşekkür ediyoruz temel dinamikleriyle paylaştığınız detaylı. Kolaylıklar dileriz Saadettin Bey size, Philip Capital
0: Çok
1: ailesine.
0: Teşekkürler.
1: Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle. Efendim bir reklama gidelim. Ardından buradayız.

0: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Biz neyi unuttuk ya?
2: Ketonun fişini.
1: O değil.
2: Etiği.
1: Yok yok.
2: Kombi de kapalı.
1: O da değil.
2: Buldum. Petrol ofisi kampanyası.
3: Petrol ofisi kampanyası.
1: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.
4: Unutmayın, petrol ofisinde.
5: Sen ne ister
6: o. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla tak, yakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
9: Kredi kartım hadi.
10: A101. A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu.

0: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım.

0: Efendim yatırım günlüğüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsada bugün önemli alımlar var. Dünkü değer kayıpları sonrasında devam eder mi bu alımlar? Panik havası azaldı mı Borsa İstanbul'da? Stratejist Aydın Eroğlu'yla birlikte değerlendireceğiz borsadaki gidişatı. Hoş geldiniz Aydın Bey.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar Gözde Hanım.
0: Teşekkür ediyorum. Ne dersiniz? Bugünkü bu yükselişlere özellikle tabii margin call'lardaki 3.6 milyar liralık rekor rakama rağmen önemli bir yükseliş hareketi yaşıyoruz. Devam eder mi acaba?
1: Şimdi biz dün mutlak mutlak kararı sürpriz bir şekilde gelince biraz onun etkisiyle bir de bayram öncesi takas anlamında son satış yapılma günü olduğu için biraz ekstra düşüş yaşamıştık Gözde Hanım. Bugün de bu ilk paniklerin ortadan kalktığını görüyoruz ve tepkilerin geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda bugün ve pazartesi günü yapılan alımların da takası bayramdan sonraya kalmanın rahatlığı var. Biraz bunlarla birlikte bir toparlanma var. Fakat devam eder mi konusunun asıl cevabı bugün işte açıklama yapması beklenen Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına göre şekillenecektir diye düşünüyorum. Ben eğer Yüksek Seçim Kurulu'ndan

0: gibi geçerlidir son kurultayda derse, o zaman alım yönünde tepkiler 14.090'lara doğru sürebilir. Endeks teknik olarak 14.090 altında kalması halinde realizasyon düzeltme anlamında zaten beklenen bir gelişmeydi. Biz bunu butlan kararıyla birlikte hızla 13.179'daki gap boşluğunu kapatacak şekilde yapmıştık. Şimdi biraz bunun tepkileri var ama Yüksek Seçim Kurulu piyasaların gidişiyle alakalı belirleyici olacak kısa vade içerisinde diye düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan acaba borsadaki bu hareketlilikler, yani zirvesinden %10 aşağıya gelen bir borsa görüyoruz bugünkü %2,5'luk artıyı konuşurken, ama acaba nakitte olan için nasıl bir pozisyon alınmalı? Yani nakde olan varsa kademeli şekilde alım olarak değerlendirmeli mi, ya da bir miktar daha temkinli olup beklemeli mi? Siz hangi taraftasınız?
0: Şimdi ben Türkiye ve Türkiye borsası için iki tane önemli belirsizlik ve riske sahip olduğumuzu bir süredir söylüyorum. Bunların bir tanesi İran-Amerika-İsrail savaşı. Bununla kaynaklı petrol fiyatlarının yukarı çıkması halinde, savaşın tekrarlanması, bir daha şiddetlenmesi halinde Brent petrol fiyatları 126-131 dolar seviyelerine doğru, 113 doların üzerinde bir daha çıkış gösterirse, bu merkez bankalarından faiz artışı yönünde kararların gelmesine neden olabilir. Bu bizim piyasamızı da olumsuz etkiler. Öyle bir durumda da hem yerli hem yabancıdan satış gelebilir, ki belki düzeltmenin ana nedenlerinden bir tanesi de buydu. Diğer önemli belirsizliğimiz de Kurultay davası, Temmuz'a ertelenen ceza davasının işte Temmuz'da çıkacak sonucuydu. Fakat biz istinafla alakalı bir mutlak butlan görünce, bu da bizim iç siyasette yeni bir gerilim kaynağımız, sebebimiz oldu. Şimdi böyle bir ortamda ne yönde karar verme konusu, uzun da bir bayram tatili var. Yüksek Seçim Kurulu'nun alacak olduğu karar ve Amerika-İran Savaşı'nın bayram esnasında şiddetlenme ihtimalinin belirsizliği var. Şimdi eğer biz savaşta yeniden bir tedirginlik, şiddetlenme yaşayacak olursak, o zaman işte biz faizlerin de arttığı yönünde bir sorun yaşayacağız. Yoksa benim açımdan bu ve bunun altındaki bütün fiyatları ben bir düzeltme ve düzeltmenin alım fırsatı olarak görüyorum Gözde Hanım. Amerika ve İran Savaşı ile alakalı olası bir savaşın yeniden şiddetlenmesinin geçici ve son bir dalga yaratacağını, ondan sonra savaşın sonuçlanacağını ve petrol fiyatlarında da düşüşlerin başlayacağını bekliyorum. Bu nedenle de gördüğümüz fiyatların ve altındaki seviyelerin alım fırsatı olarak kullanılması gerektiği kanaatindeyim, ki yılın devamında Borsa İstanbul'un yeni TL bazlı zirveleri görmesini bekliyorum. Lakin mutlak butlanla alakalı çıkacak siyasi sürecin krizleri ise o biraz daha farklı sorunlar yaratabilir. Yabancı bir müddet ülkeden uzaklaşabilir. Yabancının ülkeden uzaklaşması, aynı geçen sene İmamoğlu davası sonrasında yaşadığımız gibi düşüşleri ve işte ortalıkta hisse senedi bolluğunu yaratır. Şimdi bu biraz problem getirebilecek bir sorun. Lakin bunda da şöyle bir durum var. Biz hisse senedi fonları çıkardık, biliyorsunuz, bir süredir. Hisse senedi fonlarda bulunan hisse senetlerini yukarıya çektikleri takdirde borsaya etkileme kat sayıları daha yüksek olabiliyor. Bu da borsa endeksinin yabancının satışına rağmen düşmesini frenleyebiliyor. O nedenle ben endeksin her şekilde düşüşünün kontrol altında olacağını, endekste de olası düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılması gerektiğini, kademeli alımın doğru olacağını, çünkü önümüzde bir iki tane risk var, hem iç siyasi hem de savaşla alakalı. Bunların her ikisinin de yeniden denmesi ek düşüşler yaratır. O nedenle bu ve altında kademeli alışlar yapmamız lazım. Portföye sahip olanlar ne yapmalı? Şimdi biz bir faiz riskine de sahip olduğumuz için bunu yarıya bölmeli diye düşünüyorum. Hisse senedi ve mevduat ya da TL getirisi olan ürünlerde tutması, bu en azından bayram süresince tedbirli bir davranış olur gibi geliyor bana Gözde Hanım.
1: Evet, şimdi bir yandan acaba böyle bir, hani, volatilite, işte savaş, içerideki gündem başlıkları, hareketliliğin olduğu günlerde biz dağılımı nasıl kuracağız? Yani Türk lirası varlıklar ve TL mevduattaki cazibeyle para piyasası fonları, ya da burası değerlendirilebilir mi? Sabit getirili enstrümanlar tarafında siz nasıl bir ağırlık paylaşırsınız?
0: Yani bir defa %50 nakit. Bu nakitin karşılığı da para piyasası enstrümanları olması gerekir gibi geliyor bana. Mevduat vesaire gibi. Geri kalan %50'nin ise bir kısmı, %25, %30'lar şu anda

0: hisse senedinde bulunmalı. Düşüş halinde de geri kalan kısım alınmalı. Bayramdan sonra savaş ve iç siyasetteki gelişmelere göre o zaman belki mevduattaki payın bir kısmı daha hisse senedine düşüş olması halinde borsada çekilebilir. Ama ben hisse senedinde yaşanacak düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Sonrasında yeniden toparlanma yönünde tepkileri biz aynı bugün gördüğümüz gibi göreceğiz gibi geliyor bana. Fakat şu anda hem savaş ciddi bir risk, savaşın yeniden şiddetlenmesi. O hatta şöyle bir risk. Mevduat orada petrol fiyatı dediğim gibi 125-131 dolara doğru 113 doların üzerine bir hareket yapacak olursa bu bizim Merkez Bankası'nda beklenen faiz indirimini terse çevirir. Haziran Merkez Bankası toplantısında işte üst bantta 40 olan üst bantta Merkez Bankası'nın para politikası faizinin çekildiğini görebiliriz Gözde Hanım. İşte bu risk sebebiyle biraz temkinli durmak, dengeli bir pozisyon taşımak lazım. Üstüne bir de iç siyasetteki gerilim çıkınca bunların her birini koordineli bir şekilde hesaba katmak zorundayız. Ama ben tamamına rağmen Türkiye borsasının yılın ortasından sonra yine TL bazında rekorlara doğru hareketlenmesini bekliyorum.
1: Evet, şimdi bir yandan bu savaşla ilgili gidişat diyeyim, yani orada acaba bir ateşkes, barışa ilişkin artık nihai bir gelişme olur mu? Hani belki fiiliyatta eylemlerin durduğunu görüyoruz ama petrol fiyatlarına yine yüksek bir seyir karşımızda. Bu kez tahvil faizlerine yansıdığını gördük bu hafta. Yani orası çok daha sakindi ama petroldeki yükselişle birlikte uzun vadeli tahvil faizlerinde başta Japonya ve Amerika, ardından Avrupa, Almanya derken ciddi yükselişler ve bir stres de yaşandı. Orada ne bekliyorsunuz?
0: Yani ben açıkçası Trump'ın şu anki savaş ortamında geri adım atıp da savaşı bitirdim derse ciddi bir itibar kaybına, zaten uğramış olduğu itibar kaybının daha da artmasına neden olur diye düşünüyorum. Bu yüzden de Trump savaşı bitirdim diyemiyor. Bir şekilde İsrail'le İran'a bir takım şartları kabul ederek savaşı bitirmek çabasında. Fakat İran'ın da 47 yıl ambargo görmüş İran'ın hiçbir şekilde özellikle nükleeri Amerika'ya teslim etme, uzun menzilli nükleer balistik füzelerden üretiminden ve kullanımından vazgeçme gibi taleplerinden vazgeçmesini beklemiyorum. Hatta kendisinin başlatmadığı bir savaşı başlatarak saldırdıkları için bir daha saldırmazlık garantisinin verilmesi ve savaş tazminatlarıyla ilgili isteklerinin de süreceğini düşünüyorum. Bu nedenle ben burada faizler yüksek kalmaya devam edecek. Savaş bir daha tetiklenirse ilave tahvil faizlerinde bir yükseliş daha görme ihtimali yüksek diye görüyorum Gözde Hanım. Merkez Bankası FED'de faiz artırımına başlayacak. Yani yeni bir faiz artırımı yıl bitmeden yapacaktır gibi geliyor bana.
1: Yeniden faiz artışları gündeme gelebilir diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Aydın Bey. Kolaylıklar dileriz. İyi hafta sonları olsun. Şimdiden iyi bayramlar
0: dileriz. Sizlere de
1: diliyorum.
0: Yeni.
1: Sağ olun,
0: Sağ olun,
1: çok
0: iyi bayramlar.
1: teşekkürler. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

kokusu, yoğun aroması ve doyumsuz lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olan kimyon, gıdanın yanında ilaç sanayinde de kullanılıyor. Ülkemizde yapılan kimyon üretimi dünyanın birçok ülkesine ihracata dönüşüyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Özellikle Amerika, Avrupa, Arap ve Körfez ülkeleri Türkiye'den kimyon alımı gerçekleştiriyor. Kullanıldığı her yemeğe lezzet katan kimyon, mutfaklarda en sık kullanılan baharatlardan biridir. Maydanozgiller ailesinden olan kimyon, aslında bu bitkinin baharat olarak kullanılan tohumlarıdır. Akdeniz ve Asya mutfaklarında en çok kullanılan baharatların başında gelmektedir. Pembe ve beyaz renkli çiçekler açan bu bitki, Mayıs ve Haziran

arasında yetişmektedir. Bitkinin ana vatanı ise Doğu Akdeniz olarak bilinmektedir. Kimyon baharatının elde edilmesi için öncelikle kimyon bitkisinin olgunlaşması beklenir. Daha sonra bitkinin tohumları toplanır ve kurutulur. Bu tohumların öğütülmesi sonucunda da kimyon baharatı elde edilmiş olur. Dünyada en çok kimyon yetiştiren ülkeler arasında İran, Mısır, Fas, Özbekistan ve Hindistan yer alır. Türkiye'de ise Ege ve Karadeniz bölgelerinde kimyon bitkisi yetişmektedir. Kimyon baharatının keskin, acı ve biraz sert bir tadı vardır. Kalori ve besin değeri açısından çok zengin olan kimyon, aynı zamanda 100'den fazla kimyasal bileşen içerir. Kimyon bitkisi yazların sıcak, kışlarınsa soğuk geçtiği yerleri seviyor. Özellikle karasal iklime uygun olması, kimyonu İç Anadolu bölgesinde yetişen tarım ürünleri arasına ekliyor. Kimyon yetiştirmek için en uygun topraklarsa kumlu, tınlı, tınlı kumlu veya kumlu killi topraklar olarak sıralanıyor. Bunun yanında kimyon için topraktaki organik madde miktarının yoğun olması gerekmiyor. Ancak pH derecesinin 5 ile 8 civarında olması yeterli oluyor. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sonbaharda, İç Anadolu'da ise Mart-Nisan aylarında kimyon tohumu ekilebilir. Kimyonun hasat edileceği zaman yetiştirildiği bölgenin iklimine göre değişiyor. Sıcak yerlerde daha erken, serin alanlarda ise daha geç hasat yapılıyor. Eğer hasat olması gerekenden erken yapılırsa kimyon tohumları kalite kaybediyor. Geç hasatsa tohum kaybına neden oluyor. Gelelim kimyonun sağlığımıza faydalarına. Yağda hafifçe kavrulduğunda yağ aromatik tadını veren ve yemeklerin çok daha lezzetli olmasını sağlayan kimyon aynı zamanda sindirime de yardımcı olur. Bir baharat olarak vitamin ve demir deposu olan kimyon uyku problemlerine karşı da çok etkilidir.

şeker, suda çözünen tatlı kristaller, dikkat edilmesi gereken 3 beyazdan bir tanesi. Neden canımız tatlı gıdalar tüketmek ister? İşte bu sorunun cevabı küçük kristal tanelerinde gizli. Şeker, mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını tetikliyor. Ona düşkünlüğümüz de bu nedenle aslında. Genelinde senede 173 milyon ton şeker tüketiliyor. Türkiye hem pancar hem de şeker üretimiyle dünyada 5. sırada yer alıyor. Şekerin ortaya çıkması için iki koşul gerekiyor: ham madde ve tesis. 1 kilogram şekerin üretilmesi için yaklaşık 8 kilogram şeker pancarı gerekmektedir. Şeker üretimi baharda pancar ekimiyle başlar ve sonbaharda ekinin toplanmasıyla şeker üretme safhasına geçilir. Sonbaharda henüz toplanma evresinde mekanik biçerlerin yardımıyla mahsulün taç ve yaprakları kesilir. Pancar soğanları kamyonlara yüklenir ve silolara aktarılır. Bundan sonraki aşamada şeker pancarı taşıma kayışı yardımıyla silolardan temizleme istasyonlarına aktarılır. Pancarlar kayışlarla taşınırken ilk olarak dönen bir silindirin içine geçerler. Burada basınçlı suyun etkisiyle mahsul, toprak, taş ve kumdan temizlenir, pancarlar işlenmek üzere fabrikaya taşınır. Bundan sonraki ilk aşamada pancarlar makine yardımıyla 4 ila 8 milimetre kalınlığında ve 10 santimetre uzunluğunda küçük dilimlere bölünür. Kıyım işleminden sonra difüzyon tanklarına sevk edilir. Burada pancar kıyımları sıcak suya maruz bırakılır. Bu işlem hücrelerin açılması ve pancarda bulunan şekerin suya geçirilmesi içindir. İçinde bol miktarda şeker barındıran kıyımlar ham şerbet olarak işleme alınırken, şekerce fakirleşmiş olan bölümlerse pancar postası olarak çıkartılır. Bu yan madde küspe içine preslenerek hayvan yemi olarak satılır.

Bu işlemlerin sonucunda %12 ila 15 şeker ihtiva eden ince su ya da diğer bir ifadeyle sarı şeker solüsyonu elde edilir. İnce suyun kıvamını artırmak için 6 aşamalık bir buharlaşma işleminden geçirilir ve böylelikle içerisinde %60 şeker bulunduran koyu kıvamlı bir şerbet elde edilmiş olur. Bundan sonra kristalizasyon evresine geçilir. Bu evrede koyu kıvamlı şerbet çeşitli işlemlerden geçirilerek kristalleşmiş şeker ve içerisinde şeker dışı maddeler ihtiva eden lapa adının verildiği bir ara ürün elde edilir. Lapa santrifüjleme işleminden geçirilerek kristalleşmiş şeker, şeker şurubundan ayrılır. Bu işlemle hafif nemli şeker kristalleri elde edilir. Ürün kurutulduktan sonra temizlenmek üzere eleklerden geçirilir ve ambalajlanır. Şeker üretiminde elde edilen atıklar aynı zamanda birçok ürünün ham maddesi olarak değerlendiriliyor. Şekerden ayrıştırılan posa, petrol, sirke ve kozmetik sanayine gönderiliyor. Ayrıca şeker üretiminde kullanılan sıcak enerji suyu da tesislerin etrafındaki seralara ulaştırılıyor ve soğutularak balık havuzlarındaki balıklara hayat veriyor.

0: Saplosu'yla karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Bugün içeride İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi takip ediyor. Dolayısıyla bu programda peki yurt dışı piyasalarda yani küresel tarafta enerji, arz güvenliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementlerindeki son tabloyu 3 tane şirket üzerinden bakacağız. Son dönemde jeopolitik risklerin artmasıyla beraber tabii birçok ülkede enerji arz güvenliğini arttırmaya başladı. Dolayısıyla da birçok yansımasını hem ekonomi tarafında hem de enflasyon gibi makro tarafta zaten etkilerini görmeye devam ediyoruz. Önce bir gidelim bakalım Amerikan borsalarının haftanın son işlem günündeyiz. Vadeli tarafta Nasdaq'ta sınırlı bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Dün zaten spot piyasada yine pozitif tarafta kapanışları da takip etmiştik. Çünkü artık dünyada rekabet demişken sadece teknoloji tarafında değil bir diğer taraftan teknolojiyi mümkün kılan ham maddeye erişimde oldukça önemli bir başlık haline geldi. Zaten ABD ve Çin arasındaki rekabeti son günlerde hatta son bir yılda yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla da jeopolitik risklerin yanı sıra bu rekabetle birlikte emtia fiyatları da zaten şirket performansları üzerinde oldukça etkili diyelim ve bakalım. Cameco diyeceğiz. Kanada merkezi büyük bir madencilik firması. Enerji arz güvenliği alanında da faaliyeti var. Dünyanın da en büyük uranyum üreticisi olarak da zaten faaliyet gösteriyor. Yine şirketin paylarına olan detayları da ekranlarda görüyoruz diyelim ve bakalım hisse performansı bu ortamda nasıl bir performans göstermiş. Cameco'nun hisseleri özellikle enerji dönüşümünde nükleer enerji temasının zaten öne çıkmasıyla birlikte bu şirkette daha fazla konuşulmaya başlandı. Bu yıl %15'e yakın bir değer kazanımı olsa da son bir yıllık performansı %100'lük de bir kayda değer yükselişe de imza attı. Tabi burada nükleer enerji alanı stratejik bir alan haline geldiği için de bu tarz şirketlerde daha çok da zaten öne çıkmaya aslında haber başlıklarını daha da sık görmeye başladık. Dolayısıyla uranyum fiyatlarının yanı sıra nükleer enerji yatırımları da bu hisse üzerinde etkili olmaya da devam ediyor diyelim ve bir de bakalım buradan S&P 500 nasıl bir performans gösteriyor. Nasdaq'a benzer sınırlı bir yükseliş kaydettiğini takip ediyoruz. Zaten bu yıl rekor seviyelerini tazelemiş. 7400 puanları görmüştük S&P 500'de. Hala 7400 üzerinde tutunmaya da devam eden bir görünüme sahip diyelim ve endekse dahil olan bir tane şirkete bakalım bu noktada. Freeport McMoRan diyelim dünyanın en büyük halka açık bakır üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor. Altının yanı sıra yine molibden üretimi de yapan bir firma. EV yani elektrikli araç, enerji altyapısı ve birçok alanda da zaten tedarik yapan da bir şirket diyelim ve bakalım hisse performansına. Bu yıl %20'lik bir değer kazanımı takip ediyoruz. Trendde son bir yılda da %65'lik de bir yükseliş kaydetmiş. Yani jeopolitik risk fiyatlamasına rağmen hala artı tarafta da kalmayı sürdürmüş. Zaten küreselle sanayi döngüsü emtia fiyatları şirket üzerinde etkili dedik. Zaten geçen yıl değerli metallerin yılıydı. Dolayısıyla son bir yıllık performansında bunun da bir etkisini gördük diyelim ve buradan bir de gidelim. Avrupa borsalarına bakın. Londra'da yarım puanlık bir yükseliş var. Küreselde pozitif fiyatlamaları zaten haftanın son işlem günü itibariyle takip ediyoruz diyelim. Buradan da bakalım. Önemli bir şirket Anglo Amerikan diyelim İngiltere merkezi bir şirket madencilik ve doğal kaynak şirketi dünyanın da en büyük platin üreticisi Şili ve Peru'da da büyük ölçekli zaten bir bakır operasyonu da madeninde işletiyor diyelim ve bakalım yine hisse performansa diğer baktığımız iki şirkete benzer bir performansı var. Bu yıl yani yılın başından itibaren %24'lük pozitif fiyatlamasının yanı sıra son bir yılda da %60'lık da bir yükseliş kaydetmiş. Bu noktada tabii küresel sanayi döngüsüzlük aynı zamanda elektrifikasyon, enerji dönüşümü ve altyapı yatırımları da zaten kritik mineralleri stratejik bir konu haline getirmişti. Dolayısıyla da son dönemde yapay zeka rallisi de bu şirketlerde desteklenmeye devam etti diyelim. Özetlemek gerekirse bu üç şirket özelinde ve küresel enerji arzının başlığı altında sadece petrol ve doğalgaz enerji olarak takip etmiyoruz. Bunları zaten mümkün kılan bakır, nadir toprak elementleri ve yeni döneminde en kritik zaten jeopolitik aracı haline geldi. Dolayısıyla da şu an küreselde enerji dönüşümü devam ettikçe de emtia fiyatları ve bu tarz şirketlerde yakın takipte kalmaya da devam edeceğiz diyelim. Hisse haftasını burada noktalayalım. Haftaya pazartesi yeni başlıklarda da görüşmek üzere diyelim.
1: Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay. Apara. X. Apara TV. Facebook. Apara. Instagram. Apara. YouTube. Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Earl Grey'in yoğun bergamot kokulu lezzetinin tadını çıkarın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'la artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.
1: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik

0: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine otobit aracılığıyla satarım.
1: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bile kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm market.

0: 12 dakikada bir birimiz her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek.
3: Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
3: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
1: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Ha, rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.

0: Şak fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner, yaz bunu.
2: Yazmışlar abi.
1: Altını çiziyorum oğlum.
3: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada

sunar. İnefix.

0: Küresel enerjideki güvenlikten stratejik yatırımlara, yatırım modellerine, hidrokarbonlardan kritik metallere kadar pek çok konuyu masaya yatırıyorlar. Sabah saatlerinde de önemli oturumlar gerçekleşti. İşte bunlardan biri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünü yaptığı, aynı zamanda konuşmasını yaptığı bakanlar oturumuydu. Dönüşen küresel düzende enerji güvenliği, bağlantısallık ve işbirliği adlı oturumda Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Libya, Moldova, Nijerya, Sudan ve Somali'den bakanlar bir araya geldiler ve enerji güvenliğine dair önümüzdeki döneme yönelik riskleri masaya yatırmış oldular. Alparslan Bayraktar'ın mesajlarında özellikle öne çıkan konulardan biri küresel krizlerin enerji güvenliğini tehdit ettiği yönündeki vurguydu. Tedarik zincirlerindeki kesintilerle karşılaşıldığını ifade etti pandemi döneminde de ve de 3 yılı aşkın bir süredir en sonda İran'daki savaşla birlikte krizlerin peş peşe geldiğini ve tüm bu belirsizliklerinde enerji güvenliği için ciddi bir sorun oluşturduğunu ifade etti. Şimdi değerli konuklarımız var bizimle birlikte. Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Erol Kam, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi, Enerji Enstitüsü Nükleer Araştırmalar Anabilim Dalı'nda kendisi görev yapmakta ve Profesör Doktor Şena Yalçın, Atlas Üniversitesi baş danışmanı. Hoş geldiniz efendim. Şimdi girişte bahsettiğim gibi bu Alparslan Bayraktar'ın açıklamalarında da vurgu yaptığı konu enerji güvenliğindeki küresel krizlerin bu ciddi tehdit unsuru olması ve de tabii artık bundan sonra enerji güvenliği dediğimizde bu İran Savaşı'nın ardından da yeni normalleri konuşmaya başladığımız bir döneme girdik gibi görünüyor. Hocam ne dersiniz? Sizinle başlayayım. Sizce bizim yeni normallerimiz artık enerji güvenliği dediğimizde neler olacak?
1: Yani enerji güvenliği her zaman aslında arz, talep ve fiyat konusunda, yani arzın ve talebin yeterince güvenilir bir şekilde olması, yeterince arz olması ve talebin de hani üretici ülkelerin kendi ekonomik koşullarını ve o doğal kaynaklara yaptıkları yatırımı karşılayacak şekilde gerçekleşmesi ve aynı zamanda da enerjiye uygun fiyatta ulaşılması ve tabii ki bir de bu yeni bir şey olarak da eklendi, çevre güvenliği ve o istikrarın, sürdürülebilirliğin sağlanması. Bütün bunlar aslında enerji güvenliğinin ana sütunları, unsurları ve hala bu unsurlar geçerli. Fakat jeopolitik riskler, Sayın Bakanımızın da belirttiği, bütün bu unsurları zorluyor. Yani unsurların kendisinde ekonomik, doğal nedenlerden, çünkü kaynaklar azalabilir, tükenebilir, yeni kaynaklar bulunabilir, yeni teknolojiler ortaya çıkabilir. Dolayısıyla enerji dinamiğini, enerji denkleminin dinamiğini değiştirebilecek, bu sütunları olumlu veya olumsuz yönde etkileyecek pek çok gelişme olabilir. Ama hiçbir olumlu veya olumsuz etkileyecek gelişme olmadığında, biz istikrar beklediğimizde dahi jeopolitik riskler aslında bütün bu sütunları etkiliyor. Esas mevzu, son yıllarda tartıştığımız mevzular bu. Çünkü özellikle zaten fosil yakıtlar üzerinden bunun sürdürülebilirliğe, çevreye olan etkisi vesaire, bu konularda çok büyük bir tartışma vardı. Hem üretici ülkelerde hem tüketici ülkelerde. Çünkü jeopolitik risklerden en çok etkilenen enerji kaynakları baktığımızda. Çünkü bir yerden bir yere götürmeniz, transfer etmeniz, ticaretini kara veya deniz yoluyla yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla pek çok noktada fiyatlandırılması, pek çok faktörden etkilenebilir kaynaklar bunlar. Jeopolitik risklerden de en çok etkilenen kaynaklar baktığımızda. Hem silah olarak kullanılabiliyor. Yani hem geçiş yolları hem kaynakların kendisi.
0: Evet, şu an zaten Hürmüz Boğazı'nda yaşadığımız bu biraz.
1: Evet, 1970'lerdeki gibi bir silah olarak kullanımı söz konusu değil baktığımızda tırnak içerisinde. Çünkü aslında arzla ilgili, yani daha doğrusu arzın miktarı ile ilgili dünyada o anlamda küresel bir kriz yaşamıyoruz. Ama Hürmüz ve özellikle işte doğalgaz ve petrol açısından küresel piyasayı etkileyebilen üretici ülkelerin kullandığı bir yol olduğu için o noktada hem jeopolitik krizleri ne kadar açık olduğumuzu gösterdi. Hem sigortalandırma üzerinden fiyatlar birdenbire çok yükseğe çıktı. Hem de krizin kendi doğası, yani ne zaman çözüleceğini, nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Hala taraflar aslında bence anlaşmak istiyorlar, yani hem Amerika hem İran anlaşmak isteyen taraflar, fakat alışamıyorlar hala. Çünkü

0: Hürmüz'deki kriz, nükleer krizle ilişkilendi. Nükleer kriz, İran'ın ileride savunmasının geleceğiyle ilişkilendi. O bölgenin geleceğinin şekillendirilmesiyle ilişkilendi. Yani daha basit olarak görülebilecek bir çözüm ya da sorun veya çözüm arayışı birdenbire çok karmaşık hale geldi. Bu yüzden kimse tam net olarak yarın biz daha el yükseltilen işte savaşın tekrar birbirini vurmaya dönüştüğü bir güne mi uyanacağız? Yoksa işte anlaşma koşullarının yine 10 madde hayır, 14 madde hayır, 7 madde üzerinden konuşulduğu bir güne mi uyanacağız bilmiyorum. Bu belirsizlik aslında bugünün jeopolitik krizlerinin özü baktığımızda. Sadece merkantilist bir krizden bahsetmiyoruz. Yani gidip birinin bir kaynakla ilgili şiddet kullanarak, güç kullanarak ya da tehdit kullanarak bir kontrol veya üstünlük kurması döneminden bahsetmiyoruz. Biz krizlerin aslında uzadığı ve o anlamda basit başlayan, bölgesel başlayan sorunun fiyatlandırma üzerinden ya da kendimizi güvensiz hissetmek üzerinden küresel hale geldiği bir dönem yaşıyoruz. Böyle bir dönemde tabii enerji güvenliği çeşitlendirmeye, zaten her zaman enerji güvenliği eşittir çeşitlendirmedir. Çeşitlendirmeye çıkıyor yine. Sihirli kelime o hale geliyor.
1: Evet. Şimdi çeşitlendirme demişken de Erol Hocam, sizle devam edelim. Siz nükleer araştırmalar anabilim dalındasınız. Evet. Tabii nükleer enerjide çeşitlendirmede Türkiye'nin önemsediği unsurların başında geliyor. Özellikle bu krizlerle birlikte de son dönemde yaşadığımız işte nükleer enerjide yeni bir rönesans yaşayacağız noktasında çok fazla analiz görüyoruz.
0: İnşallah.
1: Ne dersiniz hocam siz?
2: Şimdi şunu açıkça belirtmek lazım. Türkiye'nin bir enerji, eğer geçen yıl bir artan enerji ihtiyacı var. %5 ile 6 arasında bir enerji ihtiyacımız var. Ayrıca yeni sanayinin, yani sadece nüfusun çoğalmasıyla birlikte enerji ihtiyacımız artmıyor. Bizim sanayimiz büyüyor. Şehirleşme oranımız artıyor. Devasa yeni veri merkezleri oluşturuluyor. Dolayısıyla bunlar tamamen enerji demek. Bu enerjilerle enerjileri artar, enerji ihtiyacımız artarken öte yandan da şunu görüyoruz. Türkiye enerji doğrudan önemli bir kısmı ithalata bağlı. Cari açığımızın önemli bir kısmı enerjiden geliyor. Fosil kaynaklara, doğalgaz ve LNG'ye bağlı olduğumuzu neredeyse 70 milyar civarında bir ithalatımız söz konusu. Dolayısıyla bu kırılganlık dışarıda bizim için bir kırılganlık söz konusu. Dışarıda en ufak bir oynama, bir işte herhangi birisinin bir açıklaması ya da bir drone'un bir yerde patlaması maalesef bizim enerjimizi, aynı zamanda faturamızı, enflasyonumuzu, cari açığımızı etkiliyor. Sayın Bakanımız açıklamıştı sanırım. Bir dolar, işte varildeki bir doların artması bize 496 milyon civarında bir enerji maliyeti, ek maliyetimiz söz konusu olabiliyor. Bunlar açıkta duruyor tabii ki. Bir yandan da şunu dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin enerji güvenliği sadece yeni kaynaklar bulmak değildir. Türkiye yani yeni kaynaklardan ziyade yenilenebilir, yerli ve yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapmak, daha bu kapasiteyi büyütmek, bununla birlikte baz ihtiyacımızı karşılayacak nükleer enerjiye yatırım yapmak. Tabii nükleer enerji Akkuyu şu anda halihazırda işte devam ediyor. Akkuyu sadece bir nükleer, yani kilowatt saat gözüyle bakmamak lazım. Akkuyu bir okul, nükleer okul gibi, inşallah burada bir üniversite, araştırma üniversitesi gibi gözünde bulundurarak burada çok şey öğreneceğiz. Neyi öğreneceğiz? Firmalarımız birçok araç, birçok envanterde işte yaklaşık 480 bin civarında, 480-600 bin civarında parça kullanıyor. O parçaların sertifikasyonu, yapımı, işte sanayimize katkısı, insan kaynağı, aynı zamanda lisanslama kabiliyetimizin artması, bu bizim için bir okul ve bir ön adım olacak. Akabinde öte yanda bir şeyinden de bahsedelim. Yine Akkuyu ne oluyor? Modern bir nükleer santral. Yani birçok diğer, yani Çernobil gibi ya da Three Mile Island ya da Fukushima gibi bir tehlikesi olmayan bir nükleer santral. Çünkü bunlar en kötü anında hiçbir dışarıda destek almaması enerjinin

kesilmesi durumunda bile core capture denilen bu triplas reaktörlerde kullanılan bir core capture'ler var. Yani çok derin altında derinlemesine

0: Temennim o ki yani tek teknolojide tek ülkeye tek tedarikçiye bağlı olmamak. Dolayısıyla Sinop ve diğer yerlerin de nükleer alanda gelişmiş ülkeler, mesela Amerika olabilir, Fransa olabilir, Güney Kore olabilir ki Güney Kore 1970'lerde bizimle eşdeğerdi. Yaptığı yani Güney Kore'nin nükleer santral ya da nükleer teknoloji transferi politikasını izlediğimizde aslında bize çok benziyor. Biz aynı şekilde yani daha çok bize beton dökmek değil de bize bu betonu dökmenin teknolojini vermeleri için bizim birebir kağıt üzerinde anlaşmaya koyup insanlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Güney Kore iyi yaptığı ilk anlaşmalarda hem teknoloji transferi konusunda hem de insan yetiştirme konusunda bütün İtalya, Amerika'da ve Fransa'da Fransa desteğiyle, daha çok Amerika'da ve Fransa desteğiyle yaptığı reaktörlerde tamamen net anlaşmalar, öngörülebilir anlaşmalar yaparak bugün nükleer teknoloji ihraç edebilecek kapasiteye gelmiş durumda. Biz de bu yolu izleyebiliriz. Yani dünyayı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Var olmayan teknolojilere de girmenin bir anlamı yok. Şu ana kadar en iyi çalışan VVR yani basınç suç reaktörleri Akkuyu'da olduğu gibi diğer yerlerde de işte benzer denenmiş çalışmaları iyi olan, verimi yüksek olan bu reaktörlerle Trakya ve Sinop'ta kurarak iyi bir sınav verebiliriz. Aynı zamanda bizim şeffaf olmamız lazım. İnsanlar da aslında dünyada, çevrede şeffaf olan, yani net her şey, finansta şeffaf olmamız lazım, atıkta şeffaf olmamız lazım, anlaşmalarda şeffaf olmamız lazım ki en azından çünkü bu enerji demek güven demektir. Güven, enerjide güven yoksa ne yatırımcı yaklaşıyor, ne halk yaklaşıyor, ne de finansçı yaklaşabiliyor. Dolayısıyla bunları netleştirdikten sonra ben Türkiye'nin bu konuda daha çok hem yatırım merkezi olacağını, nükleerde de çok iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Evet. Çünkü Türkiye'nin Türkiye'nin şu andaki politikası şeffaf gelecekte de yani şu andaki politikası geleceğin teminatı olduğunu inanıyorum. Yani şeffaf bir politika izlemektedir. Nükleerde herhangi bir niyeti yok. Enerjiden, teknolojiden ve teknoloji transferinden başka bir niyeti yok. Akkuyu ilkti ama Sinop'ta inşallah daha başka tedarikçi, daha başka teknoloji ve daha başka nükleer yakıtlarla, nükleer yakıt anlaşmalarıyla daha aslında yaşam boyu anlaşma, çünkü sökümü de var aynı zamanda, atığı da açık şey yapmak lazım, göz ardı etmemek lazım. İşte nükleer reaktör yaptık, nükleer reaktör 50-60 yıl ömrü var. Bunlar triplastlar 60 yıllık ömürleri var. 60 yıllık ömürde bunlar her şeyi radyasyon, radyoaktif oluşabiliyor. Yani çünkü ciddi bir radyoaktif nötron bombardımanı altındaki bütün malzemeler radyoaktifleşiyor. Yani siz bunu evet, hemen kepçeyi koyup sökme işlemine başlamıyorsunuz. Tane tane, küçük küçük, yani böyle adeta büyük bir özenle bunların sökümleri yapılıyor ve A'dan Z'ye kadar, yani yaşam, nükleerin yaşam boyunu bütün finansmanı, her şeyini ayırt ederek şeffaf bir şekilde halkla paylaştıktan sonra ve bir de anlattıktan sonra ben bizim nükleerde, nükleere girişimiz, nükleerdeki enerji teknoloji transferimizin çok daha kolay olacağını, çok daha güvenli olacağını düşünüyorum.
1: Peki hocam, şimdi Şenay hocam, size geçelim. Şimdi 2026 bizim Milli Enerji ve Maden Politikası'nın 10. yılı. Sayın Bakanımız diyor ki 2.0'a geçiyoruz yeni dönemde. Şimdi bu yeni versiyonda sizce 2.0 bakanın adlandırdığı biz neleri önceliklendirmeliyiz?
2: Öncelikle bir ülkede enerji mimarisi kurulurken tabii ihtiyaçlar önce tespit ediliyor. Türkiye'nin genel ihtiyacına baktığımız zaman enerji mimarisini oluştururken başlangıçta belki tam olarak rafine bir yapı yoktu. Yani şeffaflık fazla yoktu, yahut da yetişmiş insan gücümüz açısından veyahut da altyapımız açısından, teknolojik açıdan belki elverişli değildi. Ama şu andaki duruma bakacak olursak, fosil yakıtlar açısından düşünürsek, Türkiye günde ortalama 1 milyon varile yakın petrol kullanıyor. yine

0: ortalama olarak 150 ile 160 milyon metreküp de doğalgaz kullanıyor. Bağımlılık açısından da dışarıya petrolde %85'lerde, doğalgazda ise %95'lerde bir bağımlılık var. Demek ki enerji mimarisini oluştururken bu bağımlılıklara dikkat alarak bunlardan nasıl kurtuluruz? Bu soruya cevap verecek şekilde bir yapılanma olacak. Biraz önce zaten sorduğunuz ilk soru Vişne Hoca'ya enerji güvenliğiyle de yakından ilişkili bir durum. Yani enerji mimarisi kurulurken birinci sırada enerji güvenliği var. Enerji güvenliği deyince sadece bir yerden enerji temini şeklinde düşünülmemelidir. Bunun dağıtımdan tutun, altyapı bakımından yetişmiş insan gücü,
1: evet,
0: enerji teknolojilerine sahip olma, enerji lojistiği, bunların hepsi bir bütün olarak düşünmelidir. Ve enerji, biraz önce bahsettiğim o fosil kaynaklar yine birinci rol oynuyor hali hazırda dünyada da, Türkiye'de önemli rolü var. Türkiye'de var olanı çıkartabilmek için de bir imkana sahip olacaksınız. Bunun için de Türkiye 2016'dan itibaren bir milli enerji ve maden politikasını gündeme getirdi. Burada Sayın o zamanki Bakan Berat Albayrak'ı da anmadan geçemeyeceğim. Onun dönemindeydi. Çok önemli bir strateji belgesi yayınlandı. Türkiye'nin önümüzdeki yılları, hatta 21. yüzyıldaki enerji yapısını şekillendirecek şekilde bir strateji belgesi yayınlandı. Ve o strateji belgesi dahilinde emin adımlarla Türkiye ilerliyor. Ne yaptı? Etraftaki denizlerdeki hidrokarbon aramasında milli ve yerli teknolojileri, insan kaynağını kullanarak araştırma için bir filo oluşturdu biliyorsunuz. Bu filo çok önemli. Şu anda dünyanın 4. büyüklükte, kapasitede olan bir filosudur. Derin deniz araştırma ve derin denizleri delerek, sondajlayarak petrol ve doğalgazı çıkarabilme. Ayrıca da sismik araştırmalar yaparak, ki siz 2 tane sismik araştırması var, 6 tane derin deniz sondaj gemisi var. Diğerlerinde saymıyorum daha Osman Gazi ile ilgili olan yapıyı. Bunları oluşturduğu zaman daha önce milyarlarca dolar harcayarak başka yabancı ülkelerdeki benzer filolara araştırma yaptırırken şimdi çok daha az bir harcamayla Batı Karadeniz'de biliyorsunuz 800 milyar metreküp'e yakın bir doğalgaz rezervi oluşturuyor. Aslında Karadeniz bir Hazar Havzası gibi, yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Yakında Karadeniz'de yeni keşifler yapılırsa buna şaşmamak gerekecek. Benzer şekilde Doğu Akdeniz'in yapısı, Ege'nin yapısı buna müsait. Onun için de Türkiye adımlarını atarken bu ihtiyacı giderebilmek için böyle çok güçlü bir filo kurdu. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda dünyanın başka yerlerinde de stratejik ortaklıklarla aynı filonun imkanlarını kullanarak enerji elde etmek ve Türkiye'nin 1990'lı yıllardaki hedef olarak koymuş olduğu Türkiye'nin bir enerji merkezi olma, hub'u olma stratejisine de uygun hareket etmek, ki bu strateji 2016'da hayata geçirildi. Daha önce düşünülüyordu ama bu durumda size güvenilir kaynak lazım. Sadece sizin çıkarttığınız kaynak değil. Yani yurt dışına da sizin bir garantiniz olacak, ki biraz önce hoca nükleerde bazlükten söz etti. Bir baz kaynağınız olacak, güvenilir ki onu alıp merkezden dışarıya aktarabilirsiniz. Onun haricinde tabii ki sadece denizde değil, karadaki araştırmalarını artırdı. Gabar'daki yapıyı biliyorsunuz, 1 milyar varile yakın bir rezerv şu anda Gabar'da keşfedildi.
1: Evet.
0: Devam ediyor bu. Diyarbakır'da, Silvan'da kaya gazı ve kaya petrolüne yönelik çalışmalar, yönelik anlaşmalar yapıldı. Orada çalışmalar başlıyor. Yine enerji güvenliğinin bir boyutu depolamadır. Depolama noktasında da özellikle doğalgazda şu anda Türkiye 6 milyar metreküpün üstünde depolama kapasitesine sahiptir. Bunu da 2 misline 2020

0: 2008'lerde ikimizle çıkartma çalışmaları sürüyor. Bunun anlamı şu, herhangi bir kriz olduğu zaman, işte şu anda yaşanan krizi biliyorsunuz Körfez'deki, Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının %20'sini depolayıp ihtiyaç halinde bunu garantili kullanabilme. Zaten böyle hareket ettiği için Türkiye, bir de enerji diplomasisinde iyi ilişkiler kurduğu için bu krizden en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Tamam, belki fiyatlar biraz yükseldi ama bu enerji bulamamaktan kaynaklanmıyor. Çünkü bazı ülkeler parası olduğu halde enerji bulamıyor. Bu enerji piyasalarının dünyadaki yansıması olarak içeride bir miktar enerji fiyatlamaları oldu. Buna diyeceğimiz yok. Ama dediğim gibi Türkiye 21. yüzyılda tam bağımsızlığını enerji edebilmek için bütün gerekli tedbirleri almış durumda. Şu anda her biri de adım adım adım adım işlenerek sahaya çıkartılıyor. Bu enerji mimarisini kurarken bir tarafta fosil kaynaklar, bir tarafta yenilebilir enerji kaynakları, bir tarafta nükleer enerji, şimdi de hidrojeni gündeme aldı. Hidrojen aslında 21. yüzyılın enerji taşıyıcısı olacak. Bunlar hep ileri teknolojilerle ve iyi yetişmiş insan kaynakları ile ancak yapılabilir. Dolayısıyla bu şeye bakacak olursak, tabloya bakacak olursak, sabahki yayında da ifade ettim. Türkiye tohum attı zamanında ve şimdi de attığı tohum meyveye durdu. Bunun meyvesini toplamaya başladı. Önümüzdeki 5 yıl, önümüzdeki 10 yıl Türkiye'nin enerjiyle hem tamamen yeterli olduğu gibi başka ülkelere de enerji temininde çok önemli bir pozisyona geleceğini söyleyebiliriz. Bahsettiğimiz alt başlıkları belki ilerleyen zamanlarda açabiliriz.
1: Peki hocam. Şimdi Vişne hocam, size döneceğim. Biraz global tarafın değerlendirmesiyle. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Brezilya ve Guyana'nın üretim artışı OPEC'in fiyat kontrolünü fiilen kırar noktada. Şimdi OPEC de malum gücünü biliyoruz. Fakat bir taraftan da bu süreçte OPEC Plus'tan da ayrılıklar gördük. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ayrıldı. Aynı zamanda Trump da göreve geldiğinde Paris İklim Anlaşması'ndan çıktı. İşte ağırlıklı olarak fosil yakıtları destekleyeceğini söyledi. Hatta evet. Drill diye, yani kazalım, evet, evet. Sürekli kazalım diye. Hani fosil yakıtları
2: sondaja
1: delalet eden diyelim. Yorumları oldu. Evet. Fakat bu süreçte de şunu görüyoruz. Hürmüz kriziyle birlikte yenilenebilir enerjiye daha fazla bir yatırım söz konusu ve bu da Çin'i öne çıkartacak deniyor. Uh-huh. Şimdi bir tarafta bu OPEC, Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan dörtlüsü diyeceğimiz bir grup ve bir OPEC dengesi, ama OPEC'ten ayrılıklar. Diğer taraftan fosil yakıtları öne çıkartmaya çalışan bir Trump varken de yenilenebilir enerjiye doğru kayış. Önümüzdeki dönemde nasıl görüyorsunuz? Yani özellikle yatırımlar nereye kayabilir sizce ve bu OPEC'teki kırılımlar da bizi nereye sürükler?
2: Ya tabii işin ekonomik kısmını tam olarak söyleyemem. Çünkü iktisatçı değilim. Ama uluslararası ilişkiler boyutu açısından söyleyeyim. Şimdi çok uzun süredir fosil yakıtların önemini kaybedeceği falan söyleniyordu. Bu çok neredeyse 20 yıllık bir hikaye. Yani bütün konuya aşikar olanlar bilirler. Şöyle bir gerçek var. Tabii fosil yakıtların belli bir ömrü olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda bu çevreye duyarlılık, bu sürdürülebilirlik boyutu, fiyatlandırma, krizlerinden daha muaf olmak isteği alternatif yakıtlara doğru da insanları yöneltti. Bu sadece, yani bu hem enerji güvenliğinin bir parçası, hem bir sigorta, hem çeşitlendirme stratejisinin parçası. Dolayısıyla yenilenebilir öne çıktı, nükleer öne çıktı. Yeni teknolojilerle, işte özellikle hidrojen gibi, demin Şener Hoca bahsetti, hidrojen gibi kaynaklar öne çıktı. Dolayısıyla bunlar önemini koruyor ve gelecekte de koruyacak. Aynı zamanda baktığımızda bu kritik nadir elementler ve enerji teknolojileri arasındaki bu etkileşim de, evet, çok önemli olacak gelecek dönemde. Fakat hala fosil yakıtların biz ehemmiyetini koruduğunu da görüyoruz. Ülkelerin kendi ekonomilerinde bu alternatif piyasalara geçiş belirli bir maliyet taşıyor. Bu maliyeti sürdürebilmek için de fosil yakıtların aslında belli

0: bir fiyat makul ve sürdürülebilir bir fiyatlandırma görmesi gerekiyor. Bu biraz bir noktada böyle bir tam kırılma yaşanıncaya kadar, işte mesela Shell devriminde, kaya gazı, kaya petrolü devriminde bir teknolojik yenilikle beraber bir kırılma yaşanmıştı. O kırılmaya rağmen orada bile kaya gazı ve kaya petrolünün üretiminin hala ekonomik olarak bir karlılık içerebilmesi için fosil yakıtların küresel piyasada belli bir istikrarı sağlaması gerekiyor. Belli bir istikrarlı derecede fiyatlandırılması gerekiyor. Dolayısıyla bunlar hala birbirlerine bağlı şeyler. O yüzden zaten biz bu jeopolitik krizlerden çok etkileniyoruz baktığımızda. Amerika Birleşik Devletleri şu anda işte öncelik Amerika'ya stratejisi altında neredeyse bir neomerkantilist ekonomik modeli işaret ediyor. Ama küresel sisteme de özellikle bölgesel düzenler açısından müdahale etmeyi sürdürüyor. Müdahale etmemiş olsaydı zaten Orta Doğu'da bu savaş olmazdı. Ha, Orta Doğu'daki savaşın temel nedeninin enerji olduğunu hiçbir zaman ben düşünmedim. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'daki petrol ve gaz denkleminden bağımsız uzun bir süredir. Zaten bağımsız olduğu için daha rahat hareket ediyor. Ve o anlamda da OPEC ve Suudi Arabistan'ı daha rahat sıkıştırabiliyor baktığınızda OPEC Plus'ı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin falan ayrılmasında da Washington'dan muhtemelen bir yeşil ışık geldi ki bütün bunlar gerçekleşti. Ama ne olursa olsun yine de küresel piyasalardaki fiyatlandırma istikrarından bağımsız değil. Hem kendi o sondaj, bebeğim sondaj, daha fazla evet. Sondaj yapalımın sürekliliği için. Çünkü piyasalarda belli bir fiyatı görmesi gerekiyor ki kaya gazı bile üreticisi kar görsün ve üretebilsin. Dolayısıyla aslında bu kadar karışık, bu kadar istikrarsız piyasalar kısa dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve işte saydığınız daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde olan, ki kontrolünde diyoruz ama aralarında büyük ayrışmalar da var politik olarak. Örneğin Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni aynı sayfaya küresel siyasete bakışları açısından oturtmak şu anda çok mümkün değil. Bu noktada kısa dönemde belki bu istikrarsızlıklardan Amerika Birleşik Devletleri fayda sağlamayı amaçlayabilir. Ama orta ve uzun dönemde bu krizlerin kontrollü olduğunu kanıtlaması gerek. Kontrolsüzlük işareti aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de zarar gördüğü bir sistematiği yaratır. Evet, piyasalar çok daha dayanıklı 1970'lerden, 1980'lerden. Ama jeopolitik krizlerin uzama eğilimi de piyasalar dayanıklı olduğu için daha fazla. Ve jeopolitik krizler uzadıkça ve el yükselttikçe, bu arada el yükseltmenin sınırı da, yani güvenlik açısından söylüyorum, uluslararası güvenlik açısından sürekli yükseliyor ve tırmanıyor. Krizlerin kontrolden çıkma eğilimi şiddetleniyor. O eğilimde doğrudan ekonomik piyasalara negatif bir sinyal veriyor. Çünkü güvenilirlik, belirsizliğin olması güvenilirliği kaldırıyor ortada. Yani çok esnek, çok böyle akışkan, maalesef krizlerle dolu bir gelecek var.
1: Evet, peki Erol Hocam, şimdi krizlerle dolu bir gelecek var diyor Vişne Hocam. Türkiye bu krizden ne ders çıkarmalı sizce? Özellikle son krizden.
2: Yani Türkiye bir yerleştirmeye önem vermek zorunda. Yerleştirmeye önem verirken de kendi maden kaynaklarına önem vermek zorunda. Çünkü yerli ve yenilenebilir enerjiye geçmek için bu kritik madenleri, kritik bazı nadir toprak elementlerine, daha doğrusu sahip olmak gerekiyor ve işletmek lazım.
1: Evet.
2: Şimdi bildiğiniz gibi bu nadir toprak elementlerinin, yani kritik bazı elementlerin rafinajı %80, 60 ile 80 arasında bahsediyor Çin'in elinde. Şimdi bu şekilde yenilenebilir enerjiye geçerken de eğer bir yani rafinaja ve işletmelere, yani toprak işletmesine yatırım yapmazsak, bir önce hazırlığınız yoksa yine bağımlısınız yani. Yenilenebilir enerjiye ne kadar güneş ve rüzgar bizim olsa da, bütün dünyanın yani beynel minel hakkı ve malı olsa dahi, ucuz ve temiz olsa dahi siz yine bağımlısınız. Dolayısıyla bizim bu kritik elementlere, yani bu fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak olan lityum, işte kobalttır, nikel, bakır, grafit gibi bunlarla birlikte nadir toprak elementlerine biraz yatırım yapmak durumundayız. Öte yandan dediğimiz gibi nükleer enerji santrallerine yaşam boyu bir şeffaf bir finansman modeliyle, şeffaf bir yatırım modeliyle, bir anlaşmayla yatırım yapmak durumundayız ve aynı zamanda teknolojiyi de değiştirmek kaydıyla tabii. Bir de yani doğalgaz ve LNG, aslında doğalgaz yani bu geçiş sürecinde bize büyük destek sağlayacak doğalgaz, yani temiz enerji olarak da ele alabiliriz diğer kömüre göre. LNG depolamalarına yani biraz depolamayı depolamaya yatırım yapmak gerekiyor. Biraz kapasitesini artırmak gerekiyor. Doğalgaz kapasitesini artırmamız lazım. Yani mevcut şebekelerimizin yenilenmesi ve modernizasyonu için bazı çalışmaların yapılması gerekiyor. Enerji verimliliği, aynı zamanda enerji ekonomisine biraz yatırım yapmak gerekiyor ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de enerjinin dijitalleşmesi. Şimdi enerjimizin önemli bir kısmı maalesef yani çöp oluyor desek belki yeridir. Dünyanın birçok ülkesinde böyledir. Enerjinin dijitalleşmesi konu eğer gerçekleşirse enerji %30 civarında bir artışın bir yani daha doğrusu yatırım yapmadan enerji kazanım söz konusu. Bu da bizim için bir kazanç olur. Özellikle belli saatlerdeki enerji yoğunluğu olduğunda bir apartmanda bile WhatsApp grubunda ben enerjimi satıyorum. Bir ev başka bir yandaki apartmana enerjisini verebilecektir. Yani enerji eskiden işte belli küresel güçlerin ya da belli kurumların elindeydi. Şu anda işte bu yenilenebilir enerjiyle, özellikle güneş ve rüzgarla herkesin eline geçmiş oldu. Dolayısıyla bu yelpazeyi de, teknolojiyi de genişletmek, kaynakları da genişletmek, teknoloji bağımlılığı da genişletmek aslında. Bunları yaparak, bunların sayılarını çoğaltarak aslında, yani sadece kaynak değil, bunun dediğimiz gibi kaynakla birlikte teknolojiyi de
1: evet,
2: artırarak buna çare olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada şimdi açılış hitapları için önce Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı konuşmaya başlıyor. Salona döneceğiz. Ardından da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını takip ediyor olacağız. Salona dönelim ve de dinleyelim Alparslan Bayraktar'ın mesajlarını.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, özellikle son dönemde İran merkezli yaşanan savaş enerji güvenliğinin önemini ve bu anlamda küresel ekonominin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 2002 yılından bu yana ortaya koyduğunuz güçlü siyasi irade ve liderliğinizde yürüttüğümüz politikalar sayesinde Türkiye olarak bu krizi de en hazırlıklı, en dirençli karşılayan ülkelerden biri olduk. Bu süre içerisinde yerli ve yenilenebilir kaynakları önceliklendirerek altyapıya yaptığımız yatırımlarla kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirmesi yaparak ve aktif bir enerji diplomasisi izleyerek arz güvenliğimizi teminat altına alacak stratejik adımlar attık. Bu süreçte milli enerji ve maden politikamız enerjide ve madenlerde tam bağımsız Türkiye idealimizin ana rotasını oluşturdu. Artık dünyanın en büyük derin deniz sondaj filolarından birine sahip olarak ülkemizde ve farklı coğrafyalarda petrol ve doğalgaz arıyoruz. Kara alanlarımızda daha önce hiç gidilmedik yerlere gittik. Sismik yaptık, sondaj yaptık, yapmaya devam ediyoruz. İşte bu sayede Karadeniz ve Gabar'da tarihi keşiflere imza attık. Şimdi üretimi arttırmak ve milletimize yeni keşiflerle yeni müjdeler verebilmenin gayreti içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanım, bir yandan savaşların, büyük ekonomik kırılmaların yaşandığı, diğer yandan yapay zeka çağına girdiğimiz, büyük teknolojik gelişmelerin arka arkaya gerçekleştiği bu dönemde dünya çok önemli bir enerji dönüşüm sürecinde. Biz de Türkiye olarak bu yeni dönemde ülkemiz için yeni bir enerji mimarisinin hazırlığı içerisindeyiz.

0: Burada temel hedefimiz Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılığını bitiren, arz güvenliğini güçlendiren, bölgesel entegrasyonu arttırmış bir merkez ülke konumuna getirmek. Yeni enerji mimarimizde mevcut TANAP, Türk Akım, Bakü Tiflis Ceyhan ve Irak Türkiye Ham Petrol Boru Hattı gibi hem ülkemizin hem de bölgemizin enerji arz güvenliğinde stratejik önemi olan doğal gaz ve petrol boru hatlarımızın tam kapasite çalışmasına dönük hamleler yapacağız. Komşularımızla ve bölge ülkeleriyle petrolde, doğalgazda ve elektrikte kazan kazan anlayışı içerisinde ilave altyapı projeleri geliştirerek enerji bağlarımızı güçlendireceğiz. Bu kapsamda Irak-Türkiye petrol boru hattının Basra'ya kadar uzatılması, Trans-Hazar petrol doğalgaz boru hattı ile Türkmenistan doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa'ya ulaştırılması bu yeni dönemin önemli başlıkları arasında olacak. Ayrıca elektrik tarafında da çok boyutlu bir entegrasyon hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Bakü'de imzaladığımız Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan yeşil elektrik iletimi anlaşması ile Azerbaycan'da üretilen yenilenebilir enerjiyi Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyoruz. Benzer şekilde Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye kadar uzanacak bölgedeki komşu ülkelerle entegre bir mega elektrik iletim hattı üzerinde de çalışıyoruz. Bunun hem ülkemiz için hem de Avrupa için alternatif bir enerji yolu olacağına inanıyoruz. Yeni enerji mimarimizde daha çok bağlantısallık var. Daha çok altyapı projeleri olacak. Gazlaştırma altyapımızı geliştirerek özellikle Güneydoğu Avrupa'ya ve diğer komşularımıza daha yüksek miktarlarda LNG'yi ulaştırma imkanına sahip olacağız. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım, yeni enerji mimarimizin merkezinde elektrik yer alıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji hedeflerimizi çok daha yukarılara taşıyacağız. Bu süre içerisinde gelişmiş yenilenebilir enerji portföyümüzün ihtiyaç duyduğu güçlü bir şebeke altyapısı için toplamda 30 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Ayrıca baz yük üretim kabiliyeti ile arz güvenliğimiz açısından nükleer enerjiyi bir tercih değil bir zaruret olarak görüyoruz. Akkuyu ile başlayan süreç Türkiye'nin enerji tarihinde nükleer dönemin kapısını açacak. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye bu enerji dönüşüm sürecinde aynı zamanda bir üretim üssü olmak istiyor. Bu nedenle nadir toprak elementleri ve kritik mineraller alanındaki yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Ar-Ge ve teknolojiye yapılan yatırımları arttırmayı ve yerli sanayimizin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bugün malumunuz nadir toprak elementleri enerji teknolojilerinden batarya sistemlerine, elektrikli araçlardan savunma sanayine kadar neredeyse tüm stratejik sektörlerin adeta temelini oluşturmaktadır. Eskişehir Beylikova nadir toprak elementleri sahasında zat-ı alinizin açılışını gerçekleştirdiği pilot tesisini inşallah yakın zamanda temelini atacağımız endüstriyel bir tesisle taçlandırmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, biz enerjiyi her zaman vurguladığınız şekilde yalnızca ekonomik büyümenin değil, bölgesel barışın, istikrarın ve ortak refahın anahtarı olarak görüyoruz. Ve bu yıl ikincisini düzenlediğimiz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin de bu amaca hizmet eden önemli bir uluslararası platform olduğunu düşünüyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda zirveye sizin teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemizden ve dünyanın birçok yerinden zirveye katılan tüm konuk bakanlarımıza, tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. İNRES 2026'nın ortak fayda temelinde yeni işbirliklerine zemin hazırlayacağına yürekten inanıyor. Hepinizi tekrar saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Saygıdeğer konuklarımız, şimdi güçlü liderliğiyle pek çok konuda olduğu gibi enerjide de yol ve yol gösterici olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını gerçekleştirmek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim efendim.

0: Buyurun.
1: Kıymetli bakanlar, enerji sektörünün değerli temsilcileri, değerli katılımcılar, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'umuz enerji güvenliği, kaynak diplomasisi ve küresel işbirliğinin masaya yatırıldığı önemli bir buluşmaya ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini ülkemizde ağırlıyoruz. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisinde sizleri güzel İstanbul'umuzda misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu evvel emirde belirtmek istiyorum. İRES 2026'ya hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değişen küresel manzarada enerji güvenliği, bağlantısallık ve işbirliği temasıyla tertiplenen zirve boyunca düzenlenecek panel ve oturumların ülkelerimiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlki geçen sene başarıyla gerçekleştirilen zirvenin bu sene daha farklı konularla ikinci kez tertiplenmesine öncülük eden Enerji Bakanlığımıza ve Turkuaz Medya Grubumuza teşekkür ediyorum. Enerji, madencilik, kritik mineraller ile hidrokarbon alanlarında güncel meseleler yanında tehdit ve fırsatların da ele alınacağı zirvenin ülkelerimiz arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine katkı yapacağına inanıyorum. Sayın Bakanlarla birlikte tüm katılımcılara kıymetli değerlendirmeleri için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli misafirler, enerji arz güvenliğinin günlük hayattan uluslararası siyasete her alanda çok daha önem kazandığı bir süreçten geçiyoruz. Enerji, milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinliyor. Petrol ve doğalgaz halen stratejik kaynaklar olmaya devam ediyor. Bu kaynaklara ulaşmak, bu kaynakları istikrarlı ve maliyet etkin şekilde temin etmek devletler için daha fazla önemli hale geliyor. Bölgemizde son yıllarda yaşanan olaylar bir taraftan enerji arz güvenliğinin ne kadar mühim olduğunu ortaya koyarken diğer taraftan ülkeler arasındaki bağımlılık ilişkisinin ulaştığı seviyeyi de göstermektedir. Hatırlarsanız Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdiğinde gündeme ilk gelen konulardan biri enerjiydi. Enerji tedarikiydi. Doğalgaz ve petrol hatlarının güvenliğiydi. Aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariki ve ticareti geliyor. Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedariki ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi. Bu jeopolitik gerilimin artçı sarsıntıları günlük hayatı, üretimi, turizmi, hava ulaşımı

ve ekonomiyi vurmaya devam ediyor. Bir defa şunu burada sizlerin dikkatine getirmek isterim. Türkiye zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir. Ülkemiz tüm tahriklere rağmen sağduyulu siyasetiyle savaşın dışında kalmış, diplomasiyi ve diyaloğu önceleyen girişimleriyle de sükunetin tesisine katkı sağlamıştır. Türkiye hem enerji naklinde güvenilir bir ortak hem de barışın kilit aktörü olarak son süreçte öne çıkmıştır. Bunun olumlu tesirlerini orta ve uzun vadede daha fazla göreceğimize inanıyorum. Sizlerin de bildiği gibi enerji kaynaklarının güvenli, istikrarlı ve düşük maliyetlerle geçişini temin etmek en az bu kaynaklara sahip olmak kadar stratejik öneme de sahiptir. Türkiye'nin güvenilir enerji tedarikindeki vazgeçilmezliği bu süreçte bir kez daha anlaşılmıştır. Değerli dostlarım, bunda elbette son 23 yılda hükümetimizin attığı adımların çok büyük payı vardır. Bakınız, göreve geldiğimizde Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküptü. Bugün bu rakam 495 milyon metreküp'e çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. Kuşkusuz bir diğer kayda değer başarımız 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikasıyla başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimizdir. Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah
8 milyon hanenin ihtiyacını

Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci, yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim 3. fazda günlük 45 milyon metreküp çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak. Değerli dostlar, tabii sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdık. Şırnak, Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. 10 yıllar boyunca terörle ve terör eylemleriyle anılan bölgeler bugün üretimle, yatırımla, istihdamla anılıyor. Güvenlik tehdidi nedeniyle yıllarca atıl kalan yerlerde bugün turizm canlanıyor, istihdam artıyor, tarım gelişiyor. Çiftçimizin, sanayicimizin, esnafımızın, vatandaşımızın yüzü gülüyor. Terörün karanlık gölgesi çekilip huzurun aydınlattığı alanlar genişledikçe yıllarca korkunun, göçün ve güvensizliğin sembolü olan şehirlerimiz hızla ayağa kalkıyor. Bakınız, bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır. Türkiye ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar daha verimli alanlara tahsis edilecek. Bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak. Terörün sıfırlandığı bir atmosferin ülkemiz açısından ne manaya geldiğinin işaretlerine şimdiden şahit oluyoruz. Gabar'daki keşiften sonra Diyarbakır'da 4 saha belirlendi. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde 24 kuyuda çalışma planlıyoruz. Bunların haricinde başka hazırlıklarımız da söz konusu. Türkiye petrollerinin toplam 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üreten bir şirket haline gelmesi için hem yurt içinde hem yurt dışında arama, sondaj ve üretim çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli misafirler, Türkiye kendi kaynaklarını geliştirirken aynı zamanda küresel enerji diplomasisinin en güvenilir ortaklarından biri olarak adından sıkça söz ettiriyor. Somali'deki sondaj faaliyetlerimiz, Pakistan'da planlanan çalışmalarımız, Libya'dan Orta Asya'ya uzanan işbirliklerimiz bunun en somut göstergesidir. Somali açıklarında yürüttüğümüz çalışmalar Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajı olması hasebiyle tarihi önemdedir. İklim ve hava şartları el verirse sondaj operasyonunu 6 ila 9 ay arasında tamamlamayı öngörüyoruz.

Arzumuz uzun yıllar iç istikrarsızlıkla ve kıtlıkla boğuşan kardeş Somali halkına bekledikleri müjdeli haberi vermektir. Komşumuz Suriye'de de hem maden hem petrol tarafında yeni hükümetle ortak çalışmalarımız devam ediyor. Suriye'deki entegrasyon sürecinin tamamlanmasıyla yeni işbirliği fırsatları için zemin çok daha uygun olacaktır. Türkiye olarak sürecin suhuletle hitama ermesi için Suriye hükümetine gereken desteği veriyoruz. Diğer taraftan madencilik alanında da büyük bir dönüşüm içindeyiz. Dünyada maden çeşitliliği bakımından 9. sıradayız. 2025 yılında maden ihracatımız 6,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip olan ülkemiz eti maden aracılığıyla dünya bor pazarının lideridir. Nadir toprak elementlerinde Eskişehir Beylikova'da keşfedilen dev rezerv Türkiye'yi kritik madenler alanında küresel ölçekte Şampiyonlar Ligi'ne taşımıştır. Eskişehir Kırka'da kurulan pilot tesisle lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulumuna yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şu gerçeğin bir defa hepimiz farkındayız. Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir. Savunma sanayinden yüksek teknolojiye birçok sektörün geleceği bu kaynaklara bağlıdır. Türkiye bu yarışta seyirci değil, oyun kurucu olmayı hedeflemektedir. Son 23 yılda bunun altyapısını çok sağlam bir şekilde zaten hazırladık. Ufku ve vizyonu eski Türkiye'yi aşamayanlara rağmen dünyanın en büyük derin deniz filosuna sahip 4. ülkesi olduk. Mersin Akkuyu nükleer güç santrali ile bu alanda yeni bir çığır açtık. Güneş ve rüzgar enerjisinden hidroelektrik santrallerine temiz enerji alanında tarihimizin en büyük projelerini hayata geçirdik. Bütün bunları da öncelikle ülkemizde tesis ettiğimiz güven ve huzur iklimi sayesinde başardık. Yere sağlam bastık. Kararlı yürüdük. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere aldırmadan diğer alanlar gibi enerjide de tarihi bir başarıya imza attık. İnşallah enerjide, madencilikte ve doğal kaynaklarda çok daha büyük başarılarla ülkemizi buluşturmakta kararlıyız. Bunun için karada veya denizde hükümranlık alanlarımızda ne kadar tabii kaynağımız varsa işleyecek.

0: İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Zirveye katkı sunan dost ülkelerin temsilcileriyle düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza zirvemizi teşrifleri ve kıymetli hitapları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizi bir süre daha...
2: Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve aynı zamanda da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın İstanbul'da düzenlenen 2. Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde İstanbul Ütü Kırdağ Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvedeki açıklamalarını takip ettik. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline geldiğine yönelik vurguları önemliydi. 161 milyar metreküpten 200 milyar metreküpe çıkardık Türkiye'deki LNG kapasitesini dedi. 2016'nın milli enerji yılı olduğunu ve politikaların ilan edildiği bir yıl olduğunu vurguladı ve de Türkiye'nin denizde, karada enerji alanındaki üstünlüklerine değindi ve de enerjide tam bağımsız bir ülke olma hedefine doğru Türkiye'nin önemli adımlarla da ilerleyeceğini ifade etti. Aynı zamanda Alparslan Bayraktar'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da mesajlarında Türkiye'nin bundan sonraki süreçte enerjideki yeni mimarisine yaptığı vurgular önemliydi. Türkiye'nin yeni enerji mimarisindeki merkezin elektrik olduğunu ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar şebekeye güçlü şebeke olması için 30 milyar dolarlık bir yatırım öngördüklerini ifade etti. Bundan sonra nükleer enerjinin bir tercih değil, zaruret olacağını açıkladı. Doğal gaz ve petrol boru hatlarının tam kapasiteyle çalışmasının da Türkiye'nin ana hedefleri arasında olduğunu ifade etti. Aynı zamanda da Türkiye'nin Irak petrol boru hattının Basra'ya uzatılması ve Türkmen gazının da Avrupa'ya akışının sağlanması konusunda da projelere destek vereceğini ve bunun da Türkiye'nin yeni enerji mimarisindeki önemli başlıklar arasında olduğunu ifade etti. Şimdi toplantı sabah saatlerinde başlamıştı. Daha doğrusu zirve, biz de burada önemli röportajlar gerçekleştirdik. İşte onlardan biri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar'la muhabirimiz Rıfat Fırat'ın yaptığı röportaj ve burada Çonkar alternatif enerji kaynaklarının Türkiye açısından sağladığı avantajlara değindi. Röportaja bir kulak verelim.
3: Malumunuz şu anda tüm dünyada, bölgemizde yaşanan gelişmeler, özellikle jeopolitik gelişmeler, savaşlar, ihtilaflar en önemli başlık olarak enerji ve tabii kaynakları ön plana çıkartıyor. Çünkü bütün dünya ülkeleri en öncelikli olarak enerji arz güvenliklerini, petrol, doğalgaz ve madenler konusunda, özellikle de son dönemde de kritik madenler konusunda arz zincirini, arz güvenliğini nasıl güvence altına alabiliriz, bunun peşine düşmüş durumdalar. İşte böyle bir dönemde Türkiye'de, İstanbul'da biz tabii kaynaklar zirvesinin ikincisini düzenliyoruz ve burada uluslararası katılım bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'nin özellikle Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da, Orta Doğu'da ilişkide olduğu enerji ve tabii kaynaklar alanında ilişkide olduğu önemli ülkeler var. Oralardan bakan seviyesinde, bakan yardımcısı seviyesinde küresel petrol, gaz, maden şirketlerinin yöneticileri, CEO'ları seviyesinde çok önemli katılımlar var. Bu zirvede 3 tane bakanlar paneliyle birlikte 3 tane panel düzenlenecek ve burada enerji arz güvenliği, enerji dönüşümü, enerji yatırımlarının finansmanı gibi çok kritik başlıklar tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ve konuşmalarıyla tabii ki bu zirve çok önemli bir görev üstlenmiş oluyor. Enerji piyasaları ve enerji gündemi açısından aslında enerjinin ve tabii kaynaklarının kalbi Türkiye'de, İstanbul'da atıyor diyebiliriz. Burada önemli ikili görüşmeler, anlaşmalar tabii yapılacak ve önümüzdeki süreçlerle ilgili işbirliği modelleri, projeler masaya yatırılacak diyebiliriz.
4: Artık ucuz enerjiden ziyade güvenli enerjiye erişimin konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin burada enerji arz güvenliği ve bulunduğu konumu nasıl yorumlarsınız?
3: Tabii malumunuz Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum, özellikle doğal gaz boru hatları vesilesiyle Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan yine Avrupa'ya ve tüm dünya piyasalarına açılma imkanı sağlıyor. Türkiye'nin oluşturmuş olduğu çok önemli bir altyapı var. Enerji tesisleri açısından bakıldığı

0: zaman. Bu da bahsettiğiniz gibi enerjiye belli bir bedeli ödedikten sonra erişebilmenin de ötesinde lojistik ve bizim arz zinciri dediğimiz mekanizmanın çalışmasının çok önemli olduğunu gösteriyor. İşte Hürzmüz Boğazı kapatıldığı zaman dünya petrolünün %20'si bir anda bloke olmuş oluyor ve lojistik anlamda paranız olsa da buna erişemez hale geliyorsunuz. Bunun için boru hatları, alternatif güzergahlar, LNG tesisleri, bunları yeniden gazlaştırma terminalleri, depolama tesisleri gibi altyapılar, enerji altyapıları çok kritik önem kazanmış oluyor. İşte Türkiye'nin avantajı da bu konudaki çeşitlendirmeyi çok önceden planlayarak yapmış olması ve bu enerji altyapısı sayesinde bu kadar kuzeyimizde Ukrayna-Rusya krizinin yaşandığı, güneyimizde Amerika-İsrail-İran savaşının ve diğer jeopolitik ihtilafların yaşandığı, savaşların yaşandığı bir ortamda enerji arz güvenliğini sağlayabilmiş olması, enerji arzını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmiş olması çok kıymetli. Elbette ki fiyat yönünden, enflasyonist baskılar açısından, enerji fiyatları açısından Türkiye'de her ülke gibi bundan etkileniyor. Fakat biz en azından sanayimiz için, milletimizin kullanımı için ihtiyacımız olan petrolü, gazı, enerjiyi, elektriği kesintisiz bir şekilde milletimize yine en uygun şartlarla sunmaya devam ediyoruz. Bu çok kıymetli. Bu anlamda da işte Türkiye'nin yapmış olduğu ikili işbirlikleri, bölgesel işbirlikleri ve küresel işbirlikleri, uluslararası enerji diplomasisi kritik önem kazanmış durumda. Ondan dolayı da bu zirveye önemli bir ilgi var. Dünyanın pek çok ülkesinden birçok yetkili, birçok siyasetçi, birçok bakan Türkiye ile daha fazla nasıl iş geliştirebiliriz, işbirliği geliştirebiliriz, kritik mineraller alanında, madencilik alanında, petrol ve gaz alanında son dönemde yaptığımız atımlarla birlikte bütün bu sahalarda çok fazla başlık var, çok önemli konular var. Biz de bu çerçevede ülkemiz adına, ülkemizin, milletimizin menfaati adına bu konuları burada en yakın şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Bizim maksadımız mümkün mertebe Türkiye'nin milli üretimini arttırmak. Milli üretim arttığı zaman doğrudan belki fiyatlara yansımasa bile dolaylı yönden vatandaşımıza, milletimize, ülkemize bunun çok önemli katkıları oluyor. İstihdam açısından katkıları oluyor. Milli ekonomiye yeni bir kaynak kazandırılması açısından katkıları oluyor. Bizim amacımız hem doğalgazda, hem de petrolde, hem de elektrikte arzı arttırmak, üretimi arttırmak, daha fazla Türkiye'nin milli imkanlarıyla bunları geliştirip arz etmesini sağlamak olacaktır. İnşallah bu da olumlu anlamda ekonomiye yansıyacaktır.
1: Efendim, dinledik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımızın açıklamalarını da. Şimdi yine değerli konuklarımızla birlikte değerlendirmelere devam edeceğiz. Ve de yine Şenay Hocamız bizimle birlikte. Hocam yeniden hoş geldiniz ve Altuğ Karataş da bize katıldı. Enerji uzmanı, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Şimdi hocam aslında konuşmalardan önce de yine kaldığımız nokta işte Türkiye'nin enerji bağımsızlığı, Türkiye'nin milli enerji ve maden politikasının 10. yılında işte yeni yapılacak olan yeni versiyon 2.0 bakanımızın tabiriyle işte bunun önceliklerinin neler olması, bunları değerlendiriyorduk. Şimdi özellikle bu iki konuşmanın arkasında sizin dikkatinizi çeken vurgu hangisi oldu ve de sizce bundan sonra yatırımlar hangi alanda daha fazla ağırlık kazanacakmış gibi görünüyor?
3: Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi Türkiye enerji bağımsızlığı konusunda emin adımlarla ilerliyor. Ne yaptığını biliyor. Ne zaman hangi yatırımı yapacağını da biliyor. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın da değindiği genel hatları, altını çizdiği konulara bakacak olursak dünyanın 4. sıradaki bir filosunu oluşturma için yatırım yapıldı. Onun ötesinde son 20 yıl içerisinde yetişmiş insan kaynağına ciddi yatırımlar yapıldı. Bu en önemlisi aslında. En önemli zenginlik insan kaynağı yapılan yatırımdı. Dolayısıyla şu andaki her türlü enerji tesisinde, faaliyetinde çalışan insanlar artık kendi insanımız, kendi teknik elemanlarımız, kendi mühendislerimiz. Bunlar çok önemli işlerdi. Öte taraftan biliyorsunuz nadir toprak elementleri günümüzde çok önemli yer tutmaya başladı.

0: Bunun için de Türkiye Eskişehir'deki Beylikova bölgesindeki faaliyetler için 600 milyon dolarlık bir yatırım planladı. Bir kısmını zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Eskişehir Kırka'daki Beylikova'daki tesislerden söz etti ve yeni tesislerin kurulmasına yönelik ortaya konan
1: evet, iradeden... Oradaki vurgu şuydu hocam, hatırlatayım. Lityum karbonat üretiminde ilk ürünü elde ettik dedi. Ve de 600 ton kapasiteli tesis için hazırlıklar da aralıksız sürüyor yorumunu yaptı.
0: Bahsettiğim yani planlı yatırımların, planlı hesaplamaların bir sonucu bu aslında. Devamına bakar, neden nadir toprak elementlerini gündem etti Türkiye, bu kadar önemli bir halde düşünüyor. Dünyada sabahki oturumda Altuğ Bey de bahsetti, 694 milyon tonluk rezervle çoklu nadir element içeren yapı bakımından Çin'den sonra ikinci sırada bir yapıya sahibiz.
1: Çok önemli.
0: Bu neden önemli? Çin şu anda tabiri caizse tekeli elinde tutuyor. Dünyadaki işleme açısından yapısı %60'ların üstünde ve ihracatı öyle %90'a dayalı bir işleme kapasitesi var. Bunu da jeopolitik silah olarak kullanıyor. Amerika ile özellikle sürtüşmelerinin temelinde de bu vardı. Peki bizim Beylikova'da, Eskişehir'in orada yahut da daha başka yerlerde de var. Malatya'da var, Denizli'de var bu nadir elementlerle ilgili, Manisa'da var. Bunlarla ilgili yaptığımız yatırımlarda ne elde edeceğiz? Bizim kazanımız ne olacak derseniz, bir kere gizli ambargoyu kırmış olacağız. Yani bu elementlerin işlenmiş haliyle ihracatında kolay bir yapı yok. Onu kırmış olacağız. Bu bir. İkincisi, operasyonel güvenlik elde edeceğiz. Savaş sanayimizde, savunma sanayimizde bu nedir? Uzaktan kumandayla sizin sistemlerinize müdahale edebiliyorlar. Nadir toprak elementlerinin kullanıldığı o yüksek teknoloji cihazlarına uzaktan kumanda edebiliyorlar. Veya konum bildirebiliyorlar. Onun için biz savunma sanayinde elde ettiğimiz bu başarılı yapıyı kendi üretimimiz olan nadir toprak elementler kullanırsak orada önemli bir stratejik kazanım elde edeceğiz. Üçüncü bir yapı ise ihracattaki serbestlik kazanacağız. Bu nedir? Bu da şu, siz başka ülkeden aldığınız nadir toprak elementlerin kullanıldığı teknoloji ürünü ürettiğiniz zaman başka ülkelere satarken diyorlar ki yok, bunu kullanamazsınız diye şerh düşüyorlar. Dolayısıyla Türkiye bunu kendi ürettiği zaman artık o şerhten de kurtulmuş olacak. Yani bütün bunları dikkate aldığınız zaman, ki çok stratejik öneme sahip, denizaltılarda kullanılıyor, uçak savaş uçaklarında kullanılıyor, füzelerde kullanılıyor, radar sistemlerinde kullanılıyor, bilgisayarla ilgili her türlü teknolojide kullanılıyor. Sadece şunu ifade etsek, herhalde birkaç rakam versek anlamını daha iyi ortaya koyacağız. Bir F-35 uçağında yaklaşık 450 kilogram nadir toprak elementi kullanılıyor. Bir kruvazörde 2,5 ton nadir toprak elementi kullanılıyor. Keza uçak gemilerinde, füzelerde, çünkü akıllı mühimmatlarda kullanılıyor bunlar, radar sistemlerinde, saymakla bitmiyor bunların kullanma yerleri. O zaman çok stratejik, kritik madenler bunlar. Buna Allah'a şükür ki Türkiye şu anda zenginlik bakımından bu madenlerde çok önemli bir kapasiteye sahip. Peki bunu işletme teknolojisi var mı? Şimdilik belli yere kadar. Bunun için de Türkiye Çin'le mutabakat anlaşması imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ile mutabakat anlaşması imzaladı. Teknoloji transferinde içinde bulunduracak şekilde bunun çalışmasını yapıyor. Vermeseler eğer, Türkiye eninde sonunda artık kendi teknolojisini kendisi

0: üretebilecek. Bunu savunma sanayinde gördük. Belki birazcık gecikeceğiz. Ama sonuçta istediğimiz sonucu da elde etmiş olacağız. Bu bakımdan Cumhurbaşkanımızın altını çizdiği o tam bağımsız enerjide olacağız.
1: Evet. Enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
0: Kızıl elması. Bu çok önemli bir husustu. Tüylerim diken diken oldu. Gerçekten bu bağımsızlığı ettiğimiz zaman çok farklı yerde geleceğiz. Çünkü Türkiye enerjide artık küresel enerji sistemlerinde oyun kurucu rolüne geldi. Pek çok alanda hem lojistiğinde hem de sahip olduğu kaynaklar ve insan kaynakları bakımından böyle değerlendirelim şimdilik.
1: Evet, şimdi Altuğ Bey, tam buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine yaptığı vurgulardan. Türkiye'nin oyun kurucu rolü, Türkiye'nin enerjideki tarihi başarılara imza atmış olması. Şimdi tabii kendisi tek tek açıkladı. İşte doğalgazdaki keşiflerimiz, işte Gavardaki keşifler. Yine önemli bir açıklama. Diyarbakır'da 3 yılda, 3 yıl içerisinde 24 kuyuda yeni çalışmaların başlayacak olması. Yine Türkiye'nin küresel taraftaki güvenilir ortak olarak rolü. İşte Pakistan'da planlanan çalışmalar, Libya'daki işbirlikleri, Somali açıklarındaki çalışmalar ki Türkiye'nin ilk derin deniz çalışması bunun eğer ki iklim koşullarında bir sıkıntı olmazsa 6 ile 9 ay içerisinde tamamlanacağını ifade etti. Şimdi siz nasıl görüyorsunuz bu oyun kurucu rolünü ve hani bizim tabii farklı farklı alanlarda pek çok çalışmamız var ama bu global konjonktürde mevcut bu krizleri de düşündüğümüz zaman en kritik hangileri olacakmış gibi görünüyor?
2: Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk mesajını ekonomiyle de birleştirerek şöyle alıyorum enerji tarafında. 2050'de enerjide tam bağımsız Türkiye dedi. 2016 yılında da milli enerji ve maden politikasını açıkladığında da belki bazılarına ütopik geliyordu ama biz dünyanın en büyük dördüncü filosuna sahibiz şu anda. Avrupa'nın en büyük ülkesi Almanya'nın hiç LNG terminali yokken Türkiye'nin 5 tane LNG terminali olmuştu bu milli enerji ve maden politikasıyla. Dolayısıyla bu verilen mesajı hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır anlamında 2050'ye bir ışık olarak görüyorum. İki, neden 2050'de tam bağımsız enerjide tam bağımsız Türkiye diyor? Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı 60 ila 95 milyar dolar arasında değişiyor enerjinin maliyetine göre. Bu ne demek? Eğer Türkiye enerjide tam bağımsız olma hedefine ulaşırsa o zaman Türkiye'nin kasasında kalacak yaklaşık bir 100 milyar dolardan bahsediyoruz yıllık. Bu çok büyük bir rakam. Bu Türkiye'nin bütçesinin fazla vermesi demek. Çünkü Türkiye'nin cari açığı zaten enerji ithalatından dolayı kaynaklanıyor. Bu da çok önemli. Bir mesaj daha verdi Sayın Cumhurbaşkanımız. Dedi ki her türlü engellemeye rağmen. Şimdi onun her söylemlerinin arasında bunları mutlaka çekmemiz gerekiyor. Burada da şunu görüyoruz. Biz Mavi Vatan'da bir takım planlamalarımızı ilerletiyoruz. Biz Libya ile kıta sahanlığı anlaşması yapmasaydık soykırımcı İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Amerika himayesinde gerçekleştirmeye çalışacağı İSMET harekete geçecekti. Demek ki bu Libya üzerinden yaptığımız kıta sahanlığıyla birlikte kestiğimiz gibi başka bir takım engellemeleri de Türkiye şu anda karşılaşıyor ve bunları da ortadan kaldırıyor. Ve hala da Sayın Cumhurbaşkanımızın bu mesajından Türkiye'nin yürütmekte olduğu ve planladığı Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar da belirtti. Kazakistan'ın petrol boru hattını birleştirmekten bahsetti.
1: Evet, Türkmen
2: gazının Hazar Denizi'nin altından ki swap'la bunu Cumhuriyet'ten ilk defa başardı Türkiye. Swap'la İran üzerinden geçirdi. Basra'daki petrolün, Irak petrolünün Kerkük Musul hattıyla birleştirilip Ceyhan'a gelmesinden bahsedildi. Katar gazından bahsetti. Daha da büyük mesaj elektrifikasyonla birlikte
1: 30 milyar
2: Suudi Arabistan'dan
1: dolar.
2: Çok büyük
1: evet,
2: bir hattın.
1: Var.
2: Bir tane de Zengezur koridoruna burada mesaj geçelim. Azerbaycan Hazar Denizi'nin kıyılarında dünyanın en büyük ikinci rüzgar potansiyeline sahiptir kardeş ülkemiz. Oradaki yenilenebilir enerjinin de Zengezur koridoru üzerinden Türkiye şebekesine bağlanarak Avrupa'ya açılması.
1: Bakın, bir de Azerbaycan Gürcistan Bulgaristan anlaşması
2: işte bütün
1: var.
2: Bütün şebekeyi oradan aslında Türkiye Türkistan bölgesinden üretilecek enerjinin, çıkartılacak enerjinin Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinden güvenli, sürdürülebilir bir şekilde Avrupa topraklarına ulaşması için birçok yolu açıyor. Burada bence mesaj Avrupa Birliği'ne aslında Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Çünkü Avrupa Birliği'nin hem savunma hem de enerji güvenliğinin anahtarı Türkiye. O sebeple ben bu mesajın bir kısmını da oraya alıyorum. Ve diğer kısımlarda da yine Diyarbakır kısmına da son orada da değinmiş olayım.
1: Önemli.
2: Bu teknoloji dünyanın Amerika'yı son 15

0: 5 yılda en öne çıkarttığı teknoloji Türkiye'de kaya gazı ve kaya petrolüyle bu işin içine girmiş durumda. Know-how transferi yapıyor. Bugün Diyarbakır'daki kuyuların müjdesi verildi. Ama şunu size söyleyeyim, çok yakında Trakya bölgesinde de yine kaya gazı ve kaya petrol araması ile ilgili de bazı müjdeler verilecektir. Amerika nasıl dünyanın en büyük enerji üreticisi olduysa bu teknolojiyle Türkiye'de bu yeni teknolojileri kullanarak orada da çok önemli çalışmaları gerçekleştirecektir.
1: Peki, şimdi Vişne Hocam, aslında burada Altuğ Bey'in bıraktığı yerden biraz tamamlayalım. Yani yine Cumhurbaşkanı'nın vurgularından biri, Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline gelmesi. Şimdi bu durum mevcut konjonktürde, işte bunu tabii farklı alanlarla birleştirdiğimizde Altuğ Bey'in dediği gibi işte savunma konusu, işte enerji konusu, hani bizi jeopolitik tarafta nasıl bir yere taşıyor?
2: Ya aslında şöyle, Avrupa-Türkiye ilişkilerinde baştan itibaren enerjinin bir yeri var. En sorunlu dönemde bile, yani Türkiye-Avrupa ilişkilerinin en kopmaya yakın olduğu dönemde bile Avrupa'dan Türkiye'ye gelen mesaj 3 konuda, ki bunlar birbirine bağlı aslında baktığımızda, göç, güvenlik ve enerji. Bu konularda Türkiye ile işbirliği yapmak zorundayız. Yani bu bir hani istek, dilek değil. Bu bir zorunluluk olarak belirtiliyordu. Bugün siz sadece, yani şu anda biz burada sadece Avrupa hattını belirtiyoruz. Oraya bir de slash koyup NATO'yu söylememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz NATO yepyeni bir döneme doğru geçiyor.
1: Evet.
2: Avrupa'daki konvansiyonel varlık artıyor. Avrupa kuvvetleri üzerinden artacak gibi görünüyor. Ve tabii ki bir enerji ihtiyacı var. Yani o konvansiyonel varlığın istikrarlı bir şekilde güvenlik ve caydırıcılık sağlayabilmesi. Yani savunma sadece silahlarla ilgili bir şey değil. Savunma o silahların arkasındaki enerji makinesini harekete geçirebilmenizle ancak mümkün olabilir. Zaten bütün büyük çatışmalarda enerji konusunda da devrimler olmuştur. İşte kömürden petrole geçiş, petrolden doğalgaza geçiş vesaire. Dolayısıyla bu noktada Türkiye çok daha önem kazandı. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği bu kızıl elma mesajı çok önemli. Türkiye enerjide bağımsız olma hayaline doğru koşuyor. Ama bir şey daha var ve bu çok ilginç bir şey. Türkiye Soğuk Savaş sonrası dönemde kendi rolünü tanımlarken merkezi ülke olmak çok istedi. Ve merkez ülke olmak. Yani hem güvenlik sağlayıcılığının, hem istikrarın, hem diplomasinin ve bütün bu merkezi rollerin içerisinde şu anda en yaklaştığı alan merkez ülke olma konusuna enerji politikaları. Ve enerji politikaları bir yandan güvenlikle, ki bir yandan Avrupa güvenliğiyle son derece bağlantılı, bir yandan Orta Doğu'da biliyorsunuz bizim de çok yatırım yaptığımız alanlar var. Suriye'den bahsetti Sayın Cumhurbaşkanımız. Doğu Akdeniz'i ekleyeyim buradan. Biraz daha ileri gidin, Körfez ekonomisine ekleyin. Şu anda süre giden çatışma dolayısıyla bütün bu ekonomiler bir belirsizlik dönemi geçiriyorlar. Ve hepsinin belirsizlikten çıkış için baktığı şey alternatif yollar. Ve bütün bu alternatif yollara düşünün. Irak üzerinden geçen, Suriye üzerinden geçebilecek olan, Körfez'i Avrupa'ya bağlayacak olan tüm alternatif yollar ve hazırlanan, üstelik Mavi Vatan'da hazırlanan yeni yasaları da düşünelim. Bütün bunlar ne gösteriyor bize? Hemen hemen bütün alternatif yollar Türkiye'ye kapısına çalmak zorunda. Sadece jeopolitik nedenlerle, sadece coğrafya bunu gerektirdiği için değil. Aynı zamanda Türkiye bölgedeki, yani hem Avrupa'yı hem de Orta Doğu'yu katalım, caydırıcılığı en güçlü olan aktör olduğu için. Çünkü aynı zamanda da yani savunma, enerji ve bu enerji kaynaklarının, yollarının, projelerinin, yatırımın korunmasının, o buralara gelebilecek saldırının caydırıcılığının ne kadar önemli olduğunu biz Körfez'in yaşadığı hadiselerde gördük. Bunların hepsi birbirini bütünlüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kapasitesi aslında bu enerji diplomasisini ve onun merkez rol oynamasını canlandırıyor. Ve enerji diplomasisi, merkez rol hayali de kapasite elde edimini sağlıyor. Tabii ki Avrupa için çok değerliyiz. Yani Avrupa'nın bunu kabul ettiği noktalar var. Siyasi olarak Avrupa Birliği'nin tam karar veremediği noktalar var belki. Ama Avrupalı ülkelerin tek tek İtalya, İspanya, İngiltere, Belçika gittiği adreslere bakarsanız bir savunma bir enerji, bir savunma bir enerji. Dolayısıyla bu bakımdan Avrupa ülkeleri tek tek çalacağı kapının Türkiye olacağını görüyoruz.
1: Evet, peki. Şenay Hocam, şimdi hocamız diyor ki Avrupa ülkelerinin kapısını çalacağı bir ülkeyiz tek tek diyor. Şimdi burada özellikle hani hangi ülkelerle işbirliğini siz teknolojik taraftan baktığınız zaman, mühendis olduğunuz için bize daha yakın görüyorsunuz. Yani hangi alanlarda, hangi ülkelerle biz daha hızlı anlaşmaları imzalayabiliriz, ne dersiniz?
3: Şimdi bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği bir tespit vardı. Dedi ki hem tehditler var hem fırsatlar var. Şimdi bu kapsamda değerlendirecek olursak tehditler biraz önce hani kendimiz işlersek, örnek olarak veriyorum sadece nadir toprak elementlerini, nelere sahip olacağımıza, hangi tehditleri ortadan kaldıracağımıza. Yine kendi kaynaklarımızı bulma noktasında, doğal zenginliklerimizi, doğal kaynaklarımıza ulaşma noktasındaki henüz tam istediğimiz noktaya gidememe açısındaki durumu bir tehdit olarak görüyoruz. Peki fırsatlar ne derseniz eğer, yetişmiş, hep ben ona vurgu yapıyorum, yetişmiş insan kaynağımız ve bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeler dikkate alındığı zaman bundan sonraki ilerlemelerde daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum. Çünkü enerji boyutu aynı zamanda uluslararası ilişkilerde, konuşmalarda ona da vurgu yapıldı, bağlantısallık yaratıyor. Yani enerjiyle ilgili bir bağınız varsa bu ülkelerin daha sonra ekonomide, siyasette, uluslararası ilişkilerde hareket ederken sizin onlarla sahip olduğunuz bağları dikkate alarak hareket ediyorlar. Türkiye bunu iyi bir noktaya getirmek için ilk olarak Doğu Avrupa'daki ülkeler, Altı Hocam da bahsetti, Doğu Avrupa'daki ülkelere kaynak sağlama bakımından adımlar attı. Bunun için de LNG tesislerini, tersine gazlaştırma tesislerini ek olarak devreye koyarak oradan elde ettiği doğal gazın sevkini yapmaya başladı. Şimdi bu ülkeler bundan sonraki atılacak adımlarda bizim güvenilir bir ortak olduğumuzu gördüler. Zaten konuşmalarda şuna da vurgu yapıldı. Artık Türkiye uluslararası arenada enerji temininde vazgeçilmez ülkeler arasındadır diye altı çizildi. Hele Avrupa için bu defalarca söylenmesi gereki bir durum. Çünkü Avrupa'da henüz altyapı Türkiye'nin sahip olduğu altyapı ile kıyaslanacak ölçüde değil. Bir de işin lojistiği, yani boru hatlarının yeniden kurulması, yeniden tesislerin elde edilmesi bugünden yarına olmuyor. O bakımdan Türkiye'nin sahip olduğu bu imkanlar, yeni doğacak olan imkanlarla birleştirildiği zaman nedir bu? Boru hatları, 5 tane boru hattından yine söz etti Sayın Cumhurbaşkanımız ama planlanan daha önce, fakat yine İsrail'in ve Suriye'nin içerisindeki karşılıklık dolayısıyla hayata geçirilemeyen, Katar'dan başlayan, Katar, Ürdün, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye üzerinden Türkiye'ye ulaşan bir doğalgaz boru hattı projesi vardı. Şimdi artık gündeme o gelmeye başladı. Çünkü Körfez'deki durum ortaya çıktı. Evet. Bir başka husus, kalkınma yolu. Bu da çok önemlidir. Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye kadar gelen bu kalkınma yolu hayata geçirildiği zaman inanılmaz bir stratejik üstünlük elde edilecek. Orası aynı zamanda bir enerji yolu, hem elektrifikasyon açısından, hem doğalgaz, hem petrol açısından taşımalarda çok önemli bir kaldıraç olacak. O zaman Hürmüz Boğazı'nın ehemmiyeti de şimdiki gibi olmayacak. En az yarıya inecek. Bir başka husus yine Altuğ Bey'in vurguladığı Türkistan bölgesindeki kaynakların ulaştırılmasında Orta Koridor projesi var. Orta Koridor projesi de devreye alındığı zaman Türkiye gerçekten bir enerji merkezi haline

0: haline gelmiş olacak ve enerjinin fiyatını belirleyen bir ülke konumuna gelecek. Bu da güvenilirliği açısından başka ülkeler tarafından da reddedilmez, kabul edilecek bir durum. O bakımdan önümüzdeki yıllar orta ve uzun vade dendi ama ben orta vade deyince böyle 10-15 yıl düşünmüyorum. Yani bir 5 yıl, 6 yıl orta vade, uzun vadeyi de 10 yıl, 15 yıl gibi düşünüyorum. O zaman Türkiye'nin çok daha farklı boyuta gittiğini hepimiz birlikte göreceğiz.
1: Evet, şimdi enerji merkezi ve fiyat belirleyici olabilir diyorsunuz Şenay Bey. Burada Alparslan Bayraktar'ın vurgularından biri yeni enerji mimarisi. Türkiye'nin 2026'yı çünkü enerji, milli enerji ve maden politikasının 10. yılını tamamlamış olarak bitireceğiz ve yeni bir versiyona geçeceğiz, 2.0'a geçeceğiz diyor Alparslan Bayraktar. Ve burada da enerji mimarisinin merkezinde elektrik var diyor. Ve 30 milyar dolarlık bir yatırım öngörüyoruz diyor. Şimdi bunu biraz açalım. Bu neden kritik ve neden önemli bir başlık? Hani neden bu kadar vurguyu hak ediyor elektrik kısmı? 30 milyar dolarlık yatırımla ve de enerji mimarisinin merkezinde.
2: Şimdi aslında dünya elektrifikasyon dediğimiz her şeyin elektrikle yapılmaya başlandığı döneme girmişti zaten. Yani evlerimizde de bunu görüyoruz. Arabalarımızda, araçlarımızda da, akıllı cihazlarda da bunu görüyorduk. Fakat ben Sayın Alparslan Bayraktar Bakanımızın söylediğine şunu da ilave edeceğim. Özellikle Körfez bölgesinde, Hürmüz Boğazı'nda fosil yakıtlarla ilgili yaşamış olduğumuz son gelişmelerin burada bir katalizör etkisi gördüğünü ve elektrifikasyonu gittikçe daha da hızlandıracağını görüyorum. Ve zaten ben Hürmüz Boğazı'nın kapandığı 2 Mart tarihini, savaşın hemen başlangıcından sonra, enerjinin dünyadaki 11 Eylül olarak görüyorum. O sebeple hiçbir şey artık 2 Mart tarihinden itibaren eskisi gibi olmayacak. Türkiye zaten bununla ilgili bir çalışma yürütüyordu. Ama Sayın Bakanımızın söyleminden şu ortaya çıkıyor. Türkiye altyapısını oluşturduğu, milli enerji ve maden politikasıyla tabanını oluşturduğu çalışmaları elektrifikasyonla birlikte daha da hızlı dönüştürerek, biraz önce de bahsettiğimiz gibi, sadece ve sadece Türkiye'nin içindeki yenilenebilir değil, kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan bahsettik, Suudi Arabistan'dan bahsettik. Yani dünyanın başka noktalarındaki elektrik üretimini de gene Türkiye toprakları üzerinden, biz bunları aslında elektrik otobanları dememiz lazım. Elektrik otobanları çekerek nasıl Türkiye son 23 yılda ulaştırma altyapısını dönüştürdüyse, birçok köprü, otoyol inşa ettiyse, enerjiyle ilgili kurmuş olduğu altyapıyı da yeni enerji otobanları, ki bu arada nükleere de özellikle vurgu yapalım. Çünkü oradaki 4800 megawatt hayata geçtiğinde oraya da bir otoban gerekecek. Sinop'ta nükleer santral inşa ettiğimizde de bir otoban gerekecek. İğneada'ya inşa ettiğimizde de gerekecek. Ya da dönelim Suudi Arabistan'ın yatırımcılarının, Suudilerin, biliyorsunuz son geçen ay 2000 megawattlık güneş enerjisi santralini Türkiye'nin orta coğrafyasında yapma yatırımı kararı aldığında, bu 2000 megawattı taşımak için de gerekecek. Bunlar belirlenmiş olanlar. Ama gelecekte biz offshore'la deniz üstü rüzgar santralleri kuracağız. Türkiye'de daha rüzgar santralleri kuracağız. Biz daha başka kaynaklardan da enerji ürettiğimizde, işte bunların hepsini birleştirecek, hem boru hatları, Sayın Cumhurbaşkanımızın 5 olarak açıkladığı, daha da artacak boru hatları, ama merkezinde elektriğin olduğu ve bu 11 Eylül dediğim 2 Mart tarihten sonraki yeni enerji mimarisinde hem elektrik, elektrifikasyon, belki boru hattıyla getirilmesinde problem olduğu düşünülen, hocamla aynı görüşü paylaşıyorum, Katar'dan, Katar gazının mesela Türkiye üzerinden geçişi uzun yıllardır konuşulan bir proje, belki gelecekte şu konuşulabilir: enerji orada üretilir, elektrik fazına dönüştürülür ve elektrik hattı getirilip Türkiye üzerinden geçirilerek de, yani bu tip bir mimari dönüşümden bahsediyor aslında Sayın Bakanımız Alparslan Bayraktar. Onun için bunlarla ilgili altyapı, ki COP28'de Sayın Bakanımız açıkladığında Türkiye'nin elektrikle ilgili altyapısına 10 milyar doların üzerinde yatırım yapacağımızı söylemişti. Bugünkü 30 milyar dolarlık rakam bu da şunu gösteriyor. İşte dünyadaki bu değişen mimariye de Türkiye adaptasyon sağlıyor. Bence yurt dışı yatırımcıları da çekecek. Yani Körfez bölgesindeki Dubai gibi ve diğer cazibe merkezlerinin mevcutta geldiği durumu, Türkiye açısından muazzam fırsatlar oluşturduğunu sadece biz görmüyoruz. Bizim yöneticilerimiz bunu görmüş, bunun hamlesini yapmışlar. Bununla ilgili bence bir planlama da gerçekleşmiş, ki mutlaka görüşmeler de gerçekleşiyordur. Onun için oradaki sermayenin de yavaş yavaş Türkiye'yi merkeze alacak. Enerjiyle ilgili tabii biz bugün konuşuyoruz ve madeni de konuşalım. Maden de dahil olmak üzere, çünkü bu bir doğal

0: Kaynaklar Zirvesi. Böylece Türkiye'nin ciddi yatırımcı da çekeceğini düşünüyorum bu kapsamda. Bir de Cumhurbaşkanımızın şu vurgusu çok önemli. Borla ilgili örneği verdi. Sabah da burada konuşmuştuk. Yani eskiden bir çuvalının 2-3 dolar ettiği bir tonun boru biz kullanamıyoruz, %73'ü bizde derken bor karbür üretmeye başladık, kullandık. İşte sizin biraz önce verdiğiniz örnekte de kritik madenlerden pilot tesisimizde bataryalar için ana ham madde olan malzemeyi ürettiğinizde siz artık sadece elektrikli araçlar değil, gelecekte enerji depolamayla ilgili de aslında hem madeninizi üretip hem işletip hem ürünü de ürettiğiniz takdirde burada sadece kendi ülkeniz değil ihracatçı olma konumuna da gelebilirsiniz.
1: Evet. Şimdi o zaman Vişne Hocam, sizinle de Altuğ Bey'in bıraktığı yerden bu kritik madenlerin önemi, evet, işte bu noktada ihracatçı olmanın yine önemi ve Türkiye'nin potansiyeli. Şimdi tabii malum bu son dönemde özellikle Trump'ın yeni hükümetinde kritik madenler daha başlıkları işgal eder diyelim hale geldi. Aynen öyle. Ve de aslında oradaki müzakerelerde de ana gündem maddelerinden biri haline geldi. Ne dersiniz? Şimdi kritik madenlerde hani Türkiye'nin de bir potansiyele sahip olması, evet, ve bizim işte üretime de başlamamız artık ki biraz önce Cumhurbaşkanı Erdoğan dediği gibi lityum karbonatta ilk ürünümüzü elde ettik diyor. Bizi nereye taşır?
2: Çok önemli bir yer. Çünkü neden? Hani tam bağımsızlık diyoruz ya, ya da stratejik otonomi. Bu arada Türkiye bunu söylerken Amerika gibi böyle korumacı, merkantilist bir boyutla söylemiyor bunu. Türkiye karşılıklı bağımlılıklardan korkan bir ülke değil. Karşılıklı bağımlılıkları kendi avantajına da göz önüne alarak yönetmeyi tercih eden bir ülke. Ama o yönetmeyi sağlayabilmek için de elinizde tam bağımsızlık kozunuzun olması lazım. İşte tam bu noktada o kritik madenler dediğiniz şey devreye giriyor. Çünkü o bizim stratejik rezervimiz. Kritik madenler bizim tam bağımsız öz kaynağımız aslında. Tabii ne yapmak gerek? Bulmak, işlemek, değerlendirmek ve korumak. Yani sizin de dediğiniz gibi koruyamazsanız bunlar o kadar değerli ki bütün ilgiyi, algıyı, bütün o bağlantısallık üzerinde bunları kontrol edelim ilgisini negatif olarak kendilerine çekiyorlar. O nedenle Türkiye'nin bugün bunu dillendirebilmiş olması aslında kendine olan güvenden kaynaklanıyor baktığımızda. Türkiye yeni teknolojik hamleye, işte hocalarımız da bahsetti, adapte olabileceğini, bu konuda kaynak ve yatırım çekebileceğine güveniyor. Her zaman bu çatışmalar risk getirmez, bazen çeşitli fırsatlar da getirebilir. Alternatifler hatlar üzerinden, alternatif pazar, alternatif yatırım hattı, alternatif güzergah falan dediğimizde Türkiye'yi düşünmemiz bu bakımdan önemli. Artı bunun için insan kaynağı olduğunu, insan kaynağı yetiştirebileceğini biliyor. Bu da son derece, o da bizim öz kaynağımız çünkü. Ve daha da önemlisi, Türkiye stratejik rezervlerini koruyabileceğini biliyor. Bu son derece mühim bir şey. Çünkü stratejik rezervlerin korunması mevzusunun ne kadar ciddi olduğunu biz hem son yaşanan bütün krizlerde gördük. Yani Afrika'ya falan gitmiyorum. İki tarafımızdaki krizde, yani Karadeniz hattında Ukrayna-Rusya krizinde de bu gerçek ve geçerli. Grönland'a kadar da gidebilirsiniz. Öteki tarafta yani Orta Doğu'da Körfez'in yaşadığı şeyde de geçerli, krizde de geçerli. Jeopolitik krizler kapınızı çalabilir, öyle bir belirsiz dönem. Ama sizin öz kaynağınızın olması, stratejik rezervinizin olması, bu stratejik rezervinizin yeni teknolojiye besleyen ve adapte edilebilen stratejik rezerv olması ve bunu koruyabilmeniz, bunların hepsi Türkiye'nin yapabileceği, yaptığı ve yapabileceği şeyler. Çok önemli ve sizi öyle merkez ülke konumuna taşıyor zaten. Yani sadece merkez ülkeyim demek sizi merkez ülke yapmıyor. Bunu gösterebilmek sizi merkez haline getiriyor. Öteki türlü mega projeleriniz basit bir anlatı olarak kalır, sınanır ve bazen de başarısız olabilir. Görüyoruz. Yani Körfez bizim çok yatırım yaptığımız yer, toparlamasını arzu ederiz ama Körfez'in durumu çok büyük bir derstir aslında bütün küresel sistemdeki bütün bu mega projelere. Türkiye çok daha güvenilir kendi adımlarıyla, kendi insan kaynağıyla gidiyor. Son derece değerli bir şey.
1: Evet. Peki hocam, şimdi Şenay hocama dönüyorum tekrar. Ve şunu soruyorum akademisyen şapkanızla tabii ki birlikte. Şimdi tabii çok fazla projeden bahsediyoruz. Tabii burada insan kaynağı da çok değerli. Şimdi nedir gözleminiz? Yani özellikle sizce bizim hangi alanlarda daha fazla sizce öğrenci yetiştirmemiz gerekir? Ve hangi alanlarda bir boşluk olduğunu düşünüyorsunuz?
3: Şimdi biraz önceki noktadan devam edecek olursak orada tehditler ve fırsatlardan söz etmiştik bu konuda. Bizim en önemli üstünlüğümüz şu andaki insan kaynağımız, yetişmiş insan kaynağımız ve bu devam ediyor katlanarak. Ama yeni fırsatlar var. Nedir bu fırsatlar? Hidrojen teknolojilerinden söz ettim.
1: Evet.
3: Ve Türkiye 2030, 2035, 2050'ye doğru 3 kademeli hidrojen teknolojilerine yatırım planladı. Bunlar devreye girdiği zaman hepsi bunlar insan kaynağı ile ilintili bir durum.
1: Bu arada reklama 4 dakika yani daha doğrusu kapanışa 4 dakikamız kalmış.
3: İkincisi,
1: o yüzden kısa kısa sizden rica edeceğim.
3: İkincisi gaz hidro dediğimiz kimsenin daha dillendirmediği, nadir dillendirdiği bir yapı var ki Türkiye'nin Akdeniz'e ve Karadeniz'de inanılmaz rezervleri var. Eğer bunlara ulaşılırsa yani teknolojisini kullanarak çıkartırsak Türkiye'nin mevcut durumda 270 yıldan fazla enerjisini karşılayabilecek bir potansiyel. Henüz Japonya'da, Amerika'da ve Çin'de bunların ulaşılması, çıkartılmasına yönelik bir teknoloji durumu var. Henüz biz ona ulaşmadık. Bir başka adım, dünya füzyon teknolojisiyle uğraşıyor. Türkiye'nin önünde nükleerin bir başka boyutu olan füzyon teknolojisinin ötesinde füzyon teknolojisiyle ilgili çalışmaların da artık başlamış olması gerekiyor. Önümüzde bizi bekleyen çok önemli alanlar var bu konuda.
1: Buraları da atlamayalım diyorsunuz.
3: Evet, atlamamak lazım, düşünmek lazım.
1: Peki, Altuğ Bey, özel sektör tarafında da ne dersiniz? Bundan sonraki dönemde sektörün yatırımları sizce böyle bir perspektifle yeni mimaride nerelere daha fazla kayabilir? Ağırlık nerede olabilir?
0: Ben özel sektör açısından şunu söyleyebilirim. Milli Enerji ve Maden Politikası'nın başlangıcında Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde 13.3 dolar sentten garanti yenilenebilir enerji maliyetiyle yatırımları yapmaya başlamıştı Türkiye. Şu anda gelinen rakamlarda 1.9 sentten 2 dolar sentten Türkiye'ye yatırımcı çekip enerjisini burada yatırım çekerek uygulayabiliyor. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve özel sektörün yatırım yaptığını da görüyorum. Yani Türkiye enerji açısından özel sektörün iş adamının da yatırım yaptığı bence cazibesi yüksek bir bölge. Gençler açısından da bir vurgu yapmak istiyorum siz söylediniz. Ben bakanlığımızın bunu yaptığını görüyorum. Gabar'da ya da Filyos'da dahil olmak üzere Sakarya bölgesi enerji tesislerine gençler götürülüyor. Ben bunun arttırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani oralar Türkiye'nin çok önemli noktaları. Gençlerimizin burada yapılan yatırımları yerinde görmeleri lazım. Öncesi ve sonrasının ne olduğunu bilmeleri lazım. Eğer bilirlerse bizim daha çok petrol mühendisine, daha çok enerji sistemleri mühendisine, makine mühendisine yani savunma sanayimiz nasıl muazzam bir cazibe merkezi olduysa iş anlamında söylüyorum, istihdam anlamında söylüyorum. Enerji de böyle olacaktır. Daha da ileri gidiyorum hatta. Kesinlikle. Biz mühendisliğimizi ki TPA şu an bunu yapmaya başladı. İhraç etmeye de başlayacağız. Yani bir mühendislik ihracı da başlayabilir. Onun için enerjinin buradaki istihdam anlamındaki enerji, madenler ve sürdürülebilirliği de bu işin içine katıyorum bu üçlüde. Bir istihdam, bir çekim merkezi olduğunu gençlerimize de çok iyi anlatmak lazım. Bunun için de sahaya inmek lazım. Sahada gençlerimize bunu tecrübe ettirmek lazım. Ben bu sayede daha fazla tercih edileceğini ve böylece bu istihdamla beraber de büyüyeceğimizi düşünüyorum.
1: Vişne Hocam, son bir dakikamız. Sizin gençlere buradan bu yeni enerji mimarisini dinledik. Mesajınız ne olur? Hangi alanlarda kendilerini geliştirmeye çalışsınlar?
2: Hocalar çok güzel söylediler. Bu bir bütün. Ve bu bütün içerisinde enerji politikalarımız son derece önemli olacak. Bizim artı değerimiz olacak. Bizi örnek ülke haline getirecek. Dolayısıyla gençler buraya hiç çekinmeden yatırım yapabilirler. Bir bilinç geliştirebilirler. İster bu alanı seçsinler, ister seçmesinler. Kendi hangi meslekleri yapıyorlarsa yapsınlar. Enerji politikalarından bağımsız olarak bakmasınlar dünyaya. Çok önemli. Bizim büyümemizi sağlayacak alanlardan biri burası.
1: Çok teşekkür teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Vişne Korkmaz, Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Altuğ Karataş enerji uzmanı ve Profesör Doktor Şenay Yalçın Atlas Üniversitesi rektör baş danışmanı. Size de kolaylıklar diliyoruz efendim. Ve İstanbul Doğalgaz İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi düzenleniyor dedik. Buradan yayınlarımız devam edecek. Bu bölümü kapatıyoruz. Bir reklam arasına gidiyoruz. Görüşmek üzere.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Biz neyi unuttuk ya?
3: Katılım fişini.
2: O değil.
3: Etiği.
2: Yok yok.
3: Kombide kapalı.
2: O da değil.
3: Buldum. Petrol ofisi kampanyası.
4: Petrol ofisi kampanyası.
2: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.
5: Unutmayın, petrol ofisinde. Sen ne TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
6: A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş. Ucuz,
7: ucuz, hep ucuz. Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırma.

0: în achet fârsat în ecacerma.
1: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, istediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
2: Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende.
7: Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
6: Hemen Dijo Ortak'a gel, ticaretin kolay.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24.
0: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
3: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende.
3: Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve Kurumsal internet Şubesi'nde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödeme güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.
2: Hemen Dije Ortak'a gel, ticaretini kolaylaştır.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz, huzurla ev ve arabası

0: İnsan halinde bu hafta travma sonrası büyüme ve gelişmenin ayrıntıları konuşuluyor. Ruhsal olgunlaşma nasıl sağlanır? İyileşmek bir seçim midir? Travma sonrası kişi neden kendini suçlar? İnsan yaşadığı acıdan yeniden doğabilir mi? Uzman psikolog Tuğba Yağan ve doçent doktor psikiyatrist Hüseyin Ünübol travma ve travma sonrası büyüme ve gelişmeyi anlatıyor. Doçent doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Apara'da.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlamalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
8: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
9: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Senin yanında Akbank.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: İyi yarıştı kimi.
13: Yoğun bir gün değil mi?

ile ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.

İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yayınlarımız devam ediyor. Bugün yılın aslına bakarsak önemli zirvelerinden biri olarak kayıtlara geçti. Geçen sene ilki gerçekleşmişti. Bu sene de ikincisini gerçekleştiriyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleşen zirvede önemli notlar paylaşıldı. Malum tansiyon jeopolitik kanatta bir hayli yüksek. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Savaşı ne zaman bitecek? Hürmüz Boğazı açılacak mı? Enerjiye ihtiyaç noktasında ülkelerin uygulamış olduğu politikalar, enerjinin daha fazla hayatımızda olması, yani bu anlamda baktığımızda

0: eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar abi.
0: Önce zirveyi konuşarak sohbetimize başlayalım. Nasıl bir zirve oldu sizce? Önemli mesajlar vardı. Bakanların oturumunu gördük ve aslına bakarsak sürdürülebilir enerji güvenliği açısından da birçok mesaj vardı.
1: Doğru. Yani şimdi ikincisi yapılıyor tabii bu zirvenin. Ama öyle bir dönemin arkasına geldi ki bu zirve. Aslında bu enerji güvenliği lafı çok fazla konuşulduğu için bazen altı da boşalıyor. Ama bir Hürmüz Boğazı'ndaki bir tansiyonun bütün dünyanın enflasyonuna nasıl etki ettiğini hep beraber yaşadığımız bir dönem. O yüzden bugün özellikle bütün bakanların, yani yaklaşık 8 ülkenin bakanı vardı yanlış saymadıysam. Nijerya'dan Somali'ye, Azerbaycan'dan Gürcistan'a kadar. Burada Türkiye'nin çok önemli bir konum tuttuğunu hep beraber gördük. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasında bir şey vardı. 90 milyon metreküpten şu anda 490 milyon metreküp doğalgaz günlük alabilecek noktaya gelmiş durumdayız. Bu da aslında bizim arz güvenliğindeki konumumuzu çok iyi ifade ediyor. Tabii şimdi bir petrol tarafı var, bir doğalgaz tarafı var. Bunları zaten hepimiz biliyoruz. Bunlar tansiyonlarla ciddi dünya ekonomilerini etkileyen konular ama öte yandan bir de değerli madenler konusu var. Türkiye'nin burada da ciddi çalışmaları var. Biliyorsunuz yeni işte bataryalarda veya işte savunma sanayinde değerli madenler de en az doğalgaz, petrol kadar önemli. O yüzden inşallah 20.sini de daha kapsamlı şekilde kutlarız ama Türkiye'nin son dönem, özellikle son 10-15 senede bu arz güvenliğinde çok ciddi atılımları var. Tabii bir tarafı bunun doğalgaz, petrol ama öbür taraftan da ekonomi tarafında şunu da görüyoruz. Aslında belki buranın da ana gündemlerinden biri de o. Cari açığımız enerjiden kaynaklanıyor. Her ne kadar arz güvenliğini sağlasak da yenilenebilir enerjide yatırımlar tam gaz devam ediyor. Türkiye'nin girişimci gücü ve işte son dönemde özellikle rüzgar, güneş tarafındaki yatırımlar yine bu zirveye damgasını vurdu. Çok iyi bir katılımcı kitlesi var. İyi networkler oluşturabiliyor ama tabii daha çok hükümetlerden hükümete ilişkilerin çok taşlandığı bir zirve. O yüzden inşallah devamı da aynı verimlilikte devam eder diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Siz bazı rakamlara temas ettiniz. Son dönemde Türkiye 6 kıta, 39 ülke ve 50'den fazla şirketten boru gazı ve LNG olarak gaz tedariğini ediyor. Özellikle tansiyonun yüksek olduğu süreçlerde arz çeşitliliğinin de önemini görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Muhakkak şu anda bizim İran'la, Azerbaycan'la, Rusya'yla hatlarımız var. LNG tarafında daha fazla bir çeşitliğimiz var. Türkiye'de çıkan şimdi gaz çalışmalarımızlar kısmen gaz vermeye başladı. Daha büyükleri de gelecek. Dolayısıyla sadece iç kaynakları da dayanmayan, biraz da tabii bölgede şöyle de bir durum var. Tabii biz iş adamı gözüyle kısmen değerlendirebiliriz ama bir ülkeyle bazen biraz tansiyonunuz artıyorsa öbürüyle daha iyi gidiyor. O yüzden şu anda kaynak çeşitliğimiz çok esas. Tabii maliyetlerdeki artık çok kontrol edemiyorsunuz. Bu biraz bizim üzerimizde bir konu. Ama arz tarafında Türkiye bugün hem gazda hem petrolde ciddi bir arz çeşitliliği var. Bu da geleceğe bir güvence diye düşünüyorum.
0: Merkez üssü olma konusunda Türkiye'nin attığı adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği, bir yandan Rusya ile ilişkiler, bir yandan LNG noktasında Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan temaslar, öte yandan savaşlar cereyan ederken Türkiye garantör devlet görevinde ikili ilişkilerde, ikili temaslarda, ikili diyaloglarda, üçlü diyaloglarda bulunuyor. Bu tabii sektörel olarak ve diplomasi anlamında önemli ama enerji stratejik bir sektör. Artık enerjiyi her sektörden ayrı düşünemiyoruz. Bütün sektörlerinde içerisinde kabul etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da merkez üssü olma noktasında Türkiye'nin attığı adımları nasıl okumak gerekir?
1: Attığı adımların zaten başarılı olduğu muhakkak. Bugün işte Libya, Sudan, Nijerya, Gürcistan, Azerbaycan hepsi masanın etrafındaydı. Sudan, yani bunlar bizim yakın coğrafya ülkelerimiz değil. Bunlar aslında bir kısmı yakın coğrafyamız ama bir kısmı binlerce kilometre ötede bugün petrol araması yapıyoruz. O ülkelerle işbirliği yapıyoruz. Enerjinin ne olduğunu çok da anlatmaya gerek yok. Hatta elektrikle ilgili çok yakın zamanda Elon Musk'ın bir sözü var. Belki yeni para birim megawatt olacak diyor. Bu

0: Megawatt'ı sağlayan şey tabii bazen petrol, bazen doğalgaz. Yine aynı şekilde kıymetli metaller. Bugün bütün dünyanın, belki birçok savaşın da sebebi. Buralarda muazzam bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Sadece Türkiye'ye bakmamak lazım. Yani Türkiye'nin, yani daha doğrusu lokal bakmamak lazım. Türkiye'nin etki alanı şu anda çok ciddi bir çap, yarı çap diyelim. Müthiş daireler, halkalar çiziyoruz. Ben bunun tam gaz devam edeceğine inancım tam. Tabii bugün masada hani Rusya ve Amerika yoktu ama onlarla ilişkilerin de eş zamanlı olarak iyi yürütüldüğü bir diplomasi trafiği. Zaten bütün dünya burada diplomasi başarılarımızı konuşuyor. Bunun tabii ticari yansımaları da var. Birçok Türk firması işbirliği yapıyor, bununla ilgili yatırımlar yapıyor. Bu arz güvenliği olduğu ölçüde bazı yatırımlarını daha da bir güvenle yapma hissi var. Bugün birçok, dünyanın birçok ülkesinde petrol problemi olduğunda, gaz problemi olduğunda elektrik kesintileri görüyoruz, üretim kesintileri görüyoruz. Türkiye bunların çok uzağında. Bu diplomasinin tam gaz devam etmesini bekliyoruz ve zaten öyle olacağına da inanıyoruz.
1: Hem makro düzeyde enerji önemli, hem de piyasalar açısından da yatırımcının takip ettiği önemli sektörlerden biri. Öyle ki yenilenebilir enerji şirketleri yatırımcının her zaman odağında oldu. Bu anlamda yatırımcı Tatlıpınar Enerji'yi de çok yakından takip ediyor ve yakinen biliyor. Biraz Tatlıpınar Enerji'nin güneş santrallerine yönelik, diğer yandan rüzgar enerjisine yönelik uyguladığı politikaları, faaliyetleri de konuşalım mı? Ne dersiniz?
0: Tabii, tabii. Şimdi enerji tabii çok geniş bir şemsiye dediğiniz gibi. Biz elektrik üretimindeyiz. O elektriği de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiyoruz. Şu anda portföyümüzün büyüklüğü 362 megawatt. İlk hedefimiz 1000 megawatt. Bunun %70'i şu anda rüzgar, %25 civarı güneş enerjisi, %5 civarında çok minör bir hidroelektrik yatırımımız var. Büyümemizi rüzgar ve güneşte yapacağız ama burada çok önemli bir konu var. Enerjinin üretimi kadar depolanmasının da artık muazzam kritik olduğu bir döneme girdik. Çünkü artık işte eskiden bir enerji fizibilitesi yaparken biz nasıl yapardık? Elektrik üretimiyle fiyatı çarpardık. Şimdi bunlar bitiyor. Artık saatlik, hatta böyle dakikalık elektrik fiyatı tahminleri yapmanız gerekiyor. Çünkü enerji kaynakları, mesela güneş belli bölgeye hep aynı saatte aynı açıda geliyor. Dolayısıyla bir arz fazlası olabiliyor. Bunu depolamanız gerekiyor. Keza rüzgarda biraz daha çeşitlik olsa da depolama artık bir mecburiyet arz ediyor. Dolayısıyla Tatlıpınar'ın bundan sonra yapacağı işlerde ekseriyetle depolamalı enerji üretimine yönleneceğiz. Türkiye'de tabii kendi başvurularımız var. Orada bazı süreçleri devam eden lisans başvurularımız var ama öte yandan yeni ön lisans alımı için de bazı görüşmeler yapıyoruz. Türkiye'ye kadar yine Türk şirketi olarak bölgede aktif olmak, size daha önce sohbetlerimizde de söylemiştim. Balkanlar, Romanya ve belki biraz da Almanya olabilecek şekilde çalışmalara bakıyoruz ama çok volatil bir dönem. Gelir tarafını çok iyi görmek gereken bir dönem. Türkiye yenilenebilir enerji tarafında çok büyük çığırlar açtı ama bir ticari gözle elektrik fiyatlarını çok iyi etmek lazım. Çünkü eskisi gibi doğrudan yukarı giden elektrik fiyatları veya sabit elektrik fiyatları değil, biraz daha öngörülemezlik olan dönemlere giriyoruz. O yüzden ben bu yenilenebilir enerji tarafındaki teşviklerin hız kaybetmeden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu öngörülebilirlik finansman demek. Bugün birçok finansmanımız biz yurt dışından çok uzun vadeli kaynaklarla ve çok ucuza, Euribor artı 1-1,5'lar seviyesinde 15-20 seneye varan finansmanlar elde ediyoruz. Bunlar da tabii sermayesi bizim gibi pahalı ülkelerde karlılığı artırıcı etkenler. Bizim Tatlıpınar olarak amacımız yenilenebilir enerji yapmak tabii ama bir özel şirketiz. Dolayısıyla karlılığımızı koruyarak yapmak istiyoruz. Kılı kırk arıyoruz. Yani her gün 3 projeye bakıyoruz. Ama biraz dalgalı da bir dönem. İşte biraz kredi maliyetleri dünyada da geri gelmeye başladı tekrar. O enflasyonist dönem. Biraz şimdi tabii bu savaşın petrolden dolayı bir 6 ay, aynı Türkiye'deki her yerde bir atması söz konusu ama yenilenebilir enerjinin finansmanı hala mevcut ve mümkün ve iyi şartlarda. Biz de ona uygun proje geliştirmeye çalışıyoruz.
1: Bu jeopolitik risklerden ötürü 27-28 Şubat'tan itibaren dünyada sizin de söylediğiniz gibi çok oynak bir piyasa görüyoruz.
0: Çok.
1: İlk çeyrek finansalları şirketler duyurdu. Seneye başlayacak.

0: Derken ortaya koyduğunuz hedeflerle kıyasladığımızda ilk 3 ay sizin için nasıl geçti? Bu bahsettiğimiz riskler ve zaman zaman oynaklıklar şirketi zorladı mı?
1: Ya açıkçası bizde tabii biz Yektem'den faydalandığımız için üretimlerimizde rüzgar ve güneş geliyor her aynı açıda. Bulut biraz etkileyebiliyor ama rüzgarda bazen oynaklıklar olabiliyor. Biz hem karlılığımızı arttırdık hem cirolarımızı arttırdık. Borçlanmamız euro, gelirlerimiz dolar. Paritedeki dalgalanmalar bazen etki edebiliyor bilançolarımıza. Çünkü döviz bazlı gelirimiz olduğu için şu anda ondan etkilenmedik. Ama tabii ki yatırım kararlarında etki yaratıyor. Çünkü işte bir savaş çıktığı zaman o savaş bölgesinde veya savaşın etkileyebileceği bölgelerdeki fırsatlar hemen ikinci hale geliyor. Tabii enerji biraz daha stabil bir iş. Özellikle yenilenebilir enerji tarafında garantilerle veya uzun vadeli alım kontratlarıyla kurgulamaya çalışıyoruz. Piyasa riskinden ziyade. Dolayısıyla savaş bizi etkilemedi dersem yalan olur. Herkesi etkiliyor. Biraz kararları erteliyor. Ama herhalde dünyada pozitif etkilenmesi olmaz savaşın ama ihtiyacı bir kez daha gün yüzüne çıkaran sektör enerji ve elektrik oldu. Elektrik üretimi oldu. Bugün işte o Körfez bölgesinde insanlar elektrik hatları vurulduğu zaman o ülkelerin nasıl ayakta kalacağını veyahut da doğalgaz veya petrole veya başka bir MTI'ye erişimde yaşanacak su da dahil sıkıntıları nasıl çözeceğini düşünüyor. Başa dönüyorum. Türkiye bu konularda, Türkiye ve biraz daha Batı coğrafyası, Balkanlar, Avrupa buralarda çok riskli olmadığı için yatırım bölgelerimizde de böyle etkilenmeler yaşamadık. Ama inşallah huzur içinde bir dünya olur yakın zamanda da biz de yatırımlarımızı daha gönül rahatlığıyla yapıyor oluruz.
0: Değerlendirmeleriniz içerisinde yenilenebilir enerji odaklı büyümeye temas ettiniz. Evet. Ve bu yenilenebilir enerji noktasında rüzgar, güneş ve hidro ile kaynak çeşitlendirmesinden bahsettiniz. Bu anlamda seneyi nasıl tamamlayacaktır Tatlıpınar Enerji? Senenin geri kalanı için öngörüleriniz nasıl şekilleniyor?
1: Bu sene projelere başlarız ama tamamlamamız çok mümkün gözükmüyor. Az bir zaman var. Bu seneyi proje ekleyerek özellikle rüzgar ve güneş tarafında ve depolama tarafında, onun da altını çiziyorum. Depolamalı. Onlar da ayrı bir kapasite çünkü. Buralarda projelerle tamamlayacağız inşallah.
0: Ağoğlu Şirketler Grubu CEO'su Sayın Burak Kutlu bizlere eşlik etti. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Sağ olun. Sağ olun. Efendim, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde yayınlarımıza devam ediyoruz. Enerjiyi konuşuyoruz. Enerji ile birlikte sektörlerdeki görünüme temas ediyoruz. Tatlıpınar Enerji'yi de konuştuk. Ağoğlu Şirketler Grubu CEO'su Sayın Burak Kutlu şirkete dair son notları da bizlerle paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada hitaplarında önemli hususlara temas etti. O hususların ayrıntılarına baktığımızda enerji arz güvenliği önem kazandı dedi. Diğer yandan Türkiye enerji nakdinde güvenilir bir nokta yorumunda bulundu. Yine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın hitapları vardı. Bu anlamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da önemli hususlara temas etti. Ve aslına bakarsak gelinen noktaya ilişkin değerlendirme sundu. Bu anlamda savaşla birlikte enerjinin ne kadar önemli olduğunun altı çizildi İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde. Ve ülkelerin enerji politikaları, stratejileri, önümüzdeki sürece nasıl hazırlandıkları da yine masaya yatırıldı. Enerji stratejik bir ürün. Sadece petrol olarak düşünmemek gerek. Yanı sıra madenler hususu da oldukça önemli. Geçtiğimiz seneden itibaren nadir toprak elementini gündemimizde tutuyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da hitaplarında nadir toprak elementine bir parantez açtı. Bu anlamda Eskişehir'deki rezervlere yine değindi. Nadir toprak elementi hususu konuşulduğunda hep Çin konuşulur. Amerika Birleşik Devletleri konuşulur. Keza Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz yıl bu konuyla alakalı oldukça ayrıntılı sunumlar ve değerlendirmelerde bulunmuştu. Ve Çin'e dair de gelişmeler vardı. Çünkü Çin hem stoklar, rezervler anlamında hem de bunu çıkartma hususunda ilk sırada yer alan ülkelerden biri. Peki nadir toprak elementi kulağa böyle ya ne işe yarar ki şeklinde gelebilir ama yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zeka ile direkt ilintili elektrikli araçları konuşuyoruz. Elektrikli araçlar dediğimiz noktada elbette nadir toprak elementinin ön planda olduğunu söylemek mümkün. Türkiye bu hususta hangi politikaları uyguluyor ve önümüzdeki sürece nadir toprak elementleri noktasında nasıl hazırlanıyor? Bunu da konuşmak gerek. Önümüzdeki dönemde ekonomiye nadir toprak elementlerinin katkısının nasıl olacağına ilişkin öngörüler de uzun süredir masada ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında buna Türkiye'nin iyi hazırlandığını altını çiziyor. Değerli konuklarımla bu hususları ve İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'ni değerlendirmeye devam ediyoruz. Bizlere Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜPRAK Madencilik Genel Müdürü Sayın Mehmet Yılmaz, Ahlat Holding Strateji Direktörü Sayın Tonguç Erbaş eşlik edecek. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Nasıl bir zirve oldu Sayın Yılmaz? Önce sizle başlayalım. İkinci kez düzenleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya Grubu İşbirliği ile gerçekleşen zirvede Bakanların oturumunu gördük. Sayın Bayraktar'ın kitaplarını dinledik ve Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini takip ettik. Bu anlamda zirveye ilişkin görüşlerinizi merak ediyorum.
2: Hiç şüphesiz bu tür bir zirvenin misyon ve etki anlamında baktığınızda etkisini yatsımak mümkün değil. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Geçen sene de böyle oldu. Sanıyorum 9 değişik ülkeden bakanlar seviyesinde katılım oldu. Ve zamanlama açısından da baktığınız zaman dünyada jeopolitik gerginliklerin, finansal ülkelerin ekonomik darboğazlardan geçtiği bu dönemde böylesine bir zirvenin tam da yerini bulduğunu düşünüyorum. Çünkü bizim açımızdan enerji deyince enerji aslında tek boyutuyla ele alınacak bir konu değil. Ve bunun içinde hiç şüphesiz birinci pozisyonda olan sektör, demin siz de belirttiniz, madencilik sektörü. Bizim madencilik sektörüyle ilgili, ki sizin bıraktığınız noktada bu nadir toprak elementleriyle ilgili belki birkaç bir şey söylemek gerekirse, artık madencilik sektörü sadece yer altından bir cevheri çıkaran bir sektör pozisyonunda olmadığının çok farkında. Enerjinin devamlılığı ve çeşitliliği, yeşile doğru adım atıldığı, yeşil dönüşüm veya elektrifikasyon istikametine doğru gidildiği bir dönemde ve savunma sanayinin hat safhada önem arz ettiği bir dönemde madenciliği sadece yer altından cevher çıkartmak olarak görmemek gerekiyor. Ben nadir toprak elementleri için de bir küçük bir parantez açtığımda şunu söyleyebilirim. Bakın artık bütün dünyada bu demin tanımladığımız konsepti dünya şöyle tanımlıyor. Madenden mıknatısa kadar giden bir sürecin tamamlanması. Yani siz madende çıkartmakla kalmayacaksınız. Ara ürün ve uç ürüne doğru giden teknolojileri de mutlaka geliştireceksiniz. Zaten bugünkü oturumlarda da dile getirilen hem Enerji Bakanımızın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın hitaplarında belirttikleri konu artık sadece bu işin içinde olmak değil, bu işin içinde yönlendirici bir oyuncu olmak gibi bir hedefimiz olmalı. O hedefte de uç ürün bizim için olmazsa olmaz. Yani teknolojiyi geliştirmek, bu teknolojiyi artık mıknatıs boyutuna kadar götürmek gibi bir misyonla taçlanıyor. Eskişehir'de biliyorsunuz nadir toprak elementleri açısından çok güzel bir kaynağımız tespit edilmişti. Bunun bir pilot tesisi de, 1500 ton kapasiteli pilot tesisimizi de biz devreye aldık. İnşallah bir sonraki aşamada aşağı yukarı 600 bin ton kapasiteyle bir üretim tesisi şeklinde dönüştürmek gibi bir yol haritası var. Bu olmazsa olmaz. Bakın bunu yapmadığınız takdirde, demin de söyledim, yeşil enerjiye doğru giderken, savunma sanayinde kendimizi geliştirirken o etkin rolü almamız mümkün değil. Kritik mineraller diye bahsediyoruz hep. İşte nikel, kobalt, kadmiyum, grafit, bakır, hatta altın, özellikle altını çiziyorum. Dünyada artık bütün ülkeler bunları çok önemsiyorlar ki nadir toprak elementleri de bu kritik mineraller listesinin içinde yer alıyor. Eğer bunları yapmazsanız yeşil dönüşümü de gerçekleştiremiyorsunuz. Rüzgar santrali üretemezseniz, güneş paneli üretemezseniz, batarya üretemezseniz, bütün buralarda etkin olmanız mümkün değil demektir. Hatta bir istatistik bilgiyi de paylaşayım. Bu yolda yürürken, yani dünya buraya doğru evrilirken, bugünkünden 6 ila 9 kat daha fazla madencilik yapmak zorundayız. Yani yer altında neyimiz var, neyimiz yok, bunları değerlendirmek zorundayız. Burada bizim için konunun bir tık böyle dışına çıkarak bir şey söylemek istiyorum. Bizim için önemli olan konu, bunları yaparken insanı ve çevreyi önemseyerek yapma zorunluluğumuz artık olmazsa olmazımız. Çünkü aksi takdirde o algıyı yönetmek mümkün değil. O olduğu zaman da insanların bizimle ilgili algıyı pozitife çevirmesi, kafalarında bunu oturtmaları çok kolay değil. Söyleyebileceklerim ilk bölüm için bunlar olabilir.
0: Aslında çok önemli noktalara temas ediyorsunuz. Eskişehir'deki nadir toprak elementine ilişkin son tabloyu birazdan detaylandıralım. Yine bu rezervlere, daha doğrusu bu ürünlere sahip olmak önemli ama bunları çıkartmak, işlemek de çok önemli. Bu anlamda da Türkiye ilerleyen süreçte nasıl bir yola girecek, bunu da merak ediyoruz. Hazır madenler ve nadir toprak elementi demişken Sayın Erbaş, özellikle piyasaları konuştuğumuzda da aslında sevgili izleyenler, piyasa takipçileri ya bunun piyasayla ne alakası var gibi düşünebilir ama biz son yıllarda işte petrol fiyatlarını takip ediyoruz. İlintili olarak petrole dayalı fonlar diyoruz. Nadir toprak elementi gündeme geldi. Gümüşteki hareketlilik buna bağlandı. Ya da diğer emtia gruplarındaki hareketlilik dünyada yeniden petrol sonrası, doğalgaz sonrası yeni bir ürün ve 21. yüzyılın petrolü şeklinde nadir toprak elementlerine yönelik değerlendirmelerle birlikte Amerika'da yapay zeka şirketlerinin ön plana çıktığını gördük. Ne dersiniz? Önümüzdeki süreçte nadir toprak elementi makro anlamda evet gündemimizde ilk sırada yer alacak ama yatırımcıların da yatırım alışkanlıkları noktasında biraz daha bu sektörle, bu başlıkla ilintili olan şirketleri mi takip edeceği dönemin içerisine gidiyoruz?
3: Yani son 5 yıldır özellikle pandemiden sonra bence bu enerji meselesi çok daha fazla gündeme geldi. Çünkü yani bir aslında şu an baktığımızda bir teknolojik dönüşüm de yaşıyor dünya. Burada tabii bazı metaller üzerinde de ihtiyaçlar doğuyor. Dolayısıyla bölgelerin, ülkelerin büyümesi için gerek kendi bünyelerindeki enerjinin veya komşularındaki enerjinin bir şekilde kendilerine veya bir geçiş sürecinde farklı ülkelere aktarılmasıyla aslında herkes herhalde Sayın Üstadım daha iyi yorumlayacaktır ama enerji üzerine stratejiler kuruyor büyük ihtimalle. Yani önümüzdeki dönemde bir bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesi vardı. Yani söz sahibi olmak istiyorsanız özellikle enerji konusunda iyi bir stratejiniz olması lazım. Biz bu konuda ben gördüğüm kadarıyla birçok adım attık. Yani hem bir kendi bünyemizdeki enerjinin çıkarılması ve üretim tarafına döndürülmesi hem de bir ortak paydada bir geçiş sürecinde de merkezi bir konum halinde olmamız noktasında. Ben dün aslında seninle yaparken Uğur, hani bundan sonra hangi sektörler daha fazla ön plana çıkar diye konuştuğumuzda buradan bağlayarak belki uzay teknolojisi, ki bunun için de yine enerji çok önemli bir başlık. Dolayısıyla büyük ihtimal önce dünyadaki enerji kaynakları ile ilgili tabii çok yakın bir çalışmanın devamı söz konusu olacak. Çünkü bugün yapay zeka ile ilgili bir değerlendirmelerde bulunduğunuzda yine enerji üzerinden bir ihtiyaç doğuyor. O açıdan işte döngüler giderek kısalıyor. Devrim diyebiliriz buna. Sanayi devrimi, internet devrimi, teknoloji devrimi gibi. Ama bana kalırsa gerek madencilik tarafında gerek enerji tarafında ben yatırımcıların ilgilenebileceği fonlar ve yatırım araçlarının en azından bir 5 sene daha çok etkin bir şekilde popüler olacağını düşünüyorum. Bir de çok kısa bir şey ifade etmek istiyorum. Sabah yine konuşmuştuk. Mesela Türkiye'nin savunma sanayindeki geldiği nokta yine Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. İkinci bir bacak olarak da enerji tarafında benzer bir yatırım ve ilerleme stratejimiz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla savunma sanayinde geldiğimiz yer belli. Sabah da konuşmuştuk. Herhalde bu enerji ve enerji üzerine yatırım yapan şirketlerin Türkiye'de olsun, dünyada olsun veya Türkiye'ye ilgi gösteren şirket

0: saatler üzerinden yine bir 10 yıllık neredeyse yine kendi enerjimizi üretip biraz daha yeterli konusunda savunma sanayi yaklaşmamız açısından da burada yatırımların da devam edeceğini düşündüğümüzde içeride de yatırımcıların Türk şirketlerine bu anlamda gerek fonlar üzerinden gerek işte Borsa İstanbul içinde yatırım yapmaları daha mantıklı gibi geliyor bana.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik madenlerin artık petrol ve doğalgaz kadar önemli noktada olduğunu ifade eden açıklamaları var. Sizlerin kıymetli değerlendirmeleri öncesinde Ağoğlu Şirketler Grubu CEO'suyla Sayın Burak Kutlu'yla yenilenebilir enerji noktasını konuşuyorduk ki aslında bu kritik mineraller, nadir toprak elementi diye bahsettiğimiz ürünler yenilenebilir enerjiden tutun da yapay zekaya, diğer yandan elektrikli araçlara, yine önümüzdeki süreçte savunma kanadına da direkt etki edecektir. Biraz bu sektörler üzerindeki etkinliğini, olası senaryoları konuşalım. Ne dersiniz?
0: Hiç şüphesiz. Şimdi bu sektörleri konuşurken az önce Türkiye'nin buradaki yol haritasında neler var, nelerle yüz yüzeyiz, neleri göreceğiz diye konuştuğunuzda benim aklıma hemen gelen şeyi sizinle paylaşayım.
2: Buyurun.
0: Ben jeoloji mühendisiyim. Türkiye'nin inanılmaz bir jeolojik potansiyeli var. Bakın bu her ülkeye bulunduğumuz coğrafik konum sebebiyle nasip olmayacak bir potansiyel arz ediyor. Volkanik aktivitelerin ve tektonik aktivitelerin tam ortasında olduğumuz için mineralleşme ve cevherleşme anlamında bize çok büyük bir fırsat sunuyor. Onun için sizin bıraktığınız noktadan da şunu söylemek lazım. Dünya gelecekte risk sermayesinin akacağı doğru jeolojileri arayacak.
2: Doğru.
0: Yani doğru yerde ararsanız bir şeyi mutlaka bulursunuz. Dolayısıyla doğru yer, aranacak yer Türkiye. Risk sermayesinin akacağı yerde Türkiye olacaktır bu anlamda. Çünkü çok iyi bir jeolojimiz var.
2: Evet.
0: Buradan hareketle de şunu söylüyorum ben onun için. Yer altında yatan böyle bir servetimiz varken, 3,5 trilyon dolarlık bir servetimiz varken, bizim dış ticaret açığımızda maden ürünlerinin olmaması gerekiyor artık. Yani biz dışarıdan maden ürünü satın almamalıyız. Geçtiğimiz yıl aşağı yukarı 45-50 milyar dolarlık bir açığımız oldu ki bunun neredeyse yarısı altından, bir örnek olarak söylüyorum. Dolayısıyla bu kadar büyük altın rezervinin üstünde oturuyoruz. Nadir toprak elementlerimiz hakeza. Konuşmalarda belirtildi, borda dünya birincisiyiz. Hal böyleyken biz dışarıdan asla maden ürünü almamalıyız.
1: Mesela bor ne işe yarıyor onu anlatalım mı? Daha izleyenlerin rahatlıkla anlaması adına.
0: Bakın borun neredeyse kullanılmadığı yer yok. Yani tekstilde, kimyada, savunma sanayinde, hatta bazı noktalarda yakıt olarak kullanılmadığı yer yok. Bizim için çok önemli olan şey ki eti maden burada bugün dünya piyasasında gerçekten liderlik rolünü uzun yıllardır yürütüyor. Biz onun için şunu söylüyoruz. İşte olabildiğince kendi know-how'ımızla yaratacağımız teknolojilerimizle işte nadir toprak elementler olsun, metaller olsun, bor olsun veya diğer konular. Mesela burada doğal taşı da ben işin açıkçası birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü doğal taşta da biz bir markayız Türkiye olarak. İnanılmaz iyi sembol yapılarda kullanılmış doğal taşlarımız var. Bundan bahsedip hemen geri döndükten sonra Türkiye gelecekte enerji arz güvenliği anlamında kendi kaynaklarını harekete geçirdiği müddetçe o kadar güvende olacaktır. Bakın jeopolitik yaşanan her sıkıntıda ilk gündeme gelen şey enerjidir. İlk gündeme gelen şey ham maddedir. Dolayısıyla bu tür durumlarda dışarıda gelişen jeopolitik gelişmelerden kendimizi azade tutmanın yolu kendi kaynaklarımızı üretmektir. Bu anlamda da bugün gerçekten çok güzel oturumlar oldu. Dünyanın değişik ülkelerinden gelen temsilcilerle konuşuldu. Bunun da önemi şurada. Dünya ile ne kadar entegreysek önceliklerimizi o kadar iyi belirleyebiliriz.
1: Enerjiye son 10 yılda yapılan yatırımları Tonguç Bey, nasıl okumak gerekir? İlk bölümümüzde paneller daha başlamamışken Ahlatçı Holding çatısı altındaki bazı şirketlerin stratejilerinde ufak da olsa temas etmiştiniz. Burada son 10 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan ciddi yatırım yaptık enerjiye ve bunun meyvelerini alıyoruz değerlendirmesinde bulundu.
2: Yani şimdi şöyle, benim gördüğüm kadarıyla bir kere biz 2000 yılından önce hiç altın çıkarmıyorduk Türkiye'de. Şimdi herhalde 100-150 ton arası bir ihtiyacımız oluyor. Bunun 40-45 tonunu en son, yani kademe kademe artırarak sağlamaya çalışıyoruz. Mesela bu zaten bizim doğrudan cari açık tarafında bir yarayan, kanayan yaramız diyelim. Şimdi diğer tarafta enerjide biz yine diğer herhalde yarısı da enerji tarafındaki açık olarak
0: bakmış.
2: Çünkü
0: petrol, evet.
2: Enerjiyi ve altın ithalatını dışarıda bıraktığımızda hatta cari fazla vermeye doğru gittiğimiz birçok ay da oldu. Şimdi bu durumda ben niye önemsiyorum? Çünkü savunma sanayinde de böyle adımlar yavaş yavaş geldi ve belli bir teknolojiye ulaştıktan sonra daha hızlı adımlar atabildik. Şimdi yine çok benim sektörüm değil. Biz evet holding olarak önce doğalgaz tarafında, sonra madencilik tarafında atılımlarımız oluyor. Ama özellikle bir yatırım ve zaman gerekiyor. Yani toprağın altından, denizden hem şeyi çıkarmak için bu madeni veya diyelim ki enerji ürününü, bir de bunun işlenmesi gereken alanlar oluyor. Ondan sonra piyasaya sunulması gerekiyor. Hatta bunun belki dış pazara satılması gerekiyorsa yine bazı altyapı çalışmalarının yapılması gerekiyor. Dolayısıyla uzun bir süreç. Yani onun için savunma sanayindeki sürecimize çok benzer bir yapıda enerjide de atılımlar oluyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok benzer bir ifadeyi duyunca benim aklıma şu geliyor. Büyük ihtimal bundan işte %70-80 yerli tarafa bir savunma sanayinde geçtiysek ilk etapta bir fazla verebileceğimiz alana doğru cari tarafta geçmeyi düşüneceğiz. Ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde burada yapılacak yatırımlar bitmedi. Yani bu deniz içerisinde yapılacak sondaj aramaları için bile gemi tedariğinde büyük sıkıntılar oluyor dünyada. Yani stratejik olarak da bunu size vermek istemeyen birçok ülke oluyor. Dolayısıyla şimdi birçok bu alanda yatırım yaptık ve şimdi artık onun geri dönüşü içinde bir çabamız olacak. O açıdan ben çok değerli buluyorum, çok da doğru buluyorum. Belki bir üçüncü hamleyi de biraz daha böyle hep konuşuyoruz. Tarım, hayvancılık, gıda. Çünkü bizim enflasyon içinde de cari açımızda enerji varsa, işte güvenlik için savunma sanayi varsa, enflasyon basamakları içinde herhalde bu adımlarda reform içinde gelecek. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yıllarda, benim ilk katılışım bu arada bu konferansta. Ben de bu katılımın...
1: Geçen sene niye gelmedin? Hiç çağırmadınız değil mi? Ben çağırmışımdır.
2: Yok, estağfurullah. Şöyle, yani rakamlardan bahsediyoruz ya, ülkelerden gelen katılımcılardan. Ben mesela her sene bunun daha çok artacağını düşünüyorum. Buranın biraz daha genişleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Yani bu biraz da yabancı yatırımcıları da belki buraya cezbettiriyor. Dolayısıyla herhalde bir ikinci özel sektörümüz bizim savunma sanayi gibi özellikle enerji tarafı olacak. Çok aşikar, çünkü yatırımlar yapılmış durumda şu anda.
1: O zaman orta vadede o yumuşak karnımız olan cari açık, cari fazlaya dönecek mi? Bunu da birazdan detaylandıralım ama şimdi hazır madenler diyoruz, nadir toprak elementi diyoruz. Siz Eskişehir'e temas ettiniz. Borun faydaları ve hangi sektörlerde etkili olduğundan bahsettiniz. Şunu da merak ediyorum. Hani savunma sanayi diyoruz, işte sanayi üretimi diyoruz. Sanayi üretimine geç kaldık. Petrol ve doğalgaz konusunda işte hızlanmalıyız dedik. Kendi otomobilimizi yapmak için 60 yıl bekledik. Ama sanki nadir toprak elementi, maden konusunda biz bu işin öncüleri arasına girebilecek noktadayız. Bu anlamda nasıl bir süreç bizi bekliyor? Attığımız adımların karşılık bulması halinde, mesela Eskişehir'e temas ettiniz. Oradaki rezervler nasıl çıkacak? Bununla alakalı önümüzdeki süreçte nasıl politikalar görmemiz gerekir?
0: Şimdi az önce sevgili üstadım belirtti, madencilik gerçekten uzun soluklu bir iş. Yani bir yerde bir şeyi tespit ettikten sonra o tespit ettiğiniz şeyi bir flu fotoğrafa benzetelim. Flu bir fotoğraf düşünün. İlk işiniz onu bir netleştirmek. O flu fotoğrafı biz kaynak diyoruz. Sonra oradan biraz daha böyle bir noktasına odaklanıp orayı netleştirdiğinizde oraya da rezerv diyoruz. Yaklaşık 690 bin ton civarındaki bu kaynağımızı
1: o zaman biz kaynağı netleştirdik.
0: Kaynak

0: Elimizde olduğu kesin. Orada tamam. Hiçbir beis yok. Hatta Çin'deki bu 900 civarında 900'lü bir rakam telaffuz ediliyor. Ondan sonra dünyada tespit edilmiş en büyük ikinci kaynak. Bu kesin. Şimdi bizim etimaden aracılığıyla yaptığımız oradaki bu kaynağı rezerve dönüştürme çalışmaları. O rezervi de belirleyebilmek için mutlaka bir pilot tesis kurmanız gerekiyor ki ben bu rezervin hangi kısmını ne kadar üretebilirim ve hangi tesiste üretebilirim? Şu anda pilot tesis aşamamız gerçekten bence çok iyi gidiyor. Bir sonraki aşamada bu pilot tesisin faaliyetlerinin, verilerinin üzerine biz artık üretim tesisini kuracağız ki yaklaşık işte 500-600 bin ton kapasiteli bir tesisten bahsediyoruz. Şimdi burada demin de söyledim, bu işin ileriye gitmiş olan partnerleriyle ilişki kurmak ve kendi Ar-Ge çalışmalarımızın bizi götüreceği istikamete gidip o nihai teknolojiyi, nihai üretim teknolojisini bizim kendimize ait hale getirmemiz gerekiyor. Bu biraz zaman alabilir ama şunu söyleyeyim, son dönemde dünya konjonktürünün özellikle madenciliğe doğru bu kadar hızlı evrilmesinden dolayı Türkiye bu konunun farkında olan ülkelerin arasında. Hatta ben bunu tanımlarken şöyle söylüyorum. Bakın eskiden bize petrol savaşlarından bahsederdik. Artık dikkat edin, dünyanın her tarafında neredeyse petrol savaşlarının yanı sıra maden savaşları var. Yani Ukrayna-Rusya krizinde temel madendir. O krizden dolayı ortaya çıkan enerji bunalımında Almanya'nın tekrar madenciliğe yönelmesinin sebebi yine maden savaşlarının bir ortaya çıkmasıdır. Çin bugün dünyada artık hani dünyanın neresinde hangi maden ürünü üretilirse üretilsin bir canavar gibi yutan alıcı pozisyonundadır. Dolayısıyla biz bu noktada farkındalığımızla doğru bir noktaya doğru yürüdüğümüzün ben şahsen gerçekten buna inanarak söylüyorum. İyi gidiyoruz. Çok iyi yetişmiş insan gücümüz var ve etik değerleri olan bir şeyle, yetişmiş insan gücümüzle o Ar-Ge çalışmalarında, üretime doğru giden bu çalışmalarda başarılı bir istikamette olduğumuzu gerçekten söyleyebilirim.
1: Böyle şeylerde, böyle konularda ortalama süre nedir? Yani 5 yıl mı, 10 yıl mı o çıkarma, o tesisin kurulması, hayata geçmesi?
0: Çıkarma ve tesisin kurulması ile ilgili kısım normalde bir yerde ilk bir, hani nadir toprak elementi de olabilir, altın da olabilir. İlk tespitinizden üretime geçtiğiniz ana kadar geçen süre yaklaşık 6-7 yıl gibi bir süredir. Ama nadir toprak elementlerinde durum biraz farklı. Çünkü oradaki konsantrasyonun içindeki NT'yi tespit etmeniz ve bunu teknolojiye dönüştürmeniz biraz daha uzun sürebilir. Onun için de biz şunu söylüyoruz, biraz sabırlı olmak lazım. Çok aceleci olmamak lazım. Hatta dünyada buna agresif değil ama sıçrama yapan bir geliştirme stratejisi gütmek çok önemli. Bu anlamda ben gerçekten gittiğimiz yönün, istikametin, ivmenin doğru olduğunu düşünenlerdenim.
1: Enflasyonla mücadeleyi konuşurken sabırdan bahsediyoruz. İhracat seviyelerini konuşurken, hedefleri değerlendirirken sabırdan bahsediyoruz. Amerika ile olan olası ticaret hacmine yönelik hedefleri masaya yatırırken belli bir periyottan bahsediyoruz. Aslında bu konuların hepsi ilintili değil mi Tonguç Bey? Yani biri eksik olursa diğer kanatta noksanlık söz konusu olur. Yani otomotiv kanadımız zayıf olursa, savunma sanayi kanadımızda eksiklik olursa, enerji kanadında biraz daha geride kalmışlık söz konusu olursa bu da bileşenler açısından makro verilere menfi sirayet edecek. Ama topyekün hepsinden biraz biraz gelişimin olması halinde işte o bahsettiğiniz ödemeler dengesine, cari dengesinde de cari açık veren noktadan belki de cari fazla vereceğimiz noktaya ilerleyeceğiz.
2: Evet, şimdi biz adı üstünde gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dolayısıyla hepsine tabii ki gönül ister ki her başlığı, her sektörü farklı farklı değerlendirelim, aynı hızla ilerleyelim. Ama ben niye savunma sanayine vurgu yaptım? Çünkü bazı meseleler daha elzem olduğu için ve enerjiyi oraya doğru yoğunlaştırmak için o konuda daha hızlı ilerlediğimizi düşünüyorum. İkinci sektör olarak enerji de çok doğru bir tercih. Dolayısıyla burada da hızlı ilerleriz gibi gözüküyor şu anki geldiğimiz nokta ve devam edeceğimiz nokta içerisinde. Ama hani biz şunu biliyorum, en son orta vadeli programda yanlış hatırlamıyorsam 79 tane reform üzerinde bir değerlendirme olmuştu. İşte gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke maalesef bugün bile işte Orta Doğu'daki bir gerginlikte sizin finans piyasalarıyla ilgili farklı adımlar atmanız, farklı tarafa doğru bir enerjinizi yoğunlaştırmanız gerekiyor. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar biz enflasyon yaratan veya cari açık yaratan, yani kalkınmaya doğru gidebileceğimiz alanlardaki yatırımlarımızı bir plan çerçevesinde başladık, başlamaya da devam etmemiz gerekiyor. Çünkü hep şunu ben söylüyorum. Yani yarın öbür gün Merkez Bankası hep %5'lik bir enflasyon hedefiyle gidiyor. Diyelim ki %5 enflasyon hedefini tutturduğunuzda, yine dünyada bir savaş olduğunda veya herhangi bir kıtlık olduğunda, bir arz sıkıntısı yaşadığınızda, gıda ise gıda, konutsa konut, eğitimse eğitim, yani enflasyonu oluşturan kalemler içerisinde dalgalanmaların az olması için sizin arz tarafında da bir gücünüz olması gerekiyor. Bu bugün enerji için geçerli, yarın gıda fiyatları için geçerli olabilir. Dolayısıyla bu alanda ne kadar kendimize yeter ve o birikimimizi oluşturursak, yani dolaylı olarak aslında enflasyon süreci için de bir bağışıklık sistemimiz oluşmuş olacak. Çünkü Türkiye'de enflasyon %5'in altına geldiği dönemler oldu. Faizlerin çok düşük ortama geldiği dönemler oldu. Ama maalesef bazı döngülerde bir sıkıntı yaşandığında, işte gelişmekte olan ülke özelliğimizde, biz o döngülerde biraz daha fazla etkileniyor konumdayız. Ama sonuçta başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Yani biz de niyetimiz itibariyle bu alanda gelişmelere devam ediyoruz. Biraz zaman alacak. Yani nasıl sabrettiysek savunma sanayinde, evet, enerjide de sabredeceğiz. Yarın öbür gün biraz tarımda da. Çünkü bu gelişmiş olan ülkelerin hepsi de aslında bu döngüden geçtiler. Yani onlar da bir gün geldiğinde gelişmiş bir ülke konumuna gelmediler. Dolayısıyla biz de şimdi daha yolun belki başında, biraz daha ortalarına doğru gelmişiz diye değerlendiriyorum.
1: Ama sonunda büyük bir ışık var herhalde, değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Biz burada belki de biraz ekstra ne yapmalıyızı kendi kafamızdan bir düşünüp, belki bu yolda ilerlerken peki başka bunun yanı sıra neler yapmalıyızı da, evet, konuşmalıyız diye düşünüyorum ki ben kendi sektörüm adına bunu düşündüğüm zaman bence önümüzdeki önemli noktalardan bir tanesi bu ülkede yaşayan insanların yeraltı kaynaklarının önemini gerçekten algı anlamında doğru yere oturtması gerekiyor. Biz sektör olarak bunun çok sıkıntısını çekiyoruz zaman zaman. Bakın, bu kadar büyük bir yeraltı servetine sahipken, yeraltı servetimizi çıkartmaya çalıştığımızda bizzat bizim kendi insanlarımız önüne dikilmeye çalışıyor. Bu çok tehlikeli. Sebep sorduğunuzda işte doğayı tahrip edeceksiniz, yer altından bunu çıkartacaksınız, suyu kirleteceksiniz deniyor. Haklı sebepler olmasına rağmen biz de şunu söylüyoruz. Evet, bunları yapalım ama siz de şunu kabul edin lütfen. Doğayı koruyan, özellikle sürdürülebilirlik konsepti içerisinde üretim yapan, insanı, çevreyi önceleyen, katma değerli üretim yapan madencilik faaliyetlerine de ne olursa olsun karşıyım demek, aslında bir anlamda millet ve memleket menfaatine bir iş yapmamak demek. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Sebebi şu: çünkü bizim önümüzde bu üretimleri artırmanın, yeraltı kaynaklarını ekonomimize kazandırmanın sosyal anlamda bir engel oluşturacak önemli aksiyon tarafı biraz da burası. Ki sürdürülebilirlik bizim için çok önemli. Bugün de değişik konuşmacılar gündeme getirdiler. Bütün dünya artık buna had safhada önem veriyor. Hatta bakın bir nokta daha var, onu da söyleyeyim. Ondan sonra sözü size bırakayım. Madenleri üretirken geri kazanım teknolojilerine de önem veren bir tarz geliştirmemiz gerekiyor. Yani bugün dünyada bu kadar çok batarya üretiliyor. Biz bunu sonsuza kadar batarya üreterek yeraltı kaynaklarına yüklenemeyiz artık.
1: Tabii.
0: Onun için bu bataryaları geri kazanmak, mesela bir istatistiğe göre 2040 yılında üretilecek olan batarya malzemesinden geri kazanımla en az %30 tasarruf edilebileceği yönünde bir istatistiki bilgi var. Yani dolayısıyla doğayı koruyup insanı önceleyip geri kazanımı da madencilik ve enerji çeşitliliği, enerji bağımsızlığının yanına oturtursak eğer, perspektifimizi doğru çizip yetişmiş insan gücümüzle bu işe daha fazla ivme katabiliriz diye düşünüyorum.
1: Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Çok kıymetli görüşleriniz, değerlendirmeleriniz.
0: Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.
1: Ahlak Holding Stratejik Direktörü Sayın Tonguç Erbaş kıymetli yorumlarıyla ve tespitleriyle bizlerleydi. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim böylece süremizin sonuna geldik. Burada nokta koyuyoruz ama sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın. Birazdan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, A Para Yayın Koordinatörü ve A Haber Spikeri Gökhan Kurt'un sorularını yanıtlayacak. Birazdan o özel röportaj siz değerli izleyenlerle olacak. Bizler nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Biz neyi unuttuk ya?
4: Katılım fişini.
3: O değil.
4: Etiği.
3: Yok yok.
4: Kombide kapanı.
3: O da değil.
4: Buldum. Petrol ofisi kampanyası.
5: Petrol ofisi kampanyası.
3: Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye.
6: Unutmayın, petrol ofisinde.
7: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit

0: fırsatını kaçırma. Aracını Otobit'te satanlar bir de bunu dedi.
1: Ben tekrar aracımı satacak olsam yine Otobit aracılığıyla satarım. Böyle,
2: Otobit'te. Arabam.com'a eşimden duydum. Çok rahatlıkla aracını sattığı konusunda bana bilgi vermişti. Dün randevu aldım, bugün buradayım ve aracım satıldı. Bu süreci gözünde büyüten kişilere öneriyorum.
3: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
4: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
5: Ay, sorunun doğum günü kartın ilk ayda alışverişte kapalıymış.
6: Akbank asistanlarla da.
7: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
8: Anında çözdü. Çözer tabii.
7: Tak diye sor bil, tık diye çözebil. Daha kolay oldu Akbank Mobil.
9: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol.
10: Mobilin bankası Akbank.
11: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
12: lazım. Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
13: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
14: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24.
13: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
15: Yeni nesil rectangle hücre teknolojisiyle yüksek verim, maksimum güç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Topcon hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Trakia, Hausgeräte.
1: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı. Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlamalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Aklın tatildeyse aklına yatacak fırsatlar Turna'da. Erken rezervasyon otellerinde %50'ye varan indirimlere ek 5000 TL'ye varan indirim fırsatı seni bekliyor. Yaz tatilini Turna'yla avantajlı planla.

Weeks.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
3: Tinksat'a satmaktan memnunuz açıkçası. Gelir gelmez hemen arabamız işleme alındı. Pratik bir şekilde arkadaşlarımız hızlı hızlı işlemlerini yaptı. Bu arada biz kahvemizi, çayımızı içtik. Paramız da 15 dakikada hesabımıza yattı. Çok hızlı halledildi. Kesinlikle öneririm.
4: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
5: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
6: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
7: Bir telefon uzakta olan.
4: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Sayın seyirciler, piyasa notlarıyla karşınızdayız ve hemen kameralarımızı Finansal Okuryazarlık Günü programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çeviriyoruz.
1: Timi verilmeye başlandı. Bugün finansal sistemimiz hiçbir dönem olmadığı kadar hızlı, karmaşık ve dijitalleşmiş durumda. Vatandaşlarımız artık son derece karmaşık bir finansal ekosistemde karar vermek zorunda kalıyor. O nedenle finansal okuryazarlığın geliştirilmesi için tam 2 yıl önce bugün Sermaye Piyasası Kurulumuzun bünyesinde finansal okuryazarlık platformunu hayata geçirdik. Bugün itibariyle bu platformumuzda 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya, 45 milyonu aşan ziyaretçiye ulaştık. Tabii çalışmalarımızı sadece dijital platformlarda eğitimle sınırlı bırakmıyoruz. Toplumun farklı kesimlerine farklı platformlarda özel eğitim programlarıyla ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün aramızda

0: Bu önemli bir adımdı. İnşallah devamı gelir. Finansal bilinç ne kadar erken yaşta olursa tasarruf kültürü de o kadar güçlü oluyor. Risklere karşı direnç bir o kadar fazla oluyor. Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum. Burada özellikle manipülasyonlara karşı bilinçli ve dirençli, kısa vade yerine uzun vadeli yatırımı önceliklendiren, risk ve fırsatı doğru ayırt edebilen, sosyal medyada veya başka platformlarda tüyolar yerine bilgiyle hareket eden, temel analiz yapabilen bireylerin ve toplumun tabii ki oluşması. Güçlü ekonomiler yalnız üretimle değil, tabii ki bilinçli tasarrufla, sağlıklı yatırım kültürüyle ve derin sermaye piyasalarıyla inşa edilir. Finansal bilinci yüksek toplumlarda kaynaklar daha üretken alanlara, daha verimli alanlara aktarılır ve makroekonomik istikrar da bu çerçevede daha da pekişir. Sayın Cumhurbaşkanım, sözlerime son verirken tekrar size teşrifleriniz için, bizi onurlandırdığınız için tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Finansal okuryazarlığa verdiğiniz destek bizim için son derece değerli. Değerli Komisyon Başkanımız Suna Hanım'a da, bugün bu hazırlıkların yapılmasında emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlarımıza, bireylere teşekkürlerimi arz ediyorum. Sizleri hürmetle, sevgiyle selamlıyorum.
1: Evet, Finansal Okuryazarlık Günü programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinledik. Tabii önemli mesajlar verdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Bu gün düzenlenen programda, Finansal Okuryazarlık Günü programında finansal bilincin toplumun tüm kesimlere yayılması gerektiği aslında vurgulandı. Özellikle gençlerin dijital mecralarda karşılaştığı kolay kazanç vaatlerine karşı dikkatli olması gerektiği, yatırım kararlarında doğru bilgiye ulaşması ve riskleri doğru değerlendirmesi gerektiği ifade edildi. Zaten Bakan Şimşek de bununla ilgili de ikazda bulundu. Bugün gerçekleştirilen işte bu programda finansal okuryazarlığın aslında yalnızca yatırım bilgisi değil, emeği, bütçeyi, tasarrufu ve riski koruma becerisi olduğu mesajı öne çıktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programda konuşuyor. Ona dönüyoruz.
2: Buyurun. Bakanlıklarımızın kıymetli mensupları, Sermaye Piyasası Kurulumuzun değerli yöneticileri, ekonomi ve finans dünyamızın saygıdeğer temsilcileri, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. 22 Mayıs Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programın tertiplenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bu anlamlı buluşmanın finans sektörümüz başta olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında düzenlediği eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle finansal okuryazarlığın ülke geneline yaygınlaştırılmasında önemli payı olan Sermaye Piyasası Kurulumuzu tebrik ediyorum. Bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürütülen bu çalışmalar, ilkokul çağındaki gençlerimizden hane halkına kadar finansal farkındalığın her yaş grubunda oluşturulmasına katkı sağlıyor. Bankacılıktan borsaya, bütçe yönetiminden krediye, yatırımlardan dijital varlıklara geniş bir yelpazeye yayılan bu çalışmaları kıymetli bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.

Kıymetli misafirler, sizlerin de çok iyi bildiği gibi üretimden ihracata, yatırımdan istihdama, ekonominin tüm bileşenleri, sermaye ve finans piyasalarındaki istikrara bağlıdır. Aynı şekilde milli gelir ve refah seviyesindeki artış da finansal sistemlerin sorunsuz ve öngörülebilir surette manipülasyon ve spekülasyonlardan arındırılmış bir şekilde çalışmasıyla doğru orantılıdır. Bir ülkenin sermaye piyasaları ne kadar güçlü ise üretim kapasitesi, teknoloji yatırımı, girişimcilik ruhu ve rekabet gücü de o kadar kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vadeden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okur yazarlık bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz. Nitekim uluslararası çalışmalar da bizim bu hassasiyetimizi doğruluyor. OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kıymetli misafirler, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. 4 hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz yatırımlar için güçlü merkez Türkiye programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik eden

bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere tek durak ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın, hem firmalarımızın, hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız strateji ve eylem planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü ilan ettik. 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerimizin ilk dersi finansal okuryazarlık başlığıyla işlendi. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade etti. Finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi, bu bakımdan iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve kurulumuzu tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon
dolandırıcılarıyla

0: nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir. Sermaye piyasası kurulumuzun bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde doğru araç ve tedbirlerle bir hakkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Finansal Okuryazarlık Günü'nün bir kez daha ülkemiz, aziz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa iştirak eden tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Finansal Okuryazarlık Günü programında konuştu. Türkiye bölgenin güvenli limanı, Türkiye krizlere karşı dayanıklılığını ispat etti. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin korunması temel önceliğimizdir mesajı verdi. Şimdi devam ediyoruz haberimizde. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ikinci kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi.
0: Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküp'e çıkartacağız.
2: Enerjinin kalbi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'nın düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde attı.
0: Öngörüyoruz.
2: Küresel enerji güvenliği ve bölgesel işbirliği konularının masaya yatırıldığı zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında stratejik bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekti.
0: Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir.
2: Enerjinin, milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinlediğini kaydeden Erdoğan, bu alanda yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
0: Savunma sanayinde olduğu gibi, enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
2: Nadir toprak elementlerinde keşfedilen rezervlerin Türkiye'yi bu alanda öne çıkaracağına dikkat çeken Erdoğan, Eskişehir Beylikova'daki tesiste lityum karbonat üretiminde ilk ürünün elde edildiğini söyledi. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulum çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
0: Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir.
2: Türkiye'nin enerjide paradigmayı değiştirdiğinin altını çizen Erdoğan, 10 yılda enerji alanına çok büyük yatırım yaptıklarını, Sakarya gaz sahasında günlük üretimin bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştığını söyledi. Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdıklarını ifade etti.
1: İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde enerji arz güvenliği ve Türkiye'nin enerji vizyonu masaya yatırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı.
3: Bu vesileyle herkese günaydın.
2: Enerji dünyası İstanbul'da bir araya geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'nın düzenlediği İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde küresel enerji güvenliği, dönüşüm süreci ve Türkiye'nin yeni enerji vizyonu masaya yatırıldı. Değişen küresel ortamda enerji güvenliği

0: Güvenliği, bağlantı ve işbirliği panelinde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin nükleer enerjide artık yeni bir oyuncu olacağını vurguladı.
1: Artık hiç olmadığı kadar zorlaştı bu enerji güvenliğini temin etmek. Enerji güvenliği çok önemli bir konu ve bunu sağlayabilmek hiç olmadığı kadar da zorlaştı.
0: Bakan Bayraktar, küresel belirsizliklerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini söyledi.
1: Krizler peş peşe geldi hakikaten ve tüm bu belirsizlik enerji güvenliği için ciddi bir sorun oluşturuyor. Ve tüm bu zorluklarla karşılaşırken öte yandan da çok büyük tektonik bir dönüşümden geçiyoruz, geçiyoruz enerji sektöründe. Çünkü dünya küresel ısınma, iklim değişikliğiyle mücadele gibi konulara odaklanıyor artık.
0: Enerji talebinde artışa da değinen Bayraktar, Türkiye'de son 25 yılda talebin yaklaşık 3 kat arttığını, önümüzdeki 30 yılda da benzer bir artışın beklenebileceğini ifade etti. Ayrıca yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araçların da bu artışı hızlandıracağını belirtti.
1: Türkiye'deki talep çok düzenli bir şekilde artmaya devam ediyor. Son 25 yılda enerji talebimiz neredeyse 3 kat arttı ve bu talep artmaya devam edecek. Yine hızlı bir şekilde önümüzdeki 30 yıl içerisinde artmaya devam edecek. Belki bir 3 kat daha artacak. Ve açık konuşmak gerekirse yapay zeka veri merkezleri için gerekli olacak gücü burada göz önünde bulundurmadan bunu söylüyorum. E-mobilite örneğin, e-hareketlilik. Önümüzdeki yılların, belki 10 yılların en önemli konularından olacak ve tüm bu unsurlar da aslında enerji talebini daha da arttırmaya devam edecek.
0: Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapacağını hatırlatan Bakan Bayraktar, iklim değişikliğiyle mücadelenin enerji politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı. 2035 için güneş ve rüzgar enerjisine dair hedeflerin COP31'de duyurulacağını söyledi.
1: Türkiye bu yıl COP31'e ev sahipliği yapacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmalı. Bu zorluklara nasıl hitap ettiğimizi tartışmalıyız. Bir tarafta enerji güvenliği var. Tüm müşterilerimiz için karşılanabilir, erişilebilir, vatandaşlarımız için erişilebilir enerji hizmetleri sağlarken öte yandan da iklimi göz önünde bulundurmalıyız. Biz Türkiye olarak çok kapsamlı bir enerji stratejisine sahibiz. Ve elimizdeki ilk araçlardan birisi de bu sorunları ve zorlukları aşmak için kendi yenilenebilir enerji kaynaklarımızı, yani hem yerli hem yerel hem de yenilenebilir enerji kaynaklarımızı kullanıyoruz bu zorlukların üstesinden gelebilmek için.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, ikincisi düzenlenen İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde sorularımızı cevapladı. Çonkar, alternatif enerji kaynaklarının Türkiye açısından sağladığı avantaja değindi.
3: Malumunuz şu anda tüm dünyada, bölgemizde yaşanan gelişmeler, özellikle jeopolitik gelişmeler, savaşlar, ihtilaflar en önemli başlık olarak enerji ve tabii kaynakları ön plana çıkartıyor. Çünkü bütün dünya ülkeleri öncelikli olarak enerji arz güvenliklerini, petrol, doğalgaz ve madenler konusunda, özellikle de son dönemde de kritik madenler konusunda arz zincirini, arz güvenliğini nasıl güvence altına alabiliriz, bunun peşine düşmüş durumdalar. İşte böyle bir dönemde Türkiye'de, İstanbul'da biz tabii kaynaklar zirvesinin ikincisini düzenliyoruz ve burada uluslararası katılım bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'nin özellikle Avrupa'da, Asya'da ve Afrika'da, Orta Doğu'da ilişkide olduğu enerji ve tabii kaynaklar alanında ilişkide olduğu önemli ülkeler var. Oralardan bakan seviyesinde, bakan yardımcısı seviyesinde küresel petrol, gaz, maden şirketlerinin yöneticileri, CEO'ları seviyesinde çok önemli katılımlar var. Bu zirvede 3 tane bakanlar paneliyle birlikte 3 tane panel düzenlenecek ve burada enerji arz güvenliği, enerji dönüşümü, enerji yatırımlarının finansmanı gibi çok kritik başlıklar tartışılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ve konuşmalarıyla tabii ki bu zirve çok önemli bir görev üstlenmiş oluyor. Enerji piyasaları ve enerji gündemi açısından aslında enerji enerjinin ve tabii kaynaklarının kalbi Türkiye'de İstanbul'da atıyor diyebiliriz. Burada önemli ikili görüşmeler

0: anlaşmalar tabii yapılacak ve önümüzdeki süreçlerle ilgili işbirliği modelleri, projeler masaya yatırılacak diyebiliriz.
1: Artık ucuz enerjiden ziyade güvenli enerjiye erişimin konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin burada enerji arz güvenliği ve bulunduğu konumu nasıl yorumlarsınız?
0: Tabii malumunuz Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konum özellikle doğal gaz boru hatları vesilesiyle Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan yine Avrupa'ya ve tüm dünya piyasalarına açılma imkanı sağlıyor. Türkiye'nin oluşturmuş olduğu çok önemli bir altyapı var. Enerji tesisleri açısından bakıldığı zaman. Bu da bahsettiğiniz gibi enerjiye belli bir bedeli ödedikten sonra erişebilmenin de ötesinde lojistik ve bizim arz zinciri dediğimiz mekanizmanın çalışmasının çok önemli olduğunu gösteriyor. İşte Hürzmüz Boğazı kapatıldığı zaman dünya petrolünün %20'si bir anda bloke olmuş oluyor ve lojistik anlamda paranız olsa da buna erişemez hale geliyorsunuz. Bunun için boru hatları, alternatif güzergahlar, LNG tesisleri, bunları yeniden gazlaştırma terminalleri, depolama tesisleri gibi altyapılar, enerji altyapıları çok kritik önem kazanmış oluyor. İşte Türkiye'nin avantajı da bu konudaki çeşitlendirmeyi çok önceden planlayarak yapmış olması ve bu enerji altyapısı sayesinde bu kadar kuzeyimizde Ukrayna-Rusya krizinin yaşandığı, güneyimizde Amerika-İsrail-İran savaşının ve diğer jeopolitik ihtilafların yaşandığı, savaşların yaşandığı bir ortamda enerji arz güvenliğini sağlayabilmiş olması, enerji arzını sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmiş olması çok kıymetli. Elbette ki fiyat yönünden, enflasyonist baskılar açısından, enerji fiyatları açısından Türkiye'de her ülke gibi bundan etkileniyor. Fakat biz en azından sanayimiz için, milletimizin kullanımı için ihtiyacımız olan petrolü, gazı, enerjiyi, elektriği kesintisiz bir şekilde milletimize yine en uygun şartlarla sunmaya devam ediyoruz. Bu çok kıymetli. Bu anlamda da işte Türkiye'nin yapmış olduğu ikili işbirlikleri, bölgesel işbirlikleri ve küresel işbirlikleri, uluslararası enerji diplomasisi kritik önem kazanmış durumda. Ondan dolayı da bu zirveye önemli bir ilgi var. Dünyanın pek çok ülkesinden birçok yetkili, birçok siyasetçi, birçok bakan Türkiye ile daha fazla nasıl iş geliştirebiliriz, işbirliği geliştirebiliriz, kritik mineraller alanında, madencilik alanında, petrol ve gaz alanında son dönemde yaptığımız atılımlarla birlikte bütün bu sahalarda çok fazla başlık var, çok önemli konular var. Biz de bu çerçevede ülkemiz adına, ülkemizin, milletimizin menfaati adına bu konuları burada en yakın şekilde takip etmeye çalışıyoruz. Bizim maksadımız mümkün mertebe Türkiye'nin milli üretimini arttırmak. Milli üretim arttığı zaman doğrudan belki fiyatlara yansımasa bile dolaylı yönden vatandaşımıza, milletimize, ülkemize bunun çok önemli katkıları oluyor. İstihdam açısından katkıları oluyor. Milli ekonomiye yeni bir kaynak kazandırılması açısından katkıları oluyor. Bizim amacımız hem doğalgazda, hem de petrolde, hem de elektrikte arzı arttırmak, üretimi arttırmak, daha fazla Türkiye'nin milli imkanlarıyla bunları geliştirip arz etmesini sağlamak olacaktır. İnşallah bu da olumlu anlamda ekonomiye yansıyacaktır.
2: Ağoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutlu, İstanbul Doğa Kaynaklar Zirvesi'nde yenilenebilir enerjide kurulu gücümüzü 1000 megawata çıkaracağız dedi. Kutlu, Türkiye'nin depolama ve yeşil enerjide ileri seviyede olduğuna dikkat çekti.
3: Türkiye yenilenebilir enerjide dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri, en başarılarından biriyiz zaten. Biraz girişimci gözümüzün de etkisi var. Bir de tabii cari açığımızın da enerjiden kaynaklanmasının etkisi de var. Dolayısıyla doğal kaynaklar çok önemli. Doğal kaynaklarda yaptığımız yatırımlar dünyaya da örnek. Tabii dünyadan çok önemli isimler bugün burada. O yüzden de bir kalabalık var. Onlarla da fikir alışverişi yapıyoruz. Hala yapmadığımız bir şey varsa onları da yapalım diye. Dolayısıyla çok değerli buluyorum. Yani bu ikincisi oluyor. İnşallah 20'sini de yapıyor oluruz. Türkiye yenilenebilir enerjide ve şimdi depolamada yani rüzgar, güneş ve hidroelektrikte zaten çok ilerideyiz. Depolamada ciddi yatırımlar geliyor. Dolayısıyla biz doğal kaynaklarımızı özellikle enerji üretiminde kullanmaya devam edeceğiz. Tabii bunlara eklenecek bir hidrojen konusu da var. Hepsini hep beraber heyecanla bekliyoruz, takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yatırımlarımızı planlıyoruz.
1: Burak Bey, biraz da şirket bazında konuşmak isterim. Özellikle şu an

0: kurulu güç ne durumda efendim? Yeni yatırımlar geliyor mu? Genişleme yatırımları olacak mı?
1: Şu anda Tatlıkuna Enerji iştirakimiz ağlı şirketler grubunun 362 megawatt kurulu gücümüz var. Bunun yaklaşık %70'i rüzgar, %25'i güneş, kalan %5'i de hidro şeklinde. Büyüyeceğiz tabii. Amacımız 1000 megawattı bulmak öncelikle. Bunlarla ilgili bazı ön lisans, depolamalı ön lisans projeleriyle ilgileniyoruz. Mevcut bazı lisanslarımız vardı. Onlarla ilgili bazı hukuki süreçler var. Onları takip ediyoruz. Yine Türk şirketi olarak bölgede bakmaya devam ediyoruz. Özellikle Romanya, kıta Avrupa'sından çok az bir kısım ama biraz Balkanlar ağırlıklı projelere bakıyoruz. Ama dünyada bir dalgalanma var. Yani enerjinin de geleceği konusunda, nasıl ilerleyeceği konusunda her gün yeni bir senaryo var. İşte depolamasız artık enerji üretimi bir sonraki dönem için gündem bile değil.
0: Burak Bey, yeni yatırımlardan bahsettiniz. Ağırlıklı olarak hangi alanlarda olacak? Resin mi ağırlı olacak burada? GES mi daha ağırlıklı olacak?
1: RES projesi de oluşturmaya çalışıyoruz ama şu anda GES'lerin yapımı daha kolay. Orada tabii GES'ler hepsi aynı anda devreye girdiği için, güneş her zaman aynı açıdan geldiğinden depolamalı GES'lere bakıyoruz. Depolamalı RES'lere de bakıyoruz. Yani biraz orada opportunistiyiz. Yani RES GES çok ayrım yapmıyoruz. RES'in artısı biraz daha ekipman yurt dışından geldiği için eksi finansmanı, çok ucuz finansman getiriyoruz. 15 sene Euro artı bir vadeli krediler mevcut veya 22 seneye kadar. Ama GES, depolamalı GES'lerin de şöyle bir artısı var. %100 yerliye gidebiliyorsunuz.
0: Peki özellikle bu Hürmüz krizi sürdürülebilir enerji yatırımlarına olan ilgiyi de artırdı mı?
1: Bizim gibi firmaların zaten ilgisi hep var. Türklerin zaten ilgisi, yani Türk girişimcilerin ilgisi orada duruyor ama şunu gördük. Petrol bağımlılığı olduğu sürece bizim dışımızda olan olaylar da bizdeki enflasyonu tetikleyebilir. Bizdeki süreçleri değiştirebilir. Dolayısıyla bizim enerji bağımlılığını sıfıra indirmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye'de de şimdi doğal kaynaklar var. Doğal gaz çıkarılıyor, petroller bulunuyor ama bunlara da, sadece bunlara da güvenerek iş yapmamalı. O yüzden de ben özellikle bakanlığımızın önderliğinde ciddi işte YEKA iadeleri çıkıyor, yeni depolamalı enerji işleri geliyor, şimdi offshore'lar konuşuluyor. Buralarda ilgi çok uzun süre daha devam etmeli. Türkiye'de kurulu gücümüz çok iyi yerlere geldi, yenilenebilirdi ama belki en az iki katına daha çıkmalı. Tabii burada şunu da dikkat etmemiz lazım. Bunları yaparken bu işlerin fizibilitesinin ve kredilendirilebilir olmasını da korumamız gerekiyor. Bu dengede bir taraftan karlılığı yatırımcı için koruyacak şekilde, bir taraftan da önümüzdeki fırsatları değerlendirecek şekilde biz buradayız. Bence Türk girişimcilerin hepsi burada. Bölgeye de bakıyoruz. Yani Türkiye'nin hikayesini bölgeye de yaymak konusunda ciddi uğraşlarımız var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz.
2: EPH Genel Müdürü Taha Meli Arvas, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde Türkiye'nin enerjideki küresel rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Arvas, Türkiye'nin enerjide özellikle Avrupa için fayda sağlayan bir ülke olduğunu söyleyerek Hürmüz krizinin Türkiye'nin değerini daha da artırdığını belirtti.
3: Bu son Hürmüz Boğaz krizinden sonra gördük ki, malum zaten biliyorduk ama şu an daha net görmüş olduk. Ülkelerin bir araya gelmesi, beraber çalışması çok kritik. Hiçbir ülke tek başına bir ada değildir. Tek başına enerji ihtiyaçlarını gideremiyor. Bu dünyanın en büyük ülkelerinden başla en küçük ülkelerine kadar herkes için geçerli. Türkiye için özellikle geçerli. Çünkü Türkiye birçok ülkeye, Avrupa'daki komşularımızı bilhassa çok faydalı bir ülke. Türkiye'den geçen boru hatlardan tutarsak birçok farklı hem maden hem doğalgaz ve başka enerji ürünler Türkiye'den geçtiği için çok kıymetli bir yer Türkiye. Ve bu süreç daha kıymetlendirir Türkiye'yi. Sayın Bakanımız bahsetmişti birkaç ay önce. Belki sizler de medyadan takip etmişsiniz. Ya Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur? Bir boru hattı yapmak lazım. Oradaki ülkelerden enerji gelsin, Türkiye üzerinden devam etsin diye. Herkes çok şey yapmamıştı. Niye Hürmüz Boğazı kapansın gibi bir düşünmeler düşünmüştü birçok insan ama yaşadık onu. Dolayısıyla böyle eventler, böyle toplantılar çok önemli. Dün 45 ülkeden katılımcıyla bir araya geldik. Bugün devam ediyor malumunuz.

0: bir fırsat vermiş oluyor üst düzey yöneticilerin bir araya gelip bunları konuşması için.
1: Tabii artık ucuz enerjiden ziyade güvenli enerjiye erişimin çokça konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde Türkiye'nin hem enerji arz güvenliğini hem de özellikle bulunduğu konumu nasıl yorumlarsınız? Bunun haricinde Türkiye'de önemli transit boru hatları geçiyor. Avrupa bugün malumunuz dar bir boğazdan geçiyor deyim yerindeyse. Avrupa için daha stratejik bir hale de geliyor mu Türkiye bu durumda?
0: Tabii. Yani şu cümle var. İşte dünyadaki en pahalı enerji elinde olmayan enerji. Yani ucuz enerji varken, ucuz yokken şu an görüyoruz. Herkes bunun sıkıntısını yaşıyor. Dediğiniz gibi Türkiye'nin değeri birçok sebepten dolayı artıyor. Karadeniz'deki bulduğumuz doğalgaz keşifleri, efendime söyleyeyim, bu ayrıca son zamanlardaki transit hub olayışımız ve piyasayı da buraya getirmemiz, bir enerji hub olmamız bizim için önemli. EPH olarak ayrıca önemli. Enerji ve maden borsası olarak EPH rolünü büyütüyor sektörde ve bölgede. O yüzden bunların hepsi Türkiye'yi zaten kıymetli olan Türkiye'yi daha kıymetlendiriyor.
1: Biraz da yatırımları sormak isterim efendim. Türkiye özelinde, özellikle enerji sektöründe ne gibi yatırım fırsatları var şu an?
0: Şimdi bir elektrifikasyon diye bir şey yaşıyoruz. Malumunuz son 50 senede dünya nüfusu %100 arttı ama elektrik tüketimi %600 arttı. Çok ciddi bir artış. Dolayısıyla bu daha fazla elektrik tüketimi ve şu an AI muhabbetleri var. İşte onunla beraber daha fazla elektrik kullanılacak. Araçlarda elektrik görüyoruz. Bunların hepsi bir araya geldiğince bu şeyi arttırıyor. Bu talebi arttırıyor, bu ihtiyacı arttırıyor. Bunlar için de Türkiye önemli hamleler yapıyor. Yabancı yatırımcılar da, Türk yatırımcılar da Türkiye'nin bunu benimsediğini, anladığını biliyor ve getirip büyük yatırımlar yapıyor. Malumunuz yakın zamanda 5 milyar dolar bir anlaşma vardı. 2 milyar dolar yakın zamanda başlıyor. Bu çok önemli. Hem Türkiye'nin elektrik ihtiyaçları için hem de komşu ülkelerimizin elektrik ihtiyaçları için büyük bir faydamız olacaktır. Şimdi nükleer santral, birinci nükleer santralimiz bitiyor. İkinci ve üçüncü nükleer santrali konuşuyoruz. Ama bunları planlarken insan kaynaklarını da beraberinde planlamak lazım. Onu yapıyor Türkiye şu an aynı zamanda. Dolayısıyla Türkiye çok kıymetli. Yani Türkiye'nin büyümesine büyük bir faydası olacaktır bu yatırımların. Şu an bana göre Türkiye'deki en önemli konu enerji. Enerji bizim lokomotivimiz. Eğer enerjide biz bağımsız bir ülke olabilirsek Türkiye olarak, o zaman cari açık kapanıyor. O zaman diğer tüm konular şey kalıyor, akademik kalıyor. Yani çok önemli kalmıyor çünkü biz zaten cari fazlamızı veriyoruz. İnşallah Türkiye bunu yapabilir. Biraz vakit alacak, bazı önemli kararlar yerine getirince olacak. Onu bekliyoruz.
2: Romanya Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Cristian Bușoi, Türkiye'nin Romanya için enerjide değerli bir ortak olduğunu söyledi. Bușoi, Türkiye ile ortaklığımızı sürdürmede kararlıyız dedi.
1: First of all, pleasure to talk to you. Thanks so much for being.
3: Öncelikle sizinle konuşmak büyük bir memnuniyet. Bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Türkiye-Romanya ilişkileriyle başlamak istiyorum. Enerji sektöründe Romanya ile Türkiye arasında işbirliği hangi seviyede?
4: The cooperation is very good. Turkey is a
5: İşbirliği oldukça iyi. Türkiye yalnızca enerji sektöründe değil, Romanya için çok değerli bir ortak. Uzun bir ekonomik işbirliği, kültürel ve siyasi işbirliği geçmişimiz var. NATO içerisinde aynı değerleri paylaşıyoruz. Bu yüzden enerji alanında da çok iyi işbirliği yapmalıyız. Son anlaşmada geçtiğimiz yıl burada İstanbul'da düzenlenen doğal kaynaklar zirvesinde iki bakan arasında imzalandı. Ben uluslararası ilişkilerden sorumlu devlet sekreteri ve bakan yardımcısıyım. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu Enerji Komitesi'nin eski başkanıyım. Şu anda birkaç boyuta odaklanıyoruz. Öncelikle doğalgaz ve Romanya'nın Türkiye'den doğalgaz ithal etme ihtimali üzerinde duruyoruz. Ardından yenilenebilir enerji, yeşil teknolojiler ve yenilenebilir alanındaki işbirlikleri geliyor. Türkiye yenilenebilir enerji üretim kapasitesini artırma konusunda etkileyici bir başarı gösterdi. Üçüncü olarak Türk şirketlerinin Romanya'da yenilenebilir enerji alanında ve aynı zamanda iletim ve dağıtım şebekelerinin modernizasyonunda yapacağı yatırımlar önemli. Dördüncü ve son derece önemli konuysa bölgesel projelerde koordinasyon sağlamak. Çünkü her iki ülkede Karadeniz bölgesinin bir parçası ve bölgesel işbirliğinin daha da güçlendiğini görmek istiyoruz.
3: Romanya'nın Karadeniz'deki doğal gaz

0: gerçekten de Avrupa'nın Rusya'ya olan bağımlılığını azaltabilir mi?
1: Yes, Romania is the main producer of natural gas in Europe.
2: Evet, Romanya Avrupa'nın en büyük doğalgaz üreticisi. Ancak Avrupa çok fazla gaz üretmiyor. Şu anda yılda yaklaşık 9 milyar metreküp doğalgaz üretiyoruz ve bunun tamamı iç tüketim için kullanılıyor. Gelecek yıl, yani 2027'den itibaren Karadeniz'deki Neptün dip sahasından 7 milyar metreküpten fazla ek üretim sağlayacağız. Bu OMV Petrom'la Romgaz arasında yürütülen ortak bir proje. Bu ek üretimin bir kısmı Romanya'da iç kullanım için değerlendirilecek. Çünkü doğal gazdan elektrik üretimine yönelik yeni kapasitelere başlayacağız. Ancak üretimin bir bölümü bölge ülkelerine ihracat için ayrılacak. Bu da enerji güvenliğini artırmaya, diğer aktörlere olan bağımlılığı azaltmaya ve Rusya'dan yapılan ithalatı tamamen sonlandırmaya yardımcı olacak. Çünkü RePowerEU ve Avrupa Birliği kararları bu konuda oldukça net.
0: Son olarak önümüzdeki dönemde Türkiye ile Romanya arasında yeni doğalgaz veya elektrik bağlantı projeleri görebilecek miyiz?
3: Türkiye and Romania is the coming period.
2: Öncelikle Romanya Güney Koridoru'nun büyümesine ve genişlemeye devam etmesini çok önemsiyor. Burada Türkiye çok ama çok önemli bir rol oynuyor. Bunun yanında Romanya Dikey Koridor'un tamamlanmasına da büyük ölçüde bağlı. Bu proje Türkiye'nin dahil olduğu diğer projeleri tamamlayıcı nitelikte. Çünkü özellikle bu bölgeden elenci gazını komşu ülkelere, ardından Orta Avrupa'ya ve neden olmasın Batı Avrupa'ya ulaştırmaktadır. Gerekiyor. Biz Romanya ile Macaristan ve batıdaki diğer ülkeler arasında bağlantıyı sağlayan Brua projesine çok yatırım yaptık. Ayrıca Ukrayna ve Moldova ile interkonektör projeleri üzerinde yoğun şekilde çalışıyoruz. Bunlar da Türkiye'nin aktif olduğu koridorlarla birbirini tamamlayan projeler. Tüm bu projeler ve yatırımlar, Balkanlar, Karadeniz bölgesi, Güney ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki interkoneksiyonları ve güçlü işbirliğini tamamlayacak. Bir kez daha söylemek gerekirse, Türkiye coğrafi konumu, büyüklüğü, ekonomik gelişimi ve yatırım gücüyle kilit bir ortak. Romanya'da Türkiye ile ortaklığını sürdürme konusunda son derece kararlı.
4: Sudan Başbakanlık Özel Temsilcisi Dr. Hüseyin El Sıddık El Hafyan, Türkiye-Sudan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye ile ilişkimiz stratejik bir öneme sahip diyen El Hafyan, farklı sektörlerde işbirliklerinin devam edeceğini belirtti.
5: Öncelikle bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Türkiye-Sudan ilişkileriyle başlamak istiyorum. Sudan, Türkiye'yi enerji sektöründe stratejik bir ortak olarak görüyor mu?
2: Bu fırsatı verdiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Şunu söylemek isterim ki Sudan'la Türkiye arasındaki ilişkiler onlarca yıl öncesine dayanıyor ve yalnızca enerji sektöründe değil, birçok farklı sektörde oldukça stratejik bir nitelik taşıyor. İki ülke uzun yıllardır birlikte çalışıyor ve biz Türkiye'yi stratejik bir ortak, gerçek bir stratejik ortak olarak görüyoruz. Sudan'ın son dönemde karşı karşıya kaldığı çatışma ve saldırganlık sürecinde de Türkiye bizim için büyük bir destekçi ve güçlü bir müttefik oldu. İşte bu nedenle bugün İstanbul Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'ne katılıyoruz. Bu bizim için çok büyük anlam taşıyor. İlişkilerimizi daha da derinleştirme ve güçlendirme fırsatı bulduk. Konferans öncesinde de bakanlarla görüştük. Kamu şirketleriyle, özel sektör şirketleriyle çok sayıda toplantı gerçekleştirdik ve kesinlikle bu işbirliğini ileriye taşımaya devam edeceğiz.
4: İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşan enerji uzmanı Altuğ Karataş, Türkiye'nin enerji politikalarını değerlendirdi. İzliyoruz.
6: Evet, enerji dünyanın can damarı. Yani kan dolaşımı. Enerji olmadığı takdirde dünyada hayat, bu dijital

0: dünyadan bahsediyoruz. Enerji fiyatları sürekli değişiyor. Trump dahil olmak üzere bazı Körfez ülkesindeki bu savaşın içine katılan ülkelerin söylemleriyle birlikte petrolde sürekli bir aşağı yukarı yönlü hareket görüyoruz. Belki de büyük bir servet transferi oluyor ama burada benim varmak istediğim nokta şu. Dünya aslında bir dengeyi arıyor. Yani bu dengesizliğin içinde bir denge arıyor. Birileri dengesizlik politikası üretmek istese bile Türkiye işte bu dengesizliğin içinde aslında bir denge merkezi olarak öne çıkıyor. Ben bugünkü zirveyi de o açıdan önemli buluyorum. COP31'in burada yapılacak olmasını da önemli buluyorum. NATO zirvesini de aynı şekilde önemli buluyorum. Çünkü kendi coğrafyası da dahil olmak üzere Orta Dünya diye adlandırdığımız bu merkezde Türkiye bence yaptığı politikalar, yürütmüş olduğu uluslararası politikalar, enerji diploması açısından da bence bir yıldız gibi parlıyor. O sebeple bugün burada gerçekleştirilecek görüşmelerde, bundan sonra yine Türkiye'de gerçekleştirilecek görüşmelerde Türkiye'nin sadece bir enerjide transit ülke değil, enerjinin merkezi olduğu, enerji fiyatlandırmalarının belli olduğu ki bizim böyle bir biliyorsunuz hedefimiz var. Enerji hub'ı olmak istiyoruz ve fiyatların da hiç kimsenin kaybetmeyeceği bir şekilde Türkiye'de belirleneceği bir sistemin kurulmasını arzu ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. O sebeple buradaki her zirvenin buna bir katkı sağladığını düşünüyorum. Türkiye merkez olmaya devam edecek. Giderek buradaki yıldızı parlayacak ve belki de önümüzdeki 5-10 yıl içinde doğal kaynakların fiyatlarının da belirlendiği, doğal gazın fiyatlarının da belirlendiği, belki de diğer ürünlerin de fiyatlarının belirlendiği ki EPİAŞ burada çok önemli kurumlardan biri. 2016 yılında kurulan. Yani enerjinin borsasının da, siz borsayı bahsettiniz, enerjinin borsasının da bu topraklarda aslında fiyatlarının şekillendiği, belirlendiği tam bir merkez ülke olma konumuna doğru ilerliyor.
1: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İyi yarıştı kimi.
2: Yoğun bir gün değil mi?

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 22, Manisa 25. Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Hatay 24, Adana 26, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 21, Karabük 24, Rize ve Samsun 19. Erzurum gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 20, Erzincan 21, Van 16, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 25, Siirt 22 ve Diyarbakır 24 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir. Sağlam bankacılık.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.

0: zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem. Arabanı arabam.com'a
1: değerinde Trinksat. Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç. Canım Cimri.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
2: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
4: Yatırımınız değer bulsun. Buls Yatırım sunar.

Mutlu akşamlar. Apar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z Raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Oldukça yoğun bir gün. Manşetlerle başlayalım. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi ikinci kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleşti. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Detaylarına bakacağız. Ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İstanbul Finans Merkezi'nde Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans Programı'nda konuştu bugün. Yılmaz finansal istikrar vurgusu yaptı. Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek dedi. Detaylarını aktaracağız. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Finansal Okuryazarlık Günü programı kapsamında açıklamalarda bulundu. Finansal bilinç ne kadar erken yaşta kazanılırsa o kadar tasarruf kültürü güçlü oluyor ifadelerini kullandı. Risklere karşı direnç de bir o kadar fazla oluyor dedi. Hedefimiz finansal bilinci yüksek, tasarruf yönü güçlü ve yatırım kültürü gelişmiş bireylerden oluşan bir toplum ifadelerini kullandı. Ve CHP'ye mutlak butlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'nin toplandığını ifade edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğuna dikkat çekti. Tüm gelişmeleri yakından takip edildiği belirtilen açıklamada tüm adımlar eş güdüm içerisinde atılacak denildi. Bu ifadeler kullanıldı ve dönelim Borsa İstanbul'da nasıl bir tablo var? Haftanın son işlem günü, ayrıca Mayıs ayını da bitirmemize 1,5 işlem günü kaldı. BIST endeksinde 13.828 puanı görüyoruz. %5.05'lik bir yükseliş var. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 12.960.

0: Diğer sayfaya göz atalım hızlıca. Burada da oldukça yükselişler hakim. BİST Sigorta'da %5.86'lık yükseliş var. BİST Kimya'da %2.05'lik bir yükseliş. BİST İnşaat'ta %4.58'lik yükseliş var. BİST Bilişim'de %7.71'lik yükseliş var. BİST Madencilik yine %7'yi aşan yükselişte ve BİST Gıda'da da %4'e yakın bir yükselişi takip ediyoruz. Oldukça primli bir görünüm var ve info yatırıma gideceğiz buradan. İnfo Yatırım yatırım uzmanı Serdar Karakaş yayınımızda bize eşlik edecek ve bu tabloyu, gelinen noktayı konuşacağız. Serdar Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi bugün endeks aslında güçlü yükselişle pozitif tarafa geçti. Gün içinde prim %5'i aştı, az önce de aktardığımız gibi. Peki bayram öncesi bu hareketle beraber yatırımcının 9 günlük tatil öncesi tercihlerini nasıl yorumlarsınız?
1: Evet, burada biraz daha jeopolitik riskten kaçınma tarafı özellikle ağır bastığını söyleyebiliriz. Çünkü son günlere geldiğimizde biraz daha Trump'ın hani söylemleri gün aşırıdan ziyade saatlik değişmeye başlamıştı. Tam evet savaşı bitiriyoruz dediği anda işte tekrar görüşmeler olumlu devam ediyor demesi. Daha sonrasında işte olmazsa biz oraya kara harekatı yapacağız tarzındaki söylemleri özellikle tüm dünya endekslerini veyahut da emtialarda çok hızlı hareketlere sebebiyet verdi maalesef. Bundan dolayı da biz de şimdi önümüzdeki hafta tabii ki biz kapalı olsak da tüm dünya devam edecek yoluna. Bununla beraber işte herhangi bir anlaşma veyahut da savaş olasılığının yükselmesine karşın yatırımcılar biraz daha kenara çekilip bekleme tarafında olduklarını görüyoruz şu an için. Yani riski en azından bayramdan sonraya bıraktıklarını söyleyebiliriz yurt içinde.
0: Peki bugün Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanması da önemli bir başlıktı. Günün öne çıkan başlıklarından biriydi. Yapılan açıklamada makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin desteklenmesi ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli adımların atılacağı da vurgulandı. Endeks tarafında açılış sonrası güçlü tepki alım hareketinin kalıcı olması mümkün olur mu? Ne dersiniz?
1: Evet, dünkü özellikle akşam saatlerinde haberin gelmesiyle beraber sert bir düşüş hareketi aldık. Sabah da zaten vadeli tarafa baktığımızda yine eksi olaraktan devam ediyorduk ama spot tarafın açılmasıyla ve toplantıdan çıkan kararlarla beraber güçlü alımların geldiğini gördük. Bu tarafta da biraz daha özellikle varlık fonu tarafından girişlerin olduğunu gözlemliyoruz. Şu an için tüm endekse yayılan bir yükselişten söz edebiliyoruz. Bundan sonrası için özellikle biz bayram sonrasına odaklanmış durumdayız. Çünkü dediğim gibi hem bir jeopolitik risk tarafı, ardından o hafta içerisinde alacağımız Mayıs ayı enflasyon rakamları bizim ilerleyişimiz açısından bundan sonra endeksin görünümü açısından bir hayli önemli olacak. Ama bir tek burada dikkat çeken bir farkı görecek olursak dün mesela düşüşte bankalar çok hızlı geri çekildi ama bugünkü yükselişte aynı şekilde istenilen primi sergileyemedi. Onun da bir nedeni şu, biz zaten ikinci çeyrekler itibariyle banka tarafını biraz daha böyle yakinen takip ettiğimiz taraftaydı. Çünkü burada kredi mevduat tarafındaki marjların daralma ihtimali, daralması ve hali hazırda bu jeopolitik risklerin çözülememesi ve merkez bankalarının özellikle faiz arttırımlarını konuştuğumuz enflasyonun hala hazırda özellikle mesela Amerika'nın dahi konuştuğumuzda geçen haftalarda üfesinde gelen o kıpırdanmalar tüm dünyadaki faiz denklemini biraz daha bozmuş durumda. Tabii hal böyle olunca maalesef bankaları biraz daha temkinli olarak izlememize sebebiyet veriyor. Eğer ki ikinci çeyrekleri aşabilirsek zaten oradaki rakamları aldığımızda, incelediğimizde bakacağız. Eğer ki iyi bir şekilde geçirebilirsek zararı en azından veyahut da bu enflasyonun vermiş olduğu durumu hafif bir şekilde atlatabilirsek 3. 4. çeyrek için bankacılıkta daha rahat bir bilanço dönemi konuşabiliriz.
0: Serdar Bey, şimdi endeksi yukarıya taşıyan olası gelişmeler neler olacak? Biraz bunun üzerine detaylandıralım istiyorum. Haziran'da nasıl bir görünüm öngörüyorsunuz siz?
1: Şimdi

0: Şöyle bir şey var. Biz Ocak ayında tüm kurumlarla beraber bir strateji raporu yayınladık. Ama özellikle Şubat'ın 28'inde İran Savaşı'na başlamamızla beraber tüm denklemler değişti. Yani bütün bir sene için hazırlanan o strateji raporları tamamıyla şu an için revizyona uğramış durumda. Biz de bundan sonra açıkçası şu şekilde bakıyoruz. Biraz daha önümüzdeki toplantılarda yine konjonktüre bakaraktan Merkez Bankası sabit veyahut da daha çok piyasa rakamlarına doğru çekip daha sonrasında yüzer puan olmak üzere yıl sonuna kadar bir 400 puanlık bir indirim yapmasını şu an için öngörüyoruz. Abi bununla beraber tabii ki bu faiz indirimleriyle beraber şunu takip edeceğiz. Talepteki canlanma. Bununla daha çok normalde Ocak ayında yani Şubat'ın 28'ine kadar ikinci yarı yıl olaraktan bakıyorduk ama şimdi enflasyon olayı tamamen değiştirdiğinden dolayı bu talepteki canlanmayı daha çok son çeyreklere taşımış durumdayız. Yani bu neyi ifade ediyor? Aslına bakarsanız şirketlerin bilançolarının katkısına, kar katlılığına veyahut da satış, hasılat diye konuştuğumuz tüm kalemlerine sirayet ediyor. O yüzden burada talepteki gelecek olan canlanma Borsa İstanbul'da da beklentileri satın almak için bir fiyatlama gerçekleştirebileceğini düşünüyorum.
1: Şimdi sektörlerin genelinde de pozitif bir tablo hakim bugün. Yani bu performanstan yani hangi sektörün performansı daha kritikti sizin için bunu sormak istiyorum ve kalan son 1,5 işlem gününde bu tablo nasıl değişir?
0: Normalde biraz daha yavaşlayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü son 1,5 gün itibariyle görünüm çok değişmeyecektir ve yavaşlayacağını düşünüyorduk ama bu tekrardan alış dengelenmesiyle beraber likiditenin düşmesiyle beraber tekrardan biraz daha volatilite ve hacim artabilir özellikle pazartesi günü için. Ondan sonrasına zaten dediğim gibi daha çok yatırımcılar bayram
1: Bey,
0: sonrasını
1: bir virgül koyalım. Borsa İstanbul'un kapanışına bakalım, devam edelim sohbetimize.
0: Tabii
1: Borsa
0: ki.
1: İstanbul'da kapanış zamanı.

0: Ve Borsa İstanbul haftayı 13.808 puandan tamamlıyor. %4.89'luk bir yükseliş var. Endeks gün içerisinde %5'in üzerinde primli bir görünüm de sergilemişti. Sektörlerde de bir yükseliş var. Bunu Serdar Bey'le konuşuyorduk tam da kapanış öncesi. Hem Serdar Bey bu kapanışı yorumlamanızı isteyeyim, hem de devam edelim kaldığımız yerden.
1: Evet, bugün zaten yani dünkü kapanıştan sonra tekrardan aşağı yönlü sarkmalarımız oldu ama 13.160 seviyesi önemli bir destek alanı olaraktan takip ediyorduk. Bizim için zaten daha çok kapanışlar önemli burada, kapanış bunları. O yüzden yukarı yönlü şu an için tepki aldığımızı söyleyebiliriz ve önemli direnç noktamıza doğru evrilmiş durumdayız. Yani bir toparlama yaptığımızı söyleyebiliriz. Ama bundan sonra tabii ki hani volatilitenin bittiğini tamamıyla söyleyemiyoruz. Burada biraz daha dalga boyları kısalaraktan hafiften yatayda piyasa kendisini toplamak isteyecektir. Ondan sonra daha rahat bir trend konusunda veyahut da görünüm konusunda bir yorum yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama şu an için en azından bir toparlanma çabasında olduğunu söyleyebiliyoruz.
0: Serdar Bey, size son olarak şunu da sormak istiyorum. Aslında enerji hisselerindeki yükselişleri biraz konuşalım istiyorum sizinle. Çünkü dikkat çekici, yani özellikle bugün de yani günümüzün de kritik konusu haline geldi enerji, biliyorsunuz. Ayrıca bugün İstanbul'da da doğal kaynaklar zirvesi vardı. Yenilenebilir enerji alanında da birçok başlık ele alındı. Peki bu anlamda yatırımcının enerji hisselerine ilgisini nasıl yorumluyorsunuz? Radarında ne kadar var acaba yatırımcının?
1: Evet, özellikle dünyaya baktığımızda sanayi devrimiyle beraber çokça önem kazanmış kalemlerden birisi ve bağımlılık veyahut da dışarıdan temini konusu.

0: Bunda ülkelerin kasalarını, hazinelerini etkileyen durumda. Bu son geldiğimiz durumda da elektrik, yenilenebilir enerji çok ön plana çıkmış durumda. Niye? Siz her kurduğunuz yerde aslına bakarsanız kendinize rezerv elde ediyorsunuz ve böylelikle bu rezervleri dışa bağımlılığı azaltaraktan, hatta bu elde etmiş olduğunuz enerjiyi yurt dışına da sataraktan kendi bütçenize, kendi ülkenize bir gelir sağlayabiliyorsunuz. Bu dönüşümle beraber bizim de son yıllarda çokça atak yaptığımızı söyleyebiliriz. Şimdi de bu enerjilerdeki yükselişleri zaten belirli bir dönemde endeksimizde çokça konuştuğumuz geçtiğimiz senelerde sektörlerden birisiydi. Şimdi de enerji fiyatlarının yukarı gitmesi, özellikle savaş ve Hürmüz'le beraber buradaki marjların açılma beklentisi, yani yükselme beklentisiyle beraber yukarı yönlü fiyatlamalar aldığını ve tüm sektörler içerisinde daha güçlü durduğunu söyleyebiliriz.
1: Serdar Bey, çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Info Yatırım uzmanı Serdar Karakaşlı konuğumuz. Şimdi kısa bir reklam arası.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Kaynaklar Zirvesi ikinci kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Turkuaz Medya Grubu işbirliğiyle gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayinde olduğu gibi enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır dedi. Detayları izleyelim.
1: Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız. El
2: verirse. Enerjinin kalbi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'nın düzenlediği 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde attı.
1: Öngörüyoruz.
2: Küresel enerji güvenliği ve bölgesel işbirliği konularının masaya yatırıldığı zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanında stratejik bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çekti.
1: Türkiye, zengin enerji kaynaklarına sahip coğrafyalarla bunlara ihtiyaç duyan ülkeler arasındaki en güçlü köprüdür. Geçiş ve kavşak noktasıdır. Bölgemizde meydana gelen son krizler Türkiye'nin bu özelliğini teyit ve tahkim etmiştir.
2: Enerjinin, milli güvenliğin, kalkınmanın, bağımsızlığın ve bölgesel istikrarın merkezinde yer alan bir güç unsuru olma vasfını giderek perçinlediğini kaydeden Erdoğan, bu alanda yapılan yatırımların önemine dikkat çekti.
1: Savunma sanayinde olduğu gibi, enerjide tam bağımsızlık ülkemizin kızıl elmasıdır.
2: Nadir toprak elementlerinde keşfedilen rezervlerin Türkiye'yi bu alanda öne çıkaracağına dikkat çeken Erdoğan, Eskişehir Beylikova'daki tesiste lityum karbonat üretiminde ilk ürünün elde edildiğini söyledi. Aynı yerde yıllık 600 ton kapasiteli endüstriyel tesisin kurulum çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
1: Enerji dönüşümünün hızlandığı yeni dönemde kritik madenler artık petrol kadar, doğalgaz kadar önemli hale gelmiştir.
2: Türkiye'nin enerjide paradigmayı değiştirdiğinin altını çizen Erdoğan, 10 yılda enerji alanına çok

0: büyük yatırım yaptıklarını, Sakarya gaz sahasında günlük üretimin bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştığını söyledi. Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdıklarını ifade etti.
1: CHP'ye mutlak mutlan kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan komite, Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğuna dikkat çekti. Tüm gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi ve tüm adımlar eş güdüm içerisinde atılacak denildi. İzleyelim.
0: CHP kurultayının iptaline ilişkin mutlak mutlak kararının ardından ekonomi yönetimi harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara etkileri ele alındı. Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Yapılan açıklamada komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır denildi. Finansal İstikrar Komitesi'nin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in sorularını yanıtladığı enerjide sessiz bir devrim yaptıklarını söyledi Bayraktar. Milli enerji ve maden politikasıyla enerjide bağımsızlık hedefledik dedi. Özel röportajımızı izliyoruz.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a yönelik saldırısıyla birlikte dünyanın ana gündem başlığı bir kez daha enerji oldu. Hürmüz'de yaşananlar ve sonrasında bugüne gelinen tabloda enerji ana başlığımız konusu durumunda. Ve bu kritik süreçte Türkiye ve İstanbul çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Turkuaz Medya'nın işbirliğinde İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla çok kritik mesajların verildiği bir toplantı. Ve bu toplantının ardından çok özel bir isimle bu toplantıyı ve enerjiyi konuşacağız. Apara yayın koordinatörü Özlem Doğaner'le birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar yayın konuğumuz. Sayın Bayraktar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Hoş geldiniz efendim.
1: Sağ olun, hoş bulduk.
2: Çok yoğun bir gündü. İstanbul
1: evet.
2: Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin ikincisi gerçekleştirildi. Ve oldukça da aslında yoğun katılımla bir zirve gerçekleşti. Nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle bir İNRES 2026 değerlendirmesi alalım
1: evet.
2: sizden.
1: Şimdi aslında ilkine başlarken de geçen yılda hedefimiz, temel amacımız şuydu. Biz enerjiyi Türkiye olarak çok uzun zamandır şunu söyledik. Enerji barışın bir unsuru olabilir. Toplumsal refahın uluslararası ilişkilerde karşılıklı fayda temelinde müspet gelişmelere sebep olabilecek bir unsur olarak biz bunu kullanalım istedik. Enerji ve madencilik konusunu. Ve onun için geçen sene bu zirveyi tasarlarken geniş katılımlı ve uluslararası bir platform olmasını, burada farklı projelerin gündeme gelmesini, bir kısmının imzalanmasını ama dünyanın farklı coğrafyalarından temsilcilerinin, üst düzeyde hükümet temsilcilerinin olduğu bir program hedeflemiştik. Doğrusu geçtiğimiz yıl ilkinde de hemen bunu başarmıştık. O zaman da yaklaşık 9-10 ülkeden bakan düzeyinde katılımın olduğu bir program gerçekleştirmiştik. Bu yılda bu minvalde devam ettik ve yine burada siz de gördünüz özellikle bakanlar oturumu yani sabahki bölümde yine çok farklı ülkelerden, farklı bölgelerden katılımcıların olduğu, diğer konuşmacıların olduğu güzel bir oturuma dönüştü. Ama tabii bu yıl biraz daha anlamlı ve özel bir toplantı oldu. Çünkü bahsettiğiniz gibi işte 28 Şubat'ta özellikle İran'a hava saldırılarıyla başlayan süreç adeta enerjiyi işin merkezine koymuş durumda. Dolayısıyla bizim burada verdiğimiz mesajlardan bir tanesi de işte bu işbirliğinin ne kadar önemli olduğu ve işbirliklerinin artarak, büyüyerek devam etmesi gerektiğiydi. Buraya katılan ülkeler ama başta Türkiye dünyanın bugün karşı karşıya olduğu enerjideki sorunlarla alakalı

0: hem bölgesel hem küresel anlamda farklı cevapları üretebilen, farklı alternatifleri geliştirebilen bir ülke olduğunu bu vesileyle tekrar ortaya koymuş olduk.
1: Çok önemli bir zirve, sizin de söylediğiniz gibi. Tabii çok yüksek düzeyde katılımlar var. Birçok ülkeden bakanlar düzeyinde, bakan yardımcıları düzeyinde, evet, katılımlar oldu ve önemli anlaşmalar da imzalandı. Biraz da bu anlaşmaları isterseniz değerlendirelim.
0: Şimdi şunu ifade edelim. Yani buraya gelen ülkelerin tabii Türkiye ile hepsinin farklı ilişkileri var ama bu arada kendi aralarında da ikili görüşmeleri söz konusu oldu. Dolayısıyla burası bir anlamda, biz burada bir uluslararası platform, enerji ve madencilik platformunu aslında hayata geçirmiş olduk. Bizim açımızdan baktığınızda iki tane çok önemli gelişmeden bahsetmem lazım. Bunlardan bir tanesi, biraz önce toplantısını tamamlayıp buraya geldim, bu yayına geldim. Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve Bulgaristan'ın aslında başladığımız ama şu anda önemli bir aşamaya geldiğimiz elektrik iletim hattı. Elektrik iletim ticareti ve iletim projesi. Bu proje hakikaten yani elektriğin TANAP'ı diyebileceğimiz, elektriğin Güney Elektrik Koridoru diyebileceğimiz büyüklükte bir proje. Projeye katılmak isteyen başka ülkeler de var, özellikle Avrupa tarafından, onu söyleyebilirim ama temel nosyonu özellikle belki Orta Asya'dan ama şu an itibariyle Azerbaycan'dan gelecek yenilenebilir enerjinin Gürcistan üzerinden Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Bulgaristan'a, oradan Avrupa'ya aktarılmasıyla alakalı bir proje. Biraz önce tamamladığımız toplantı neticesinde bir fizibilite çalışmasının kararını birlikte aldık ve inşallah en kısa zamanda hükümetler arası anlaşmaya, belki devlet başkanlarımızın imza atacağı bir anlaşmaya dönüşecek. Dolayısıyla burada önemli bir ilerleme oldu diyebilirim. Onun dışında BOTAŞ'ın Edison'la yaptığı bir anlaşma oldu. O anlaşmanın özünde de aslında iki tane temel şey var. Malumunuz Edison bir İtalyan şirketi ve özellikle doğalgaz alanında hem İtalyan piyasasında önemli bir oyuncu hem de Avrupa'da önemli bir oyuncu. Bu anlamda BOTAŞ da keza çok önemli bir, Avrupa'da dördüncü büyük tüketici ülkenin sistem operatörü, doğalgaz şirketi, milli şirketi. Bunların arasında LNG ve doğalgaz ticaretiyle alakalı bir kısım var anlaşmada. Ama daha ilginci aslında Türkiye'den başlayacak, Yunanistan'ı ve Yunanistan'dan İtalya'ya gidecek yeni bir boru hattı, doğalgaz boru hattı üzerinde de bugün bir çalışma mutabakatı sağlanmış oldu. Bunu da fevkalade önemsiyoruz. Bu bizim toplamda özellikle bu içinde bulunduğumuz süreçte, sıkıntılı süreçte, kriz ortamında aslında dünyaya, bu proje özelinde Avrupa'ya sunduğumuz önemli alternatiflerden bir tanesi. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Bütün aslında buradaki bu ikinci zirveyi o kavram üzerinde ortaya koyduk. Önümüzdeki süreç şunu gösteriyor. Konuşmam panelde de ifade etmiştim. Artık yeni normalimiz, kriz, maalesef bitmeyen, devam eden, süre gelen savaşlar, belki yeni krizler, ticaret savaşları. Dolayısıyla bu bizim artık yeni normalimiz olmaya başlıyor maalesef. Dolayısıyla biz ülkeler olarak ama Türkiye olarak buna hazır olmamız lazım. Ve şu ana kadar yaptığımız hazırlıklar, işte Milli Enerji ve Maden Politikamız, bunlarla yaptığımız projeler neticesinde bakın bu krize Türkiye en hazırlıklı, en dirençli ülkelerden biri olarak yakalanmış durumda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yeni dönem daha çok bağlantısallık, daha çok altyapı projesi ve ülkeler arasında daha büyük bir işbirliğiyle ancak üstesinden gelebileceğimiz zorlukları barındırıyor.
2: Şimdi Sayın Akam, son dönemdeki krizin merkezi Hürmüz. Evet. Ve 28 Şubat'tan beri de maalesef oradaki kriz sona ermiyor. Peki son durumu nasıl değerlendirirsiniz Hürmüz açısından?
0: Valla yapılan değerlendirmelerin hepsi yani akşamdan sabaha değişebiliyor. Hani bir olumlu haber piyasaları, petrol tarafını mutlu ediyor ve en azından ithalatçı ülkeleri, petrol fiyatları ciddi anlamda gerileyebiliyor. Gün içerisinde %6'lık, %10'luk fiyat hareketleri görüyoruz. Ama birkaç saat sonra da değişen farklı yaklaşımlar da oluyor. Dolayısıyla Hürmüz'le alakalı bir değerlendirme yapmak zor. Beklentimiz ve temennimiz odur ki bu süreç bir an önce neticelenir ve yavaş yavaş petrol piyasaları, enerji piyasaları ve küresel güvenlik mimarisi, bölgemiz özellikle bir dengeye, bir uhulete ve suhulete kavuşur. Ama bir şey söylemek hakikaten çok zor. Ama bunun etkileri ve bu süreç uzadıkça, hep onu söylemiştim, normalleşme sürecimizin de uzadığını söyleyebilirim.

0: Yani normalleşme öyle akşamdan sabaha olmamaya başlayacak. Bu süreç uzadıkça, çünkü üretimde kayıplar artacak, daha kalıcı, daha yapısal etkileri olmaya başlayacak ülkeler üzerinde ve piyasalar üzerinde. Dolayısıyla bu anlamda ümit ediyoruz ki bu bir an önce bu süreç olumlu bir şekilde neticelenir.
1: Bu yaşananlarla birlikte özellikle 2,5-3 aydır tabii ki savaş, kriz ana gündem başlıklarımız, evet, ama bir yandan da siz bugünkü konuşmanızda da vurguladınız Türkiye'nin yeni enerji mimarisi.
0: Evet.
1: Bu ifade oldukça dikkat çekici. Ne anlamamız gerekiyor bu sözde?
0: Şimdi şunu söylememiz lazım. Yeni enerji mimarisi bugün yaşanan gelişmelerden aslında bağımsız olarak bizim ortaya koyduğumuz bir kavram. İşin özünde de şu var. Biz Türkiye'de AK Parti iktidarlarının enerji politikalarını, enerji gelişimini, enerji serüvenini aslında iki temel bölüme ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi 2002-2003 diyelim, 2016'ya kadar gelen bir süreç. Türkiye'nin elektrik piyasasını başta olmak üzere enerji piyasalarını serbestleştirdiği, özel sektörü oyuncu yaptığı, devletin rolünün düzenleyici ve denetleyici kısımda kaldığı çok önemli piyasa reformlarını, Avrupa Birliği normlarını piyasamıza kazandırdığımız bir süreç. Hakikaten sessiz bir devrim, çok kolay çok ciddi siyasi bedellerinin olduğu aslında bir süreçti ama Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesiyle, AK Parti iktidarının istikrarlı olmasından kaynaklanan, ekonomik gücümüzden kaynaklanan bir süreçte bunu başardı. 2016 ve sonrası, özellikle Berat Bey'in bakanlığı dönemiyle başlayan milli enerji ve maden politikası bunun yeni bölümü. Yeni bölüm içerisinde yerlileşmeyi, içerisinde enerji bağımsızlığını, içerisinde öngörülebilir piyasaları barındıran bir onun etrafında mottolaşmış bir politika. Bu politika belgesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Biz elbette ki Cumhurbaşkanımız da bugün konuşmasında takip ettiğiniz ifade ettiler. Türkiye'nin enerjide bağımsızlık meselesi bizim kızıl elmamız. Yani bizim nihai varmak istediğimiz nokta, bütün yaptığımız çalışmaların sonu buraya gitmesini hedefliyoruz. Oraya ulaşmak için elbette ki ortaya koyduğumuz politikalarda ana omurga devam ediyor. Yani nedir bu? Türkiye yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanacak. Türkiye enerjisini verimli kullanacak. Şimdi birkaç gün sonra, bayram sonrasında İstanbul'da biliyorsunuz hanımefendinin, saygıdeğer hanımefendinin organizasyonunda, onun liderliğinde bir sıfır atık forumu düzenliyoruz. Dolayısıyla Türkiye enerjisini verimli kullanan, işte yenilenebilir enerjiyi sistemine katan, nükleeri mutlaka yapan bir Türkiye, petrol ve doğalgazı arayan Türkiye'de ve dışarıda arayan bir Türkiye hedefimiz var. Madenlerini enerjisine, sektörüne, sanayiye katan bir Türkiye var. Bunun yanı sıra yani bu ana omurgada bir değişiklik yok. Bu devam ediyor. Ama işte bu yaşanan gelişmeler bize bu programımıza biraz dokunmak, bazı yerlerini belki rötuşlamak, daha farklı alanlarda biraz daha yoğunlaşmayı gerektiriyor. Onun için bu yeni enerji mimarisine, yani bunu bu 23 yılda oluşturduğumuz temelin üzerine inşa ediyoruz bu yeni enerji mimarisini. Peki burada ne var derseniz, bunun içerisinde tabii dünyadaki gelişmelere bakın şimdi. 2016'da çok yapay zeka konuşuyor muyduk? Konuşmuyorduk yani. Şimdi robotlardan bahsediyoruz, veri merkezlerinden, yoğun bir dijitalleşmeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların getirdiği etkiyle bizim de önümüzdeki süreci bunun üzerine şekillendirme. Yani yeni enerji mimarisi dediğim aslında bu. Değişen dünyadaki gelişmeler, teknolojik devrimler. Bunlarla beraber Türkiye'yi, Türkiye'nin altyapısını, enerji altyapısını buna hazırlamak. Yeni enerji mimarisi bu. Bunu çalışıyoruz. İnşallah bu sene içerisinde, muhtemelen Antalya'da COP31 öncesinde bunu inşallah ülkemizin kamuoyuyla ve tabii ki dünyayla paylaşacağız.
2: Şimdi tabii enerji bağımsızlığı dediğimiz zaman herhalde vatandaşların da çok rahat bir şekilde söyleyeceği önemli iki yer var. Birisi Sakarya, birisi de Gabar.
0: Evet.
2: Şimdi Sakarya konusunda özellikle doğalgaz üretiminde Yıldırım Derin Deniz Sondaj Gemisi de Karadeniz'de göreve,
0: evet,
2: başladı. Hem Karadeniz'deki çalışmaları sormak isterim, hem de tabii aslında belki de terörsüz Türkiye'nin de çok önemli nişanelerinden birisi,
0: kesinlikle,
2: olabilecek Gabar konusunda da gelinen son durumu merak ediyoruz efendim.
0: Şimdi Sakarya gaz sahası ve

0: Bu keşif hakikaten bu işte 2016'da başlayan sürecin aslında kısa bir süre içerisinde, yani 2016-17 bizim ilk Fatih gemimizi, sondajı ve keşfi açıkladığımız gemimizin Türkiye'ye geliş tarihi ya 30 Aralık ya da 31 Aralık 2017. İzmit'e gelmişti o zaman, hatırlıyorum. Onu Temmuz ayında Norveç'ten almıştık. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde aslında bu stratejinin sonuçlarını görmeye başladık. Keşif, Karadeniz keşfi, Sakarya Gassaz keşfi böyle bir keşif. Çok kısa bir süre içerisinde, dünyada rekor sayılabilecek bir süre içerisinde üretimine başladık ve bugün Türkiye'deki 4 milyon evde kendi doğalgazımız var. Hep şunu söyledik, biz bir sonraki aşamada veya devamında işte ikinci fazla, üçüncü fazla bulduğumuz gazın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız bugün ifade ettiler, 2028'de ikinci yüzey üretim platformumuz devreye girince, bu sene de 2026 da önemli ama 2028'de üçüncü fazla beraber 16-17 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını kendi gazımıza karşılar hale geleceğiz. Bu muazzam bir başarı, muazzam bir nokta. Ama yeter mi? Yetmez, çünkü Türkiye'nin sanayisinin, Türkiye'nin ekonomisinin doğalgaza ihtiyacı var. Elektrik üretiminde doğalgaz kullanıyoruz. Onun bir şekilde sağlanması lazım. Ve bu anlamda biz işte bahsettiğiniz gibi yeni sondaj gemilerimizle bir taraftan üretimi artırıyoruz o 2028 hedefine yetişmek için. Bir taraftan da onu başarabilmek için, bir taraftan da yeni keşiflere ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani artan talebimiz, bekleyen işte sanayimizin ihtiyacı. Şu anda devam eden bir keşif amaçlı bir sondajımız var Eflani kuyusunda. İnşallah önümüzdeki günlerde onun neticesini alacağız. Şu anda erken bir şey söylemek için ama ümit varız. İnşallah oradan iyi bir netice alıp yeni keşiflerle de bu rezerv miktarını arttırmaya gayret ediyoruz. Gabar tarafına gelince, siz de ifade ettiğiniz, hakikaten terörsüz Türkiye'nin böyle küçük bir fragmanı, küçük bir kesiti gibi, ne zaman ki bölge terörden kurtarıldı, kurtardık, o zaman o bölgenin işte petrol potansiyeli, aslında ekonomik potansiyeli, Cumhurbaşkanımız bugün başka vurguları da yaptı. İşte bölgenin tarım potansiyeli, hayvancılık potansiyeli, turizm potansiyeli de ortaya çıkmaya başladı. Ama bizim açımızdan hakikaten milyonlarca yıldır o toprağın altında, o dağların altındaki doğalgaz, petrol affedersiniz, şimdi gün yüzüne çıktı. Çok ciddi bir ekonomik getiri Türkiye'ye, Türkiye'nin enerji ithalatını azaltan etkisi var. Böyle bir ortamı düşünün. Yani şu anda ülkeler parasını verse bile gazı, petrolü bulamadıkları bir dönemden geçiyoruz. Arz güvenliğimize çok ciddi katkı yapan, bölgenin sosyoekonomisine çok ciddi katkı yapan, 3000'in üzerinde 4000'e yakın gencimize istihdam sağlayan muazzam bir proje haline geldi.
1: Biz az önce siz de vurguladınız, Hürmüz'ü konuşuyoruz, bölgeyi evet. konuşuyoruz ama bir yandan da Doğu Akdeniz'e bakmamız gerekiyor. Doğu Akdeniz'e baktığımızda özellikle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki enerji işbirliği, elektrik ve doğalgaz. Bu konuda evet. geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı ile bir araya gelmiş ve önemli sinyaller, önemli mesajlar da vermişti. Evet. Şimdi merakla beklenen bir konu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki enerji işbirliği. Nedir son durum?
0: Şimdi aslında biz bu konuya da bu yeni enerji mimarisinin perspektifinden şöyle yaklaşıyoruz. Biz biraz önce ifade ettiğim gibi daha çok bağlantısallığa ihtiyaç var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye'nin komşularıyla, bölgesiyle daha çok petrol boru hattı, doğalgaz boru hattı, elektrik iletim hatlarıyla biz altyapımızı geliştirmemiz lazım. Bu Türkiye için iyi. Bu Avrupa için iyi, bu Orta Doğu için iyi, bu Kafkas coğrafyası için iyi, herkes için iyi. Yani biz herkese aslında kazan kazanı öneriyoruz. İnanıyoruz ki bu bağlantısallık arttıkça, bu karşılıklı bağımlılık arttıkça, bu aynı zamanda bölgeye bir anlamda hem ekonomik anlamda katkı sağlayacak, hem de daha önemlisi belki siyasi istikrar anlamında da bölgeye katkı yapacak. Belki oluşan çatışmaların da önlenmesine katkı yapacak. Benzer şekilde bizim çok uzun zamandır Kuzey Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu elektriğin Türkiye'den oraya gitmesiyle alakalı üzerinde çalıştığımız bir kablo projemiz var. Doğrusu 70-80 kilometrelik bir mesafede ada bize ve maalesef şu anda adada fosil yakıtla, foil oil ile elektrik üretiliyor ve bunun çevresel etkilerini göz ardı etmemek lazım. Ve de bununla alakalı arz güvenliğinde zaman zaman sıkıntılar da olabiliyor. Çünkü adanın da aslında elektrik ihtiyacı artmaya devam ediyor. Biz bunu sağlamak adına iki tane proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi ifade ettiğim gibi

0: elektrikle adayı beslemek. Bir diğeri de aslında biraz daha stratejik ve biraz daha büyük bir proje. O da adaya doğalgaz götürmek. Yani malumunuz Türkiye'de muazzam bir doğalgaz altyapımız var. 200 bin kilometrenin üzerinde doğalgaz boru hattımız var. Bunun yaklaşık 20 bin kilometrenin üzerindeki kısmı yüksek basınçtaki boru hatları, yani BOTAŞ'ın büyük iletim hatları. Ve biz şu anda mesela Karadeniz'de ürettiğimiz elektriği, doğalgazı 170 kilometre taşıyoruz denizden ve Filyos'ta karaya çıkarıyoruz. Şimdi Kıbrıs'ta Türkiye'ye baktığınızda arada bizim şu anda öngördüğümüz 97 kilometrelik bir doğalgaz boru hattına ihtiyaç var. Anamur'dan başlayan, Alanya'dan başlayan bir boru hattıyla beraber adaya çıkmak istiyoruz. Buradaki hedeflerimizden bir tanesi elbette ki doğalgazı adaya götürüp oradaki santralleri doğalgaza dönüştürmek. Yani fuel'i, şu an sıvı yakıt kullanan santralleri çok daha temiz bir yakıtla buluşturup dolayısıyla hem çevresel açıdan etkisi olumlu olabilecek bir şeye dönüştürmek, hem de belki ileride, inşallah çok çok uzun ileride değil ama çok yakın zamanda Akdeniz'de oluşabilecek bir doğalgaz keşfini, doğalgazı Kuzey Kıbrıs üzerinden o boru hattından bu sefer ters akışla, yani şimdi ilk etapta biz Türkiye üzerinden kuzeyden güneye o gazı vereceğiz. Ama önümüzdeki dönemde bir keşif olursa adanın civarında, Akdeniz'de bizim yapacağımız çalışmalarla, bu sefer o boru hattını biz ters akışla o gazı Türkiye'ye ve belki ilerleyen zamanda Türkiye üzerinden Avrupa'ya götürmek gibi bir stratejik bakış açısıyla yaklaşıyoruz.
1: O çalışmalarda da hızlanma olacak mı?
0: Yani şöyle, yani Sayın Başbakan'ın ziyaretinde ben de oradaydım. Onlara uzun uzun bütün planlamamızı anlattım. Hedefimiz bu yıl içerisinde bizim mühendislik çalışmasını bitirmek, deniz tabanı ile ilgili çalışmaları yapıp inşallah 24 ay içerisinde de, yani mühendislik çalışması bittikten sonra da, yani 2028 içerisinde bu boru hattı projesini hayata geçirmek istiyoruz.
1: Doğu Akdeniz'deki doğalgaz keşfi açısından sormuştum aslında, o da yakın mı diye. Yani başlamak açısından.
0: Şöyle, malumunuz şu andaki temel odağımız Karadeniz'deki üretimi artırmak ve Karadeniz'de yeni keşifler, işte Eflani'de olduğu gibi yeni keşif arayışlarımız var. Ama bizim bir sondaj gemimiz var, o da malumunuz Somali'de. Bugün Somali Bakanı da buradaydı. Somali'de şu anda fiilen bir sondaj yapıyoruz. Dolayısıyla gemimiz oradaki çalışmaları bittiğinde bir sonraki durağı belki Doğu Akdeniz olabilir. İşte Libya'da bazı sahalarda şu anda çalışmalarımız var. En azından mutfak çalışmasını yapıyoruz. Dolayısıyla ona karar vereceğiz zamanı geldiğinde.
1: Siz Somali demişken aslında Somali'deki son durumu da sormak isterim. Çünkü bir yandan da aslında bugün burada gördük ki pek çok bakanla birlikte Türkiye'nin artık dünyada söz sahibi olduğu bir enerji coğrafyası var. Somali'de Çağrı Bey acaba neler yapacak? Bundan sonraki dönem için nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Çalışmalar ne durumda?
0: Şimdi Çağrı Bey Somali'de Curat 1 kuyusunda sondaj faaliyeti yapacak. 3500 metre su derinliğinin olduğu, oldukça, yani bugüne kadar yaptığımız en zor sondajlardan biri diyebilirim. Yani biz Akdeniz'de 8-9 tane derin deniz sondajı yaptık. Karadeniz'de onlarca yaptık, yapıyoruz şu anda ama burası daha zor açıkçası, ama bunu başarabilecek güçteyiz. Çünkü çok ciddi tecrübe kazandık bu konuda. Ve oradaki bizim 3 tane ruhsat sahamızda toplam 15 bin kilometre kare içerisinde 2024'te bir sismik çalışma yaptık. Onun sonucunda da ümit var olduğumuz bu lokasyon arkadaşlarımız aylarca süren çalışmalar sonucunda tespit ettiler ve inşallah dediğim gibi önümüzdeki 6 ay 9 ay süre içerisinde, yani deniz şartları, hava şartlarına bağlı olarak herhangi bir aksilik olmazsa, biz buradan bir netice alacağız. Ümit ediyorum hem Somali halkı için hem ülkemizdeki 86 milyon için bir müjde vermek bize nasip olur.
2: Şimdi bir başka başlığımız daha var. Özellikle hemen hemen tüm ülkelerin son dönemde ana gündem başlığı nadir toprak elementleri. Evet. Bu konuda Türkiye hiç şüphesiz ki nadir toprak elementleri dediğimizde Eskişehir, Beylikova önemli, evet, bir nokta konumunda, evet, ve burada çalışmalar da yapılıyor. Şimdi burada yapılan çalışmalarda son durum nedir?
0: Nadir toprak elementleri veya biraz daha genişletirsek aslında kritik madenler, dediğiniz gibi şu anda yani yeni dünyanın petrolü bunlar. bir zamanlar hala öyle ama petrole nasıl bir petrolü ele geçirme, petrol kaynaklarını kontrol etme, güzergahları kontrol etmek kritikse, ki halen kritik olduğunu söyleyelim işte Hürmüz örneğinde olduğu gibi. Ama şu anda yeni dünyada işte bu gerek savunma sanayindeki gelişmeler, dijitalleşme, yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, depolama teknolojileri, uzay teknolojileri, bütün bunlarda öne çıkan madenler var, öne çıkan mineraller var. Dolayısıyla bunlara dünya kritik ve stratejik madenler diyor. Bunlardan bir tanesi nadir toprak elementleri. Dolayısıyla Türkiye olarak bizim bu konuda çok net bir yol haritamız var kritik madenlerle alakalı. Hatta yakın zamanda bu işi biraz daha üst düzeye taşıyıp bütün paydaşları içerisine katmayı düşündüğümüz bir hukuki düzenlemeyle bir üst kurul etrafında bu işleri takip etmek, işte ne bileyim Savunma Bakanlığımız, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, hakikaten bu konu yani çok uzun vadede değil, yakın vadede Türkiye'nin ulusal güvenlik meselesi ile çok ilintili bir konu olacak. Çünkü özellikle Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı devrim niteliğindeki hamleler ancak bununla beraber desteklenirse daha güçlü bir hale gelecek. O anlamda biz bu konuya çok stratejik yaklaşıyoruz. Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri keşfi, rezervi, kurduğumuz pilot tesis, şimdi bugün de ifade ettim, onu endüstriyel tesise dönüştürmekle alakalı bir aşamaya geldik. Yani orada sadece bir pilot uygulamamız vardı. Artık onu ticari hale getirip nihai olarak endüstriyel tesisi kurma aşamasına gelmiş durumdayız. İnşallah temelini bu yıl içerisinde atmayı hedefliyoruz ama bunun için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bir taraftan nadir toprak elementlerinin saflaştırma, işte onu daha katma değerli hale getirmekle ve tabii sanayimizle, savunma sanayiyle birleştirmeyi, yani o değer zincirini kuracak bir ortamı kurmayı da hedefliyoruz.
2: Türkiye ve dünyanın gündemi çok yoğundu. Özellikle demin dediğimiz gibi enerji ana başlıktı. Bu yoğun gündemde bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dilerim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: APARA yayın koordinatörü Özlem Doğaner'le birlikte gündemin o sıcak başlıklarını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a sorduk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.

0: Özel röportajımızı taşıdık ekranlarımıza. Şimdi devam edelim. Nurul Portföy'le Matrix Ventures, Türk yatırımcıların küresel potansiyele sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapmasını sağlayacak önemli bir işbirliğine imza attı. A parayı konuşan Matrix Ventures yönetici ortağı Yiğit Arslan, 5 senede 300 milyon dolarlık kaynağı teknoloji girişimlerine yönlendireceklerini söyledi. Detaylar röportajımızda.
1: Matrix Ventures olarak yurt dışında kurulu ve Türkiye'de kurulu fonlarımızla Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türkiye'den dünyaya satış yapan, yine aynı zamanda yurt dışında faaliyet gösteren Türk girişimcilerin kurduğu teknoloji startuplarına, teknoloji girişimlerine yatırım yapıyoruz. Bizim gibi girişim sermayesi fonları için, teknoloji yatırımı yapan fonlar için kurumsal yatırımcı çok büyük bir önem arz ediyor. Bugün de Nurol Portföy'le önümüzdeki yılları da kapsayan, önümüzdeki yıllarda Matrix olarak kuracağımız fonları da kapsayan bir işbirliği paketini imzaladık. Bu paket kapsamında şu anda yönettiğimiz 100 milyon euro büyüklüğündeki Matrix Ventures ve ileride kuracağımız bunun devam fonlarına ve teknoloji yatırımı yapan fonlarına Nurol Portföy'ün toplamda 30 milyon dolarlık bir taahhüt vermesi söz konusu. Biz de buradan aldığımız taahhütleri girişim şirketlerine, teknoloji şirketlerine yatırım olarak yönlendiriyoruz. O yüzden bizim için çok heyecan verici bir gün diyebilirim.
2: Fon başka yatırımcılarla da buluşacak mı efendim bu süreçte?
1: Tabii. Matrix Ventures Türkiye'de faaliyet gösteren, Hollanda'da da fonu bulunan bağımsız bir venture capital fonu, risk sermayesi fonu. Dolayısıyla birçok yatırımcıya bugüne kadar yatırımcıdan yatırım aldık ve birçok yatırımcıya açık. Hali hazırda da 30'un üzerinde yatırımcımız bulunmakta. Nurol da bu fonun önemli yatırımcılarından biri olarak Nurol Portföy aramıza katılmış oldu yatırımcı olarak. O yüzden tabii ki diğer yatırımcılara da açığız.
2: Biraz da hedefleri sormak isterim. Matrix'in önümüzdeki 5 yıl içerisinde elindeki toplam varlık büyüklüğünün hangi seviyelere gelmesi bekleniyor?

0: Mercedes-Benz çizgi olarak önümüzdeki 5 sene için konuşmam daha doğru, yaklaşık 300 milyon dolar üzerinde bir toplam büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz. İlk fonumuz Mercedes-Benz 1 fonunda da yaklaşık 25 ila 30 teknoloji girişimine bu parayı yatırıma yönlendirmiş olacağız.
1: Ve böylece Z raporunu burada noktalıyoruz. Mutlu hafta sonları, tekrar görüşmek dileğiyle.

0: Buls Yatırım Z raporunu sundu.
1: Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar.

0: platform tüm dünya. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley. Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
3: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
4: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
5: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
6: Ama gelen giden yok işte.
7: Bu da tamam.
8: Kolay gelsin.
9: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
10: Aslında biz onlara gidiyoruz.
11: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
12: Biraz fazla almadınız mı?
13: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
12: Yok mu bunun bir çaresi?
14: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesinti.

0: kaçırmayın. Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Hesap basit, hesap basit.
6: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
7: İstanbul gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 22, Manisa 25. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Hatay 24, Adana 26, Kahramanmaraş 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 21, Karabük 24, Rize ve Samsun 19. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 20, Erzincan 21, Van 16, Ardahan 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 25, Siirt 22 ve Diyarbakır 24 derece.
6: Seramik hava durumunu sundu.
8: İyi Finans Tasarruf Finansman rehberini sunar.
9: Tasarruf finansman modelinde organizasyon ücreti nedir?
10: Şirketin sistemi kurması, grupları yönetmesi ve süreci organize etmesi karşılığında aldığı bedeldir. Genellikle sözleşme başında belirlenir.
8: İyi Finans Tasarruf Finansman rehberini sundu.
11: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla.
4: Kredi kartım hadi.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin,

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişli model nedir?
2: Katılımcılar arasında yapılan kura ile teslim sırasının belirlendiği sistemdir. Erken teslim ihtimali vardır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Fakir Hausgeräte.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Ben böyle ev görmedim diyeceksiniz. 2026'da teslim. 2029'a kadar aidat yok. Boşuna demiyoruz. Eşi benzeri olmadığını anlaman için bir kez görmen yeter. Oyak Kent Silüet. Oyak İnşaat'ın tüm projelerini keşfetmek için hemen oyakinşaat.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini. Daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeyna.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik.
0: Planlayamamıştık.
1: Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim. Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum, öğlen eve geliyordum, onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii

beni çok etkiledi. Ailenin babası da ben orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet etti, ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. 3. ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden. Aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama 1. ve 2. dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda orada da tanımlı dersler yoktu, master ya da doktora da. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazibeydi.

geldi ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır, gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım, markayla ilgili bir şey yapacağım, başka hiçbir yere başvurmayacağım, sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile biz sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özdemir'in ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey'le, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özdemir Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Konrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım Atilla ile Erol'la, seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı
rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş

0: ki yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yo, İstanbul'da.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999-2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026, neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir. Yani kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı. Belki değil, kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak

0: algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmak da şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışında örnek veriyorum 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadım. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz. Artık yapay zeka ile yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
0: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey Özlem Hanım. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Yani zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir

0: şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30-%40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. O bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
1: Evet. Yeni herkes jenerasyon, yorgun.
0: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz? Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
1: Başa döndük yani aslında.
0: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum,

0: iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
1: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
0: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanıza. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek, özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram. Aslında politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine, oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerinin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde, kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun, güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarını çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp, bunlar olmasın demiyorum tabii ki, ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, şirket çalışıp ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem Hanım, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip, işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen. Ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil. Bu da Türkiye'de işte

0: saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı çok farklı alanlardaki disiplinini çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yere bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası o zaman. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkan olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla anıyorum Mehmet Hatiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum. Sadece o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Ben

0: Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınızda?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem Hanım.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani... Çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama... Hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize, hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet, gelin şu ürünlerle, gelin şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak, işte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan. Neyse. Çok kalın bir dosya çıktı. Yani 600-700 sayfa olabilir. Hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu. Türkiye Starbucks kabul etmez. Çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Biz işte böyle porselende içeriz. Özel fincanda içeriz. Yok bakırda pişirilecek. Yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken hani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki. Çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir zarafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye. Şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasında çok doldurmuşum. Hatta o zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrendim. Videoya falan çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler, bana çok hak verdiler, ya harika bir iş çıkardınız dediler bana, paramı ödediler, tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum, hatta gittim oradaki öğrencilere, ya işte benim Starbucks gelmeyecek tabii ki falan. Ben çok havalıyım, bildiğiniz gibi değil, beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanının önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben, gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum birincisi. İkincisi, ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Hani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol model olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model, nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla, samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.

0: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
1: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
0: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
1: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
0: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
1: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
0: Güç.
1: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz vicdan olarak, ahlaki değerler olarak ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
0: Çocukluk?
1: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
0: Aşk?
1: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
0: Tutku? Tutku?
1: Ya tutku bu arada herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
0: Aile?
1: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
0: Huzur?
1: Huzur. Ben uzun zaman huzursuz bir insanmışım. Yani çünkü hep böyle daha iyi nasıl olacak, öyle mi olacak, böyle mi olacak? Bu mesleki deformasyon da olabilir, yani çoklu düşünme. Fakat pandemide bir durduk ya o zaman. Ben o zaman bu huzur mevzunu düşünmeye başladım. Vakit oldu herhalde. Şimdi huzur da yine içsel bir şey ama bazı şeyleri başarmadan rahatlamak ve huzur ermek önemli değil. Yani 20'li 30'lu yaşlarda bir insanın çok huzurlu olabileceğini hala çok kafam almıyor çünkü bir telaşın içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeylere bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya yani huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
0: Kadın?
1: Dediğim gibi ya yani kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok

0: yönlü üretim, çok yön. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti, çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım.
0: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
13: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
14: Cimri'ye bak, cimriyle seç. Aynı ürüne

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul gök gürültülü, sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24.
0: Duratay Seramik hava durumunu sundu.
2: Yıl olmuş.
3: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
4: CB Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
3: Güneşin olduğu her yerde CB Enerji.
5: Fakir Hausgeräte.

0: Trakia, Hausgeräte.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türksel'e çek.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan, her ihtiyacınızı yanınızda olan, bir telefon uzakta olan
0: bir bankacı. Tanıştıralım.

0: İnsan halinde bu hafta travma sonrası büyüme ve gelişmenin ayrıntıları konuşuluyor. Ruhsal olgunlaşma nasıl sağlanır? İyileşmek bir seçim midir? Travma sonrası kişi neden kendini suçlar? İnsan yaşadığı acıdan yeniden doğabilir mi? Uzman psikolog Tuğba Yağan ve doçent doktor psikiyatrist Hüseyin Ünübol travma ve travma sonrası büyüme ve gelişmeyi anlatıyor. Doçent doktor Mehmet Şakiroğlu ile İnsan Hali bu akşam 23'te Ağpara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Bize sahte pençeyi astırıp tüm budunu arkamızdan güldüren Saltuğ'u bul getir.
1: Canlı mı yoksa?
0: Yok. Canlı getir. Sorguladık da kendim alacağım canını.

0: Yarlığım odur ki. Temur. Yapgıyı bulasın. Ona cezasını veresin. Ona bağlı bütün altların ve kendisinin pusatlarını alasın. Otağında tek bıçak bile kalmasın.
1: Kızıma layık olduğunu göstermek için sana bir şans vereyim mi?
2: Ne dilersen yaparım yavrum. Beni bağışlaman için ne istersen yaparım. Her şeyi yaparım.
1: Oğullarını boğacağız.
2: Üçünü deme.
1: Üçünü de.
0: Zübek. Kaya. Kuzu Bey'i al. Mahzene git. O çocuğu konuşturun. Çift başlı kurdun. Kim olduğunu bilir belli ki.
3: Baba o tarafta değil. Nereye gidersin?
4: Önce başka bir işimiz var.

0: Hançe kurtardı mı kardeşlerimi? Kendi gelimi seni mi gönderdi?
1: Dur dur. Nereden kurtaracakmış kardeşlerini? Hem bence sarayda değil ki. Gitti.
0: Oho, sen daha ayakta uyursun he. Pençe buraya geldi.
2: Bak şimdi. Bence anlaşım Sıma'yı almaya giderim. Dönene kadar bekle. Kaçacağız saraydan.
0: Kaçamam. Balamir denen adam kandaşımla candaşımı karargahında esir tutar. Seni ele vermezsem öldürecekmiş onları.
1: Sen hiç merak etme. Bence kardeşlerini kurtaracak. Hiç merak etme. Ve senin iki kolun da sağlam kalacak. Ama önce seni buradan çıkaralım.

变成了什么？잘못하는 소리.

0: Maskesiz görenler yok zaten de. Maskeli görenler de uzaktan görmüşler. Öyle tarif ettiler.
1: Ne yapacağız bunlarla? Bence Tekinleri boğacak ya.
2: Burada mı saklarmış çocukları?
3: Müslüman Valla öyle der. Çatırlardan birinde tutuyordur. Ne dururuz? Saldırıp alalım. Öyle hemen saldıramayız. Eğer balaları bizim kaçırdığımız anlaşılırsa... Müslüman balanın çift başlı kurdun pençesini tanıdığı da anlaşılır. Ne yapacağız şimdi?

0: buldum. Temur Tegel'in merhametinden faydalanacağız.
1: Alfago Ağa'nın yerlidir.

0: Batı Gökkanlı yavgusu Balamır Bek ve tüm atlarının kılıçları teslim alınacaktır.
1: Töremize göre kılıç almak onur almaktır. Benim kılıcımı alacak yiğidin ya soyu soyumdan üstün olacak ya kılıcı

0: Yalnızca sahtesi yakalandı dediydi. Gerçeği sensin.
1: Şimdi benim dediklerimi iyi anlamanız gerek. Fazla vaktimiz yok. Birazdan bu çadırı ateşe vereceğim. Siz de olan gücünüzle bağıracaksınız. Dışarıda bir yiğit var. O gelip sizi kurtaracak.

0: çocuk sesi mi?
1: Çekilin!
0: Tamam, tamam çocuklar, çıkıyoruz.

0: Artık çocuklarla mı pusu kurarsın amca?
1: Pusuyu siz kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız.
0: Biz yakmadık.
1: Altlarım otalsız kalsın diye oyun kurdunuz. Çadırlarımı yaktınız.
0: Oyun kurmak senin işin amca. Otur burada, Alpagoa'nın buyruklarını bekle. Gayli ettiklerini hududu açmıştır.

0: Hanım?
1: Ak kızı bunu. Bana künata gerek.
0: İpek aydı.
2: Dağlı kızlardan bir bu kalmış hanım. Ak kızla sırma kaçmış.
3: Kaçmaya kalkan Tamdal'ı, mallarımızı da, Çolpan Hatun'u da bulup öldürmek gerek.

0: kadın nerede?
1: Sarayda. Ama keyfi pek yerinde, merak etmeyesin. Sanırsın küne olmak için doğmuş.
0: Sen tutkunu sarayda bir başına mı bıraktın? Sizin kaçtığınızı öğrenirlerse öldürürler onu. Buraya basıp bizi de öldürürler.
1: Onu bizi Gök Saray'a köle bırakmadan önce düşünecektin. Nasıl? Yakışmış mı Gök Damgası?
0: Haklısın. Öfkeni anlarım. Gönül komanı anlarım. Ama baş kaldırmanı anlamam.
1: Baş kaldırdığım için mi dağın onurunu düşünürüm?
0: Dağın onuru.
1: Göğün hain bildiği, bacın tılsım Bikem'le, baban Toygar Hanım'ın onuru. Tamga'yı tanır mısın?

0: Babamın damgasına benzer. Dağ damgasına benzer.
1: Kızım ülkemize boz bir güvercinle gelmiş.
0: Başka biri yollamış bu bitiyi.
1: Gökten biri Tılsım Bikemizle Toygar Hanımıza oyun kurdu. Toygar Hanımızın damgasını bana ver. Bunun sahte olduğunu kanıtlayayım.
0: Veremem. Babamın damgasını kılıcıyla birlikte kurganına gömdük.
2: Köyün burayı basması yakındır. Gidip kurgan mı açacaksın? İzin vermiyorum.
1: Gökler gelmeden dönerim. Yaman, Sırma, siz yine de burada kalıp obayı koruyun. Ya beni öldür ya da dağın onurunu kurtarmama izin ver.
0: Kazma kürek getirin. Tilbe,
2: atım hazırlansın.
3: Dün karanlığa dönmeden öldürecekler seni.
4: Benim canım için üzülüyorsan üzülme. İyi mi? He? Nerede saklanır şimdi?

0: Saçımın altını zıgır attınız demişsin. Sizin canınızı alır almışlar.
1: Eğer dediklerimi yaparsan bu da senin olur.
2: Her dediğini yaparım beyim.
1: Peki zindana da düşer misin?
3: Bence diyordun. He? İyi mi? Saklanır mı?

0: Ama şimdi nerede bilmem. Ben de merak ederim.
1: Dağ Hanı'nın kurganını mı kazarlar? Niye?
2: Niye kazarlar bilmem ama saldırmanın tam vaktidir Tekin'im. Alalım şunların canlarını.
3: Hadi!

0: Kaçman kötü oldu. Seni öldürmek istemezdim. Dağıl kız.
1: Öldür de

0: Ubdin toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de bakıp katılım, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Teknoloji.
1: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
2: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
3: Canım Cimri.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handikredi'de. Siz de hemen

0: kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e

0: Haberi kaçırmayın. Şak diye internet, tak diye evinizde.
1: Duratal Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 16. Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir 25, Bursa 24. Ankara gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 21, en düşük sıcaklığı 10. Konya 22, Kayseri ve Nevşehir 20, Sivas 18. İzmir gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 26, en düşük sıcaklığı 17. Denizli 23, Aydın 26, Muğla 22, Manisa 25. Antalya gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 17. Mersin ve Hatay 24, Adana 26, Kahramanmaraş 23. Trabzon gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 15. Bolu 21, Karabük 24, Rize ve Samsun 19. Erzurum gökyüzü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 15, en düşük sıcaklığı 4. Malatya 20, Erzincan 21, Van 16, Ardahan

0: 13. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 12. Mardin 20, Şanlıurfa 25, Siirt 22 ve Diyarbakır 24 derece.
1: Duratile Seramik hava durumunu sundu.
2: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarımı mutlaka tavsiye ediyorum.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
4: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
9: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
10: A101'de haftanın yıldızları. Nescafe onlu kahve 79 lira 50 kuruş. Nescafe tekli kahve 10 lira.
11: Ucuz, hep ucuz. Garanti BBVA.
12: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
13: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
14: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
15: Bir telefon uzakta olan.
12: Bir bankacı. Tanıştıralım.

0: Anım. Söz isterim. Bu ak kız denen küne Temur Tekin'e kılıç üşürecek kadar gözü kara. Benim babamı kılıçla yenecek kadar iyi bir savaşçı. Ok toyuna katılacak kadar da iyi bir okçu.
1: Ne demek istersin, açık konuşasın.
0: Demek isterim ki Ulayacan, benim babam haklıydı. Bu sarayda Alpogo Han'ı öldürmek isteyen, konuşmasın diye Künem'i tehdit eden, sonra da onu zehirleyen biri vardı.
2: Ak kız mı? Ak kız neden öyle bir şey yapsın?
0: Bildiğimiz ak kız yapmaz belki ama çift başlı kurdun pençesi yapar. Okuyla öldüremediği hanı kılıcıyla öldürmeye çalışır. Sahte pençe ortaya çıkınca da suç ortağıyla birlikte kaçar. Aradığımız çift başlı kurdun pençesi ak kızdan başkası değildir.

Halklar hazırlansın. Dağ ovasında taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmayacak. Akkız'ın kanı topraklarımı sulayacak.

0: Sana kürasayı getirdim hanım.
1: Kürasayı konuk edin. Kızı getirin.

Künata'yı getirdi diye onu bağışlayacağımızı mı sanır? Künata yaranı yine iyileştirir. İyileştirmezse dağı acından silersin. Bu kız ölmeli. Alpago, hem ya Kırçiçek haklıysa? Ya bu kız çift başlı kurdun pençesi ise? Ya seni okuyla vuran, yarana sebep olan oysa?

0: Neden döndün? Kenata beni yaramdan kurtarsa da sen töreden kurtulamazsın. Bilmez misin? Gökten kaçan köle olsan da cezan ölümdür. Göğe düşman pençe olsan da cezan ölümdür.
1: Ama ben ak kızım hanım. Oğullarını tutsak

0: sana bunu göstermeye getirdik.
1: Bu benim maskeme benzer.
0: Sırma bunu Balamir'in otağından çalmış. Çuvallarca varmış.
2: Ben o sıra düşünemedim. Salak kafam aklıma bile gelmedi. Yaman görünce dedi ki...
1: Balamir kan dökecek. Suçu pençeye atacak.

0: üç kere çaldı.
1: Yardım çağrısı. Yaman. Kaya ile Vargı Bey'i bağlayın. Bak kız gel. Damanlar! Atlara!

Arkanda!

Nalı, sana can borcum. Öde öde bitmedi. Dur. Sen saraydan mı kaçtın? Saltuk. Saltuk. Otacı gerek. Otacı yok mu? Otacı gerek. Hadi. Otacıya götürelim, hadi. Otacıya götürelim.

0: Ya sen de ölürsen?
1: Balamir'in oyununu başına geçirmezsek hepimizin öleceği kesin. Tek şansımız.
2: Sen ne dersin?
3: Kayan, Temur'un dağın elinde. Çolpan Hatun oğullarımı sağ koymaz.
2: Sağlar mı? Sağlar mı dedim?
1: Sağlar. Bir tek Saltuk Bek yaralıydı. Künata iyi etti.
2: Neredeler? Ne yaptın onlara?
1: Tutsak düştükleri bilinmesin. Onurları zedelenmesin diye saklarız. Ben Dağ Hanı'nın sözünü getirdim.
2: Söyle.
1: Dağ Hanı, Gök Hanı'nı dağ obasına davet eder. Teginleri için fidye pazarlığı yapmaydılar.

çoğu panantörayı hatırlatır. Der ki, Künata, ben ya da başka bir dağlının burnu bile kanarsa, Teginlerin öldü biz.

0: Çolpanı Hatun! Daha yazasın bunu. Andım olsun ki gün gelecek, senin cesedinin etrafında da akbabalar dönecek.
1: Andın olsun ha Timur Tekin. Benim de bir andım vardı. Sen çocukken baban benim obamı bastı. Vargıbek bilir, Saltukbek bilir, oradaydılar. Alpagu Han'ın çınlayan sesi dağın üstünde hala kulaklarımda. Sana kızını getirdim Toygar Han.
2: Sana kızını getirdim.
3: Kızım.
1: Kandaşım. Bak. O kız burada yatar. Bacım burada yatar. Kandaşınız Batuga'nın anası burada yatar. Babam da burada yatar. Evladının cansız bedeni ayaklarının dibine bırakılan babam. Şimdi sizin cansız bedenleriniz babanızın ayaklarının dibinde bırakılırdı ama... Ama ben halkımı düşünürüm. Boyumun onurunu düşünürüm. Şimdi vakit dağın onurunu geri alma vaktidir. Şimdi vakit Alpagu Han'ın yaptıklarını ödeme vaktidir.

0: Ulu Gökkan'ınız size onur borcu varmış gibi konuşma. O tilki tanesine uymuştur. Vatana ihanetin cezası sizde de bizde de ölümdür. Senin bacın da baban da vatana ihanet etmiştir. Töre cezasını kesmiştir. Babamla törenin kılıcıydı. Görevini yapmıştır.
1: Senin baban törenin kılıcı değildi. Senin baban öfkenin maşasıydı. Sahte bir bitiye inanıp babamla bacımın canına kıydı.
2: Sahte bitik. Kanıtın var mı da olur talep edersin.
1: Onurumu geri almak için kanıta ihtiyacım yoktur. Teginler elimde. Bakalım Alpago Han'ın onuru oğullarından kıymetli mi?
2: Ne isteyeceksin babamdan?
1: Görürsün.

0: Hanım! Ulu Ece'ye bu sumu içirdik daha iyi. Bizimle daha gelecek altlar hazırlanır. Çıkmadan günada yarana baksın mı?
1: Oğulları alalım öyle. Yardım et bana.
0: Zırh mı giyeceksin?
1: Pazarlıkta anlaşamazsak savaşacağız. Dağ Çolpan Hatun'un başına yıkacağız. Haydi yardım et bana.

0: çalışırdı. Bitik nerede?
1: Hangi bitik?
0: Benim zırhımın göğsüne dikili olan bitik. Tılsım Hatun'un ihanetinin kanıtı olan bitik. Nerede? Kim aldı?
1: Göğsünde taşır. Sökmek gerek.

0: ceza aldı değil mi? Kızın üstünü arayın.
1: Hemen.
0: O kıza bağlandığını bilirim. Eğer benim odama gelip o bitiği aldıysa, dağdan kandaşlarını kurtardıktan sonra onu öldürürüm. Sonra bana kızma.

0: nasıl kaçarsınız siz ya? Nasıl kaçarsınız? Beni bırakıp nasıl kaçarsınız? Sen halinden memnundun. Ben de dedim ki onu bırakayım da çoban ana çocukluk etmeye, tekinlere göz süzmeye devam etsin. Öldürecekler. Seni de beni de öldürecekler.
1: Tutun şunu.
0: Ne yaparsınız?
1: Danış ata. O kendini savaşçı zanneden kölenin üstündeki çaputları çıkarın dedi.

0: Yanlış hatam. Akkız'ın giysilerini çıkarıp arayın demiştiniz. Aradık, temiz.
1: Çıkasın.

0: Kızın üstü temiz. Bitik yok. Ama akıllıysa üzerinde taşımaz. Bir yere saklar. O almış olabilir dedin. Niye dedin?
1: Belli. Kız Tılsım'ı çok sever. İhanetinin gerçek bir kanıtı var mı görmek istemiştir. Belki de olayca kıskandı aldı. Ya da bu kız aldı. Başka kim alacak?
0: Bu kız aldıysa öldürmek gerek. Hanım odasına girmiş gizlice. Gerçi o zaman da Günada seni tedavi eder mi?
1: Önce bir oğullarımı alıp geleyim. Sonra kızı zindanda sorgularım.
0: İşkence mi edeceksin?

0: Otoyu ertelensin. Soran olursa, Alpagohan'ın atları hastalandı. Karayan'a at almaya çıktı. Gelince Altoy başlayacak dersiniz.
1: Bağışlasana hanım.
0: Teginlerimin de tutsak olduğunu kimse bilmeyecek. Soran olursa kaçakların peşindeler. Dönünce ava katılacaklar dersiniz.
1: Bağışlasana hanım.
0: Güvercinliği kapatın. Bir tek haber uçmayacak.
1: Kapattık bile hanım.
0: Ne? Çalayır. Kır çiçek pikenin üzerinde olsun gözlerin. Babasına bir tek haber uçarsa senden bilirim.
2: Siz teginlerimize gelene kadar göz açtırmayız hanım.
0: Akkızın da üzerinde olsun gözlerin. Biz teginlerimle dönene kadar başına bir şey gelmesin. Biz çıkınca kapılar kapansın. Giren çıkan olmasın. Soran olursa...
2: Atlar hasta, bulaşıcı.

0: Bir oğlum kolum, bir oğlum kanadım. Çoban Hatun'un beni kolsuz kanatsız bırakmasına izin vermeyesin hanım.
1: Oğullarımı ya altınla ya da çolpanın canıyla geri alırım. Merak etmeyesin.

Gök Tengri, yolunuza akarsu çıkarsa sığ geçit versin. Yüce dağ çıkarsa alçak aşıt versin. Su gibi gidip su gibi gelesiniz.

0: Sen nasıl geri dönersin? Ha? Canını nasıl tehlikeye atarsın? Ben sana buradan git. Beni de unut diye buyurmadın mı?
1: Seni unutamadım da geldim diye kızıyorsan boşa Tekin'im. Unutmaya başladım.
0: Başladın. Unutmaya.
1: Hı-hı. Hatta unuttum.
0: Niye geri döndün o zaman? Ha? Babamı mı özledin?
1: Balamir pençeye ordu kurmuş. Temur Tekin'i ellerinden kurtardık.
0: Ne? Dur. Kutlu kan döküp suçu senin üstüne mi atacak?
1: Bir taşla üç kuş vuracak. Babanı yakalayamadığı pençeye iki oğul verecek. Balamir rakipsiz kurultaya gidecek. Bütün suç da bana kalacak.
0: Kararlar olsun.
1: Sırmayaman dışarıda. Balamir'i durdurmamız gerek. Buyruk ver. Biz onun canını alalım.
0: Afyon şurubu. Tutkunu içir. Benimle dışarı gel.

0: Gelin.
1: Akılca Gelin.
0: Diz çöküp durmayın, alışkın değilim ben.
1: Biz alıştırırız.
0: Kalk kalk.
1: Akızayım mı, tehlikede mi?
2: Bitik nerede?
3: Hangi bitik?
2: Zırhımın göğsüne dikili olan bitik. Kim aldı?
0: İyi iyi. Gelir şimdi. Bitikler sizde mi?
1: Akız üstünde durmasın diye bana verdi. Buyur otokata gelin.
0: Dedemin damgasını bulabildiniz mi?
4: Onunla birlikte kurgana gömmüşler. Akkız tam mezarı kazarken Kaya Tekin saldırdı.
1: Sonra Balamir'in kan dökeceğini öğrendik, hemen buraya geldik işte.
4: Öldürüyor muyuz Balamir'i? Verdi mi buyruğu?
0: Bana bakın. Töre kan dökmedikçe hiç kimseyi öldürmeyeceğiz, anlaşıldı mı?
1: Aydı, o kadar heves ettiydik.
5: Ne demek öldürmeyiz? Biz Balamir'in kanını dökmezsek o kan dökecek. Temur Tekin az kaldı ölüyordu. Bak, bunları Balamir'in otağında bulduk. Çuvallarca var. Balamir o orduyu tek bir saldırı için kurmadı Tekin'im. Kim bilir aklında ne pusu var. Biz onu öldürmezsek o bizi öldürür.
0: Babam niye öldürmez Balamir'i? Ha? Niye nişanı devam ettirir? Niye Ato'yu kurdurur? Çünkü amcamla dost görünmesi gerek. Çünkü Balamir kurultayda çok kuvvetli. Eğer ölürse ona bağlı bekler isyan eder. Eğer bizi öldürsek bile yine suçu babamdan bilirler.
4: Ne yapacağız o zaman? Böyle oturup bekleyecek miyiz?
0: Beklemeyeceğiz. Önce onun oyununu ortaya çıkaracağız. Yargılanmasını sağlayacağız. Sonra cezasını töre verecek.
5: Nasıl?
1: Ben bunu Balamir'in otağında buldum.

0: Demir topladı. Elimizde delil yok.
1: Nasıl bozacağız Balamir'in oyununu? Pusuyu Kaya Tegin'e mi kurar? Timur Tegin'e mi, yoksa babanın canını mı almak ister bilmeyiz.
0: Ama öğrenebiliriz. Sizin atlar akşama kadar Balamir'in obasında olur mu?
2: Hiç durmaksızlık oluruz. Niye?
0: Batı Gökkanlı'ya nasıl sızacaksınız? Ne pusu kurarlarmış öğrenecek, gelip bize söyleyeceksiniz.
3: Yabgum, müsaade var mıdır?
4: Gel.
3: Balamir Yabgum, okta oyunu kazanan Yiğit gelmiş. Sizle görüşmek ister.
5: Kartalı uçuran Yiğit mi? Gelsin.
4: Bozkır'ı yedi. Hangi rüzgar seni attı buraya?
0: Batı Gökkanlı'ya nasıl sızacaksınız? Ne pusu kurarlarmış öğrenecek, gelip bize söyleyeceksiniz.
1: İyi de nasıl sızacaklar?
0: Yaman okta oyunda. Amcamın dikkatini çekti. Zaten Balamir'in erkek evlat özlemi çok büyüktür. Hele Yaman gibi okta oyunu kazanan bahadır bir yiğide asla hayır diyemez.
4: Sen Akkız'ın arkadaşı değil misin?
2: Sırma benim yavuklumdur Yabgum. Saltık Bey dağ basını basıp onu tutsak aldı. Ben de okta oyuna katıldım ki belki kümelerle beraber gelir, onu kaçırırım. Ama gelmedi. Kaçıramadım.
6: Sonra biz Yağmur oyunda Göksaray'dan kaçmayı başardık Akkız'la. Akkız bana demişti ki, hele bir daha kaçalım, Çolpanan size yardım eder, Yaman'la birlikte göçer gidersiniz dedi.

0: mı göçtünüz?
1: Yok, buraya göçmedik.
0: Hayat hikayenizi mi anlatmaya geldiniz? Yapım, sana geldik çünkü ben sırmayı kaçırırken başka dertleri olsun, bizi düşünmesinler diye at sürülerine hastalık bulaştırdım.
2: Doğan, Teginlerin tutsak olduğu ortaya çıkmasın diye sarayın hem girişini hem çıkışını kapattırdı. Herkese at sürülerim hastalandı, Karayan'a yeni at almaya giderim dedirtir. Amcam çoktan öğrenmiştir bu haberi.
1: Yaman'a inanması daha kolay olur. İyi fikir Tekin'im.

0: Aldım haberini. Demek atları hastalandıran sendin.
1: Ama bir işe yaramadı Yapko. Bizi ayıran gök sanırdık, dağ ayırmaya kalktı.
0: Dağ vardığımızda çoban han kızları geri göndermek istedi. Gökler kölelerinin peşini bırakmaz, dağı yakar dedi.
1: Akız dağ için geri döndü ama ben dönemedim. Yamanıma kavuşmuşken bir kere daha ondan ayrılamam.
0: Gök bizi ayıracak. Dağ boyu düşmanlık büyümesin diye bize sahip çıkmaz.
2: Yalnız kaldınız yani.
0: Balamir güçlü hissetmeyi sever. O hisse oynayın.
3: Senin gibi iyi ok atan birini elinde tutmak ister. Belki göklere karşı tutmayı düşünür. Ona onun yanında savaşacağını vaat et.
1: Yamanım dedi ki, dağa karşı da, göğe karşı da bizi Balamir Yapku'dan gayrısı koruyamaz dedi.
0: Yapku müsaade et.

Büyükler bu kez otağıma kılıçla değil, altınla gelir.

0: Çoban Han! Oğullarım nerede? Ne yaptınız oğullarıma?
1: Biz bir şey yapmadık. Temür oğlun Saltukbek'le birlikte Pençe'nin ordusunun saldırısına uğradı. Bahadır gibi savaştı da. Ama Pençe'nin ordusu çok kalabalıktı. Ölmek üzerelerken Akkız'la biz kurtardık.
0: Sen ne dersin?
1: Ama Akkız'ın peşinden gönderdiğin Kayaoğlun obama saldırmaya cesaret bile edemedi. Atalarının ruhlarına saygılarını sunmaya giden iki kadını kurganda yalnız yakalayıp saldırdı. Biz de onu atamın kurganına bağladık. Şimdi senin evdeşinin yattığı yerde senin canını aldığın atamın kurganına bağlı oğulların kurtarmalık ödemeni beklerler. Pazarlık başlasın mı Alpagohan?
0: Pazarlık başlasın.

0: Oğulların için kurtarmalık ne vereceksin?
1: Oğullarım için ağırlığınca altın veririm. Ayrıca Saltukbek ve Vargıbek için de 50'şer at veririm.
0: Altını harcarsın biter. Ata binersin kocar. Olmaz.
1: İpek yolunu daha açarım. Ticareti serbest kılarım. Böylece daha açlıktan kurtulmuş olur.
0: Daha bunca zaman açlıktan ölmediyse bundan sonra da ölmez Alpaguhan. Ama senin oğulların tek lafımla ölür. O yüzden olmaz. Yetmez.
1: Ne yeter? Söyle.
0: Sürgün hükmünü kaldır.
1: Olmaz.
0: Ben bu pazarlığı Gök Ordu'nun ortasında yapmayıp senin oğlunun onurunu kurtardım. Sen de hükmü kaldırıp dağın onurunu kurtaracaksın.
1: Olmaz. Göğü Çin'e satan dağın onurunu kurtarmam. Bağışlamam. Ölürüm daha iyi.

0: danışırdı.
1: Hanım.
0: Teginlerin tutsak olduğu duyulur ise Balamir harekete geçer. Sen hastasın. Onların tutsak, pençe kayıp. Kurultay toplanır, seni tahttan indirir, yerine de Balamir'i geçirir.
2: Bilirim danışadı. Bilirim. Ama bizi satan daha bağışlayamam. Bizi uçmaktan seyreden 249 alpın var. Dağın ihaneti yüzünden öldüler. Ben onların yanına gidince yüzlerine bakamam.
0: Törenin ölülerle işi yoktur. Sana dirileri korumayı buyurur. Sen gök halkını güvende tutmak zorundasın. Göğü Balamir gibi yağ mı sağ mı belli olmayan bir deliye bırakamazsın. Hanım.

0: Üste mavi gök çökmedikçe, altta Yağız yer delinmedikçe, dağı bağışlamam.
1: O zaman bu pazarlık burada bitmiştir.
0: Ancak geçici bir süreyle barış anlaşması sunarım. Bu altınlara ek olarak bir yıl boyunca Gökorda'ya girmenizi, otlaklarımdan, ırmaklarımdan faydalanmanızı, keçelerinizi ve hayvanlarınızı satmanızı sağlarım. Seni sarayımda ağırlarım. Altoyunda Akotağ'da yer veririm. Ayrıca kurultayda oy hakkını ve söz hakkını bağışlarım.
1: Bir şartla kabul ederim.
0: Nedir şartın?
1: Oğullarının çocuğu olmaz. Soyun devam etmez. Sarayında küne dağlı bir kız var. Anası 7 çocuk doğurmuş, 5'i oğlan. Adı Tutkun. Onu Kayaoğlu'na, Kuma Hatun alacaksın. Sana oğul verecek, kanımız karışacak.
0: Olur, kabulümdür. Ancak benim de bir şartım var. Balamir'e karşı benim yanımda durasın. Kurultayda oy hakkını benden yana kullanasın. Boy begleriyle yakınlığını da bilirim. Onları bana çekesin.
2: An şerbeti içilsin. Gökle dağ barışmıştır. Çek illeri getirin.

0: Kuzubek. Koçkar Bey'im. Hoş gelmişsiniz.
1: Hoşça gördük Balamir Yakup'um.
0: Haydi haydi sofraya. Buyurun.
2: Eksik olmayasın Balamir Yakup'um.
1: Var olasın Balamir Yakup'um.

0: bir şey söyleyeceğim diye haber yollamışsın. Merak ederiz.
1: Sizler Gök Devleti'nin iki güçlü begisiniz. Kurultayın önde gelenlerisiniz. Sizden gayrı kimden yardım isteyeceğimi bilemedim.
0: Ne buyurursan yap kum.
1: Alpaguan'ın omzu kötüye gidermiş. Pek ömrü kalmamış. Otacısı da ortalıkta yokmuş. Yarasının kötülüğü ortaya çıkmasın diye öldürttü derler.
2: Nişan toyunda iyi görünürdü.
1: Saklamaya çalışır. Çaşıtlarımdan aldığım bilgiye göre Temur Tegin'ime çift başlı kurdun pençesi saldırmış. Sağmış, iyiymiş. Ama bir bölük alp can vermiş.
0: Sen ne söylersin?
1: Canı yarım, kolsuz bir han. Pençeyi yakalayamayan, alp kaybeden Teginler.
0: Sen ne istersin Balamir Yapkul?
1: Gök Tengri Ulu Kağan'dan kutunu geri almıştır. Töre konuşsun isterim.
2: Sen kurultay toplamak istersin.
0: Kağan'ı tahtından indirip yerine sen geçeceksin.

0: Kaan Kurt kaybederse yakma kurultay toplamak ister. Töredir. Bize Alpago Han'ın kutunu kaybettiğini kanıtlarsan desteğimiz senindir.
1: Kanıtlayacağım. Kanıtlayacağım.
2: Haydi. İmdi Avto'yu için yola düşülsün. Ben de geleceğim.

burada kalacak. Bize gelmeyecekler. Kuş kalanlar mısınız? Bizi annemin.

0: bizi alalım da beşlerine birini tak. Yanlış yaparlarsa icabına bakılsın.
1: Hazır olun. Av toyuna yola çıkacağız. Yaman! Sen dur. Sen burada kalacaksın.
0: Gözünü bunlardan ayırma.
2: Kuş kullandılar mı?
3: Olabilir, bizi takip ettirecek.
4: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
5: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: hediye. Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Cimri'ye bak, Cimri ile seç. Aynı ürüne fazla ödeme devrini geç.
2: Canım Cimri.
3: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir. İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın. Kuveyt Türk'lü olmanın avantajlarından faydalanın.
4: Çok heyecanlıyım. Aşkım. Sıra sende.
5: Sanki gerçekleşecekti. Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
6: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
7: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
5: Bir dilek hakkı daha yok mu? Aşkım bak yıldız kaydı aşkım.
8: Happy hizmet, happy fiyata, Happy Sigorta.
9: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilirsiniz.

0: bilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.
2: Ne dediysek oldu.
3: Ay. Bir de şu sabahki kazandan sonra dövesi yatsa.
4: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
5: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
7: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
5: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
6: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
7: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen Happy Sigorta'ya bakın.
8: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta. Garanti BBVA.
9: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
10: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
11: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
12: Bir telefon uzakta olan.
9: Bir bankacı. Tanıştıralım.

Şahin'le haber geldi. Alpaguhan oğullarımı almış. Gelmek üzere. Temur'u Bence'nin ordusunun elinden sen kurtarmışsın. Onun da haberi geldi. Hanım dün ölüm yarlığını verirdi. Bugün de sana ödül verecektir. Ama sen ne yapacaksın? Buradan gitmek istediğini söyleyeceksin. Seni bir daha bu ailenin etrafında görmeyeceğim.

0: da bir oğlum var. İki er kişi Bençe'nin ordusuna direndi. Bu yanımda bir oğlum var. Bir orduyla iki dişiye yenildi.
1: Hanım, biz bu Hakkı Zenen kaçağıda Çolpan Hatun'u da alt etmek üzereydik. Birden dağın okçuları üzerimize ok yağdırdı.
0: Yes! İki dişi diye küçümsediniz.

0: Her şeyi öğrendim. Hakkız. Bir oğlumu hakkıyla yendin. Diğeriyle sırt sırta savaştın. Nice oğula denksin. Var olasın. Dile benden ne dilersen. Dilersen o bana dön.
1: Batuk Ategil'imle kalmayı dilerim.

0: Neden?
1: Göğün olduğu kadar dağın da oğludur. Yanında kalıp onu korumayı dilerim.
0: İyi peki. Batuga bundan böyle sana emanet. Git neredeyse bul.

0: Temur'un canını sen kurtarmışsın Saltuk. Hayatın pahasına pençenin ordusuyla savaşmışsın.
1: Ben erken düştüm hanım. Yardım gelene dek uğrularla tek başına savaşan Temur Tekin'imdir.
0: Daha yolunda ne arardın?
1: Çarşıtlarım bana yanlış bilgi verdiler. Ben de size doğru pençeyi getiremedim. Bu ne iştir diye daha yakınındaki çarşıtlarımı sorgulamaya giderdim.
0: Sana inanırım. Canını ortaya koydun. Dile benden ne dilersen.
1: Sağlığınızdan başka bir şey dilemem hanım.

0: Kadın niye gelmiştir hanım?
1: Bilirsin. Oğlu yüzünden öcümü unuttum. Onunla anlaşma yapmak zorunda kaldım.
0: Geçici olarak. Ulu Gökkan'ın tahtını sağlama aldıktan sonra bozuşuruz. Merak etmeyesin.
2: Tango. Yarlık buyururum. Bütün Acun'a duyurulsun. Gökhanlı bir dahaki kışa kadar Dağ Obası'yla barış antı içmiştir. Bir yıl süreyle Gökorda'ya girebilir, hayvanlarını, keçelerini satabilirler. Sürülerini otlaklarımızda yedirebilir, ırmaklarımızdan içirebilirler. Çolpan Han av toyunda ak otağda yanında oturacak. Kurultayda oy hakkı, söz hakkı bağışlanacak.
3: Yarlığındır hanım.
0: Hanım biraz fazla değil midir?
1: Dağda tutsak düşen oğlum için fazladır. Ama devletim için fazla değildir.
0: Hem daha fazlası da var değil mi Alpagu Han? Bir şart daha kabul ettin. Neymiş o şart?
1: Dağ kızı tutkunu. Oğlum Kaya'ya. Kuma Hatun alacağız.

0: Balamir Yabgu'nun odasını boşaltın, çolpanı hazırlayın. Nasıl olsa Balamir Yabgu yok.
1: Eşyaları ne yapalım Tayangun?
0: Kızın odasına koyun. Balamir Yabgu sonra gelecek olursa bir odada hazırlarız.
1: Yok, Gayrı Hanımız artık onu saraya koymaz.

Burası Alpagoa'nın avota. Süren avları burada bekleyecek. Sen yarın sana vereceğim adamlarla doğuda pusulanacaksın. Gayetegin doğuda av sürecek. Sen adamlarınla batıda pusulanacaksın. Temurtegin gün batısında av sürecek.

0: Şimdi beni iyi dinleyin. Öyle çalıların arkasına saklanmak yok. Ağaçların dallarına tünemek yok. Avcı boyu çukur kazıp geceden pusulanacaksınız. Vakit tamam olduğunda tekinler okların nereden geldiğini anlamayacaklar bile.
1: Anladınız mı beni?
2: Anladım.

Al toyu. Bizim için zafer toyu olacak. Şimdi ben hükmünüzün başına gidin. Haydi.

0: Cenata, bak şu yarama gayrı.
1: Bakacağım. Yolu varsa şifada olacağım. Çünkü senin yaran Türk'ün yurdunu kanatır. Eğer Hansan şifana yol olan bu cana kusur etmezsin.
0: O da bize kusur etmesin. Seninle sonra konuşacağız. Bak kız. Haydi bak şu yarama.

0: maaşlamış.
1: Onu biz de biliriz. Bir şifası var mıdır?
0: Her derdin bir şifası vardır. Dağda açan, ağlayan gelin çiçeği gerek buna. Tersli hale yani. O iyi edebilir.
2: Gökte yetişmez mi bu çiçek?
0: Sadece dağda yetişir. Hanımı oraya götürmem gerek.
1: Olmaz. Gelemem. Alt oyunda beklerin yanında olmam gerek. Dağa gelip oralarda ölürsem Balamir tahtı ele geçirir. Toplatıp getiremez misin?
0: Olmaz. Ağlayan gelin çiçeği gece boyunca üzerine yağan çiği toplar. Sabah olunca ters dönüp ağlar. Şifan çiçeğin özüyle birleşen o çiğ tanelerindedir. Çiçeği taze olarak toplayıp yarana akıtmam gerek.
1: Olmaz.

0: Devleti bırakmam. Başka bir şey bul.
1: Beni mutfağa götürsünler. Şimdilik bir şeyler hazırlayayım.
2: İpek.
0: Dağlı. Sen kal.

0: Elindeki oğlumun canını kurtardın. Seninle dost olabiliriz. Ama çok sır saklarsın. Zırhımın göğsündeki bitik nerede?
1: Ben bir tık bilmem hanım.
2: Ne yaptın sen?
0: Hanın malı çalınmaz. Hana yalan söylenmez. Töre affetmez. Eğer sen aldıysan, istemesem de senin boynunu vururum. İtiraf etmezsen, seni zindana attırırım. Canını yakarım. Konuşunca da boynunu vururum.
3: Hanım! Aradığımız biteği bulduk.

0: senin aldığından çok emindim Oysa.
1: Emin olduğunuz çok şey var hanım.
0: Şimdi sen beni haksız yere suçladınız. Bana onur borcunuz var dersin. Söyle. Nedir dileğin?
1: Giysilerimi geri isterim.
0: Bu kadar az mı?
1: Gökkuşaktan kurtulmak az şey değildir hanım.

0: bugün giderken diyemedim. Üstündekiler çok yakışır sana, çok güzel olmuşsun.
1: Hani çirkindin?
0: Haberin bile yok.
1: Sen de Alpagoha'nın biteği aradığını demedin bana. Niye söylemedin?
0: Zaten başında bir sürü dert var. Bir de buna dertlen istemedim.
1: Alpagoha'n beni senin korumanı yaptı. Ben seni koruyacağım. Sen beni değil.
0: Ben pek alışkın değilim korunmaya.
1: Ben de değilim.
0: Belki birlikte alışırız.
1: Bir daha beni göndermezsen belki.
0: Göndermem.
1: Yaman'la sırma nerede kaldı? Gün batmadan burada olacaklardı.

0: Balığın biri bizi takip ettirdi. Biz de takibe takip yaptık.
1: O ne?
2: Eğer düşman iki kişiyi takip ederse onu araya alırsın. O öndekine odaklanırken sen de arkadan vurursun. Ne öğrenebildiniz? Var mı?
0: Çok bir şey değil. Balığın biri ne yapacaksa avtoyunda yapacak.
1: Avtoyunda.

0: 6 ayında babamı göreceğim zaten. Tekin Deniz'in esir alındığını orada da iletirim istersen. Beni izlemene gerek yok.
1: Yarın alt oyuna gitmezsiniz ki Kırçiçek Büker.
0: Ne demek alt oyuna gitmezsiniz?
1: Ulayacağım kadınların sarayda kalmasını buyurdu. Belki o da babanıza bu haberi alt oyunda verebileceğinizi düşündü.
0: Ulayıcı odasında mı?

0: Beni istemişsiniz olayacağım.
1: Gel odamda konuşalım Kuzubek. İbek, içeri kimse girmez.
2: Ulayacağım. Av toyuna ben babama Teginlerin esir alındığını haber veririm diye mi gitmeyiz?
1: Olur mu hiç öyle şey? Demek isterdim. Ama Balamir'in kızının yüzüne gülmeyi canım hiç istemez. Seni oraya götürürsek oğullarımın esir alındığını babana söylersin. O da bütün boy beylerine söyler. Götürmezsek seni sarayda rehin alıp hapsettiğimizi söyler.

0: buraya da getirecekmiş. Hakkı da artık onun koruması olduğuna göre gelir herhalde.
1: İyi. Bu anlarda sık sık kazalar olur değil mi Kuzubek?
2: Anlayacağım. Ne demek istersiniz?
1: Akkız'ın orada bir kazaya kurban gitmesini isterim. İcabına bakarsın.

0: Sen. Ne işin var burada? Biriyle buluşacağım. Kimle?
1: Benimle.
0: Sen kimsin?
1: Alpago Han'ın yarasına döktüğün zehri temizleyen kişiyim.
0: Beni tehdit eden sendin. Yüzünü göster bana.
2: Oo, dur bakalım.
0: Ne istersiniz benden? Dediğini yaptım işte, hakkını kurtardım.
2: Usta durmadın ama. Ben saraydan kaçtım diye rahatladın. Beni koruyanlar da gitti sandın. Adamı pençeye çıkardın. Değil misin? Eğer pençe olsaydım, ilk senin canını alırdım. Ama ben Temur Tekin'i bile pençenin elinden kurtardım. Adını temize çıkardım. Ne oldu? Temur Tekin kurtuldu diye pek mi üzülürsün?
0: Ne üzülmesi? Temur amcamın oğludur. Aksine sevindim.
2: Şimdi ben adıma sürülen lekeyi temizledim. Ama duyarım ki baban rahat durmazmış. Alt oyunda Tekinlere pusu kurarmış.
0: Sen bunu nereden duydun?
2: Duymamıştım. Seni yoklardım. Sağ ol.
0: Anlat.
2: Anlatayım.
0: Hanım kız bir köy olmaktan.

0: Çiftçiye bak. Neymiş?
1: Babanı zehirleyen bir keye mi hayran oldun Göktegin'e?
0: Göktegin dediğine göre kızgınsın yine.
1: Kızgınım tabii. Babanı zehirleyen Alvız'la evlenirsin. Olacak iş mi?
0: Sen de vurdun babamı.
1: Onunla evlenirsin, benimle değil. Derim ki ikisi aynı şey mi? Haydi, ne yapacağız şimdi?
0: Avto için bir işler çevirdikleri belli ama kanıtımız yok.
1: Bunu götürüp babanın ayaklarının dibine atsak?
0: Olmaz. Eğer onun her şeyini ortaya çıkarırsak, o da sana sarayda yardım eden gizli biri olduğunu söyler. Karşılıklı sırlarımız var.
1: Alpa Guha'na söyleyemeyiz. Alto için önlem alamayız dersin.
0: Alpa Guha'na diyemeyiz. Ama başka bir hana diyebiliriz.

0: Kayat'a gidin, evlenirsin. Sayenizde. Av toyundan döner dönmez evlenmenizi isteyeceğim.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Niye? Çabuk olmasın mı?
1: Yok, birbirimizi biraz tanırız diye düşünmüştüm.
0: Çocuk doğurman için tanımana gerek yok Tutkun. Bir an önce görevini yerine getir. Bana göğü yönetecek bir dağlı doğur yeter.
2: Saltuk Bey'in odası nerede?
1: Tam karşıdaki oda.

0: Çobanın yatağında yok. Nerede olabilir? Gece vakti sarayda dolaşacak değil ya. Her taraf gözcü dolu. Gizli geçitleri de bilmez.
1: Saltuk Bey'in odası. Hemen karşıda.
0: Obasını basıp kızlarını tutsak alan adamın başında ne işi var hanımızın?
2: Ya sen de ölürsen.
0: Saltuk öldü sanıp. Çok üzüldü. Deler mi? Birlikte mi yaparlar her şeyi?
1: Bence obanızı Saltuk yıktırmadı. Teyzem yıktırdı.

0: Haydi. Yaramı gördün beyim. Gayrı gidesin. Yakalanacağız.
1: Yakalandınız. Akkız, sakın. Oyunun işe yaradı. Tutkunu Kayat'a yine pazarladın. Ama dediklerimi yapmazsan Kayat Ekin pek yaşamazsın.

0: Ertegen'im, ben de sizi arardım.
1: Ne var Kuzubek?
0: Evlenir misiniz duydum. Kutlu olsun da. Bir haber var.
1: Kuzubek, evlilik yüzünden Gülsel'i ağlayıp durur. Canım çok sıkkın. Sakın kötü bir haber verme.
0: İyi bir haber sanırım. O da Ece Avtoy'un da Hakkı'sı öldürmem buyurdu.
1: Oğlum nesi iyi haber Kuzubek?
0: Hakkı'sı bir bölük alıp yendi. Sizi tutsak aldı.
1: Günün birinde tam Ulu Ece olacak kadın işte. Avtoy'un da. Geleceğin Kaya Kağan'ın Ulu Ece'sini öldürmek istemezsin. Değil mi Kuzubek?
0: Geleceğin Ulu Ece'sini öldürmezsem... Şimdi Ulu Ece'sine ne hesap vereceğim?

0: Av toyunda kızın öldürülmesini buyurmuşsun.
1: Buyurdum.
0: Öldürmeyeceksin ama.
1: O ne demek?
0: Çünkü o kız bir gün benim gelinim olacak.
1: Sen delirdin mi Kaya?
0: Aksine. Aklım hiç olmadığı kadar yerinde.
1: Aklın yerinde olsa hain dağın kızını niye istiyorsun?
0: Çünkü göğün aklı olmak yetmiyor ana. Bana dağın yüreği gerek, yüreği.

Balamir Yabgu atlarıyla Kızılyan'a, Vargı Bey Karayan'a, Kaya Teginimiz gün doğusuna, Temur Teginimiz ise gün batısına gidecek. Av sürülüp de av otağına

yaklaştığında sürekteki avcılar davulları çalacak. İlk av hanımız tarafından vurulacak. Avı ilk süren altlara ise hanımız ödüller verecek.

0: Töremiz der ki, etinden, kürkünden faydalanmayacağın bir avlığı vurmayasın. Hiçbir şekilde gereğinden fazla bir canlının canına kıymayasın. Atalarımız sürek avına savaşı öğrenmek için çıkmıştır. Turan taktiğini ve kurt kapanını avlanırken öğrenmiştir. At üstünde ok atmayı, tuzak kurmayı avlanırken geliştirmiştir. Bekler, vakit av vaktidir. Atınız eşkin olsun. Okunuz engin olsun. Kılıcınız keskin olsun.
1: Vurma!

0: Hanım. İzniniz olursa Kaya Tegin'le gitmek isterim.
1: Nedendir Akkız?
0: Bence Temur Tegin'e saldırdı. Ama onun yanında Kuzubek var. Kaya Tegin'in yanındaki Gökbenleri tanımam. Eğer gidersem içim rahat olur.
1: İyi.

0: Erin dağ kızını kuma alır diye mi ağlarsın?
1: Sana ne?
0: Sana bir teklifim var. Eğer bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. O dağlı kızı ortadan kaldırırız.
1: Nasıl?
0: Bunu ahırdaki kaşığa alır Asur. Sonra da tutkun atları

0: tımarlamaya gönder. Kaşa eline değdikten bir süre sonra ölür.
1: Karşılığında?
0: Bu saraydan kaçmak isterim, başka bir şey istemem. Ama rehinim. Bilirsin.

Bu sandıklarda erzaklar var. Fakirlere yardım için gönderirim. Açın kapıyı.

0: Onlar da kim?
1: Babanlar. Çoban Han gönderdi.
0: Dağ sayesinde pençeden kurtulacağım hiç aklıma gelmezdi. Var ol. Çoban Han da sağ olsun.
2: Haydi.
0: Üzülmenin sırası değil. Daha Çoban Han'a gözdağı verip ordu isteyeceksin.

güçler bilir. Umurumuzda mı? Onlar yendi. Asıl olay şimdi başlayacak. Ver işareti.

0: Gün batısından işaret geldi. Temur Tekin'imizin eli var olsun. Sürer hayvanları bu tarafa doğru.
1: Temur yine şaşırtmadı beni. Altoy'umuzu önce o şenledi. Var olasın oğul.
0: Yaklaştılar hanım.
1: Okumu ver.

Çift başlı kurdun pençesi bu. Yeah.

Çolakoğlu gibi kolu iş görmez.

Yaran çok kötü görünür. Kılıç bile tutamazsın. Gök Tengri senin kutunu geri almış olmasın.

Bilen bilmeyen bütün bağlı boylara duyulsun. Sağlığım el vermediğinden kanlıktan çekilirim.

Yarım ay vakti dolunca kurultay otağı kurulsun. Seçim yapılsın. Yeni Kaan seçilsin.

0: oldu?
1: Balamir amacına ulaştı. Babam kanlıktan çekildi. Yeni kan seçilecek.

Tam bir dolunaydır. Senden neden kaçarım bilir misin? Anam seni kayaya almasın diye. Eğer o kızı sen alırsan Çin barışı bozar. O yüzden kayaya alırım. Çocuğunu doğurtur. Boynunu vurdururum dedi. Ulayacağı bu. Dediğini yapar. Bu yüzden senden uzak dur. Seni kayaya almasın. Çocuğunu kucağından alıp boynunu vurdurmasın diye. Ama olayca değil. Çolpan Hatun yaptı yapacağını. Ancak kayayı esir aldı. Sonra kurtarmalık pazarlığında seninle evlenmesini şart koştu. Yani seni öyle de böyle de kaybederim. Hem de babam tahtı kaybetmek üzere kurultay toplanacak.

Yine de sana varırım dersen, kuma hatun olurum dersen, ben senin gazabını da, anamın azabını da göze almaya razıyım. Seni canımın pahasına korumaya razıyım.

0: Gözünün dediğini dilinle söylesin. Hatun. Tamam da bana.
1: Gözlerimin dediği neyse, yüreğimin dediği de odur Tekin'im.

0: biraz önce odasına gitti Tegin'in.
1: Niye buraya geldik? Tahta son kez bakmak için mi? Balamir kurultayı kazanırsa bir daha göremeyiz diye mi? Sen niye?
2: Anlayacaksın o kızı! Anlayacaksın! O kızı anlayacaksın!
1: Herkesin derdi taht. Senin derdin tutkun.
2: Ben kararımı verdim. Taht benim umurumda değil.
1: Buna anam izin verir mi?
2: Vermez.
1: Anam Çin'i karşısına alır mı?
2: Almaz.
1: Hele şimdi. Balamir kurultayı toplamaya başlamışken.
2: Sus. Sus. Yeter, sus! Sus dedim sana! Bir kere de benim istediğimi isteme! Bir kere de benim olana göz koyma!
1: Ben zaten istemem! Ben tutkunu istemem Temur. Benim istediğim Akkız.
2: Akkız mı?
1: Akkız. Ben istediğimi alırım. Ama sen kandaşım, sen istediğini alamazsın. Çünkü buna ne Çin izin verir, ne de babam.
3: Hanınız tahtını kaybetti. Siz burada kız kavgası mı yaparsınız? Babanızın yanında olacağınıza, şu halinize bak. Nerede o? Baktım odasında da yok.

0: gün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Türkiye

Anıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi online.

0: dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Kuveyt Türk'le kazanmanın onlarca yolu var. Gelin bir tanesine yakından bakalım. Kuveyt Türk'te her ihtiyaca uygun çeşit çeşit katılma hesabı var. Birikimlerinizi avantajlı kar payı oranlarıyla değerlendirebilir, İstediğiniz zaman vadenizi bozmadan para çekebilirsiniz. Siz de hemen mobil uygulamamızdan ya da şubelerimizden başvurunuzu yapın, Kuveyt Türklü olmanın avantajlarından faydalanın.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Mehmet çok iyi bir müzisyen. En sevdiği enstrümanlar gitarları ve yatırım enstrümanları. Ayşe tecrübeli bir aşçı. Ekonomideki sıcak gelişmeleri asla kaçırmaz. Doktor Özge kalbin de ritminden anlar piyasalarında. Çünkü Yapı Kredi Yatırım'da artık herkes yatırım uzmanı. Farklı ürün seçenekleri ve kolay işlem kanallarıyla doğru adres Yapı Kredi Yatırım.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: A101. A101'de papaz eriğin paketi 79 lira 50 kuruş. Kayısının kilosu 75 lira 90 kuruş.
3: Ucuz, ucuz, hep ucuz.
5: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Midas'a dakikalar içinde kaydolup sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönettiği var. Midas, ilerisi sende.
1: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok. Evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
3: Genel izleyici için uygundur.

İnsan Hali programından tüm izleyenlerimize kucak dolusu sevgiler. Travması bol bir coğrafyada yaşıyoruz ve bugün konumuz travmalar. Nasıl ortaya çıkıyor? Beynimiz nasıl tepki veriyor? İyileşme süreci nasıl? Hatta travmalardan sonra güçlenmek ve büyümek mümkün mü? İşte bu soruların sorulacağı ve cevapları harika konuklardan alacağım bir İnsan Hali programı az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii ki geçen haftayı bu haftaya bağlamak çok değerli. Geçen hafta duygularımızdan bahsettik. İyi duygu, kötü duygu diye girdik. Sonra dedik ki iyisi kötüsü olmaz duygunun. Nasıl yönettiğin önemli. O duygudan travmaya bağlayacağız ama önce isterseniz geçen hafta programımız Korkut Ulucan ve Hakan Toytuğ'un hangi sözleriyle bitmiş bir ona bakalım. Ondan sonra travmalarla devam edelim. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Sizi bırakıyorum.
1: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman. Ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
0: Çok güzel. Hakan Hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
2: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Tabii demişiz ki problem öfke duygusuna değil, öfke gayet saf, temiz, masum bir duygu. Öfke duygusuyla ne yaptığın önemli. Sen şiddet ve saldırganlık da yapabilirsin öfkeyle. Bir resim ya da muhteşem bir sanat eseri üretip ya da kendini bir spor dalında ifade de edebilirsin. Ya da hiç yokmuş gibi davranırsan o da kötü bir ifade yöntemi, bastırmak. Zaten bizde kadınlar genelde öfkeyi bastırır, erkekler şiddet ve saldırganlık uygular. İkisi de o büyük enerjiyi çöpe atmak ama öfke gerçekten müthiş bir enerji veriyor. Onu doğru yönlendirebilirsek öfkeyi olumlu kullanmış oluruz. O da bize muhteşem bir güç verir. Efendim şimdi bize muhteşem güç veren insanlardan biri tam karşımda Tuğba Ayhan. Sevgili Tuğba hoş geldin. Ne hoş güzel buldum. Seni burada görmek.
3: Seni de öyle.
0: Kırmayıp
3: seni...
0: gelmen harika.
3: çok keyif verici benim için burada olmak, seninle tekrar bir arada olup sohbet edecek olmak. Ben öyle bakıyorum. Sohbet olarak bakıyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Ve iyi ki bir aradayız. Sonuçta bunlar mesleki buluşmalar olarak da iyi oluyor. Aynı zamanda dostları görmek de ayrı güzel.
3: Çok ara vermiştik. Arayı çok açtık. Evet. Söyledim sana zaten arayı çok açtık.
0: Arayı çok açtık diye doğru. Vallahi doğru diyorsun. Ve hem meslektaşım hem canım ciğerim hemşerim.
4: Aynen.
0: Doçent doktor Hüseyin Ünübol psikiyatrist. Hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk hocam. Yani seni tabii takip ediyorduk.
0: Sağ olun.
4: Ben aslında seninle tanışmaya geldim açıkçası. Hani tanıştık. Allah razı olsun. Artık bundan sonra.
0: Canım hemşerim nasıl Aydın'a gidiyor musun peki?
4: Aydın'a sonra? Yani şöyle bayramlarda mutlaka Aydın'a gidiyoruz elbette. Hı. Aydın bizim canımız ciğerimiz çok güzel bir şehir.
0: Tabii.
4: Senin de orada olduğunu

0: Şimdi Hüseyin hocamızın hem teorik olarak bu konuyla ilgisi çok yüksek ve alakalı tabii ama bir de kendi kişisel deneyimi oldu. Yani bir esasında bir beyin problemi yaşandı.
1: Aynen.
0: Bir pıhtı attı.
1: Aynen.
0: Hocam anlatsana ne olduğunu.
1: Yani bundan 3,5 yıl önceydi. Amerika'daydım. Orada Kenneth Kantner'la birlikte bir proje yürütüyorduk aslında. Genetik çalışmalarla ilgili bir projeydi. Bir gün sabah kalktığımda dedim ki bir başım ağrıyor. Şimdi tabii bunu dinleyenler kendiyle ilişkilendirmesin tabii ki. Eğer baş ağrıması böyle bir şeyle ilişkilendirilmez. Ama benim normalde hiç başım ağrımaz. Dedim biraz yatayım herhalde geçer falan diye düşündüm. Sonra sabah kalktım. Yattım yarım saat içerisinde falan bir enteresan rüyalar gördüm falan böyle herkes beni yani çok canlı bir rüya hani daha normalde çok rüya görmem işte herkesin alkışladığı bir piramidin tepesinde falan böyle değişik dedim bunu kesin kaybetmeliyim bu hayatımda deneyimlediğim enteresan bir rüyalardan biri
0: piramidin tepesinde sizinle alkışlanıyorsun
1: yani
0: güzel bir anda.
1: Enteresan bir andı sonra kalktım hani dedim halihazırda hani çok fazla vakit geçmemiş biraz da uykumu aldığımı hissettim ben dedim çalışmaya devam edeyim. Sonra bir kalktım hemiplejik gelişmiş. Sağ tarafım tutmuyor işte konuşamıyorum falan filan. Tabii bu süreç geçici bir süreç olmadı açıkçası. İşte önce kendimi nörolojik muayene yaptım. Hani hatta videoya çektim dedim ki bu psikosomatik bir şey olsa gerek dedim ama daha sağ
0: durumda. Evet olabilir ben de öyle düşünüyordum ilk başta.
1: Nörolojik muayenede ortaya çıktı ki hani aslında gerçekten de böyle inme ile ilgili bir şeymiş gibi hissettiriyor bana falan dedim hani.
0: Öyle bir durumda kendine nörolojik muayene yapmak böyle mini mental gibi bir şey mi yani?
1: Yani şey kas alınla yüz ifadesindeki farklılıklar aslında bunun bir inme mi yoksa gerçekten nörolojik bir problem mi olduğunu hissettiriyor. Hani bir diğer tarafı tutuyor olması, hani kontra kaslarınla ilişkili olması,
0: yani konuşma, yüzünün bir tarafıyla diğer taraf arasındaki fark.
1: Bir de alın bölgesiyle ilgili farklılık.
0: Orada onu nasıl olması. Anlıyoruz hocam?
1: Hani kaşlarını kaldırıp kaldıramıyor olması.
0: Anladım
1: gibi.
0: Tamam şimdi okey.
1: Bunlara baktıktan sonra dedim hani bir belki tuvalete gider gelirsem rahatlarım diye saçma bir ya. Teori üzerine yola çıktım.
0: Ya bana saçma gelen şey o kadar mantıklı geldi ki şu anda aynı şeyleri yapacak şimdi.
1: Ondan sonra düştüm birkaç kere. Sonra bunu videoyu eşime gönderdim. Hani çektiğim videoyu. 7 dakikalık bir video çekmiştim kendime. O da tabii ki durumu anladı. 911 arandı. Neyse işte ambulansta bindik falan. Sonra yoğun bakıma yattım. İşte birkaç gün yoğun bakımda kalktıktan sonra servise geçtim. Ama afazi yani konuşma problemi, duygusal empati, epizodik bellek, ruminasyonlar.
2: Broca alanı,
1: Broca ve vernik alanından ziyade şöyleydi. Otomatik şablonlarımızı barındıran bazal ganglion diye bir bölge var beyinde. Biz aslında konuşmayı şöyle yapıyoruz. Hani hala hazırda var olan şablonları seslendirdiğimiz bir yapı var aslında. Çok böyle kelimeleri tek tek seçip de cümleleri tek tek seçip de konuşmuyoruz. Ama bu şablonları barındıran bölge hasar olunca benim bir kişinin bana nasılsın sorusuna tek kelimeleri düşünerek cevap vermem gerekiyordu. Öyle sıfırdan inşa etmeye çalıştım. Yani orada zaten İngilizce konuşma yeteneğim yesine no'ya kadar inmişti. Türkçe çok biraz bayağı bir azalmıştı. Sonuçta bir 9 ay kadar tutunmaya çalıştım. Sonra baktım ki olmuyor. Türkiye'ye döndüm. Tabii ki zihnimdeki bazı gelişmeler, empati yeteneği vesaire zaman içerisindeki katman katman sanki bir orbital elektronun orbitalli geçişi gibi bir anda bir yetenek geliyordu. Bir anda böyle enteresan iyileşme süreçleri yaşadım. Bunları yaşarken de zihnimdeki çalışma sistemini araştırıyorum. Önce nörobiyoloji, sonra fenomenoloji, sonra varoluşçu, canlılık, evrim, fizik, her türlü alana kaydım. Dedim burada ben niye yaşıyorum? Çünkü yaşadığım süre boyunca hayatın anlamı benim için anlamsızdı her şey. Hani atıyorum bir portakalı gördüğünüzde sadece bir nesne olarak görebilirsiniz. Ama çocukluğunuzda babaannenizin doğradığı ve size işte televizyon izlerken getirdiği bir anının da bir parçası olabilir duygusal olarak.
0: Tabii ki.
1: Benim için artık portakal sadece bir portakaldı. Yani bilgi düzeyinde her şey bir vardı ama bunların anlam düzeyinde, ilişki düzeyinde benim duygusal parçamı bağlantıya geçiren yapı emboliyle hasar gördüğü için o olay, hani insanların birbiri diyaloğu, konuştukları, niye bunlar böyle konuşuyor, niye işte

0: Burada bir saksı var falan. Her şey bir anlamsızlık dünyası içindeydi. Ben de bu anlamsızlığı anlamlı hale getirmeye çalışmak için önce beynime baktım falan filan. Ama bu süreçte insan zihninin nasıl çalıştığıyla ilgili zihnimde bir perspektif oluştu. Hı hı. Bu perspektifi yani kendimden hoştu. Öyle bir hedefim yoktu. Hedefim kendimi anlamaktı ama bir yandan da bu yan ürün olarak yani demek ki insan böyle çalışıyor. Demek ki beynimiz böyle çalışıyor. Demek ki canlılık böyle bir şey. Demek ki bizim bağlantılandırdığımız kısımlarla dışarıdan gördüğümüz kısım farklı bir yapı olabilir diye düşüne. Günün sonunda insanı insan yapan evrimsel yolculuğun, canlılığın, işte nörobiyolojik yapıların aşağı yukarı nasıl çalışabilmesi mümkün olacağını literatüre de bakarak biraz zihnimde formalize ettim. Bunu da hem kendi öykümü hem de bununla ilgili aslında bilimsel kısımlarını aktardım, bir kitaba dönüştü.
1: Çok iyi. Şimdi hemen kitabı gösterelim. Çünkü bu hikayenin tabii ki en ilginç tarafı belki de bu. Çünkü zaten beynin işleyişini çok iyi bilen bir psikiyatrist. Bununla ilgili özellikle zaten çalıştığı alan buraya çok yakın. Ve bir deneyim yaşıyor. Ama deneyimi anlamlandırmak kolay değil. Sabah uyandığınızda bunu hep az sonra geçecek bir şey gibi düşünme eğiliminde oluyorsunuz. İşte lavaboya gideyim, geçecek. Tuvalete gideyim, geçecek. Biraz daha uyuyayım, geçecek. Ve bütün bunların kalıcı olabileceğiyle karşılaşıyorsun. Sen bir an evvel geçsin diye hayalini kurduğun şey aslında artık kalıcı bir problem. Peki hocam, bunu yaşadığında Amerika'da olmak mı daha iyiydi sence, Türkiye'de mi olmayı tercih ederdin? Yani tedavi sürecinde Amerika çok daha iyi bir durumda mı, yoksa bizim ülkede durumlar nasıl?
0: Açıkçası şunu şöyle, hani Türkiye'de olmak tabii güzel bir deneyim olabilirdi. Ama gittiğiniz hastaneye göre değişebilir belki. Hı-hı. Orada tabii özel sağlık sistemi var. Ve özel sağlık sisteminden dolayı da hastanelerdeki yoğunluk biraz daha az. Ben 911'e yani ambulansın içerisinde falan zaten kaygı falan o sistem devrede olmadığı için ben dedim bunu da not edeyim, ileride yazarım falan. Ambulansın içine bakıyordum falan. Sonra bir baktım, acaba bir girdim. İşte nörolog, kardiyolog, fizik tedavi ne varsa bütün o şeyler sadece benimle ilgilendi. Yani acilde başka kimse yoktu.
1: Allah Allah.
0: Hani işte hemen gerekli müdahaleleri yaptılar. Gerekli görüntüleme yöntemleri yapıldı. İşte yoğun bakım falan. Hani bu anlamda çok işlevsel bir sistem yürüttüklerini söyleyebilirim. Ama Virginia Commonwealth Üniversitesi hastanesi, yani üniversite hastanesindeydi. Orada çalışıyordum zaten. Yani biraz daha büyük bir hastaneydi. Belki onun da bir avantajı olabilir. Ama buradaki hastanelerde muhtemelen aynı koşullarda karşılanacağımı düşünüyorum tabii.
1: Yani beyin görüntüleme araçları artık Amerika'da çok yakın zamanda ambulansların içine girdi. Direkt gidip belli görüntüleri alabiliyorlar artık. Bence bu müthiş bir şey yani. Direkt MR çekilebiliyor.
0: Evet.
1: Biz yine programımızda konuk etmiştik. Bir değerli hocamız Amerika'dan katılmıştı programımıza ve o aslında bu işin, o küçük makinelerin anında müdahalede çok işe yaradığını anlatmıştı ve şu anda ambulanslarda o da devreye girdi. Ama Türkiye'de olsaydınız ne faydası olurdu Türkiye'de olmanın?
0: Türkiye'de
1: sosyal destek mesela önemli.
0: Muhtemelen o anlamda olurdu. Bir en büyük belki problem şuydu. Ben İngilizce yesinoya kadar konuşma problemi yaşadım. Orada afazi gruplarına katıldım. Ama İngilizce sonuçta konuşuluyor.
1: Tabii.
0: Hani doğal olarak tabii İngilizce performansımı geliştirmiş oldum belki. Ama 9 ay boyunca aşağı yukarı yani çok da Türkçe konuşma fırsatım, hani tabii aile içinde konuşuyorduk konuşmasını, ama çok da böyle bunun pratik edebileceğim afazi gruplarına katılma şansım olmamıştı. Belki o anlamda bir faydası olabilirdi belki Türkiye'de olsaydı.
1: Peki sizde olmayan bir yetenek geldi mi? İspanyolca konuşmak ya da işte duran topları harika vurmaya başladı.
0: Yani
1: sol ayağım gelişti.
0: Bendeki gelişen yetenek duygu regülasyonuydu. Çünkü duygularla temas edemiyordum yani. O yüzden regüle edecek bir alanım da yoktu.
1: Öncekine göre değil ama.
0: Öncekine göre yani.
1: Yani olaydan öncesine göre.
0: Olaydan öncesine göre. Hani daha böyle şeydi. Duygusal olarak çok soğukkanlıydım. Yani birisi bana tükürse ben bunu anlamlandırmaya çalışıyordum falan. Yani
1: öyle, neden böyle bir şey yaşamış?
0: Neden böyle bir şey yaşamış olabilirim? Onun hayatında. Hani şu andaki varoluşumun bir kısmı da aslında bir diğerini daha iyi anlayıp kendimle ilgili daha çok yorum yapan bir noktaya taşındığımı düşünüyorum. Ama bu ne kadar normal, ne kadar anormal onu zaman içerisinde göreceğiz.
1: Harika, çok güzel anlattınız.
2: Bir de insan, burada da bir şey söylemek isterim. Bir de insan yaşadığı zorlu olaylar sonrasında o olayla, yaşadığı sıkıntıyla başa çıkmak için savunma mekanizmalarımızı kullanmaya başlarız ya.
1: Evet.
2: Aslında hani işte o regülasyon, becerisinin daha fazla olması da aslında bir telafi. Yani senin sıkıntılı, eksik, parçalanan bir tarafının o başa çıkabilme yolu, kapısı gibi bir şey aslında o telafi hali. Daha iyi bir tarafın, yani başka bir tarafının güçlenmesi aslında bizim olaylarla başa çıkarken kullandığımız bir telafi yöntemi.
1: Çok iyi hocam. Peki travma dediğimiz şey mi bu? Hı-hı. Sence Hüseyin Hoca'nın yaşadığı şey. Bunu bir travma olarak anlayabilir miyiz? Bir de travma nedir? İstersen bizi izleyenlere de bir küçük bir travma tanımı belki yapmış oluruz. Güzel olur.
2: Şöyle başlayabiliriz bunu. Aslında hastalıklar, evet, geçirdiğimiz hastalıklar, zorlu hastalıklar diyelim. Yani bizi fiziksel olarak kendimizi parçalanmış hissetmemize, bir zarar görmemize, yani aslında bir yerde güç kaybı. Yani kayıp denilen, aslında travmanın en anahtar kelimesini ben kayıp olarak görüyorum. Evlilik. Evliliklerde ayrılıklar, yaşanılan hastalıklar, bir iflas, yani maddi bir kayıp, bir kaza geçirme, ne oluyor? İşte kaza geçirme, fiziksel, işte ya da bir hastalığa yakalanma, ne oluyor? Fiziksel gücün kaybı, becerilerinin, fiziksel yeteneklerinin kaybı, iflasta iflasta maddi kayıp, bir ayrılıkta sevilene karşı, tabii, sevilenin varlığıyla ilgili bir kayıp yaşıyorsun. Ve aslında bizim aniden olan, beklenmedik olan ve başa çıkmakta inanılmaz zorlandığımız ve bizde derin izler bırakan, zaman zaman duygusal izler bırakan, bazılarında da hem duygusal hem de fiziksel izler bırakan olaylara aslında biz travma diyebiliriz.
1: Her o zaman yaşanan, Hüseyin Hoca'nın yaşantısı, değerli hocam, travma tanımını aslında
2: şöyle,
1: uygun gözüküyor.
2: Evet, fiziksel belirtiler, fiziksel semptomlar anlamında, hani evet, o işte travma sonrası stres bozukluğunun bazı belirtileri var. Ama Hüseyin Hocam bunu o kadar muazzam atlatmış ki.
1: Evet, evet.
2: Çünkü zaten travma sonrası stres bozukluğu da atlatılabilir bir anksiyete bozukluğu. Özellikle işte travmatik olaylarda, hastalıklar, kayıplar, kazalar, felaketler, ayrılıklar gibi durumlarda.
1: Yani depremi 10 kişi yaşıyorsa bunlardan 2 tanesi hasta oluyor.
2: Tabii.
1: 8 tanesi hayatını bir şekilde sürdürebiliyor.
2: Bu biraz da şununla ilgili aslında Mehmet. Yüklediğimiz anlamla ilgili. Yani her yaşadığımız çok kötü olay bizde travmatik bir etki mi bırakıyor? Ya da herkeste travmatik bir etki bırakır mı? Şu şuna göre değişir. Yüklediğin anlama göre. Eğer sen yaşadığın olumsuz olayı gerçekten felaketleştirirsen zihninde, ona yüklediğin anlam, aman Allah'ım ben ne yapacağım ve çaresizlik ve tüm birçok negatif duygularla yüklü anlamlar varsa yaşadığın olaya, böyle anlamlar yüklüyorsan travmatize olursun. Ama oradan, ama o olaylara daha farklı, gerçekçi ve daha baş edebileceğin anlamlar yüklediğinde travmatik etkisini çok da yaşamıyorsun.
1: Evet, peki bu travmatik etki demişken travmayı anlattın. Bunun hastalığa dönerkenki yolculuğunda o belirti ne? Ne zaman hasta olduğumuzu düşünüyoruz? Mesela depremi yaşadık. Korkunç depremler yaşadı ülkemiz. Ve ben acaba bundan psikolojik olarak hala etkilenmiş durumda mıyım, değil miyim? Bunu anlamak için var mı böyle
2: kendine soracağım
1: sorular?
2: Var. Aslında bazı şeyler var. Mesela flashbackler. Yani yaşadığın, sana, seni sarsan o ruhsal, duygusal ya da fiziksel durum, sıkıntı senin zihninde sürekli canlanıyor mu? Bu daha çok özellikle rüyalarda da çok fazla ortaya çıkar ve bunun fiziksel belirtileri de sıçrayarak uyanma. O rüyalar
1: kabuslar gibi yani,
2: evet,
1: değil mi hocam?
2: Evet, kabus diyelim buna. O kabuslardan sıçrayarak uyanıyorsan ya da titreyerek uyanıyorsan, terleme yaşıyorsan, kalp atışlarında hızlanma yaşıyorsan, gündelik hayatında senin günlük hayatını, işini, gücünü, sosyal hayatını, ilişkini etkiliyorsa, kararlarını ya da insanlarla hayata, aktif bir şekilde hayatı yaşıyorken o hayatta aksaklıklar oluyor mu? İletişiminde aksaklıklar ya da tepkilerinde çok fazla tepkiler veriyor musun? Ani, güçlü, olumsuz tepkilerden bahsediyorum. Daha dürtüsel davranışlardan bahsediyorum. Bunları yaşıyorsan, kafanda sürekli tekrar ediyorsan, mesela işte bilişsel rüminasyon deriz biz buna. O bilişsel rüminasyonun da ne olduğunu anlatmak isterim.
1: Lütfen
2: ondan
1: hocam,
2: da bahsetmek isterim. Mesela yaşadığın, sende travmatik etki yaşatan o olaya karşı sen eğer çözümünü bulmak yerine, çözümünü düşünmek yerine sürekli sadece yaşadığın olayı, örneğin neden bu benim başıma geldi? Ben bunu yaşayacak. Neyi hak ettim? Ne hak ettim de bunu yaşadım? Ya da keşke öyle konuşmasaydım. Keşke böyle davranmasaydım. Bununla ilgili sürekli tekrarlayan bir döngü. Yani biz buna şey diyoruz.

0: Hatta zihinsel olarak geviş getirme. Yani döndürüp döndürüp çeviriyorsun, döndürüp döndürüp aynı konuyu sürekli zihninde tekrar ettiğinde aslında çok ciddi bir kısır döngüye giriyorsun. Evet. Bu da bir nevi işte bilişsel ruminasyon yaşıyorsun. Buna en çok yaşayan kişilerde biraz daha işte depresyona eğilimli olan kişiler, anksiyete, kaygı bozukluğu olan kişiler, obsesif kompulsif bozukluğa yatkın olan kişilerde çok daha fazla gördüğümüz bir şey. Ama aslında zaman zaman gerçekten bizi çok sarsan olaylarda girmiyor muyuz o ruminasyon içine? Giriyoruz. Peki buradan nasıl çıkarız? O da çok önemli. Artık soruna odaklanmak, yani yaşadığın o sıkıntılı, seni çok sarsan, etkileyen sahneleri zihninde sürekli canlandırmak ve düşünmek yerine ben artık daha farklı ne düşünürsem, yani çözüm, çare araman gerekiyor. Ya bunu kendi başına bunu çözümleyeceksin ya da bunu profesyonel destek alarak o döngüden çıkacaksın. Çünkü o kısır döngüde kalırsan artık o hayatında o yaşadığın olayın travmatik etkisi çok daha başka psikolojik sıkıntılarla kendini açığa çıkarır.
1: Peki o zaman siz böyle travmatik yaşantıyla gelen danışanlarınıza ya da hastalarınıza bu ruminasyonlar üzerinden biraz çalışıyorsunuz.
0: Tabii
1: anladığım kadarıyla onlara. Peki şöyle bir şey yok mu? Mesela ben deprem yaşadım ve dedim ki Allah'ım ne kadar zavallı biriymişim. Bir anda yer sallanmaya başladı ve aslında hiçbir gücüm yokmuş. Ne paramın, ne kimliğimin, ne işte ailemin hiçbirinin anlamı kalmıyormuş. Bir anda öyle bildim. Bu ruminasyonlar, işte korktuğum, çocuğumu koruyamadım falan gibi olumsuzlar var.
0: Tabii,
1: bir de şu olabilir mi? Ya ne kadar güçlü bir insanmışım, böyle korkunç bir olaydan çıktım. Deprem gibi aniden olan bir şeyde ne kadar güzel ailemin yanında olabildim. Ne kadar sağlam oradan çıktım. Ne kadar cesur davrandım. Bu işin olumluları da olmuyor mu ruminasyonlar?
0: Elbette oluyor. Zaten bu yaşadığımız travmatik etkisi olan yaşadığımız olumsuz olaylarda bir seçim hakkımız var. Ya dışsal, yani kontrolü dışsal çevreye, dışsal durumlara vereceksin ve dışarıyı suçlayacaksın. Yani kendinden öte yaşanılan olayları suçlayıp pasifize olacaksın ve depresifleşeceksin ve evet işte o güç kaybı. Bu arada zaten aslında travmatik etkisi olan olaylar bizde bir güç kaybı ve kontrol kaybına da neden olur. Bu arada bu da çok doğal, çok insani bir duygu. Zayıf düşmek, güçsüz kalmak, kendini çaresiz hissetmek. Çünkü bu işte hem statü kaybına neden olabiliyor. Tabii. Yaşadığın işte deprem, yaşadığın işte fiziksel olarak zarar görebiliyorsun. Maddi olarak kayıplar yaşadığın için bir statü kaybı yaşıyorsun. Yaşam tarzın bambaşka oluyor ve kontrol edebildiğin, hayatını yönetebildiğin her şeyin elinden alındığını hissediyorsun. Evet. Tabii ki böyle olduğunda da yer yer zaman zaman suçluluk duyguları devreye girebiliyor ama bu da bir seçim. Ama senin dediğin gibi, yani şu bir farkındalıkla, öz farkındalıkla ve tekrar hayatını şöyle söyleyelim mi? Bizi travma çok yıkıcı bir duygu. Yıkıcı düşünceleri, düşüncelerle bizi içine alan bir kaos döngüsü. Biz onun içinden öz farkındalıkla ve tekrar denetimi kendi elimize alarak o döngüden çıkabiliriz.
1: Çok
0: yani şöyle söyleyeyim, bir nevi küllerinden yeniden doğmak ya da parçalanan benliğini, parçalanan hayatını tekrar yeniden inşa etmekten bahsediyorum. Evet. Bir onarımdan bahsediyorum. Kişinin hayata karşı hayata yüklediği anlamlarla ilgili kendini yeniden yapılandırması, hayatı yüklediği anlamlarla ilgili yeniden kendini de hayatı da tekrar inşa etme çabasından bahsediyorum. Eğer bunu seçerse, eğer bunu seçersek işte oradan çok daha ders alarak, işte hatalarımızın içine gömülmektense ders alarak çıkabiliriz.
1: Çok güzel, çok güzel anlattınız. Tabii bu biraz yüreklendirici de bir şey. Yani olumsuz yaşantılara bir yani boyun eğmemek lazım. Evet. Belki daha da güçlenebilmek lazım ve o güçlenme yolunu açmak lazım. Peki Hüseyin Hocam, sana şunu sormak istiyorum. Bu tür bir olay yaşandığında, yani travmatik bir olay yaşandığında, sen fiziksel olarak da bundan bir hasar gördüğünü söylüyorsun ama mesela bir deprem yaşadın ve sağlıklı çıktın ya da bir trafik kazası, büyük bir trafik kazası, kayıpların oldu ve sen sağlıklı çıktın. Yine de sence tedavi görmek gerekir mi her durumda? Ne dersin? Yani her travma yaşayan insan da tedavi görsün mü?
2: Yani normal şartlar altında bir travmanın boyutu, yüksek etki düzeyi falan, bunlar hepsi değişken bir faktör. Normalde yapılan çalışmalar aslında hani çok ağır olmayan travmaların 6 ay ya da 12 ay içerisinde

0: yavaş yavaş kendiliğinden bazı şeyleri fark edebilmemizi, biraz daha iyileşmemizi sağlayabileceğini gösteriyor. Hani sadece illaki tedavi olmadan da bazı şeyler değişebiliyor. Ama şu var, hani bahsettiğimiz travmanın boyutu, eğer freeze zone dediğim, freeze anı dediğimiz, memory dediğimiz işlemlenemeyen anı düzeyinde bilinç dışında kalmışsa ve bu duygusal yapı, bizim beynimizin şöyle bir mekanizması vardır. Özellikle dorsal lateral, hani böyle prefrontal korteksin şöyle bir olaya yorumu vardır. Bu problemle ben baş edebilir miyim, edemez miyim? Bu eğer baş edebilirsem merak üzerine biz aslında kendimizi anlamaya çalışırız. Ama baş edemeyecek olduğumu düşünecek olursam bunu kaçınmaya dönüştürür ve bunu bilinç dışına itebilir. Şimdi normalde travmatik anı gerçek anlamda yüksek tonda bir duygusal etkileşimin ürünüdür. Hani bizim normalde işleyebileceğimiz duygusal yapı, olay, deneyimlerin belli bir seviyesi vardır. Eğer bu seviyenin çok yüksek düzeyinde bir duygusal deneyim yaşıyorsak, ki bu genelde travma, işte ölümle, işte ağır yaralanmayla da cinsel saldırıyla karşılaşma ya da bunlarla gözlemlemeyle ortaya çıkan bir, aslında donmuş anı olarak tabir ettiğimiz bir süreçtir. Ve bunun ne yazık ki şöyle bir şey var. Bir hamuru düşünün. Bir hamuru normalde küp şeker karıştırmaya çalıştığımızda, hamuru karıştırmaya çalışırken elimiz bazen acıyabilir. Hani o anda. Aslında beynin orada yaşadığı sıkıntı o. Hani zaman zaman o anıyla ilgili çağrışımlar olabilir. İşte bir anda beynimiz bir ürperti, bir nefe, yani bir rüzgarın ürperisi, o anki cinsel travmanın verdiği bir o kişinin nefesini taklit edilmiş ve bir anda uyarılmış olabilir. Hani kişi bunun farkında olabilir, olmayabilir.
1: Evet.
0: Çünkü o anı gerçek anlamda işlemlenemeyen bir anıya dönüşmüştür. İşte biz böyle durumlarda tedavi almak zorundayız. Çünkü bu tek başına yaşanabilmesi ya da toparlanabilmesi mümkün değil. Çünkü duygularla ilgili yapılan artık yeni kuramsal çalışmalar şunu söylüyor. Duygu iki kişilik yaşanır. Hani bir duygu sadece bir bireyin kendi kendine yaşadığı bir şey anlamında değil. Biz sosyal bir canlıyız, evrimsel.
1: Diğeriyle bağlantılı.
0: Bir diğeriyle. Yani biz utanıyoruz ve yüzümüz utanmanın ifadesini yaşıyorsa, bunu biz kendimiz görmek için değil, bir başkasına göstermek için yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Aslında duygu bir regülasyonu ya da toplumsal olarak anlaşılmak için bizim beynimizin örgütlediği bir şey. Bir diğerinin bizim sırtımızı sıvazlaması da bu anlamda rahatlatan bir şey. Hani biz aslında bir diğeriyle birlikte onu halletmemiz lazım. Ama bir travmatik anının yaşandısından sonra kişi ne yazık ki her türlü uyaranla bu travmatik anının verdiği o etkileri yaşamaya devam ettiği için insanlardan soyutlanmaya başlıyor, içe çekilmeye başlıyor. Eğer sosyal desteği çok kuvvetli değilse veya terapi ya da işte ilaç tedavisi almıyorsa, bu kişi yavaş yavaş o içindeki birikmiş duygusal alanın altında ezilmeye, yavaş yavaş daha yoğun depresyon dönemine girmeye ve belki de daha kötü girişimlere yelken açmaya doğru ilerleyebilir. O yüzden bu tarz hastalarımızın mutlaka tabii ki öncelikle bir sağlık kontrolüne gitmesi, psikiyatrik anlamda bir değerlendirmesini tavsiye ediyorum.
1: Ama yani burada her ikiniz de şunu söylüyorsunuz. Yani bu tedavi edilmemiş bir travmatik yaşantı hastalığa dönerken içe çekilme, yalnızlık ve depresif semptomlar üzerinden kendini gösterebilir gibi görüyoruz. Aynı zamanda korkular, kabuslar,
2: aşırı uyarılmışlık, yani çok ani, işte dürtüsel çok ani tepkiler verme ya da hafızada, bellekte organizasyon bozukluğu. Şimdi şimdi beyin öyle bir şey ki şöyle bahsedeyim, şunu amigdala'dan bahsetmek isterim. Amigdala ilkel beyindir. Yani aslında bir nevi duygusal beyin ve biz stres veren ya da tehdit oluşturan, öyle diyeyim. Aslında beyin tehdit oluşturan bir durumla karşı karşıya kaldığında, eğer bir tehdit algısı ya da güvenliğimizi sarsan bir algı, eğer amigdala bununla karşılaşırsa, amigdala hemen bir hiperaktivite yaşıyor orada. Bizim beynimizin de biraz daha hani işte akıl yürüten, düşünen, öz denetimden sorumlu olan kısmı var. Prefrontal korteks. O da olgun beyin. Yani bizim mantıklı olan tarafımız. Şimdi amigdala, yani ilkel beyin, duygusal beyin hiperaktivite yaşadığında prefrontal korteks geri çekiliyor. Hmm. Ve onun aktivitesi azalıyor. Hmm. Ve öyle olunca da bu sefer biz ani güçlü dürtüsel tepkiler veriyoruz. İşte aşırı öfkeler.
1: Daha çocuksu davranmak gibi.
2: Daha çocuksu davranmak. Hmm. İşte o duygu düzenleme becerimizi, bir nevi yetimizi kaybetme hali ya da hatta donma hali. Çünkü amigdala savaş ya da kaç sinyali de verir. Hmm. Şimdi oradaki savaşmak bazen hayatta kalma güdüsüyle, çünkü amigdala hayatta kalma güdüsüyle bunu yapar. Donma hali, işte o emosyonel halimizin biraz daha hani bu becerimizi, bu yetimizi kaybetme halimiz, duygularımızı ifade edememe halimiz, duygularımızın farkında olmadığımızı düşünme halimiz. Bunlar aslında bizim o donma halimiz. Yani aslında amigdala'nın çok ciddi bir şekilde hala kendini güvende hissetmeyişi ve hala bir tehdit var algısı. Maalesef insanda da işte kabuslar ve işte diğer semptomlara neden olabiliyor.
1: Evet, çok güzel anlattın yine. Yani beynimizde olan şeyi de bu manada görüntüleyebilme becerilerimiz var ama böyle paldır küldür izliyor olsak, evet, travmanın beynimiz üzerinde yapısal da bir farklılık yarattığını, tabii, düşünebiliriz. Yani oradaki dürtüsellik, çocuksu davranma, belki içerimizdeki hayvanın aniden uyanması, biraz da alın tarafını kullanmamak, onun soğuması, evet, biraz daha bu ihtimalleri arttırıyor gibi.
2: Ama bunun da tedaviye, bunun da yöntemleri var. Yani tabii ki bunun da psikolojik tedavi yöntemleri var. Hani hem amigdalanın da aktif olduğu, hem prefrontal korteksin de aktif olduğu ama ikisinin de sakin bir aktiflikte olduğu yöntemler kullanıyoruz.
1: Peki bir şey yaşamadık ama çok korktuk diyelim. Ya da bir şey yaşamadık ama izledik diyelim. Yani bir trafik kazasını izledim mesela. Ya da bir depremi televizyondan izledim, büyük depremi. Yine olur mu bunlar insanın beyninde? Yoksa bu biraz bizim işte kaçma yöntemimiz mi? Aman izlemiyorum, istemiyorum kötü bir şey izlemek falan. Gerçekten izleyerek travmatize olunur mu, ne dersin?
2: Evet. Özellikle çocuklarda, ergenlerde. Bir de ruhsal olarak daha ruhsal olgunluğu daha zayıf, ruhsal olgunluk kapasitesi daha düşük olan kişiler.
1: Yetişkin ergenlerde.
2: Evet, yetişkinlerde bunu görebiliyoruz. Yani kendisi birebir aktif olarak başrolde onu travmatize eden bir olay yaşamasa bile yakınlarından, ailesinden, çevresinden, haberlerden, televizyondan duymuş olması, şahit olmuş olması, görmüş olması bile onda bir deneyimlemiş hissiyle travmatize olmasına neden olabiliyor.
1: Ama bir yatkınlığı varsa anladığım kadarıyla,
2: evet,
1: değil mi?
2: Evet, bu eğilimi varsa. Mesela çocuklar gerçekle gerçek olmayanı ayırt edemediği, muhakeme yeteneklerinin henüz gelişmediği dönemlerde izledikleri her sarsıcı, onları derinden duygusal olarak değiştirebilecek, yaralayabilecek şeyleri çok gerçek hayatta da bunu taşıyabilirler. Bu duyguyu hiç işlevsel olmamasına rağmen. Şimdi biz deriz ki, tabii, peki sen bu inanıştasın, başına bir şey geleceğini düşünüyorsun ya da işte nedir, işte evlilikler çok berbattır, çok kötüdür diyor. Mutlu evlilik yoktur diyor. Ama aslında hiç evlenmemiş o kişi örneğin. Ama etrafında, çevresinde o kadar çok mutsuz evlilik görmüş ki ya da boşanmalara şahit olmuş ki, eğer olaya da dahil olduysa, şahit olduysa, onun o olgun olmayan tarafı, çok da muhakeme edemeyen tarafı böyle bir olumsuz inanç geliştirebilir. Mesela yetişkinlerde de, evet, ya da depremi hiç yaşamamıştır ama çok fazla depremle ilgili sahneler, konuşmalar, bu durumlara çok fazla şahit olmuştur. Çocuklar ya da işte ruhsal olgunlukta daha kapasitesi düşük olan yetişkinler etkilenebilir. Yani onlar da sanki depremi yaşamış gibi titreyerek, aslında beden titriyor. Yani bayağı travma sonrası stres bozukluğu tepkisi yapar bir tepki gösteriyor ve titreyerek uyanabiliyor. Hmm. Deprem oluyor diye o kişi uyanabiliyor. Ama aslında belki de o depremi hiç yaşamadı ama duygusal olarak sadece izlediği, seyrettiği için, içselleştirdiği için travmatize olmuş olabiliyor.
1: Çok güzel
2: böyle
1: anlattın.
2: Böyle vakalar
1: şimdi,
2: da var.
1: Mesela böyle bir şey yaşadık ve işte travmatik bir olay yaşadık ya da travmatik bir olay izledik ve biz baktık ki kendimiz biraz daha içe kapanıyoruz. Kabuslar görüyoruz. Dışarı çıkmakta zorlanıyoruz. Depresif, böyle bir karamsarlık geldi. Sabah uyandığımda güne başlamak istemiyorum. Anlamlarımı kaybettim diyelim. Böyle bir hikaye. İlaç mı, terapi mi? Nasıl bir yol izliyorsunuz tedavisinde?
0: Yani sonuçta ikisi de olabilir. Hani oradaki işlevselliğin kaybının oranıyla, işte kişinin talebiyle, işte oradaki travmanın zaman süresi, işte ne zaman oldu, kendisi mi yaşadı ya da gözlemledi mi? Mesela sonuçta bir başkasının yaşadığı travmayı izlemek de bizim aynı nöronlarımız aracılığıyla kendimiz yaşıyormuş gibi bizim beynimizde bir yorumlanır. Bir diğeri de bir başkasının üzüntüsünü gördüğümüzde kendi üzüntümüzle ilgili bir anıyı hatırlayıp onun canlanmasına izin verebilir. Hani bizim de çocukluğumuzda bir travma anısı vardır. Bir başkasının yaşadığı o travmatik anı buna benzer bir anıdır. Hani çok büyük bir problem yokmuş gibi gözükebilir. Ama kişi kendisiyle ilgili o anıları tekrar yeniden canlandırır.
1: Bazen de farkında olmadan gerçekleşebilir.
0: Tabii farkında olmuyor. Çünkü bilinç dışında hani bir anda içim sıkıldı, bilmem ne oldu, hiç canım istemiyor, dışarı çıkmak istemiyorum falan. Yavaş yavaş kendi içindeki o henüz anlamlandırılamamış ama farkındalık düzeyinde gelememiş o duygu yavaş yavaş kendi içinde kemirmeye başlar. Çünkü biz duygu dediğimiz alan aslında bizim hayatımızdaki tutunduğumuz tek yapıdır. Hani bir şeye ihtiyaç hissetmek, onun motivasyonu, hani bir ihtiyaç giderme sanatıdır yaşamak. Hani bizim motivasyon dediğimiz şey ihtiyacımızı gördükten sonra hareket haline geçirmek. Ama bu bizim farkındalık düzeyimizde olmayan ve bastırdığımız, bilinç dışına ittiğimiz bir duygusal alanımız varsa, bizim 100 birimlik bir duygu alanımız varsa, diyelim 20, 30 ya da 50 birimlik bir alan farkındalık alanımızın dışında ve sürekli kendini anlam bulmaya çalışıyor ve bulamıyor. Çünkü farkındalık düzeyinde de getiremiyoruz. Bilinç dışına itmişiz. Diğer %50'lik alanla hayatımızı sürdürüyoruz anlamına geliyor. Ve bir süre sonra yaptığımız işteki yük bize daha fazla gelmeye başlıyor. Daha fazla çekinmeye başlıyoruz. Daha fazla zorlanmaya başlıyoruz. Ve bir süre sonra hani kendi hayatımızda anlamını da bulamadı. Yani bu aralar bir şey de yaşamadım ama hani hayatım çok kötü gidiyor, isteksizlik başladı falan filan diyoruz. Sonra bunun detaylarını öğrendiğimizde tabii atıyorum işte iş yerindeki baba figürünü atfettiği bir patronuyla arada da ufak bir çatışma olmuş ama çok da önemsememiş zannediyor. Ama bilinç dışındaki o baba ile ilgili çatışma anındaki o duygusal travmatik şeyler harekete geçmiş. O yüzden kendisini biraz içten içe kimemeye başlamış diyebiliriz mesela.
1: Aa, çok iyi örnek. Peki ilacı var mı?
0: Şimdi İlaç şöyle yani yapılan bazı çalışmalar atıyorum ilk birkaç saat içerisinde işte beta blokerler vesairelerle aslında oradaki travmatik anının labilitesini arttırıp travmatik bir zon olarak kalmak yerine işlemlenebilmesini sağlayacak gibi bir takım çalışmaları var. Ama onu bir kenara bırakalım. Şimdi akut anlamdaki tedavi yerine. İlaç tedavisinde şu var. Duygusal o yüksek tonlu irritabiliteden tutun da işte bir sürü o bahsettiğimiz Tuğba Hanım da çok gayet güzel anlattığı semptomları neden olan o duygusal yapıya biraz rahatlatacak ilaç tedavilerimiz var. Ama bunlar, bu ilaç tedavileri gerçek anlamda kişinin bu duygularını anlamasını sağlamıyor. Ya da biz şöyle bir şeyi düşünebilirsiniz. Yani travma beden, hani daha doğrusu duygu bedendir. Yani bedenin içerisinde ki anlam bulanamayan, henüz daha sembolize edilememiş, temsillerde dönüşememiş bir anı odağıdır ve işlemlenmesi lazım. Şimdi bu işlemlenmesi için yüksek tonda ki o duygunun varlığı, beyin mesela genelde rüyalarımızı çok önemseriz çünkü biliyorsunuz ki zaten birazdan anlatacağız. Rapid eye movement dediğimiz o REM döneminde gözlerin hızlı hareket etmesi sırasında beyindeki duygusal bağlantılı anılar yavaş yavaş sönümlenir ve ilgili anılar ilgili kategorilere yerleşir ve biz sabah kalktığımızda biraz daha rahatlamış kalkarız. Çünkü duygusal yükü rüya sırasında atarız. Ama bu travmatik anılar ne yazık ki buna işlemlenemiyor. Ne yaparsak yapalım o travmatik anı öyle kas katı küp şeker gibi duruyor. Eriyemiyor yani beyindeki o dokulara. Ve bunun erimesi lazım. Ne yaparsak yapalım. İlaç tedavisi de bunu çok da çözüme ulaşmıyor. Terapiyle bir noktada belirli bir aşamayı yavaş yavaş yapabiliyoruz. BDT'nin bir sürü ekolün aslında bununla ilgili yöntemleri var. Ve her biri işte o duygusu

0: İlaç tedavisi de bunu iş çok da çözüme ulaşmıyor. Terapiyle bir noktada belirli bir aşamayı yavaş yavaş yapabiliyoruz. BDT'nin bir sürü ekolün az vesaire. Sanki dilim dilim dilim dilim onu işlemeye çalışıyoruz travmatik anıyı. Yavaş yavaş o anının diğer bölümlerine geliyoruz vesaire. Ve zaman içerisinde terapi sırasında bazen gündelik yaşantısındaki olayı anlatırken de bu buradaki duygusal yapıyı biraz azaltabiliyoruz. En sonunda aslında dışarıdan birlikte konuşarak o anının o sürümlenmesini, onun işlemlenmesini beraber yapabiliyoruz. Zaten 1898 yılında ilk defa travma dendi. O da işte işlemlenemeyen anı olarak literatüre girdi. O gün bugündür zaten bunu böyle biliyoruz ve bunun üzerinden yorumlamaya çalışıyoruz. Bir sürü tedavi yöntemi çıktı. Ve her biri gerçekten işlevsel. Yani eğer gerçekten kişi eğer bu semptomları taşıyorsa mutlaka bir terapiye gitmesini tavsiye ederiz.
1: Evet.
2: Şimdi burada o zaman şöyle anlayabiliriz. Bir travmatik yaşantı oluyor. Bu gümleye oldu. Beklenmedik bir olay.
1: Tabii ani ve senin beklenmedik.
2: Senin ölüm ya da yaralanma ihtimalini içeren.
0: Aynen.
2: Beklenmedik ve sana zarar veren bir hikaye yaşadım. Burada hasta olma ihtimalin çok yüksek değil. Ama yine de işte böyle bir %30'larda bir büyük bir olaysa ve senin de hassasiyetin ve yatkınlığın varsa travma sonrası ses bozukluğu ortaya çıkabilir. Bu da belli ruminasyonlardan yani bu olayı anlamlandırma şeklinden ortaya çıkıyor. Yani diyorum ki ya ben ne kadar güçlüymüşüm, ne kadar zor bir olayla baş ettim dersem hasta olmuyorum. Ama ne kadar zavallıymışım, ne kadar güçsüzmüşüm aslında elimdeki her şey bir anda kaybolabilirmiş dediğimde de hasta olma ihtimalim daha fazla
0: oluyor. Şöyle de demek ayırmak biraz zor. Çünkü şöyle bir şey var. Bir insan bunu ne kadar güzel baş edebiliyorum demeden önce yaşadığı kayıpla barışmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü o kayıp bedenimizin yaşadığı bir kayıp. Yani çok da böyle bilinçli yaşadığımız bir şey değil. Sonuçta beynin öngörü sistemi var. Bir son dönemlerde işte Carl Friston'dır, işte anlatı ettiği bir literatürde artık konuştan konu şu. Beyin şu anı yaşamamış. Beyin bir sonraki basamağı düşünerek, planlayarak ve öngörerek şu anla kıyas yapıyor. Diyor ki ben şu anda mutfağa gideceğim, su içeceğim. Eğer evde su var diye tahmin ediyorum diyoruz. Şimdi onu yaşamak için kalkıyoruz. Beyin aslında onu zihninde tamamlamış oluyor. Şimdi bir insan bunu yani mutfağa gittiğinde suyu bulamadığında yaşadığı hayal kırıklığı ya da öfkeyi mesela yaşayabilir. Şimdi öncelikle beyin bunu bizim verdiğimiz karar üzerinden değil zaten subkortikal yani bilinç beynin düşünme alanının öncesindeki ya da daha evrimsel olarak daha öncül olgunlaşan yapılar aracılığıyla zaten öngörü üzerine kurulu bir sistemle yapıyor. Ve bir hayal kırıklığı yaşadığında, bir travma yaşadığında beyin ona otomatikman zaten böyle bir cevap veriyor. Diyor ki burada bir problem var. Biz bunu böyle düşünmemiştik. Ben işte hiçbir şeyimi kaybetmeyeceğimi düşünüyordum. Yaralanmayacağımı düşünüyordum. Ne bileyim sakatlanmayacağımı düşünüyordum falan filan. Buna benzer büyük bir yaşam olayında bir anda beyin alarm sistemlerini çalıştırıyor. Şimdi biz bu alarm sistemlerini deneyimlemeden, onlarla barışmadan ya ben bunu nasıl başa çıktım ya ben bunları güçlü olmayayım. Çünkü bazı travma mağdurlarının yapmak zorunda oldukları bir diğer görev ise diğer çevresindeki mağdurlara güçlü olup onlara yardım etmeye çalışıp elinden geldiğince kendi acısını unutup başkasına yardım etmeye çalışarak bunu yenmeye çalışıyorlar. Bazen de dışarıdan görüldüğünde ne kadar güçlüsün ya halletmişsin. O da diyor ki ben hallettim tabii ben bunu yapıyorum diyor ama bu geleceğe taşınan bir bohça olarak ya da şey olarak
2: kalabilir. Bu da bastırmanın bir yöntemi olabilir diyorsunuz.
1: Aslında,
2: hocam buyurun.
1: Aslında şöyle bir gerçek de var. İnsanı derinden sarsan, yaralayan, ciddi olumsuz duygular yüklendiği olaylara karşı kimse başta güçlü olmuyor. İllaki hepimizi travmatize eden illaki yaşamımızda şöyle söyleyeyim. Hayat bizi bir şekilde travmatik yaşantılarla en azından bir iki tanesiyle sınamıştır.
2: Sınıyor tabii.
1: Evet. Ve yaşanan travmada aslında yaşadığımız travma ve olaylarda bizi aslında hayatımızın kırılganlığını hatırlatır. Ve bizim hayatımızda bir travmatik bir olay yaşadığımızda hepimiz bir zayıf düşeriz. Hepimiz bir korku dolu oluruz, öfke dolu oluruz, inkar içinde oluruz ve hepimize gerçekten

0: gerçekten. Bu nasıl benim başıma geldi? Nin içinde kendimizi buluruz. Hı hı. Buradan çıkmanın, şimdi buradan çıkmak çok mümkün ama çok da kolay bir şey mi? Hı hı. Hani tamam ben buradan hemen bir hayatı tekrar anlamlandırayım, yaşadığım olayı yeniden anlamlar yükleyeyim, ben buradan güçlenerek çıkayım, bu çok da kolay olmuyor Mehmet. Hı hı. Yani tabii çünkü başta şu da var. Şimdi bir travma yaşadığında eğer travma sonrası stres bozukluğu semptomları çok gösteriyorsan zaten hipokampüste yaşadığın o travma hipokampüste nöronların, beyindeki nöronların, bazı nöronun ölmesine neden oluyor. Şimdi öyle olduğunda da prefrontal korteks işlevselliği azalıyor. Şimdi prefrontal korteksin zaten işlevi ne? İşte duygu düzenleme. Yani bizim regülasyon becerimiz, regülasyon kapasitemiz zaten prefrontal kortekste. Rasyonel düşünme, yani gerçekçi düşünmede kalma hali. Şimdi prefrontal korteksimiz bizim zayıfladığında ne oluyor? Biz gerçekte kalamıyoruz. Zihnimiz birçok senaryolar üretiyor. Olumsuz senaryolar dolu. Kendimizle ilgili olumsuz inançlarla dolu. Benliğimiz, kimliğimiz, ruhsal olarak benliğimiz parçalanmış olabiliyor ve bunu onarmamız, toparlamamız çok da kolay olmuyor. Çünkü bunu yaşadığımızda zaten stresle başa çıkma mekanizmamız olsun. Bu hem düşüyor, dürtü kontrolümüz zayıflıyor. Bu yüzden şimdi dürtü kontrolünün olduğu yerde zaten işte öz kontrol, işte farkındalık, sorunlarınla, o sıkıntılarla dur ben bununla nasıl başa çıkarım gücümüz o zaman devreye giriyor. Ama bu da çok kolay bir aşama değil.
1: Peki. O zaman şimdi aradan sonra ruhsal olgunluk kavramını da biraz konuşalım diyorum. Ama şöyle bir istatistik var elimizde. Mesela bu 11 Eylül olaylarıydı galiba. Orada Amerikan Savunma Bakanlığı'na yapılan saldırıda bu saldırı sırasında binada olanların %12 kadarı travma sonrası stres bozukluğu çıkarıyor. Fakat Irak'tan dönen Amerikan askerlerinin %10 kadarı çıkarıyor. Çünkü bu da bir beklentiyle alakalı. Yani iş yerinde çalışırken yaşadığın olayın beklenmedik düzeyi daha yüksek olduğu için onların hasta olma miktarı da biraz daha fazla oluyor. Ama bir asker olarak yani saçma sapan bir görev için bir yere gidiyorsan ve bu görevin tabii ki çok anlamlandırılma ihtimali yok. O zaman daha fazla hasta olabiliyorsun. Daha az hasta oluyorsun çünkü zaten başına bir şey geleceğini öngörebiliyorsun. Yani sanırım burada bu büyük hasarın olmasında ya da hastalığın ortaya çıkmasında öngörülebilirlik kriterinin önemli olduğu gözüküyor. Her ikiniz de zaten bu tanımı yaparken ani, beklenmedik bir takım olaylardan bahsediyoruz. O zaman insanların güçlü olabilmeleri için biraz daha tehdidin içinde çok kalmadan ama tehdide öngörme becerisinin yüksek olması ve gerektiğini düşünebiliriz.
0: Ve yüklediği anlamlar. Bu çok önemli.
1: Şimdi bir araya gidelim hemen. İlk bölümümüzü bitirdik, ilk saatimizi. Efendim Tuğba Ayhan, Hüseyin Ünbol aradan sonra tekrar burada olacak. Travmaları konuşmaya devam edeceğiz. Ama biraz da işte bu ruhsal olgunluk nedir onunla başlayacağız döndüğümüzde.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Son teknoloji ürünler için alışılmadık alışveriş İdefix. Televizyon arıyorsan da, küçük ev aletleri bakıyorsan da, telefonunu değiştirmek istiyorsan da, notebook, kulaklık, beyaz eşya ve daha niceleri. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
3: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok.

0: Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Efendim tekrar hoş geldiniz. Tuğba Yağan ve Hüseyin Ünübollu İnsan Hali programı travma konusunda sohbet ederek ve sorulara cevap arayarak devam ediyor. Şimdi bu ruhsal olgunluktan bahsedeceğiz ama bir tedavi olarak da bu travmalardan sonra EMDR ya da EMDR denen yöntemi çok duyuyoruz. Kullanıyor musun hocam ve ne yapılıyor?
1: Ben 2011 yılından beri kullanıyorum. Hı-hı. Aslında hani Türkiye'de, İstanbul'da bu tekniği kullanan öncelikle psikologlar arasındayım. Hı-hı. Ve aslında BDT yapmama rağmen, işte çözüm odaklı terapi, işte BDT kullanmama rağmen ben travmada en çok EMDR'ı çok seviyorum. Çünkü onun eğitimini alırken uygulamalı olarak da ben de kendim de dahil oldum ve kendimdeki etkilerini de gördüm.
0: Emre Konuk Hoca'yla mı çalıştınız hocam?
1: Tabii,
0: eğitiminde?
1: Evet. Ha,
0: tamam,
1: evet.
0: Çok selamlar Emre Hoca'ya bu arada.
1: Gerçekten sevgiler ve selamlar. Şimdi şöyle ki EMDR terapisinin aslında Türkçe açılımı göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme. Mesela ben bunu danışanlarıma şöyle anlatıyorum. Diyorum ki yaşamında seni sarsan, senin kararlarını etkileyen, hayattaki seçimlerini etkileyen, hem işte duygusal olsun, sosyal yönden, duygusal yönden, iş hayatında, özel hayatında, her alanda senin aslında olaylara karşı verdiğin tepkileri, seçimlerini, kararları etkileyen şey senin yaşadığın deneyimler. Yaşadığın hayati, seni derinden etkileyen olaylar. Ve sen o olayları yaşadığında, o olayları yaşamışken, işte erken geçmiş dönemleri olabilir, çocukluk dönemleri olabilir, ergenlik dönemi olabilir ya da yeni, yani çok yakın geçmişte yaşadığı olaylar olabilir. Biz bu olayları yaşarken zihnimizde bu ciddi bir öz farkındalıkla bu olayları anlamlandırmıyoruz. Hmm. Yaşamıyoruz. Oturup ele almıyoruz. İşlemiyoruz. Ne yapıyoruz? Ben şöyle tarif ediyorum. Bizim zihnimizde birçok ana odası var. Hmm. Ve o odaların duvarlarında bazı resimler asılı. Yaşadığımız olaylarla ilgili bizi en çok etkileyen, bizde bazı olumsuz duygular bırakan, kendimizle ilgili inançlar geliştirmemize neden olan olumsuz inançlar ya da hayata karşı algımızı olumsuz yönde etkileyen bazı sahneler bunlar. Onları resimliyoruz ve biz o ana odalarını kilitliyoruz, kapılarını. Yani aslında kapısı kilitli ana odalarımız var bizim zihnimizde ve beynimizde. Biz onlarla hiç uğraşmıyoruz. Çünkü neden? Hatırlamak istemiyoruz. Çünkü hatırlaması bizim için zor. Hatırladığımızda o duyguyu taşımak, o duygunun yükü bize ağır geliyor ve ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Hayata devam ediyoruz. İşimize, gücümüze devam ediyoruz.
0: Çekmeceyi açmıyor hiç yani.
1: Asla. Kapıyı hiç, kapı kilitli. Hiç açmıyoruz. Hayatımıza devam ediyoruz. İş hayatımıza devam ediyoruz. Gündelik yaşantımıza devam ediyoruz. İlişkiler yaşıyoruz. Evleniyoruz. Çoluk çocuğa karışıyoruz. Ama sıkıntılar yaşıyoruz.
0: Bunlar içten içe, alttan alta bir etkisini yapıyor yine.
1: Tabii,
0: yok
1: tabii.
0: Değil çünkü.
1: İlişkilerimizi bunlar ne yapıyor? Hı-hı. O kilitli odalardaki o anıların bize verdiği, bize yüklediği hayati anlamlar var. İnsanlarla ilgili, insanlara yüklediğimiz anlamlar, yaşadığımız olaylara karşı yüklediğimiz anlamlar,

0: verdiğimiz tepkiler, bunların hepsine, hepsi bizim hep yüklediğimiz o olumsuz anlamlar ve inanışlarla ilgili. Bizim bu anı, biz bu anıları işlemezsek şayet, biz yanlış kararlar verebiliriz, sürekli kısır döngüde yanlış seçimler yapabiliriz ve istemesek bile, ister istemez, bilinçli ya da bilinç dışı, aşırı olumsuz, güçlü, dürtüsel davranabiliriz, dürtüsel tepkiler verebiliriz, şiddetli tepkiler verebiliriz. Yani hem bizi zora sokan hem de hayatımızdaki insanlarla ilişkilerimizi çok olumsuz yönde etkileyen tepkiler verebiliyoruz. Peki EMDR bunu ne yapıyor? EMDR ne yapıyor? Biz terapide o kilitli olan anılarla bizi sarsan, duygusal olarak bizde çok yük hissettiren o anıları tekrar o kilidini açıyoruz. Tabii onun için de sağlam bir ego gerekiyor o kişide.
1: Yani açmaya hazır olmalı.
0: Evet, şeffaf olmaya ve o kapıları açıp o yüklerinden, duygusal yüklerinden, ruhsal yüklerinden kurtulmayı çok istemesi gerekiyor ki biz o kapıları açabilelim. Çünkü terapist bunu tek başına yapamıyor. Yani dünyanın en iyi terapisti
1: tabii,
0: ol.
1: Tabii.
0: Danışanın bunu istemesi gerekiyor.
1: Ortak o yüklerinden,
0: evet, o yüklerinden kurtulup onun zihninde yaşadığı deneyimlerden kaynaklı hayata ve insanlara, olaylara yüklediği o olumsuz anlamlar zaten onun yanlış tepkiler vermesine, yanlış konuşmasına, yanlış kararlar almasına neden olduğu için biz artık ne yapıyoruz? O kilitli kapıları açıyoruz ve o anıları işliyoruz danışanla beraber. Danışanın işte yalnızlık duygusu, çaresizlik duygusu, başarısızlık korkusu, gelecekle ilgili kaygısı, ilişkilerle ilgili sorunu. Yani onu travmatize eden hangi olayı yaşadıysa ve onun şu anki yaşamını da o duygu durumu, o düşünceler, yüklediği anlamlar muhtemelen olumsuz yönde etkiliyor. Ve nasıl başa çıkacağını bazen de bilemiyorsa işte o zaman EMDR'a, yani bu terapiye geldiğinde biz o bilgileri, onun yaşadığı o anıları tekrar işliyoruz. Ve bu sefer kendisini televizyondan izler gibi izlemesini, şimdi ve burada şimdiki sen olarak, şu anki sen olarak geçmişteki o olayı en son nasıl yönetirdin diye bir soruyla devam ediyoruz. Ama en başta o olayı tekrar zihninde canlandırmasını istiyoruz. Ve o zaman donmuş anı diye bir şeyden bahsetti. Bir donma hali ve donmuş anıdan bahsettiniz Hüseyin Hocam, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, yani biz zaten o olayı yaşarken, bizi travmatize eden o olayı yaşarken bizim zihnimiz bir yerde aslında donuyor. EMDR'da bu terapi tekniğinde artık o donma halinden kurtuluyorsunuz ve yaşadığınız olaya tekrar yeniden daha gerçekçi bir şekilde yeniden anlam yüklemeyi öğreniyorsunuz. Sizi rahatsız eden o duygu durumuna, sizi rahatsız eden, size ağır gelen o düşüncelere karşı ta ki duyarsızlaşana kadar önce duyarsızlaşıyorsunuz. Size yük olan, size hiç iyi gelmeyen, taşıyamadığınız o olumsuz duygu durumuyla bir yüzleşiyorsunuz. Ciddi bir farkındalıkla tekrar zihninizde canlandırdığınızda bu sefer o bilgiyi daha sağlıklı işleyebiliyorsunuz. Çünkü onu o zaman yaşarken sağlıklı işleyemezdiniz.
1: Ve o yüzden de bastırdık.
0: Tabii. Ya bastırıyoruz, ya inkar ediyoruz, ya rüminasyon yaşıyoruz. Tekrar ediyor o zihnimizde, o anılar tekrar ediyor ama çaresi yok o anıların. Kısır bir döngüde devam ediyoruz ve daha da bizi depresifleştiriyor. Ama bu terapi tekniğinde zihnimizde bu olayları tekrar canlandırdığımızda asla fark etmediğimiz yeni şeyleri fark edebiliyoruz. Hiç düşünmediğimiz yeni düşünceler gelebiliyor. O olayları yaşadığımız kişilere karşı onlara yüklediğimiz anlamı değiştirebiliyoruz. Duyarsızlaşabiliyoruz. Daha empati sahibi olabiliyoruz. Empati duygumuzu güçlendiriyoruz. Kendimize olan özgüven duygumuz güçlenebiliyor. Şimdi öz farkındalık yaşıyorsun. O duyguya karşı yeni bir anlam yüklediğinde, o olaya yeni bir anlam yüklediğinde duyguların etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkileniyor. Şimdi düşüncelerimiz etkilenince duygularımız etkileniyor. Duygularımız etkilendiğinde tepkilerimiz etkileniyor. Yani aslında hayata karşı, yaşadığımız olaylara karşı, insanlarla yaşadığımız travmatik deneyimlere karşı, o insanlara ve olaylara yüklediğimiz anlamları değiştirebildiğimizde o duygulara karşı da daha duyarsızlaşmış oluyoruz. Ve yeniden anlam yüklediğimizde, yani bir nevi yaşadığımız hayat olayları yeniden inşa ettiğimizde, yapılandırdığımızda, kendimizi dışarıdan izleyerek, kendi hatalarımızı da görerek, bir kabullenme içinde. Bu arada travmada iyileşme önce kabullenmeyle başlar. Hı hı. İnkar olduğu sürece iyileşmenin inkar iyileşmenin engelidir.
1: Bastırmak. Yolu açılmamış oluyor. Yani
0: evet, evet. Durumda. Ve böylelikle yeni anlamlar yüklediğimizde de bu sefer seçimlerimiz, kararlarımız, kendimizle ilgili inandığımız şeyler, hayatımıza girecek olan insan, yani şöyle geçmişteki yaşadığın olumsuz deneyimlerde o kişilerle yaşıyorsan o kişinin özelliğini ya da o kişiyle yaşadığın deneyimi daha hayatına yeni giren insanlarla herhangi bir deneyim yaşamadan hemen ona taşıyabiliyorsun.
1: Transfer edebiliyorsun.
0: Aynen tamam. Öyle.
1: Bunu
0: ama EMDR'da bunları yapmamayı öğreniyorsun. Bu hatalardan kurtuluyorsun. Hı-hı. Yani her bir yeni deneyim şöyle geçmiş geçmişte kalıyor. Şimdi ve buradayız. Hı-hı. Ama elbette geçmişten besleniyoruz. Aslında iyileşme geçmişten de beslenerek yaşanılan bir süreç. Bu bir nevi EMDR'da farkında olmadığın, zihninde kilitli kalan her duygu, düşünce, inanış, geliştirdiğin inanç sistemleri bir nevi değişiyor, bir dönüşüm yaşıyor, dönüşüm yaşanıyor ve böylelikle sen de bir kişisel dönüşümün içine girmiş oluyorsun.
1: Hı hı, çok güzel.
0: Ve daha artık olaylara karşı yaşadığın ve bir sonraki yaşayacağın olaylarla ilgili başa çıkma mekanizman daha güçlü oluyor. Sen daha güçlü çıkıyorsun, daha dirençli oluyorsun ve atlatabildiğini gördüğünde diyorsun ki ya ben bunu atlatabildiysem
1: bundan sonra zaten neler yapabilirim.
0: Evet, şimdi orada güçlenerek çıkıyorsun diyebiliriz.
1: Travmatik
0: oradan.
1: Yaşantı var. Bunun yarattığı bir takım duygular, bir takım fizyolojik tepkiler var. Evet. Bunları genelde yüzleşmemek için bastırıyoruz. Böyle belli travma yöntemlerinde de bunların kapısı açılıyor. Önce onlara karşı hassasiyetlerin bir yönü kabul, değiştiriliyor. Evet. Ve sonra
0: yüzleşme,
1: tekrar reproses ediliyor.
0: Evet.
1: Yeniden
0: aynen
1: yorumlanıyor belki
0: aynen
1: diyebiliriz.
0: Öyle.
1: Güzel tabii ama şu, bir de şu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi 6 Şubat depremlerinde Adıyaman, Hatay çok etkilendi. Tekrardan orada her yaşayan herkese geçmiş olsun diyelim. Hatta Hatay hala bugün de sellerle falan bir test ediliyor gibi. Gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Güzel memleketimizin Hatay ili. Canımız, ciğerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz orada öz kardeşlerimiz. Şimdi Hatay'dan Aydın'a geldi insanlar. Travmayı yaşadılar. Depremi yaşadılar. Ve çok acayip kucak açıldı. Türkiye'nin neresine giderlerse gidilsin. Ama doğru mu yapıldı? Sen depremi yaşadın canım kardeşim diye sarılmak mı doğru olan? Yoksa aslında o aşırı hassas davranmamak mı? Yani kabaca şunu soracağım. Travma yaşayan çevremizdeki birine nasıl davranmamız gerekiyor?
2: Yani evet. Sonuçta birincisi duygu tek kişi yaşanmaz dediğimiz gibi. Hani o yüzden bir travma mağduru kişinin illaki bir sosyal desteğe ihtiyacı var. Ama gerçekten yorucu bir durum. Hani bir travma mağdurunun birincisi bulunduğu ortamdaki yaşadığı şeyi ifade etmekten dolayı bir suçluluk hissi olabiliyor. Hani ben ortamın düzenini bozuyorum, sizin canınızı sıkıyorum, işte ben buraya ait değilim, işte ben ne yaparsam hani insanların o yüz ifadelerinden falan hani tamam geçti artık falan deyip bazen o kişinin yaşadığı deneyimi anlattırmayı azaltabiliyoruz. Bazen diyoruz ki bak biz senin yanındayız ama hani yeter artık bunları konuşma. Bundan sonra hani biz ne yaparsak yapalım elimizden geleni yapacağız falan deyip o kişinin ihtiyacı olan çözümü verdiğimizi zannettiğimiz durumlar da olabiliyor. Halbuki travmatik mağdurumuz ya da hani herhangi bir kayıp da olabilir bu. Bir insan öncelikle kaybı anlamlandırabiliyor olması için onun zihnindeki görünmeyen tarafını ifade ediyor olması lazım. Yani kelimelere dökebiliyor olması lazım. Bazen duygusal olarak boşalması lazım. Bazen bazı noktalarda isyan edebiliyor olabilmesi lazım. Hani bazen bize çok uygun olmayan tepkiler de görebiliyor olabiliriz. Bu gibi durumlarda o kişinin o duygularını ifade etmesine engel olmak yerine o kişiye hani rahatlıkla ağlayabilirsin. Rahatlıkla bir konuşmak istediğin her zaman yanındayım. O konuştuğunda ona genelde biz şu yanlışı yapıyoruz. Bir insan bir sorunu anlattığında hemen sizden çözüm istemez. Bir noktada onu kendi de bilmiyor birincisi. İkincisi o sorunu ifade etmenin, bütünüyle ifade etmenin zaten sonucunda kendisi de çözümünü bulacak. Biz ona o duyguyu ifade edecek ortama mı hazırlamamız lazım? O yüzden önce

0: anlattığı öyküler belki birkaç kere anlattı. Onun yanında durup biraz belki sırtını sıvazlayıp biraz yanında bekleyip onun duygusunu eşlik edip onun duygusunu sizin de hissettiğinizi ve birlikte taşıdığınızı ve ondan sıkılmak yerine onun o anını paylaşabildiğinizi gösterebilirseniz eğer o kişiler biraz daha kendini rahat hissedebiliyor. Artık bulunduğu ortamda anlaşıldığını hissetmeye başlıyor.
1: Yani bu bizde hemen bir çözüm bulayım, yardımcı olayım çabasını çok evet. da

0: Öldüm demek, hani duygunun aslında amacı eylemdir çünkü. Aslında duygu bizim hayatımızdaki yönü belirler, yönelimi belirler. Bir şeyin nereye gideceğini belirler. Ama biz o duygunun içindeki zenginliği, o duygunun bizim zihnimizdeki anlam ilişkilerini anlayabilmemiz için aslında biraz daha duygunun duygu olarak ifade edilebiliyor ya da duygunun içinde kalabiliyor olmamız lazım. Mesela Amerika'da ben çok suçlu hissediyorum, çok üzgünüm diye ifadeler vardır ve aslında onlar duygularını çok rahatlıkla ifade eder ve duygunun içinde kalabilirler. Biz eylemsi bir yapımızdan dolayı bir duyguyla karşılaşmaz. Ne yazık ki toplumumuzun, kültürel yapımızın da bir yan etkisi diyelim. Hemen hani hadi geçti tamam hallederiz şu an hani bir sorunu çözmek konusunda çok becerikli, çok hızlı, çok atik, çok pratiğiz. Yani mesela Almanya gittiğinizde bir Türk orada bir sürü iş yapmaya başlıyor. Ne kadar yavaş iş yapıyorsunuz falan. Hmm. Mesela Amerika'ya gittiğinde girişimciler bizim orada parlayabiliyor. Çünkü hani eylem odaklılık olduğu için bir şeyi hızlı pratik çözülmeye dönük bir tarafımız var.
1: Ama o bedeni tadına bakmadan seninki dükkanı açıyor yani.
0: Gibi bir şey yapıyor. Hemen kesmeye başlıyor. Çünkü biz sorunu duygusuyla ilgilenmek yerine onu nasıl çözeriz de ilgileniyoruz. Ama Evet. Bu ne yazık ki duygunun içinde kalma şansımızı da kendi elimizden alıyoruz. Hı hı. O yüzden hani mesela ben Almanca'da geliştirilmiş ölüm ölçeğiyle ilgili bir geçenlik güvenlik yapmıştım. İngilizce'de, Almanca'da ve Çince'de vardı. Hı hı. Hepsi korku, ölüm korkusuyla ilgili bir şey, 5-6 ölçeği vardı. Ben de Türkçe geçer güvenliği yaptık. Beklediğim şey 5 tane alt ölçek. Yani bir ölüm sonrası, kendi ölümümüz, bir başkasının ölümü. İşte bunun gibi 5 tane alt ölçek vardı. Hı-hı. Bir baktık bir tane ölçek çıktı. Hani biz şu anlama geliyor. Hani biz duyguları ayırt edememişiz. Hani
1: tek boyutlu çıktı.
0: Tek boyutlu yani. Çıktı.
1: Allah Allah.
0: Bir ölüm korkusu. Hani ölümden korkuyorum. Bu kadar yani. Ama bir başkasının ölümü mü, kendi ölümümüz mü, ölümden sonraki yaşam mı, öncesi yaşam mı, onların yaşamı mı falan. Hiç fikrimiz yok. Çünkü hani hakikaten duygunun o yelpazesiyle ilgili bir eksikliğimiz var. İşte toplumumuz genelde yaslarda, sıkıntılarda hemen bir an önce geçirmeyi, bir an önce çözmeye odaklanıp o duygunun içindeki zenginliği görmek yerine o duygunun başka bağlantıları var. Çünkü o duygu sadece bir tek bir duygu değil. Yani bir olay yaşıyoruz belki ama olay örüntüseldir. Bizim beynimiz örüntüsel çalışır. Yani sizin duygunuz, benim duygum, başkasının duygusu, bu ortam hepsi bir bütün olarak beynimize gelir. Şimdi burada sizin duygunuz, sizin mesela öfkeli bir yapınız var. Ben travmaya uğramış birisiyim. Ama sizin duygunuzla kendi duygumu henüz ayırt etmeye özelliğim daha başlamadı. Biz ortak bir deneyim yaşadık. Ben bu deneyimi beynimde ayıracağım. Şimdi bunu duygunun içinde kalamadığım sürece ben bazen içimde zorbalık hissini de yaşıyorum. Bazen mağdur. Ben şimdi hangisiyim? Şimdi ben gerçekten kendi kendime mağdur mu ettim? Bazen travmanın yeniden yaşantılanma yolculuklarının bir nedeni de bu oluyor. Hani bu kişi acaba benim suçumdan dolayı mı böyle bir travmatizasyonu yaşadım yoksa gerçekten mağdur bendim de gerçekten edilgen bir pozisyondayım da bir başkası gerçekten bana zorbalık mı yaptı? Ben bunu ayırt edemiyorum.
1: Evet.
0: O yüzden kendini suçlu hissediyor. Kendini hani bu beyin bunu diyor ki ben bunu anlayamadım yani diyor. Hı-hı. Ve bunu tekrar yaşantıya geri çevirmeye çalışıyor. Hı-hı. O yüzden biz yakınlarımıza duygularını ifade edebilecek ortamı, atmosferi ve konforu sağlamamız gerekiyor ki o duyguyu birlikte çözelim.
1: Burada mevzu çözmekten ziyade öncelikle anlamak.
0: Yani bizim bütün yolculuğumuz aslında bunun üzerine kurulu. Bir duygu, hani biz biraz işte yaşamı duygular üzerine yaşıyoruz ama o yaşadığımız çerçeve hemen bir sonuca bağlamak üzerine evrimleşmiş, daha hızlıca çabuk çözüm bulmaya yönelmiş bir tarafımız olduğu için hemen bir an önce çözmeye çalışıyoruz ama bu bir normal canlının yaptığı bir yolculuk. İnsanoğlunun yolculuğu buradaki kapanmadan önceki yani hemen davranışı çözüme dönüşmeden önceki anlama arayışı olması lazım. O yüzden biraz duygularımızı daha şefkatli kucaklamayı öğrenmeliyiz.
2: Ama şey, sizin söylediğiniz şey de çok güzel bir şey ve çok önemli. Mesela yaşanan travma sonrası. Şimdi travmayı yok saymak ya da travmayı unutmak değildir mesela travma sonrası büyüme süreci. Hı-hı. Hani yok sayamayız ya da unutamayız. Zaten ne kadar yok sayarsan ve unutmaya çalışırsan o kadar travmanın etkileri senin üzerinde kalır. Ama o, hani o travmadan sonra

0: O güçlenerek, o travmadan güçlenerek çıkma halindeki en önemli etkenlerden biri de sosyal destek. Yani o etrafının, yakınlarının, ailenin, sevdiklerinin senin yanında oluşu, sana dair empatik anlayış içinde olması, seni dinlemeleri. Çünkü ifade zaten o travma yaşayan kişi için ifade etmek bile o kadar güç ki ve o ifade etme süreci bile aslında onun travma sürecinde ilerleyebilmesindeki ilk şey bebek adımları.
1: Kendisini dinlemiş oluyor.
0: Evet, yaşadığı olayı ifade edebilmek. Bu çok önemli. Yaşadığı olayı insan ilk nasıl ifade edebilir? Kendi kendine konuşacak değil. Yakınları, güven duyduğu insanlar, sevdikleri, ailesi. Mesela işte o travma sonrası, o güçlenerek o travmadan çıkmanın en etkili faktörlerinden biri de sosyal desteğe sahip olmak.
1: Evet, kesinlikle sosyal destek özellikle insan varoluşu için çok değerli.
0: Evet.
1: Çünkü grup içinde yaşayan bir tür olarak sürekli o yardımlaşma yollarını açık tutmamız lazım. Peki hocam, siz şimdi diyorsunuz ki işte hayvani bir tarafımız var, çocuksu bir tarafımız var, dürtüsel tarafımız var. Çok kötü yaşantılar bunu aktive edebilir. Dürtüsellik yoğunlaşabilir, şu bu. Ama bir de bir yandan da ruhsal olgunluk diye bir kavramdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Biraz o ruhsal olgunluğun nasıl tanımlanacağı konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Aslında ruhsal olgunluğun da başlangıcında ilk iki anahtar kelime var. Bir tanesi farkındalık. Diğeri de öz kontrol. Biri farkındalık, yani şöyle, farkındalığın ne kadar, farkındalık kapasiten ne kadar iyiyse, ne kadar güçlüyse, ruhsal olgunluk bir öğrenme yolculuğu. Ve bu öğrenme yolculuğunda da farkındalık çok önemli bir yeti ve öz kontrol. Yani nedir? Stresli olduğumuz zamanlarda, başa çıkmakta zorlandığımız olaylarda ani tepkiler vermek yerine bir duygularımızı fark edip, o duyguları anlamlandırıp ona göre düşünebilmek. Ben hatta bunu şöyle bir kategorize etmek isterim, ruhsal olgunluğu. Böyle bir bilişsel olgunluk var. Yani o bilişsel olgunluğa sahip olmak önemli ruhsal olgunlukta. Nedir? Hayatı mesela bazı kişilerden duymuşsunuzdur belki. Benim için ya siyah ya beyazdır der. Mesela benim için hayat, ilişkiler, olaylar, durumlar ya siyah ya beyazdır diyen insanlar ruhsal olgunluk kapasitesi
1: düşük.
0: Evet. Güçlü kişiler değiller. Yani çünkü biz hayatı...
1: Kibar, ne kadar kibar söyledin. Değildir dedim ben hemen.
0: Çünkü biz hayatı sadece siyah ve beyaz olarak görmektense griyi de görebildiğimizde hayata... Gri görebilmek ne demek? Farklı bakış açılarıyla bakabilmek, zaman zaman hayatın belirsizliklerinin karşıda bir kabulleniş içinde olabilmek, karmaşık sorunlara karşı daha çözüm odaklı yaklaşabilme yetilerin varsa ya da bu yetilerini geliştiriyorsan bilişsel olgunluğun var demektir. Yani o ruhsal olgunluğun üçte biri sende var demektir.
1: Güzel. Üçte ikisi kaldı hala.
0: Evet. Üçte ikisi kaldı.
1: Var biri mı sende de... üçte biri hocam? İlk üçte birden kurtuldun mu?
2: Yani
1: arada palet var mı yani? Farklı renkler.
0: Yani grilerde var mı? Hayatın diğer renklerine de kabulünüz
2: yani
0: ne düzeyde?
2: Sonuçta benim şöyle bir şey oldu. Hani ben siyah beyaza geçemiyorum zaten. Hani hep gri tonlardayım. Yani canlı olarak.
1: Ben karar vermek
2: zorundayım. Yani benim zaten şöyle, hani bu yolculuğumda yaşadığım deneyimin sonucunda ortaya çıkan yolculukta aslında insanını kamil demeyeyim ama hani insanın olgunlaşma yolculuğu nasıl olabilirle ilgili bir tasvir var. Bunun nörobiyolojik olarak nasıl yapabileceğimizle ilgili, meditasyonla ilgili yapılmış çalışmalardan vesaireden alıntılanan, hani belirli bir örgütlenmenin varoluşu ve bu örgütlenmeyi kendi hayatımıza nasıl avantaja çevireceğimizle ilgili bir tutumum var ama hani ben duyguyu daha çok merkeze alan bir
1: yapım. Ama şimdi hocam siyah beyazı soruyorum. Şimdi diğer şeyde
0: duygusal olgunluk.
1: Tuğba Hoca.
0: Duygusal olgunluk tarafım daha ağır basıyor diyecek.
1: Sen hocam o zaman duygusal olgunluğu da bir anlat.
0: Evet,
1: sana
0: aslında
1: zahmet olmazsa.
0: Aslında...
1: Şimdi bilişsel olgunluk konusunda hocam zaten griler daha çok dedi.
0: Evet.
1: Güzel olgunsun.
0: Güzel bir şey. Şimdi insanın duygusal olgunluğundaki diğer önemli parça da duygusal olgunluğu.
1: Tamam.
0: Şimdi duygusal bizim olgunluk. Stres, üzüntü, öfke gibi yoğun duyguları kabul edebiliyorsak, şimdi bu duyguları kabul edebiliyorsak, nedir? Bu beni öfkelendiriyor ya da böyle olaylar evet beni üzüyor ya da ben şöyle mevzular yaşadığımda bu bende stres oluşturuyor bunu diyebilmek bile çok önemli. Hmm. Duyguları inkar etmeyip, duyguları bastırmayıp, kendinde yaşadığın, yani sevdiğin insanların, iş hayatında patronunun, çalışanların, evlatsan, annenin, eşsen, eşinin, bir anne babaysan çocuklarının sende yaşattığı, ha, o olaylarda duyduğun stresi, üzüntüyü, korkuyu, endişeyi bastırmayacaksın, ötelemeyeceksin. Bunun yerine o duyguları kabul edeceksin. Şimdi çünkü sen o duyguları kabul ettiğinde regülasyon becerini de geliştirmiş olacaksın. Ne oluyor? Duygusal düzenleme, yani duygusal olgunluk bir nevi duygularını düzenleyebildiğinde olan bir şey. Örnek vereyim. Seni çok öfkelendiren bir olayda eğer dürtüsel hareket edersen, yani dürtü kontrolü yapmayıp çok öfkeli davranırsan, orada ruhsal olgunluk yok. Onun yerine duygu yoğunluğunu, duygunun ne kadar arttığını fark edip o duygu yoğunluğunu azaltıp bir yerde bir düşünme boşluğu diyoruz biz ona. Bir düşünme boşluğu verip duyguyu, duygunun tepkisini vermede bir duyguyu, o duyguyu geciktirme. Yani o tepkiyi hemen verme. Biraz o duyguyu geciktir. Bir düşünme boşluğu koy oraya. Derin bir nefes al. O düşünme boşluğu senin aynı zamanda duygularını düzenleyebilmene ve kontrolü, duygularını ifade etmede kontrolü de eline almanı sağlayacak ve böylelikle sen ilişkiyi, oradaki ilişkiyi, oradaki duygu durumunu, orada vereceğin tepkiyi, tepkide hata yapma payını düşürmüş oluyorsun, azaltmış oluyorsun ya da bir nevi aslında yok etmiş oluyorsun diyebiliriz.
1: Tamam. O zaman birincisi bilişsel olgunluk. Evet. İkincisi duygusal olgunluk. Yani duygu mu seni yönetiyor, sen mi duyguyu yönetiyorsun? Bunun için de yaşadığın durumla davranışının arasında bir süre koymanın, duyguyu birazcık orada bu arada, düşünceyle ilişkilendirmenin anlamından bahsediyor.
0: Bu arada bu yetenek, bu yeti duygusal dayanıklılığımızı ve bizim duygusal esnekliğimizi de arttırır. Ve bu da bizim hayatımızda aslında olmazsa olmaz bir şey. Duygusal dayanıklılık. Çünkü hayatta sorun bunlar bitmeyecek. Her an beklenmedik olumsuz olaylar yaşayabiliriz. Eğer bu noktada regülasyon becerimizi, hani o ruhsal olgunluğu kazanırsak, duygusal dayanıklılıkla daha doğru kararlar verir, daha çözüm odaklı hayata dahil oluruz.
1: Siz ne düşünüyorsunuz hocam bu duygusal olgunluğunuz konusunda? Yani kişisel olarak sorayım. Bir de bu demin meditasyonla falan ilişkilendirdiğiniz şeyi belki biraz
2: daha. Yani şöyle bir şey var. Yapılan
1: üçüncü şeye döneceğim hocam tekrar.
2: Evet, yapılan var. Bazı çalışmalar şunu göstermiş. Şimdi biz normalde çatışma düğümü dediğimiz bir yapımız var beyinde. Daha önce de hani bahsettiğimiz bir beyin öngörü sistemi üzerine çalışır. Bir şeyi hayal eder. Hep böyle bir sonraki adım, bir sonraki adım, bir sonraki adım. Bir zaman dilimi anlamında uzun vadeli düşünüyoruz. Orta vadeli, kısa vadeli de. Şimdi yaşadığımız yani öngördüğümüz sistem devre yaşadığımız sistemle uyuşmadığında, hani bir anda hayal kırıklığına uğradığımızda çatışma düğümü dediğimiz anterior cingulate cortex dediğimiz hani çok önemli değil ama hani bu düğüm bir anda alarm veriyor ve hani bizi hayal kırıklığı ve öfkeye dönüştürüyor. Şimdi bu sistem ikiye ayrılıyor aslında. Bu sistemin birinci kısmı daha subkortikal dediğimiz, daha evrimde daha öncül, daha otomatik yapılarımızı ifade eden bir alana doğru meyil ediyor bizi.
1: Daha ilkel yani belki.
2: İlkel hareket. Bir anda üzülüyoruz ya da bastırıyoruz ya da öfkeniyoruz. Bir anda akut bir tedavi, hani mesela annesi kızını arıyor ve ulaşamıyor. Bir anda panik yapıyor veya bir daha arıyor, bir daha arıyor, bir daha arıyor ki hani üç kere daha aramasının anlamı olmayabileceği bir durumu
1: bir
2: çok düşünemiyor. Çünkü subkortik olarak bu an o anda o duygu çok büyük bir duyguysa onun dağılışa geçmesi lazım, dağılışla çözülmesi lazım. Bir şekilde eyleme vuruyoruz vesaire. Ama şu var, bu şablonumuz hayatımızda her zaman var. Şimdi bu şablondaki ara nefes, yani Tuğba Hanım da söylediği gibi ara bir nefesin olması, buradaki akışın içindeyken, hani bu duygunundan kurtulmuş değiliz tabii ki her zaman, ama bu duygunun bize gerçeği söylemesini değil de bu duygu bir şekilde başlıyor ve bitiyor olduğunu gözlemleyebildiğimiz bir seviyeye çekilebildiğinde, bu sefer bu çatallanmanın üst versiyonu dediğimiz daha subkortikal alanla ilişkili olabilecek, hani ilk kısım ventromedial, biraz daha otomatik şablonları ifade eden alanken, bir diğer kısım daha üst merkezden dışarıdan kendimiz gören taraf, adına da şahitlik diyebileceğimiz tarafı ifade ediyor. Ve bu taraf şunu söylüyor:

0: Şimdi bu duygusal olasılık alanındaki yapıları görüyor ve kendi zihnindeki, kendi tarafındaki olasılıklar biraz daha zengin, biraz daha uzun vadeli, biraz daha şefkat odaklı, biraz daha duyguyla temas ettiğinde duygudan kaçmak yerine duyguya sarılabilme potansiyeli olan bir alan aslında o. Hani ikincil bir alan diyebileceğimiz. Hı hı. Bu alandaki yapı diyor ki bunları anlıyorum da bunları da yapabilirim. Hani şu an buna kapılmak yerine başka seçenekleri de görebilirim diyor. Bu meditasyonda şöyle yapılmış çalışmalarda. En başta meditasyonla amatör meditasyoncular anterior cingulate korteks alanı çok fazla aktive olmuş ilk başta yaparken. Hmm. Ama usta meditasyoncularda şunu gözlemlemişler. Bu anterior cingulate korteksin aktivitesi artık normal hale gelmiş. Çünkü bu üst merkezi sistemi de çok daha rahat kullanmaya başlamışız. Yani şey gibi düşünün. Bir tane ana yol var. 5 caddeli muhtemelen geliş gidiş falan. Hı hı. Ama bir süre durdurduğumuz bir alan var. Bir de tali yol var. Hı. Bu tali yol başlangıçta çok sıkıntılı. O kadar hızlı giderken yavaşlayacaksın. Bu sefer tali yoldan gideceksin. Şimdi yavaş yavaş bu tali yolu hızlı yani yavaş yavaş kullanmaya başladıkça bu sefer iki yol ayrımı ikisi de aşağı yukarı benzer bir hedefte. O yüzden artık buradaki bekleme odasındaki aktivasyona ihtiyaç yok. Çünkü her iki alanda eş zamanlı bizim zihnimizdeki olasılıksal düzlemi çok genişletebiliyor. Ve biz ikisini de görebiliyoruz. Ve artık eskisi kadar dürtüsel hareketlerde bulunmak yerine daha nitelikli cevaplar da verebiliyoruz hayata dair. Bu geliştirilebilir bir kas aslında. Herkesin var. Sadece yapmamız gereken şey şu. Bazen o an öfkeli olduğumuz ve bizim için zihnimizde biz %100 haklıyız ve bir başkası haksız olduğunu düşündüğümüz anda bile bir derin nefes alıp işte 5 saniye nefes alın, 4 saniye bekleyin, 8 saniye de verin. Yani bir dakika içerisinde o muhtemelen duygusal enerjimizin %50'sini zaten kaybedeceğiz. Ve orada biraz durup, hani ben %100 haklıyım ama çünkü benim zihnimdeki gerçek %100 haklıysa onu da benim gibi düşünmesi lazım. Hani madem %100 haklıyım, o niye benim gibi düşünmüyor? Şimdi demek ki burada bir problem olabilir. Ben biraz kendimi bir sorgulayayım diyerek bu kasımızı geliştirme şansımız var. Bu kas derken bu nöral bağlantıları, plastisiteyi geliştirme şansımız var. Hani olgunluk bağlamında bunu düşünebiliriz. Ama zaten bunu biz böyle söylüyor olsak da son 20 yıldaki yapılan çalışmalardan bahsediyor olsak da aslında bunu 2500 yıl önce Budistik öğretiler gerçekten benliksizlik kavramı, yani benlik ve benliksizlik kavramıyla aslında bizim gelmeye çalıştığımız noktaya çoktan ulaşmışlar diyebiliriz. Hı-hı. Çünkü her hayal kırıklığı şunu bize hatırlatır. Zihnimizdeki kurduğumuz kimliğimiz ya da gerçek dünya dediğimiz şey aslında İllüzyon olabilir.
1: Hı hı. Tamam, o illüzyon artık bir dakika duralım. Olur şu anda. Ona gelmeyelim. Evet. En son belki illüzyonu bir konuşuruz.
0: Olabilir.
1: Ama bayağı varız gibi düşünerek.
0: Varız. İllüzyon derken şunu demek istiyorum. Hani bu kadar sahici olduğunu düşündüğümüz yapılara bu kadar sıkı sarıldığımızda bunun yarattığı acılar çok daha kuvvetli oluyor.
1: Tabii doğru. Onun biraz esneklik oradaki esneklik şey olsun. Önemli. Peki hocam şimdi bir üçüncü duygusal bilişsel olgunluktan bahsettiniz. Üçüncüye geçebiliriz.
2: Evet. Ruhsal olgunluğumuzdaki o öğrenme yolculuğundaki son parçada, son güçlü parçada bizim sosyal olgunluğumuz. Peki nedir bu sosyal olgunluk?
1: Tamam.
2: Aslında ilişkilerimizi yönetme kapasitemiz. İlişkilerimizi yönetme kapasitemizde de daha tartışabiliriz. Yani illaki her şeyi çok sakin, çok tatlı tatlı konuşamadığımız zamanlarımız çok oluyor. Olabilir, hepimizin. Hepimizin. Çünkü bir olay yaşıyorsunuz ve o yaşadığınız olayda diyorsunuz ki evet ben bu olay karşısında şimdi ne hissettim? Bunu hissettim. Bu olay karşısında ben bu duyguyu yaşıyorum. Yani beni neyi sinirlendirdiğini biliyorum. Hı-hı. Ama ben bu duyguda kalmak istemiyorum ve ilişkimde de yıkıcı olmak istemiyorum. Yani yıkıcı çatışma yerine yapıcı çatışma çözümleri bulabilen, bunları uygulayabilen kişinin sosyal olgunluğu var demektir. Yani ne oluyor orada? Hem sınır koyabiliyorsun. Kendine de bir sınır koyuyorsun. neler konuşacağınla ilgili, zihninde konuşacağın, söyleyeceğin şeyleri bir filtrelemek lazım. Ben filtreyi seviyorum Mehmet iletişimde. Yani ağzına gelen dilin kemiği yok kısmında, o klişesinde, o hani ağzına geleni, her düşündüğünü söylemeyi, çok gerçekçi, çok şeffaf olma halinin ne insana faydası olduğunu, yani hatta insanın kendisine de ve ilişkilerine de zararı olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne söylediğinden çok nasıl söylediğin çok önemli. Burada da işte bunu yapabilirsen ilişkiyi yönetebiliyorsun ve tartışacaksın. Tabii ki tartışacaksın, ama nasıl tartışacaksın? Yapıcı, çözüm odaklı tartışacaksın. Sen de sınır koyacaksın. Onun da sınırlarını göreceksin ve o kırmızı çizgilere basmayacaksın.
1: Hı hı. Yani çok dürüstüm, dobrayım. Benim de en kötü tarafım ağzından da şimdi ben.
2: Evet, evet. En azından dürüstüm. Evet, seni kırdım ama işte dürüstüm.
1: Ya olay olmaz.
2: Evet, böyle olmaz. Diğer bir şey de başkalarının duygularını, yani burada sosyal olgunluğun diğer parçası da başkalarının duygularını anlayabilme becerimiz. Yani ne kadar empatik olursan o kadar sempatik oluyorsun. Ne kadar sempatik olursan da o senin ruhsal olgunluğunu daha da güçlendiren bir güzel bir elmas taşı oluyor.
1: Bu üç olgunluk türünün arasında bir şey de var, ilişki de var.
2: Tabii var, elbette. Ve mesela sosyal olgunluğu olan insan, sosyal hayatta da sosyal norm ve kurallara uyum sağlayan insan. Yani bir yerde sıra varsa, vardır ya, ne kardeşim ne sıra bekliyorsun, böyle tepki verir, işte daha şiddet eğilimlisidir, arıza çıkarır vesaire. Mesela bu ruhsal olgunluk göstergesi elbette değil. Nedir? Sosyal normlara, kurallara, yani nerede nasıl davranılacağı, kendi haklarını, kendi özgür haklarını kullanacaksın ama başkalarını rahatsız etmeden kendi özgür haklarını kullanabildiğin hal, sosyal norm ve kurallara uyum sağlayabilme becerisi. Ardından şunu getiriyor: sağlıklı iletişim kurma kapasitemizi de etkiliyor. Yani ben kurallara ne kadar uyarsam, sosyal normlara ne kadar uyarsam, nedir o? Bizim takdir, hayatta takdir kazanma, onay kazanma, kabul görme ihtiyaçlarımız da böylelikle karşılanmış oluyor. Ve ne oluyor? Daha güçlü ilişkiler kuruyoruz. İletişimimizde çok daha güçlü, sağlıklı iletişim kurduğumuzda hepsi bizim hanemize artı olarak yazılıyor. Bu da önemli.
1: Bir tane soru sorayım hocam. Şimdi gittik bir yerde oturuyoruz, böyle çorbacı ya da restoranda. Tak çorbayı içerken sinek çıktı içinden diyelim. Ruhsal olgun insan nasıl davransın öyle bir durumda? Oy diye çıldırsın mı, yoksa ne yapsın yani?
2: Ruhsal olgunlu olan insan ne yapar? İrite etti değil mi şimdi? Mide bulandırdı.
1: Çok
2: irite etti.
1: Ağır tepkisi olabilir.
2: Tabii. Ve ne oldu? Onun işte yeme hevesini kaçırdı. Onun modunu düşürdü. Ne oluyor? Garsonu getiriyor. Ama şu da var şimdi. Olur öyle şeyler. Hayatta bazı haller için ne kadar olur yahu böyle şeyler dersek, bu da aslında bizim olaylarla başa çıkma kapasitemizi hayır, aslında düşürmüyor. Tam aksine yükseltiyor. Yani şu, sinek kaçtı. Bu şey gibi, annen ya da arkadaşın yemek yaptı. O yemek tabağında saç kılı çıktı. Şimdi sen o arkadaşına ya da sevgiline, eşine, annene nasıl kıyıp tepki verebileceksin? Şimdi bunu düşünüp, empati kurup oradaki garsona ya da işte işletme sahibini çağıracaksın. Diyeceksin ki sinek çıktı ve hani benim midem bulandı. Yeme hevesim de kaçtı. İfade et, anlat rahatsızlığını. Ama suçlu, yani seni rahatsız eden şeylerle ilgili suçlu arama sürekli. Yani ne kadar hayatta suçlu ararsak bizim sorunlarımız çözülmüyor. Yani suçlu aradık, evet suçlu o.
1: Suçlu sinek.
2: Suçlu sinek.
1: Oradan kurtar.
2: Peki ne çözüldü? Ne iyi geldi? Burada sana ne iyi geldi? İfade ettim. Hani hijyene daha dikkat edelim, önemseyelim. Evet dedim. Eminim ki onlar da, yani şu, ne kadar empatik yaklaşırsan o kadar karşı tarafta anlayışlı ve çaba gösteren, daha dikkat eden, sana karşı yaklaşımında, davranışında ya da müşteriye karşı yaklaşımında daha özenli bir hal alacağı mesajını vermiş ve onu tetiklemiş olursun. Ama büyük tepkiler çatışma yaratır. Tabii, o çatışmada da sen zararla çıkmış olabilir. Ya zararla çıkabilirsin. Yine beklenmedik ani gelişen fiziksel yıkıcı zararlar.
1: Olabilir tabii. Travmatik
2: evet,
1: bir olay yaşayabilirsin.
2: Evet, söz konusu olabilir orada. Böyle yani, hallerde.
1: Tabii bu anlattıkların herhalde tabağı duvara vurduktan sonrası değil mi? Yani
0: ya da çorbayı içtikten sonra.
2: Ya da o çorba tabağını kafasına.
0: Yani en sonda içini yani içtikten sonra ekleyip olayı.
1: Ya şimdi anlattığın örnek üzerinden de hem orada bilişsel olgunluk, duygusal olgunluk, sosyal

0: Evet. Var, onu merak ettim acaba nasıl işliyor diye. Peki hocam, şimdi sen kitabı yazdın. Burada hem deneyim var hem bilgi var. Hı hı. Bizim de böyle çocukluğumuzdan bir laf vardır. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir diye. Buradaki gezi deneyim anlamında, okumak da işte akademik bilgi anlamında muhtemelen. Sen hangisini gördün şimdi hayatında bu deneyimden
1: sonra? Açıkçası bu deneyim bana... Çünkü sonuçta ben o zamana kadar bir sürü makale yazmış, kitap yazmış, yani kitap okumuş vesaire bir insan olarak insanı anladığımı zannettiğim bir yolculuktaydım aslında. Deneyim, hani kendi insanın kendi zihnindeki o deneyimi deşifre etmesi gerçekten çok...
0: Şahitlik kuramı kitabınız zaten böyle bir...
1: Böyle bir yolculuk, hani böyle bir amacı da vardı zaten. İsimlendirme de öyleydi. Hani kendi zihnimdeki o yapı taşları, yaşadığım duygusal değişimler, geliştirdiğim yeni yetiler, zaman içerisinde bazen empati yeteneğim bir anda geldi. Bazen ruminasyonum yoktu mesela bir süre. Çok güzeldi. Yani ıssız bir adada gibiydim. Hani çalışırken çalışıyordum. Okuyorken okuyordum. Ne bileyim, bir şey, biriyle konuşurken konuşuyordum. Ha, hiç zihnimde böyle o introje düşünceler gelmiyordu. Hani böyle yüklü düşünceler gelmiyordu. Sonra bir gün sabah kalktım. Yine bir şeyler okumaya çalışıyorum. Baktım bir yarım saat geçmiş ve aynı sayfadayım. Ben diyorum, ne oluyor?
0: Geçmiyorsun bir türlü yani. Geçim, İlerlemiyorsun da.
1: Sonra zihnimde böyle pop-up gibi böyle hani birikmiş böyle mailler vardır ya, hani bu hepsi üşüşmeye başladı. Bir anda zihnimde o kadar birikmiş şeyler var olduğunu ben hiç farkında değilim. Bir gün sabah oldu böyle bir şey. Yani ve lan ben bunları niye yaşamıyordum? Şu anda niye yaşıyorum? Bunlar hani gerçekten benim için önemliyse daha önce niye yoktular? Şimdi önemliyse ben bunları ne yapmam lazım falan. Yavaş yavaş buna benzer birçok hani kitapta da anlattım. Hani birçok farklı deneyimsel yolculuk sonucunda şunu fark ettim. Aslında biz kendi zihnimizdeki tanımları ne kadar iyi yaparsak dünyayı o kadar iyi algılıyoruz. Ve kendi deneyimlerimizin içerisindeki olguları araştırıp bunları anlayabiliyoruz. Yani bir insan sadece kitap okuyarak bir şey anlar. Hani bu kavramların içini doldurmak vesaire, bunlar kendinizce atıflar. Ama asıl mesele kendi deneyimimizdeki o işte ne bileyim bir tapınağa bakıyorsunuz mesela, atıyorum İtalya'ya gittiniz. İşte bir kiliseye bakıyorsunuz. Oradaki yaşadığınız duygusal deneyimin sizin hayatınızdaki yansıttığı şeyi ne kadar iyi algılamaya çalışırsanız oradaki farkındalığınız hayata bakış açınızı değiştiriyor. O yüzden hani ben artık eskisi kadar, hani tabii ki çok daha fazla okuyor gibi gözüksem de kendi deneyimlerimdeki yerleri, yurtlarının ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hatta işte kendim anlamaya çalışırken bütün kavramlardaki duygusal boyutlar hepsi silindiği için, benim için hiçbir şeyin anlamı olmadığı için ben ta sıfırdan evrenin Big Bang'inden başladım. Yani canlılık nedir dedim, evren nedir, madde nedir, onlarla ilgilendim. İşte duygunun ontolojisi nedir, yani düşünce nedir, hani bunlar bizim hayatımızda ne ara giriyorlar, ne ara çıkıyorlar falan. Kendi zihnimdeki o kavramsal yapıyı inşa ettikten sonra bir şeyler daha anlamlı gelmeye başladı.
0: Peki şu anda bu yolculuğun bir durağında mısın, yoksa halloldu mu bu iş?
1: Ben durağındayım. Hı.
0: Ne yani, var devamında? Sence yani şey olarak
1: bence şöyle, yani duygusal akışkanlığım, iletişimdeki yeteneğim eskiden daha iyiydi bence. Hani daha böyle respons hızım daha hızlıydı. Ne bileyim, esprilere daha hızlı cevap veriyordum mesela. Kendimce. Tabii ki kim hani çevremdekiler hadi oradan diyenler de olabiliyor ama hani kendimce zihnimdeki algısal boyut da olabilir bu. Bir ikincisi, bu bence insanoğlunun tek bir yol, hani hepimizin yolculuğu böyle bir şey. Hani
0: tabii, biz zaten bir
1: şu anda bir noktadayız ve bundan sonra artık değişmeyeceğiz anlamına gelmiyor. O yüzden ben onu hepimiz için söylüyorum. Hani hepimiz bir yolculuktayız. Ve herkesin her an kendini ne daha üst bir, üst demeyelim ama daha gelişmiş, daha anlayabileceği bir pozisyona sokabileceğine de inanıyorum.
0: Peki bu durak insanların tamamı için bir yolculuk, doğrusal ileriye doğru olmuyor. Bazen insanlar gerileyebiliyor da, ülkeler de geriliyor, takımlar geriliyor, aileler gerileyebiliyor. Fakat belki de bu gerilemelerden de ya da küçük tökezlemelerden de daha güçlü çıkabiliriz. Ama yeniden tanımlayarak. Yani ileri doğru tanımladığımız şeyden değildir belki. Mevzu derine gitmek de olabilir.
1: Zaten şöyle bir, hep şunu düşünmüşümdür. Hani bir insanın beklentilerinin her biri gerçekleştiğinde gerçekten iyi bir yaşam yaşadı mı acaba?
0: Evet, bu şey de olabilir. Sıkıcı ve tükenmişlik de olabilir.
1: Bir robotun ya bir dişlinin arasında hiç fark yok.
0: Evet, peki.
1: Yani biz aslında yaşadığımız öngörülerin hayal kırıklığına uğradığı düzlemdeki zenginliğe ulaşan bir canlıyız. O yüzden hayatımızda her an her şey bizim kendimizi anlamak için fırsat. Bunları ne yazık ki olumlu beklentilerimizin gerçekleştiği anlardan ziyade yani küçük de olsa beklentilerimizin gerçekleşmediği anlarla zenginleşebiliyor. O yüzden onlara da sahip çıkıp onların da bizim hayatımızdaki yerini yordun. Çünkü ben üzüntü, utanç, suçluk vesaire duygularını bir süre yaşayamadığım için hani bunların ne kadar değerli duygular olduğunu farkındaydım. Ve bir an önce bunlara kavuşmak için can atıyordum açıkçası. Ve bence her duygunun kendi hayatımızda çok güzel bir yeri var. Yeter ki ona yeterince şefkatli, hani kendimizi hemen utanca, hemen kimlik bunalıma girmektense bu hayatımızda bir deneyim. Bu deneyimi işlemliyoruz. Yoksa hemen biz kötü bir insanız ya da iyi bir insanıza tanımlayan kararını şeyler değil yani.
0: Lazım. Peki hocam şimdi biz travmatik bir şey yaşamadık. Travma sonrası stres bozukluğumuz yok. Depresyon deriz falan. Ama bir takım sorunlar var hayatta. Bunlarla ilgili başa çıkma becerilerini arttıracak küçük bir iki tane öneri var mı? Son iki dakika gibi düşünelim. Sonra da son sözlerinize geçeceğim. Tabii de sözü size vereyim.
2: Evet var. Ben mesela şöyle bakıyorum yaşadığım, hayatta yaşadığım olumsuzluklara. Hiçbir şeyleri suçlamadan ama hata payları anlamında, yani şu bu olayın gerçekleşmesinde kimin, nelerin katkısı var? Benim katkım varsa benim bu olayı yaşamamda benim katkım ne? Katkı dediğimiz şey negatif katkılar da aynı zamanda. Peki karşı tarafın katkısı ne? Peki amaç şu, o yaşadığın olayda bu bana ne öğretti? Ben bundan nasıl bir ders çıkarırım?
0: Güzeldi.
2: O kadar önemli ki bu. Çünkü yaşadığın olayda karşı tarafı suçlasan bile ya da yaşadığın olaylarda dışsal faktörleri suçlasan bile senin dayanıklılığını, duygusal dayanıklılığını arttırmaya ihtiyacın var. Yani şu, isteğim bu değil, bilinçli bir şekilde isteğim bu değil ama bilinç dışın da buna senin ihtiyacın var. Çünkü sen o duygusal dayanıklılığını ne kadar arttırırsan yaşadığın ve yaşayabileceğin her türlü soruna karşı dayanıklılığın da güçlenmiş olacak ve daha kolay baş edebileceksin. Diğer insanlara nazaran daha kolay baş edebileceksin. Ve daha kolay atlatabileceksin. Süreç anlamında daha kolay atlatabileceksin. Bu bana ne öğretti? Bu insanla yaşadığım şey bana ne öğretti? Bu ayrılık bana ne öğretti? Bu yaşadığım kaza bana ne öğretti? Hüseyin hocamız çok güzel bir şey söyledi. Mesela işte bazı şeylerin değer kazanması ile ilgili. Mesela yaşamın daha değerli olduğunu sana öğretebilir yaşadığın o şey. Evet. Yani oradan çok başka anlamlar çıkarabilirsin. İşte yeni şeylere, belki o yaşadığın olumsuz şey seni kariyerinde, seni başka bir şeye götürecek. Yeni bir kariyer belirleyeceksin. Belki kendinde keşfetmediğin yeni bir yanını keşfedeceksin. Yeni bir yönünü keşfedeceksin. Ya da ilişkilerini, iletişimini, iş hayatındaki başarını olumlu yönde daha iyi etkilemeni sağlayacak. Senin o yaşadığın olumsuz deneyimler. Yani şu, ah ben bunu yaşadım, vah ben bunu yaşadım. Bunun bana yaşattığı duygularla bir türlü baş edemiyorum. Evet, hepimizin, ben dahil hepimizin hatırladıkça, düşündükçe başına geldiği bazı olaylarda bazısı küçük, bazısı büyük. Yani bazısı küçük negatif anlamlar yüklediğimiz, bazısı da zihnimizde felaketleşti. Ama çok da travmatik etkisi de olmayan ama yine de zihnimiz onu bir şekilde negatife düşünmeye eğilimliyiz de. Çünkü niye? Hayatta kalma dürtümüzden sebep zaten tedbirliyiz, korunaklıyız. O yüzden negatifi düşünüyoruz. Negatifi düşünme eğilimimiz de zaten kendimizi koruma içgüdümüzden kaynaklı.
0: Şimdi hocam, şimdi son söze geçmek zorundayız. Tabii. Ama ben bu sorunun cevabını sizden çok güzel aldığımı düşünüyorum.
2: Ben buradan ne ders aldım? Ben bu bana ne öğretti? Bu insan bana ne öğretti? Bu olay bana ne öğretti? Evet. Ve buradan nasıl bir ders çıkarmalıyım? Evet. Hayatımı bundan sonrası, şimdi ve bundan sonra hayatıma ben bu olay benim ne katabilir? Yani aslında krizler, zorluklar fırsata çevrilebilir.
0: Yağmur yağdı, saçımız ıslandı, şemsiyeyi almamışız. Yağmura değil, şemsiyeyi almama davranışına kızacaksın. Ve artık alacaksın yağmur yağma riski varsa. Peki değerli hocam. Hani programın sonunda diyoruz ya, önümüzdeki hafta program hangi sözüyle başlasın Hüseyin Ünübol'un, ne dersiniz?
1: Yani hayat bir yolculuk. Hepimizin dünyada doğduğu yer, doğduğu aile, doğduğu kültür, doğduğu zaman hep ayrı. Ve hepimiz bir rol biçimleniyor bizim etkimiz olmamış olsa da bize verilen bir rol var. Ve bu rolü yaşıyoruz. Şimdi normal şartlar altında insanoğlunun bu şu ana kadar bahsettiğim yaşamı canlılıkla aşağı yukarı aynı. Her türlü canlı, köpek de köpek olarak doğuyor. Biz biraz daha dışarıdan kendimizi gören bir tarafımız var ve bu yolculuğun ana bence amacı insanın kendisine şahit olabileceği bir yolculuk olabilmesi. Çünkü günün sonunda bizim buradan getirebileceğimiz tek şey kendi zihnimizdeki o farkındalığın nedenini ya da anlamını ya da işte dünyanın anlamını bulmaya çalışmak. O yüzden yaşadığımız hayal kırıklığı o roldeki bir çatlaktır. Bu roldeki çatlakları ne kadar aktif olarak kendimize yatırım yapmak için kullanırsak o kadar bir üst çatı kurabilme şansımız olur.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Tuğba Yağan, değerli dostum, meslektaşım. Senin haftaya program nasıl başlasın istersin? Son sözlerini alabiliriz.
2: Haftaya program nasıl başlasın isterim? Öncelikle şöyle, şu aklıma geldi. Kişisel olarak güçlenmek bizim elimizde. Yaşadığımız her ne olumsuzluk olursa, olumsuzluklar yaşarsak yaşayalım. Bunu atlatabilecek özgüveni kendimizde bulmamız gerekiyor. Çünkü her şey insanlar için ve bence insan olmak çok kıymetli. Ve yaşadığımız tüm olumsuzluklar bizde yeni olanakları kapı açabilir. Yani evet bir yıkım var ama yeniden inşa da var. Evet, bir parçalanma var ama yeniden bütünleşme de var. Bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de iyi ki geldiniz. Efendim, yönetmenimiz Naime Çelik ve yapımcımız Aynur Coşan'la Evlerinize Bir İnsan Hali bölümü daha ulaştırdık. Değerli konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Siz harika bir hafta sonu, harika bir hafta geçirin. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelelim. Hoşçakalın.

0: Bendeniz. Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar şiddet ve korku ögeleri içerir.

0: Hanım, söz isterim. Bu ak kız denen küne Temur Tekin'e kılıç üşürecek kadar gözü kara. Benim babamı kılıçta yenecek kadar iyi bir savaşçı, ok toyuna katılacak kadar da iyi bir okçu.
1: Ne demek istersin, açık konuşasın.
0: Demek isterim ki Ulayacağım, benim babam haklıydı. Bu sarayda Alpago Han'ı öldürmek isteyen, konuşmasın diye Künem'i tehdit eden, sonra da onu zehirleyen biri vardı.
1: Ak kız mı? Ak kız neden öyle bir şey yapsın?
0: Bildiğimiz ak kız yapmaz belki ama çift başlı kurdun pençesi yapar. Okuyla öldüremediği hanı kılıcıyla öldürmeye çalışır. Sahte pençe ortaya çıkınca da suç ortağıyla birlikte kaçar. Aradığımız çift başlı kurdun pençesi ak kızdan başkası değildir.

Altlar hazırlansın. Dağ obasında taş üstünde taş. Omuz üstünde baş kalmayacak. Ak kızın kanı topraklarımı sulayacak.

0: Sana Künata'yı getirdim hanım.
1: Künata'yı konuk edin. Kızı getirin.

Künata'yı getirdi diye onu bağışlayacağımızı mı sanır? Künata yaranı yine iyileştirir. İyileştirmezse dağı acından silersin. Bu kız ölmeli. Al Pago. Hem ya Kırçiçek haklıysa? Ya bu kız çift başlı kurdun pençesi ise? Ya seni okuyla vuran? Yarana sebep olan oysa?

0: Neden döndün? Künata beni yaramdan kurtarsa da sen töreden kurtulamazsın. Bilmez misin? Gökten kaçan köle olsan da cezan ölümdür. Göğe düşman pençe olsan da cezan ölümdür.
1: Ama ben ak kızım hanım. Oğullarını tutsak.

0: sana bunu göstermeye getirdik.
1: Benim maskeme benzer.
0: Sırma bunu Balamir'in otağından çalmış. Çuvallarca varmış.
2: Ben o sıra düşünemedim. Salak kafam aklıma bile gelmedi. Yaman görünce dedi ki...
1: Balamir kan dökecek. Suçu pençeye atacak.

0: Üç kere çaldı.
1: Yardım çağrısı. Yaman. Kaya ile Vargı Bey'i bağlayın. Bak kız gel. Damanlar! Atlara!

Arkanda!

Nalı, sana can borcum. Öde öde bitmedi. Dur. Sen saraydan mı kaçtın? Saltuk. Saltuk. Otacı gerek. Otacı yok mu? Otacı gerek. Hadi. Otacıya götürelim hadi. Otacıya götürelim.

0: Chester Tegin'imiz var. Gayrı saraya dönüp Balamir'in pençe oyununu bozabilirim.
1: Ya sen de ölürsen?
0: Balamir'in oyununu başına geçirmezsek hepimizin öleceği kesin. Tek şansımız.
2: Sen ne dersin?
3: Kayan, Temur'un dağın elinde. Çolpan Hatun oğullarımı sağ komaz.
2: Sağlar mı? Sağlar mı dedim?
0: Sağlar. Bir tek Saltuk Bek yaralıydı. Künata iyi etti.
2: Neredeler? Ne yaptın onlara?
0: Tutsak düştükleri bilinmesin. Onurları zedelenmesin diye saklarız. Ben Dağ Hanı'nın sözünü getirdim.
2: Söyle.
0: Dağ Hanı, Gök Hanı'nı dağ obasına davet eder. Teginleri için fidye pazarlığı yapmayı diler.

Bu Panantura'yı hatırlatır. Der ki, Künata, ben ya da başka bir dağlının burnu bile kanarsa, Teginlerini öldü bilsin.

0: Çorfanı atın. Daha yazasın bunu. Andım olsun ki gün gelecek, senin cesedinin etrafında da akbabalar dönecek.
1: Andın olsun ha Timur Tekin. Benim de bir andım vardı. Sen çocukken baban benim obamı bastı. Vargı Bek bilir, Saltuk Bek bilir, oradaydılar. Alpagu Han'ın çınlayan sesi dağın üstünde hala kulaklarımda. Sana kızını getirdim Toygar Han.
2: Sana kızını getirdim.
3: Kızım.
1: Kandaşım. Bak. O kız burada yatar. Bacım burada yatar. Kandaşınız Batuga'nın anası burada yatar. Babam da burada yatar. Evladının cansız bedeni ayaklarının dibine bırakılan babam. Şimdi sizin cansız bedenleriniz babanızın ayaklarının dibinde bırakılırdı ama... Ama ben halkımı düşünürüm. Boyumun onurunu düşünürüm. Şimdi vakit dağın onurunu geri alma vaktidir. Şimdi vakit Alpagu Han'ın yaptıklarını ödeme vaktidir.

0: Ulu Gökkan'ınız size onur borcu varmış gibi konuşma. O tilki tanesine uymuştur. Vatana ihanetin cezası sizde de bizde de ölümdür. Senin bacın da baban da vatana ihanet etmiştir. Töre cezasını kesmiştir. Babam da törenin kılıcıydı. Görevini yapmıştır.
1: Senin baban törenin kılıcı değildi. Senin baban öfkenin maşasıydı. Sahte bir bitiye inanıp babamla bacımın canına kıydı.
2: Sahte bitik. Kanıtın var mı da olur talep edersin.
1: Onurumu geri almak için kanıta ihtiyacım yoktur. Teginler elimde. Bakalım Alpago Han'ın onuru oğullarından kıymetli mi?
2: Ne isteyeceksin babamdan?
1: Görürsün.

0: Hanım. Ulu Ece'ye bu su içirdik daha iyi. Bizimle daha gelecek alplar hazırlanır. Çıkmadan günada yarana baksın mı?
1: Oğulları alalım öyle. Yardım et bana.
0: Zırh mı giyeceksin?
1: Pazarlıkta anlaşamazsak savaşacağız. Dağa Çolpan Hatun'un başına yıkacağız. Haydi yardım et bana.

0: kaldı değil mi? Kızın üstünü arayın.
1: Hemen.
0: O kıza bağlandın bilirim. Eğer benim odama girip o bitiği aldıysa, dağdan kandaşlarını kurtardıktan sonra onu öldürürüm. Sonra bana kızma.

0: bırakıp kaçarsınız siz ya? Nasıl kaçarsınız? Beni bırakıp nasıl kaçarsınız? Sen halinden memnundun. Ben de dedim ki onu bırakayım da çobanına çalışlık etmeye, tekinlere göz süzmeye devam etsin. Öldürecekler. Seni de beni de öldürecekler.
1: Tutun şunu.
0: Ne yaparsınız?
1: Danış ata, o kendini savaşçı zanneden kölenin üstündeki çaputları çıkarın dedi.

0: Danış atam. Akkız'ın giysilerini çıkarıp arayın demiştiniz. Aradık temiz.
1: Çıkasın.

0: Herkesin üstü temiz. Bitik yok. Ama akıllıysa üzerinde taşımaz. Bir yere saklar. O almış olabilir dedin. Niye dedin?
1: Belli. Kıstılsımı çok sever. İhanetinin gerçek bir kanıtı var mı görmek istemiştir. Belki de olayca kıskandı aldı. Ya da bu kız aldı. Başka kim olacak?
0: Bu kız aldıysa öldürmek gerek. Hanım odasına girmiş gizlice. Gerçi o zaman da Künata seni tedavi eder mi?
1: Önce bir oğullarımı alıp geleyim. Sonra kızı zindanda sorgularım.
0: İşkence mi edeceksin?

0: Aalto'yu ertelensin. Soran olursa, Alpagohan'ın atları hastalandı. Karayan'a at almaya çıktı. Gelince Aalto'yu başlayacak dersiniz.
1: Bağışlasın hanım.
0: Teginlerimin de tutsak olduğunu kimse bilmeyecek. Soran olursa, kaçakların peşindeler. Dönünce ava katılacaklar dersiniz.
1: Bağışlasın hanım.
0: Güvercinliği kapatın. Bir tek haber uçmayacak.
1: Kapattık bile hanım.
0: Ne? Çalayır. Kırçiçek pikenin üzerinde olsun gözlerin. Babasına bir tek haber uçarsa senden bilirim.
2: Siz teginlerimize gelene kadar göz açtırmayız hanım.
0: Akkızın da üzerinde olsun gözlerin. Biz teginlerimle dönene kadar başına bir şey gelmesin. Biz çıkınca kapılar kapansın. Giren çıkan olmasın. Soran olursa...
2: Atlar hasta, bulaşıcı.

0: Bir oğlum kolum, bir oğlum kanadım. Çoban Hatun'un beni kolsuz kanatsız bırakmasına izin vermeyesin hanım.
1: Oğullarımı ya altınla ya da çolpanın canıyla geri alırım. Merak etmeyesin.

Gök Tengri, yolunuza akarsu çıkarsa sığ geçit versin. Yüce dağ çıkarsa alçak aşıt versin. Su gibi gidip su gibi gelesiniz.

0: Sen nasıl geri dönersin? Canını nasıl tehlikeye atarsın? Ben sana buradan git. Beni de unut diye buyurmadın mı?
1: Seni unutamadım da geldim diye kızıyorsan boşa Tekin'im. Unutmaya başladım.
0: Başladın. Unutmaya.
1: Hatta unuttum.
0: Niye geri döndün o zaman? Ha? Babamı mı özledin?
1: Balamir pençeye ordu kurmuş. Timur Tekin'i ellerinden kurtardık.
0: Ne? Dur. Kutlu kan döküp suç senin üstüne mi atacak?
1: Bir taşla üç kuş vuracak. Babanın yakalayamadığı pençeye iki oğul verecek. Balamir rakipsiz kurultaya gidecek. Bütün suç da bana kalacak.
0: Kararlar olsun.
1: Sırmayaman dışarıda. Balamir'i durdurmamız gerek. Buyruk ver. Biz onun canını alalım.
0: Afyon şurubu. Tutkuna içir. Benimle dışarı gel.

0: kızıyım mı? Tehlikede mi?
1: Bitik nerede?
2: Hangi bitik?
1: Zırhımın göğsüne dikili olan bitik. Kim aldı?
3: İyi. Gelir şimdi. Bitikler sizde mi?
0: Ha, kız üstünde durmasın diye bana verdi. Buyur otokata gelin.
3: Dedemin damgasını bulabildiniz mi?
4: Onunla birlikte kurgana gömmüşler.
3: Bak kız tam mezarı kazarken Kaya Tekin saldırdı.
0: Sonra Balamir'in kan dökeceğini öğrendik, hemen buraya geldik işte.
3: Öldürüyor muyuz Balamir'i?
4: Verdi mi buyruğu?
3: Bana bakın. Töre kan dökmedikçe hiç kimseyi öldürmeyeceğiz, anlaşıldı mı?
0: Aydı, o kadar heves ettiydik.
5: Ne demek öldürmeyiz? Biz Balamir'in kanını dökmezsek o kan dökecek. Temur Tekin az kaldı ölüyordu. Bak, bunları Balamir'in otağında bulduk. Çuvallarca var. Balamir o orduyu tek bir saldırı için kurmadı Tekin'im. Kim bilir aklında ne pusu var. Biz onu öldürmezsek o bizi öldürür.
3: Babam niye öldürmez Balamir'i? Ha? Niye nişanı devam ettirir? Niye Altuğ'u kurdurur? Çünkü amcamla dost görünmesi gerek. Çünkü Balamir kurultayda çok kuvvetli. Eğer ölürse ona bağlı bekler isyan eder. Eğer bizi öldürsek bile yine suçu babamdan bilirler.
4: Ne yapacağız o zaman? Böyle oturup bekleyecek miyiz?
3: Beklemeyeceğiz. Önce onun oyununu ortaya çıkaracağız. Yargılanmasını sağlayacağız. Sonra cezasını töre verecek.
5: Nasıl?
0: Ben bunu Balamir'in otağında buldum diye göstersek?
5: Olmaz. O zaman çadırları bizim yakıp çocukları aldığımızı anlarlar. Çocuklar nasıl? Bıraktılar mı?
3: Bıraktılar. Bu senin Müslüman Bala. Sana selam söyledi.
5: Sağ olsun. Sevindim.
0: Alpagoan'a gizli bitik yollasak, her şeyi anlatsak.
3: Olmaz. Çadırların yarısı yandı, yarısında Balamir topladı. Elimizde delil yok.
5: Nasıl bozacağız Balamir'in oyununu? Pusuyu Kaya Tekin'e mi kurar? Temur Tekin'e mi, yoksa babanın canını mı almak ister bilmeyiz.
3: Ama öğrenebiliriz. Sizin atlar akşama kadar Balamir'in obasında olur mu?
4: Hiç durmasızlık oluruz. Niye?
3: Batı Gökkanlı'na sızacaksınız. Ne pusu kurarlarmış öğrenecek, gelip bize söyleyeceksiniz.
6: Yabgum, müsaade var mıdır?
7: Gel. Balamir Yabgum, okta oyunu kazanan yiğit gelmiş. Sizle görüşmek ister.
8: Kartalı uçuran yiğit mi? Gelsin.
7: Bozkır yedi. Hangi rüzgar seni attı buraya?
3: Batı Gökkanlı'na sızacaksınız. Ne pusu kurarlarmış öğrenecek, gelip bize söyleyeceksiniz.
5: İyi de nasıl sızacaklar?
3: Yaman Oktoy'unda amcamın dikkatini çekti. Zaten Balamir'in erkek evlat özlemi çok büyüktür. Hele Yaman gibi Oktoy'unu kazanan bahadır bir yiğide asla hayır diyemez.
7: Sen Akkız'ın arkadaşı değil misin?
9: Sırma benim yavuklumdur Yabgun. Saltıkbek dağ basını basıp onu tutsak aldı. Ben de Oktoy'una katıldım ki belki kümelerle beraber gelir, onu kaçırırım. Ama gelmedi. Kaçıramadım.
0: Sonra biz Yağmur Toyu'nda Göksaray'dan kaçmayı başardık Akkız'la. Akkız bana demişti ki, hele bir daha kaçalım, Çolpanan size yardım eder, Yaman'la birlikte göçer gidersiniz dedi.

0: mı göçtünüz?
1: Yok, buraya göçmedik.
2: Hayat hikayenizi mi anlatmaya geldiniz?
0: Yapım, sana geldik çünkü ben Sırma'yı kaçırırken başka dertleri olsun, bizi düşünmesinler diye at sürülerine hastalık bulaştırdım.
3: Doğan, Tekinlerin tutsak olduğu ortaya çıkmasın diye sarayın hem girişini hem çıkışını kapattırdı. Herkese at sürülerim hastalandı, Karayan'a yeni at almaya giderim dedirtir. Amcam çoktan öğrenmiştir bu haberi.
1: Yaman'a inanması daha kolay olur. İyi fikir Tekin'im.

0: Aldım haberini. Demek atları hastalandıran sendin.
1: Ama bir işe yaramadı Yapko. Bizi ayıran gök sanırdık, dağ ayırmaya kalktı.
0: Dağ vardığımızda Çolpan Han kızları geri göndermek istedi. Gökler kölelerinin peşini bırakmaz, dağı yakar dedi.
1: Akız dağ için geri döndü ama ben dönemedim. Yamanıma kavuşmuşken bir kere daha ondan ayrılamam.
0: Gök bizi ayıracak. Dağ boyu düşmanlık büyümesin diye bize sahip çıkmaz.
2: Yalnız kaldınız yani.
0: Balamir güçlü hissetmeyi sever. O hisse oynayın.
3: Senin gibi iyi ok atan birini elinde tutmak ister. Belki göklere karşı tutmayı düşünür. Ona onun yanında savaşacağını vaat et.
1: Yamanım dedi ki, dağa karşı da göğe karşı da bizi Balamir Yapku'dan gayrısı koruyamaz dedi.
0: Yapkum müsaade et. Sığmam sana aş pişirsin. Ben de düşmanlarına kılıç üşüreyim. Bize sahip çık.

Kaynaklar bu kez otağıma kılıçla değil, altınla gelir.

0: Çoban Han! Oğullarım nerede? Ne yaptınız oğullarıma?
1: Biz bir şey yapmadık. Temür oğlun Saltuk Bek'le birlikte Pençe'nin ordusunun saldırısına uğradı. Bahadır gibi savaştı da. Ama Pençe'nin ordusu çok kalabalıktı. Ölmek üzerelerken Akkız'la biz kurtardık.
0: Sen ne dersin?
1: Ama Akkız'ın peşinden gönderdiğin Kayaoğlun obama saldırmaya cesaret bile edemedi. Atalarının ruhlarına saygılarını sunmaya giden iki kadını kurganda yalnız yakalayıp saldırdı. Biz de onu atamın kurganına bağladık. Şimdi senin evdeşinin yattığı yerde, senin canını aldığın atamın kurganına bağlı oğulların

0: kurtarmalık ödemeni beklerler.
1: Pazarlık başlasın mı Alpagohan?
2: Pazarlık başlasın.

0: Oğulların için kurtarmalık ne vereceksin?
1: Oğullarım için ağırlığınca altın veririm. Ayrıca Saltukbek ve Vargıbek için de 50'şer at veririm.
0: Altını harcarsın biter. Ata binersin kocar. Olmaz.
1: İpek yolunu daha açarım. Ticareti serbest kılarım. Böylece daha açlıktan kurtulmuş olur.
0: Daha bunca zaman açlıktan ölmediyse bundan sonra da ölmez Alpagohan. Ama senin oğulların tek lafımla ölür. O yüzden olmaz. Yetmez.
1: Ne yeter? Söyle.
0: Sürgün hükmünü kaldır.
1: Olmaz.
0: Ben bu pazarlığı Gök Ordu'nun ortasında yapmayıp senin oğlunun onurunu kurtardım. Sen de hükmü kaldırıp dağın onurunu kurtaracaksın.
1: Olmaz. Göğü Çin'e satan dağın onurunu kurtarmam. Bağışlamam. Ölürüm daha iyi.

0: danışadı.
1: Hanım.
0: Teginlerin tutsak olduğu duyulur ise Balamir harekete geçer. Sen hastasın. Oğulların tutsak, pençe kayıp. Kurultay toplanır, seni tahttan indirir, yerine de Balamir'i geçirir.
2: Derim danışadı. Derim. Ama bizi satan daha bağışlayamam. Bizi uçmaktan seyreden 249 altın var. Dağın ihaneti yüzünden öldüler. Ben onların yanına gidince yüzlerine bakamam.
0: Törenin ölülerle işi yoktur. Sana dirileri korumayı buyurur. Sen gök halkını güvende tutmak zorundasın. Göğü Balamir gibi yağı mı sağ mı belli olmayan bir deliye bırakamazsın. Hanım.

0: Üste mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, dağı bağışlamam.
1: O zaman bu pazarlık burada bitmiştir.
0: Ancak geçici bir süreyle barış anlaşması sunarım. Bu altınlara ek olarak bir yıl boyunca Gökorda'ya girmenizi, otlaklarımdan, ırmaklarımdan faydalanmanızı, keçelerinizi ve hayvanlarınızı satmanızı sağlarım. Seni sarayımda ağırlarım. Avtoyunda Akotağ'da yer veririm. Ayrıca kurultayda oy hakkını ve söz hakkını bağışlarım.
1: Bir şartla kabul ederim.
0: Nedir şartın?
1: Oğullarının çocuğu olmaz. Soyun devam etmez. Sarayında Künedağlı bir kız var. Anası 7 çocuk doğurmuş, 5'i oğlan. Adı Tutkun. Onu Kayaoğlu'na, Kuma Hatun alacaksın. Sana oğul verecek, kanımız karışacak.
0: Olur, kabulümdür. Ancak benim de bir şartım var. Balamira Karşıyo benim yanımda durasın. Kurultayda oy hakkını benden yana kullanasın. Boy begleriyle yakınlığını da bilirim. Onları bana çekesin.
2: An şerbeti içilsin. Gökle daha barışmıştır. Çek illeri getirin.

0: Kuzubek. Koçkar Bey'im. Hoş gelmişsiniz.
1: Hoşça gördük Balamir Yakup'um.
0: Haydi haydi sofraya. Buyurun.
2: Eksik olmayasın Balamir Yakup'um.
1: Var olasın Balamir Yakup'um.

0: bir şey söyleyeceğim diye haber yollamışsın. Merak ederiz.
1: Sizler Gök Devleti'nin iki güçlü begisiniz. Kurultayın önde gelenlerisiniz. Sizden gayrı kimden yardım isteyeceğimi bilemedim.
0: Ne buyurursan yap kum.
1: Alpaguan'ın omzu kötüye gidermiş. Pek ömrü kalmamış. Otacısı da ortalıkta yokmuş. Yarasının kötülüğü ortaya çıkmasın diye öldürttü derler.

0: Nişan toyunda iyi görünürdü.
1: Saklamaya çalışır. Çaşıtlarımdan aldığım bilgiye göre Temur Tegin'ime çift başlı kurdun pençesi saldırmış. Sağmış, iyiymiş. Ama bir bölük alp can vermiş.
2: Sen ne söylersin?
1: Canı yarım, kolsuz bir han. Pençeyi yakalayamayan, alp kaybeden Teginler.
2: Bizden ne istersin balamı yap bunu.
1: Yok Dengli. Ulu Kağan'dan kutunu geri almıştır. Töre konuşsun isterim.
0: Sen kurultay toplamak istersin.
2: Kağan'ı tahtından indirip yerine sen geçeceksin.

0: Kaan Kurt kaybederse Yakma Kurultay toplamak ister. Töredir. Bize Alpago Han'ın kutunu kaybettiğini kanıtlarsan desteğimiz senindir.
1: Kanıtlayacağım. Kanıtlayacağım.
2: Haydi. İmdi. Altoyu için yola düşülsün. Ben de geleceğim.

0: imzaladım da. Beşlerine birini tak. Yanlış yaparlarsa icabına bakılsın.
1: Hazır olun. Av toyuna yola çıkacağız. Yaman. Sen dur. Sen burada kalacaksın.
2: Gözünü bunlardan ayırma.
3: Kuş kullandılar mı?
4: Babam beni bizi takip ettirecek.

Şahin'le haber geldi. Alpagohan oğullarımı almış. Gelmek üzere. Temur'u Pençe'nin ordusunun elinden sen kurtarmışsın. Onun da haberi geldi. Hanım dün ölüm yarlığını verirdi. Bugün de sana ödül verecektir. Ama sen ne yapacaksın? Buradan gitmek istediğini söyleyeceksin. Seni bir daha bu ailenin etrafında görmeyeceğim.

saldırmış. Tengrim seni korudu. Temur'um.

0: var. İki er kişi Bençe'nin ordusuna direndi. Bu yanımda bir oğlum var. Bir orduyla iki dişiye yenildi.
1: Hanım, biz bu Hakkı Zenen kaçağıda Çolpan Hatun'u da alt etmek üzereydik. Birden dağın okçuları üzerimize ok yağdırdı.
0: Kes! İki dişi diye küçümsediniz.

0: Her şeyi öğrendim. Haklısın. Bir oğlumu hakkıyla yendin. Diğeriyle sırt sırta savaştın. Nice oğula denksin. Var olasın. Dile benden ne dilersen. Dilersen o bana dön.
1: Batuka Tekin'imle kalmayı dilerim.

0: Göğün olduğu kadar dağın da oğludur. Yanında kalıp onu korumayı dilerim.
1: İyi peki. Batuga bundan böyle sana emanet. Git neredeyse bul.

0: Temur'un canını sen kurtarmışsın Saltuk. Hayatın pahasına pençenin ordusuyla savaşmışsın.
1: Ben erken düştüm hanım. Yardım gelene dek uğrularla tek başına savaşan Temur Tekin'imdir.
0: Daha yolunda ne arardın?
1: Çarşıtlarım bana yanlış bilgi verdiler. Ben de size doğru pençeyi getiremedim. Bu ne iştir diye daha yakınındaki çarşıtlarımı sorgulamaya giderdim.
0: Sana inanırım.

0: Bu kadın niye gelmiştir hanım?
1: Bilirsin. Oğlu yüzünden öcümü unuttum. Onunla anlaşma yapmak zorunda kaldım.
0: Geçici olarak. Ulu Gökkan'ın tahtını sağlama aldıktan sonra bozuşuruz. Merak etmeyesin.
2: Tango. Yarlı koyuyorum. Bütün Acun'a duyurulsun. Gökhanlı bir dahaki kışa kadar Dağ Obası'yla barış antı içmiştir. Bir yıl süreyle Gökorda'ya girebilir, hayvanlarını, keçelerini satabilirler. Sürülerini otlaklarımızda yedirebilir, ırmaklarımızdan içirebilirler. Çolpan Han av toyunda ak otağda yanımda oturacak. Kurultayda oy hakkı, söz hakkı bağışlanacak.
3: Yarlığındır hanım.
0: Hanım biraz fazla değil midir?
1: Dağda tutsak düşen oğlum için fazladır. Ama devletim için fazla değildir.
0: Hem daha fazlası da var değil mi Alpagu Han? Bir şart daha kabul ettin. Neymiş o şart?
1: Dağ kızı tutkunu. Oğlum Kaya'ya. Kuma Hatun alacağız.

0: Balamir Yabgu'nun odasını boşaltın, çolpanağını hazırlayın. Nasıl olsa Balamir Yabgu yok.
1: Eşyaları ne yapalım Tayangun?
0: Kızın odasına koyun. Balamir Yabgu sonra gelecek olursa bir oda daha hazırlarız.
1: Yok. Gayrı hanımız artık onu saraya koymaz.

Burası Alpagoa'nın avota. Süren avları burada bekleyecek. Sen yarın sana vereceğim adamlarla doğuda pusulanacaksın. Hayategin doğuda av sürecek. Sen adamlarınla batıda pusulanacaksın. Temurtegin gün batısında av sürecek.

0: Şimdi beni iyi dinleyin. Öyle çalıların arkasına saklanmak yok. Ağaçların dallarına tünemek yok. Avcı boyu çukur kazıp geceden pusulanacaksınız. Vakit tamam olduğunda tekinler okların nereden geldiğini anlamayacaklar bile.
1: Anladınız mı beni?
2: Anladım.

Al toyu. Bizim için zafer toyu olacak. Şimdi ben yüklerinizin başına gidin. Haydi.

0: Yaptın hata. Bak şu yarama gayrı.
1: Bakacağım. Yolu varsa şifada olacağım. Çünkü senin yaran Türk'ün yurdunu kanatır. Eğer Hansan şifana yol olan bu cana kusur etmezsin.
0: O da bize kusur etmesin. Seninle sonra konuşacağız. Bak kız. Haydi bak şu yarama.

0: olmuş. Onu biz de biliriz. Bir şifası var mıdır?
1: Her derdin bir şifası vardır. Dağda açan, ağlayan gelin çiçeği gerek buna. Tersli hale yani. O iyi edebilir.
2: Gökte yetişmez mi bu çiçek?
0: Sadece dağda yetişir.
1: Hanımı oraya götürmem gerek.
0: Olmaz. Gelemem. Alt oyunda beklerin yanında olmam gerek. Dağa gelip oralarda ölürsem Balamir tahtı ele geçirir. Toplatıp getiremez misin?
1: Olmaz. Ağlayan gelin çiçeği gece boyunca üzerine yağan çiği toplar. Sabah olunca ters dönüp ağlar. Şifan çiçeğin özüyle birleşen o çiğ tanelerindedir. Çiçeği taze olarak toplayıp yarana akıtmam gerek.
0: Olmaz. Devleti bırakmam. Başka bir şey bul.
1: Beni mutfağa götürsünler. Şimdilik bir şeyler hazırlayayım.
2: İbek.
0: Dağlı.

Elindeki oğlumun canını kurtardın. Seninle dost olabiliriz. Ama çok sırsaklarsın.

0: göğsündeki bitik nerede?
1: Ben bitik bilmem hanım.
2: Ne yaptın sen?
0: Hanın malı çalınmaz. Hana yalan söylenmez. Töre affetmez. Eğer sen aldıysan, istemesem de senin boynunu vururum. İtiraf etmezsen, seni zindana attırırım. Canını yakarım. Konuşunca da boynunu vururum.
3: Hanım! Aradığımız biteği bulduk.

0: senin aldığından çok emindim oysa.
1: Emin olduğunuz çok şey var Han.
0: Şimdi sen beni haksız yere suçladınız. Bana onur borcunuz var dersin. Söyle, nedir dileğin?
1: Giysilerimi geri isterim.
0: Bu kadar az mı?
1: Gökkuşaktan kurtulmak az şey değildir hanım.

0: yaparken diyemedim. Üstündekiler çok yakışır sana, çok güzel olmuşsun.
1: Hani çirkindim?
0: Haberin bile yok.
1: Sen de Alpagoha'nın biteği aradığını demedin bana. Niye söylemedin?
0: Zaten başında bir sürü dert var.

0: balon gibi bizi takip ettirdi. Biz de takibe takip yaptık.
1: O ne?
2: Eğer düşman iki kişiyi takip ederse onu araya alırsın. O öndekine odaklanırken sen de arkadan vurursun. Ne öğrenebildiniz? Var mı?
0: Çok bir şey değil. Adamın ne yapacaksa avtoyunda yapacak.
1: Avtoyunda.

0: koltuğunda babamı göreceğim zaten. Teginlerinizin esir alındığını orada da iletirim istersen. Beni izlemene gerek yok.
1: Yarın av toyuna gitmezsiniz ki Kırçiçeklik'e.
0: Ne demek av toyuna gitmezsiniz?
1: Ulayacağım kadınların sarayda kalmasını buyurdu. Belki o da babanıza bu haberi av toyunda verebileceğinizi düşündü.
0: Ulayıcı odasında mı?

0: Beni istemişsiniz Ulayacan.
1: Gel odamda konuşalım Kuzubek. İbek, içeri kimse girmez.
2: Ulayacan. Altoyna ben babama Teginlerin esir alındığını haber veririm diye mi gitmeyiz?
1: Olur mu hiç öyle şey? Demek isterdim. Ama Balamir'in kızının yüzüne gülmeyi canım hiç istemez. Seni oraya götürürsek oğullarımın esir alındığını babana söylersin. O da bütün boy beylerine söyler. Götürmezsek seni sarayda rehin alıp hapsettiğimizi söyler. Bu yüzden bütün kadınlar sarayda kalırız. Hep birlikte nakış işleriz. Kırçiçek.

0: Altoy'la Akkız da geliyor değil mi?
1: Alpogu Hanım Batugay'ı da getirecekmiş. Akkız da artık onun koruması olduğuna göre gelir herhalde.
0: İyi. Bu anlarda sık sık kazalar olur değil mi Kuzubek?
1: Bulayacağım. Ne demek istersiniz?
0: Akkız'ın orada bir kazaya kurban gitmesini isterim. İcabına bakarsın.

0: burada? Biriyle buluşacağım.
1: Kimle?
2: Benimle.
1: Sen kimsin?
2: Alpago Han'ın yarasına döktüğün zehri temizleyen kişiyim.
1: Beni tehdit eden sendin. Yüzünü göster bana.
0: Oh, dur bakalım.
1: Ne istersiniz benden? Dediğini yaptım işte, kızı kurtardım.
0: Usta durmadın ama. Ben saraydan kaçtım diye rahatladın. Beni koruyanlar da gitti sandın. Adamı pencereye çıkardın. Değil misin? Eğer pençe olsaydım, ilk senin canını alırdım. Ama ben Temur Tekin'i bile pençenin elinden kurtardım. Adını temize çıkardım. Ne oldu? Temur Tekin kurtuldu diye pek mi üzülürsün?
1: Ne üzülmesi?
0: Temur amcamın oğludur. Aksine sevindim. Şimdi ben adıma sürülen lekeyi temizledim. Ama duyarım ki baban rahat durmazmış. Alt oyunda Tekinlere pusu kurarmış.
1: Sen bunu nereden duydun?
0: Duymamıştım. Seni yoklardım. Sağ ol.
1: Anlat.
0: Anlatayım.
1: Hanım kız bir köy olmaktan sıkılmıştım zaten.

0: Afrodite'ye bak. Neymiş?
1: Babanı zehirleyen bir keye mi hayran oldun Göktegin'e?
0: Göktegin dediğine göre kızgınsın yine.
1: Kızgınım tabii. Babanı zehirleyen Avuz'la evlenirsin. Olacak iş mi?
0: Sen de vurdun babamı.
1: Onunla evlenirsin, benimle değil. Derim ki ikisi aynı şey mi? Haydi, ne yapacağız şimdi?
0: Avto'yu için bir işler çevirdikleri belli ama kanıtımız yok.
1: Bunu götürüp babanın ayaklarının dibine atsak?
0: Olmaz. Eğer onun her şeyini ortaya çıkarırsak, o da sana sarayda yardım eden gizli biri olduğunu söyler. Karşılıklı sırlarımız var.
1: Alpa Guha'na söyleyemeyiz. Altavu için önlem alamayız dersin.
0: Alpa Guha'na diyemeyiz. Ama başka bir hana diyebiliriz.

0: kayıta gidin, evlenirsin. Sayenizde. Av toyundan döner dönmez evlenmenizi isteyeceğim.
1: Bu kadar çabuk mu?
0: Niye? Çabuk olmasın mı?
1: Yok, birbirimizi biraz tanırız diye düşünmüştüm.
0: Çocuk doğurman için tanımana gerek yok Tutkun.

0: Bir an önce görevini yerine getir. Bana göğü yönetecek bir dağlı doğur yeter. Saltuk Bey'in odası nerede?
1: Tam karşıdaki oda.

0: Topanan yatağında yok. Nerede olabilir? Gece vakti sarayda dolaşacak değil ya. Her taraf gözcü dolu. Gizli geçitleri de bilmez.
1: Saltuk Bey'in odası. Hemen karşıda.
0: Obasını basıp kızlarını tutsak alan adamın başında ne işi var hanımızın?
2: Ya sen de ölürsen.
0: Saltuk öldü sanıp çok üzüldü. Eder mi? Birlikte mi yaparlar her şeyi?
1: Bence obanızı Saltuk yıktırmadı. Teyzem yıktırdı.

0: Haydi. Yaramı gördün reyim. Gayrı gidesin. Yakalanacağız.
1: Yakalandınız. Akkız, sakın. Oyunun işe yaradı. Tutkunu Kayat'a yine pazarladım. Ama dediklerimi yapmazsan Kayat Ekin pek yaşamaz.

0: Ertegen'im, ben de sizi arardım.
1: Ne var Kuzbek?
0: Evlenir misiniz duydum. Kutlu olsun da. Bir haber var.
1: Kuzbek, evlilik yüzünden Gülsel'i ağlayıp durur. Canım çok sıkkın. Sakın kötü bir haber verme.
0: İyi bir haber sanırım. Ulay Cavit oyunda Akgüz'ü öldürmem buyurdu.
1: Nesi iyi haber Kuzubek?
0: Akgüz bir bölük alp yendi. Sizi tutsak aldı.
1: Günün birinde tam Ulu Ece olacak kadın işte. Av toyunda. Geleceğin Kaya Kağan'ın Ulu Ece'sini öldürmek istemezsin. Değil mi Kuzubek?
0: Geleceğin Ulu Ece'sini öldürmezsem. Şimdi Ulu Ece'sine ne hesap vereceğim?

0: Altı oyunda kızın öldürülmesini buyurmuşsun.
1: Buyurdum.
0: Öldürmeyeceksin ama.
1: O ne demek?
0: Çünkü o kız bir gün benim gelinim olacak.
1: Sen delirdin mi Kaya?
0: Aksine. Aklım hiç olmadığı kadar yerinde.
1: Aklın yerinde olsa hain dağın kızını niye istiyorsun?
0: Çünkü göğün aklı olmak yetmiyor ana. Bana dağın yüreği gerek, yüreği.

Balamir Yabgu atlarıyla Kızılyan'a, Vargı Bey Karayan'a, Kaya Teginimiz Gündoğusuna, Temur Teginimiz ise gün batısına gidecek. Av sürülüp de av otağına yaklaştığında sürekteki avcılar davulları çalacak. İlk av hanımız tarafından vurulacak. Avı ilk süren altlara ise hanımız ödüller verecek.

0: Töremiz der ki, etinden, kürkünden faydalanmayacağın bir avlığı vurmayasın. Hiçbir şekilde gereğinden fazla bir canlının canına kıymayasın. Atalarımız sürek avına savaşı öğrenmek için çıkmıştır. Turan taktiğini ve kurt kapanını avlanırken öğrenmiştir. At üstünde ok atmayı, tuzak kurmayı avlanırken geliştirmiştir. Bekler, vakit av vaktidir. Atınız eşkin olsun. Okunuz engin olsun. Kılıcınız keskin olsun.
1: Kurban!

0: hanım. İzniniz olursa Kaya Tegin'le gitmek isterim.
1: Nedendir Akkız?
0: Bence Temur Tegin'e saldırdı. Ama onun yanında Kuzubek var. Kaya Tegin'in yanındaki Gökbenleri tanımam. Eğer gidersem içim rahat olur.
1: İyi.

0: Erin daha kızını kuma alır diye mi ağlarsın?
1: Sana ne?
0: Sana bir teklifim var. Eğer bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. O dağlı kızı ortadan kaldırırız.
1: Nasıl?
0: Bunu ahırdaki kaşığalara sür. Sonra da tutkun atları tımarlamaya gönder. Kaşığı eline değdikten bir süre sonra ölür.
1: Karşılığında?
0: Bu saraydan kaçmak isterim, başka bir şey istemem. Ama rehinim. Bilirsin.

Bu sandıklarda erzaklar var. Fakirlere yardım için gönderirim. Açın kapıyı.

0: Onlar da kim?
1: Babanlar. Çoban Han gönderdi.
0: Daha sayesinde pençeden kurtulacağım hiç aklıma gelmezdi. Var ol. Çoban Han da sağ olsun. Haydi. Üzülmenin sırası değil. Daha Çoban Han'a gözdağı verip ordu isteyeceksin.

güçler bilir. Umurumuzda mı? Onlar yendi. Asıl olay şimdi başlayacak. Her işareti.

0: Gün batısından işaret geldi. Temur Tekin'imizin eli var olsun. Sürer hayvanları bu tarafa doğru.
1: Temur yine şaşırtmadı beni. Altayımızı önce o şenledi. Var olasın oğul.
0: Yaklaştılar hanım.
1: Okumu ver.

Siz karışmayın. Kimse bir şey yapmasın. Onların işi benimle.

Çift başlı kurdun pençesi bu.

Yaran çok kötü görünür. Kılıç bile tutamazsın. Gök Tengri senin kutunu geri almış olmasın.

Bilen bilmeyen bütün bağlı boylara duyurulsun. Sağlığım el vermediğinden kanlıktan çekilirim.

Yarım ay vakti dolunca kurultay otağı kurulsun. Seçim yapılsın. Yeni Kaan seçilsin.

0: oldu?
1: Balamir amacına ulaştı. Babam kanlıktan çekildi. Yeni kan seçilecek.

Tam bir dolunaydır. Senden neden kaçarım bilir misin? Anam seni kayaya almasın diye. Eğer o kızı sen alırsan Çin barışı bozar. O yüzden kayaya alırım. Çocuğunu doğurtur. Boynunu vurdururum dedi. Bu gece bu. Dediğini yapar. Bu yüzden senden uzak dur. Seni kayaya almasın. Çocuğunu kucağından alıp boynunu vurdurmasın diye. Ama o gece değil. Çolpan Hatun yaptı yapacağını. Ancak ayı esir aldı. Sonra kurtarmalık pazarlığında seninle evlenmesini şart koştu. Yani seni öyle de böyle de kaybederim. Hem de babam tahtı kaybetmek üzere kurultay toplanacak.

Yine de sana varırım dersen, kuma hatun olurum dersen, ben senin gazabını da, anamın azabını da göze almaya razıyım. Seni canımın pahasına korumaya razıyım.

0: Gözünün dediğini dilinle söylesin. Hatun. Tamam da bana.
1: Gözlerimin dediği neyse, yüreğimin dediği de odur Tekin'im.

0: Baban burada mı?
1: Biraz önce odasına gitti Tekin'in.
0: Niye buraya geldik? Tahta son kez bakmak için mi? Balamir kurultayı kazanırsa bir daha göremeyiz diye mi? Sen niye?
2: Anlayacaksın o kızı! Anlayacaksın! O kızı anlayacaksın!
0: Herkesin derdi taht. Senin derdin tutkun.
2: Ben kararımı verdim. Taht benim umurumda değil.
0: Burak Hanım izin verir mi?
3: Vermez.
0: Anam Çin'i karşısına alır mı?
3: Almaz.
0: Hele şimdi. Balamir kurultayı toplamaya başlamışken.
2: Sus. Sus. Yeter, sus! Sus dedim sana! Bir kere de benim istediğimi isteme! Bir kere de benim olana göz koyma!
0: Ben zaten istemem! Ben tutkunu istemem Temur. Benim istediğim Akkız.
2: Akkız mı?
0: Akkız. Ben istediğimi alırım. Ama sen kardeşim, sen istediğini alamazsın. Çünkü buna ne Çin izin verir, ne de babam.
4: Hanınız tahtını kaybetti. Siz burada kız kavgası mı yaparsınız? Babanızın yanında olacağınıza, şu halinize bak. Nerede o? Baktım odasında da yok.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara. X Apara TV. Facebook Apara. Instagram Apara. YouTube Apara.